0: yapamazsınız bunu. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Çok iyi bildiğim için söylüyorum. Tenezzül etmezsiniz ama normal şartlarda böyle olması lazım ama maalesef ülkemizde olmuyor hocam.
1: Olacak şey değil yani. Ne diyelim, hayırlısı olsun ya. Yani ama şöyle şimdi ben sanıyorum ki Amerika dönüşü bir operasyon olacak ama senin üstüne bastığın konu çok önemli. Yani bu operasyon yapılacaksa ya.
0: Evet.
1: Şimdi önümüzdeki sene için sezon başı gelmiş olacak. Avrupa Kupası'na katılacak olan takımlar, hazırlıklar, işte hakem klasmanları, hakem kurulları, yani bunların hazırlık aşaması için bu işlemleri önümüzdeki sezonla hazırlık işlemleri şimdiden başlamış olması
0: lazım. Süre etmeyecek. Süre etmeyecek.
1: Şimdiden başlamış olması lazım. Yani eğer şimdi mesela bir de sonuç odaklı, bizim yöneticilerimiz de maalesef sonuç odaklı, gerçekten geçen cuma günü, perşembe günü hakem açıklanınca Galatasaray'ın hafta ilişkileri askıya aldı federasyonla, MHS'yle falan filan. Şimdi yendi Galatasaray. Pazartesi'de itibaren federasyonla ilgili bir tık var mı Galatasaray'a?
0: Yok.
1: Bana söylesene.
0: Yok. Yok. Yok.
1: Yendik bitti abi. Demek ki siz o yaygarayı sadece sonuç için yapıyorsunuz o zaman. Samimi değilsiniz. Buradan bu çıkar. Arkadaş.
0: Bir de şunu söyleyeceğim. Madem ilişki askıya aldıysa o zaman kutlama kupayı vermeye federasyondan kimse gidecek mi? Madem ilişki askıya alındı.
1: Ya şöyle bir o kupayı herhalde senin benim vereceğim federasyonda birisi, belki de Sayın Bakan gider verir. Hani Sayın Bakan da zaten şey ya.
0: Hocam.
1: Konu tehlikeli yani.
0: Evet, ben hemen başka konuya geçeyim hocam. FIFA olmayanlar FIFA'lardan daha fazla maç yönetmişler. Ali Yılmaz. Bu Ömer Faruk Yunan'ın yazısında da bunlar vardı. FIFA olmayanlar FIFA'lardan fazla maç yönettiler. Ali Yılmaz, Adnan Deniz, Kayatepe, Batuhan Kolak gibi diyor. Ne diyorsun hocam? Demek Yasin ki bizde FIFA'lık çok önemli Yasin. Değil hocam yani. Hı?
1: Yasin Kol var ya en başta, büyük şef Yasin Kol var.
0: Yasin Kol'u zaten söyleyeceğim. Yasin Kol da geçen notu almış. Onu da soracaktım. Bu ikisiyle ilgili neler söylersin hocam? Sevgili Ali Konak.
1: Bak, geçen nottan gelip başlayalım. Sonra
0: buyurun hocam,
1: başlayalım.
0: Buyurun.
1: Ya şimdi pazartesi, salı hemen kamuoyunda bir şey başladı. PR çalışması başladı. Efendim, Yasin Kol'a yüksek not.
0: Evet.
1: 88 verildi. 8.8 verildi falan. Üstüyor. Ya arkadaş, nasıl o haberi yapan arkadaş da, yani kınıyorum buradan. Nasıl kendisi usturupsuz bir kaynak seçiyor ki not sistemini dahi yanlış söyleyecek kadar notu yanlış açıklıyorlar ya. Ya taş çatlasa en kral baba maçı yöneten hakem 85 falan alır ya. En kral maçı. 8.8 diye bir not yok. Yok, sistemde yok yani. Böyle bir şey yok. Gözlemciler bir takım kutucukları işaretliyorlar. Sistem otomatik olarak yüzlerinden puanlama yapıyor. Bu da hepsini o C şıkkı işaretlerseniz 85 yapar yani. Bu da ne demek? Her şeyi doğru yaptı demek. Şimdi soruyorum sana. Geçen hafta Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, taraflısı, tarafsızı bir tane Yasin Kol iyi maç yönetti diyen var mı?
0: Yok.
1: Ve hemen hemen tamamına yakını, tamamı, hatta tüm yorumcuların tamamı son yılların en fazla hata yapılan derbisinin yaşandığını söylediler.
0: Doğru. Penaltı pozisyonları kartlara kadar, doğru.
1: Abi şimdi o zaman bu hafta açıklanan şeye bak, etaba bak. Yasin Kol'un maçı var, yardımcıların maçı var, gözlemcilerin maçı var, VAR'ın maçı var, AVAR'ın maçı var. Ya herkesin maçı var. Şimdi hani burada söyledik ya daha önce, ağam bizimle dalga geçiyor. Hakikaten dalga geçiyor ya. Bu kadar kamuoyunda herkesin eleştirdiği bir hakem ekibine sen tulumu halinde evden seyreden gözlemcisi de dahil yeniden maç veriyorsun.
0: Hocam bir iddia var. Bir şey soracağım. Tabii bu maçın hakemi gözlemcisi Erol Ersoy'du. Yanlış hatırlamıyorum değil mi hocam?
1: Evet.
0: Erol Ersoy'du. O da evden de takip etti zaten maçı. Maça da gitmedi.
1: Onu da burada Türkiye gündemine taşıyan ilk program seninle benim bağlantım olmuştu. İlk biz söyledik.
0: Aynen,
1: abi. Evet. Bizden sonra tweetler atılmaya başlandı.
0: Evet, doğru. Siz söylediniz çünkü hocam. Hocam şimdi benim anlamadığım bir nokta var. Yani evden izlemenin ne avantajı var? Yani diyelim ki sahada olmak daha büyük avantaj değil mi? Her şeyi görüyorsun. Televizyon ne gösteriyorsa onu görüyorsun. Mesela maç bittikten sonra olaylar, bir sürü olaylar var oldu sahada. Bunlarla ilgili raporlarda eksik yazılmış olabilir.

0: Gözlemci raporuna da önemli.
1: Şöyle.
0: Ama gözlemci raporuna değer vermediğini söylemişti bana. Buyurun söz site hocam. Söz site pardon. Buyurun.
1: Şöyle. Bir sondan başlayıp bir parantezle gireyim. Gözlemciler olayları yazmıyorlar. Sadece hakem değerlendirmesi.
0: Tamam.
1: Yapıyor.
0: Tamam.
1: Ancak
0: hakem değerlendirmesi.
1: Hakem değerlendirmesi de sadece ekrandan yapılarak yapılan değerlendirme son derece eksik ve tutarsız olur. Niye? Şimdi sahadaki bakış açısında gözlemci hem aynı anda hakemi görür, yardımcıyı görür, dördüncü hakemi görür, kulübeleri
0: evet,
1: görür.
0: Evet, evet, evet.
1: Görür de görür. Ona göre hakem değerlendirir. Ama evde oturan neyi görür? Sadece oradaki yönetmenin seçtiği görüntüyü görür. Yani ona göre hakem değerlendirmek diye bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Hiçbir yerinde yok. Arkadaş göz boyama. Gerek yok. Bir maçlara gözlemcili oynanması diye bir zorunluluk hiçbir yerde yazmıyor. Atanabilir diyor sadece. Atanabilir diyor.
0: Hı hı,
1: ya
0: hı.
1: Peki gözlemcisiz oynuyoruz de. Yok gözlemcisiz oynuyoruz de. Çünkü niye? Kamuoyu en büyük gözlemci zaten not puan veriyor.
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: Şimdi sen ne yapıyorsun? Kamuoyunun, bütün kamuoyunun başarısız bulduğu bir hakem ekibini evden seyrettirdiğin bir gözlemci vasıtasıyla başarılı buldu gibi gösterip tekrar ertesi hafta maç veriyorsun. Maça koyuyorsun. Ya arkadaş yapma ya. Bu kadar Türk futbol camiasını aşağılama, hakir görme ya. Sen kimsin? Yani ne yapıyorsun? Bir kendine bak ya. Bu olacak bir şey değil. Kabul edilebilir bir durum. Asla ve asla değil yani. Hafta için bakıyorsun abi. Mesela şimdi bizde ne oluyor? Geçen hafta derbide kaç dakika oyunda kalmış maç?
0: 46 dakikaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam.
1: Ha öyle bir şey.
0: Hocam, hocam öyle bir şey.
1: Hı? Şey maçını seyrettik abi. Şampiyonlar Ligi'nde 5-4'lük
0: maçı. 5-4'lük maçı.
1: Bayern maçını seyrettik abi. Çünkü TSG. Bakıyorsun abi hakem kararları hatalı da olsa hiç kimse şey yapmıyor. Niye? Ruhen inanç var ama bak.
0: Ama orada futbolcular da oynamak istiyor hocam onu da söyleyelim.
1: Ha, şimdi herkes top oynamak istiyor. O anda da hakemin vermiş olduğu o kararın altında hiç kimse bir şey aramıyor.
0: Doğru.
1: Bu ortamı şey yapmak da önemli. Yaratmak da önemli. Bu zor bir durum. Son ayrı olsun ya ne diyelim. Yani ülkemizdeki futbol anlayışı da kötü. Hakemler de kötü. Federasyon da kötü.
0: Hocam bir şey daha soracağım. Yasin Kol'la ilgili bir şey daha sorayım. Geçen hafta gördüm sosyal medyada kim yazdığını hatırlayamıyorum. Kendisine düşük not veren gözlemciyi arayarak sitemde bulunmuş Yasin Kol diye böyle bir tweet gördüm. Duydunuz mu böyle bir şey?
1: Yoksa... Duydum. Ben de bunu duydum. Sonra biraz da şey yaptım.
0: Araştırmışsınızdır
1: çünkü. Olayın doğruluğunun olduğu yönünde duyumlar aldım ayrıca. Ama sadece Yasin Kol'la ilgili söylentiler sadece o değil. İşte Riva'da sanki FIFA hakemlerinden daha ön planda yer alıyormuş. Hatta hakemlerin bazı haklarıyla ilgili tasarrufları da o yönlendirmesini o yapıyormuş diye herkes böyle konuşmalar yapıyor. Şu anda Yasin Kol yani Hallumut falan bıraksınlar biz hakemiz falan biz FIFA falan demesinler Atilla. Yasin Kol şu anda ülkemizin bir numaralı hakemi, en üst düzey hakem ve Türk hakemliğinde de yönetim bazında gerçekten önemli işlere imza atıyor diye konuşuluyor.
0: Şeyler de geliyor şimdi tabii. Evde izlerken diyorlar işte portakal mortakal dediniz de elma yerken gösterilen pozisyonlar kaçar. Hocam şimdi hakikaten ya evden gözlemci anlamı söylüyor. Elektrik kesildi. Yayın gitti. Nasıl olacak ya, hocam ya?
1: Bir garanti. Bak tamamen göz boyama. Tamamen göz boyama. Ya arkadaş şu ekibe ve gözlemciye ertesi hafta komple maç verilmesi
0: bir gövde gösterisidir.
1: Tablonun üzerine hiçbir konuşma yapılmasına gerek bırakmıyor.
0: Gövde yani. Gösterisi yapıyorlar hocam. Yani sizi ben ciddiye almıyorum ben ne dersem olur diyen bir gövde gösterisi yapıyor MHK. Ben öyle söylüyorum hocam.
1: Şimdi
0: kusura
1: biz burada bak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu da diyoruz ki arkadaş o da kamuoyunda şeyini güvenilirliğini işte itibarını kaybetti. Bak Bursa'da evet. Yuvarlandı Galatasaray Stadı'na gelemez diyoruz. Şimdi sürekli de Mecnun Bey'den bahsediyoruz. Sayın Ot Yakmazlar bu federasyonun sigortası. Ya Mecnun abi. Ya şu işlere niye el koymuyorsun? Yani niye el koymuyorsunuz? Yani siz iyi insansınız. Bu federasyonun sigortasısınız. Ama kötü gider.

0: şeyler sizi de yıpratıyor. Sizin de üstünüze kalıyor. Ya bu kötü gidişata dur demek bence şu anda federasyonda etkili bulunan herkesin görevi bence.
1: Niye topa girmiyorlar? Ya girdirilmiyorlar mı? Bilmiyorum. Bir şey de diyemiyorum.
0: Bilmiyorum.
1: Aygün Bey, Almanya'dan Seyfettin. Mesajlarımı okuyorsun ama yine de yazayım. Ferhat Gündoğdu'nun spor bakanı, cumhurbaşkanı görevden alamaz mı acaba demiş. Bu kadar rezaletin arkasında niye duruluyor demiş.
0: Bak, Ferhat Gündoğdu'nun yasal olarak görevden alma şeyi yok. İstifa etmesi gerekiyor. Ama
1: niye tazminat ayrı TFF başkanı gönderir mi?
0: Bak, istesin. Bir dakika durmaz o koltukta gibi istifa eder. Belki de tarihsiz istifa mektubu İbrahim Hacı Osman'ın çekmecesinde bile duruyor olabilir diye. Çünkü bazı meyakerler öyle yapıyorlarmış. Ben çok şükür bugüne kadar vermedim de göreve geldiklerinde bu kelli felli isimlerini vermeyeyim sana, sonra yayından sonra da veririm. Kelli felli MHK üyesi diyebildiğimiz, MHK başkanı diyebildiğimiz isimler göreve geldikleri gün boş tarihli
1: istifa dilekçeleri veriyorlar. Evet.
0: Veriyorlarmış da federasyon başkanının şeyinde duruyormuş. Çekmecesinde duruyormuş.
1: Günaydın canım Aygün abim. Kayseri'den Murat ben. Hocama sorar mısınız diyor. Elimizde var kayıtları var. Bu ligi bitirmeyiz. Sakın ha. Sürekli aynı hikayeler. Bunlara neden ceza çıkmıyor demiş.
0: Abi sakın ha. Bak sakın ha'yı herkes merak ediyor.
1: Ben de merak ediyorum.
0: Geçen haftaki dergideki var konuşmalarını da merak ediyorum ben. Sadece açıklanan bölümleri, açıklanmayan bölümler oluyor ya, sadece tüm var konuşmalarını ne yapıyorlar? Çağrıldığı zaman açıklıyorlar. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. 5. dakikada Uğurcan'la Osterwolde'ye gösterilen sarı kartın niye geç gösterildiğini çok merak ediyorum. Var konuşmalarını dinlersem onu çözerim.
1: Hocam bir şey daha sorabilir miyim size? Fenerbahçe maçında da oldu. Uğurcan'ın son maçında da oldu. Uğurcan topu bir kez tutuyor, sonra bırakıyor, tekrar alıyor. Fenerbahçe maçında da aynısı oldu.
0: Topa hakimiyet şudur. Topa hakimiyetin tarifi ilk topa hareketi tamamen sıfıra inecek ve iki ayağımız üzerinde sağlam duracak.
1: Evet.
0: Şimdi bir tanesi asla eliyle şöyle şey yapıyor. O hakimiyet değil. Öbür ikincisi de o hakem taktiğine giren bir konu, iki ayağı üzerinde tam sabit durmayıp eğri pozisyonda durduğu için hakem onu hakim olmamış olarak değerlendirebilir. O konuda çok sıkıntı yok bence.
1: Merak ettiğim için sorayım dedim hocam. Çok.
0: Yani bak hakimiyette biliyor musun? Aslında şimdi karşı karşıya olsak da görüntüleyeceğiz. Ben şimdi yapıyorum mesela durdum ya da. Aldım topu, iki ayağım üzerinde, ayaklarım böyle askerlikteki serbest duruş şeklinde iki ayağımdan arasında 30-40 santim mesafe var. Tam ayak yere basıyorum ve cephem dönük. Yani vücudumun bir yeri orası burası eğri değil. Hakimiyet için bu lazım.
1: Onu da anladım.
0: Bunu belirtmek lazım. Bunun haricinde şimdi bana bir mesaj gel kardeşim. Hocam diyor. Cüneyt Çakır'ın kaldırılan köşesi yerine Yasin Kol köşesi yapılacakmış diyor.
1: Doğru. Yok Gülüm hocam doğru. Yapacaklarmış. Yasin Bey bu köşeyi bana ayırın demiş hatta. Öyle bir ironi yapıyoruz tabii arkadaşlar. İranı yapıyoruz. Söyleyelim de sonra ciddiye alıyorlar. Tweet atıyorlar devamlı. Böyle böyle konuşuldu diye. Olabilir hocam. Cüneyt hocanın yerine Yasin konu köşesi yapabilirler. Adam orada çünkü şey gibi dolaşıyor. MHK başkanı gibi dolaşıyor. Kısa bir ara.
0: Ama bir gerçek. Bak, dünkü Sayın Başsavcımızın açıklamasından sonra Haziran'da Amerika'dan Türk milli takımı döndükten sonra Türk futbolunda çok büyük kasırgalar kopacak. Bunun sinyalini dün
1: alt liglerde şu an hareketlilik var diye bir dinleyicimiz yazmış Savaş Bey. Alt liglerde şu an 3. liglerde hareketlilik var demiş. Kısa bir aradan sonra konuklar sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. MHK'si Genel Sekreteri ve TFF Eski Yardımcı Hakemi Sayın Ali Kunak hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam maçlara döneceğim ama Ömer hocamın yazısının içerisinde bir tane daha bir başlık daha vardı. O benim çok dikkatimi çekti. Onu da size sormak istiyorum. Derbilere hakem tayinlerini TFF Başkanı'nın yaptığı kanaati yaygın diye bir cümle kullanmış. Yani burada MHK Başkanı değil, TFF Başkanı yapıyor tarzı bir yazı yazmış. Ne diyorsunuz bununla ilgili?
0: Bu yapılamaz. Demek ki buradan şu hissiyatı yanıyor. Bu atamada son anda bir değişiklik yapılmış siyasi

0: orada böyle bir
1: yazmış.
0: Yazmış. Ben de haklı olabileceğine düşünüyorum ben.
1: Bu haftaya baktığımız zaman Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçında Abdullah Bora Taşkın Soy'un atandığını görüyoruz. Ne diyorsun hocam bununla ilgili? Atamayla ilgili. Normal mi diyorsun?
0: Ya bak ne oldu? Hani şeyde Fenerbahçe Rize maçında son dakika Fofana mıydı?
1: Fofana.
0: Ne oldu? Sezon sonuna kadar maç verilmeyecekti. Evden seyreden sevgili gözlemci düşük not vermişti. Ne oldu abi?
1: Ya.
0: Ne oldu? Yani şimdi Fenerbahçe'ye de dalga geçiyor burada şimdi. Demek ki bir hafta araydan sonra tekrar bu adam düdük hakemliği alabiliyorsa o zaman demek ki o maçta başarılıymış. Buradan boş çıkıyor. Bir şey değil mi? O, hiç boşu boşuna Fenerbahçeliler son dakikada işte Fofana atılmalıydı. 10 kalacaktı. Orada biz son dakikada gol yedik. Hakem yüzünden falan demesinler. Merkez Hakem Kurulu'na göre hakem doğru karar vermiş. Gerekli icraatı yaptı. Oradaki faulde de faulmuş. Gerçekten faulmuş. Buradan bu çıkıyor. Doğru. Başka bir anlam çıkmaz ya.
1: Trabzon Göztepe Ozan Ergün.
0: Ya şimdi bak Ozan Ergün, Mehmet Türkmen, evet. Oğuzhan Çakır ekibi şu üçlü futbolu bilmiyorlar. Onun için kuralı bilmiyorlar. Daha da yer almayı bilmiyorlar. Bunlar hepsi öğretilebilir şeyler. Bunları alırım abi. Önce top oynayın. Bir top oynayın derim. Birbirinize yana bir girin derim abi. Şöyle bir ayak bileklerinde acıları bir hissetsinler. Şey yapsınlar. Ondan sonra şey yaparken top oynarken karşılarına bir tane hakem koyarım. Hakem sahada nasıl koşacak? Topçunun önünü kapatmayacak. Top çarpmayacak. Nasıl yer alacak? Onları öğretirim. Yani Mehmet Türkmen'e hemen Riva'da berbere gönderirim. Bir saçlarını kestiririm.
1: Saçları oynamaktan maça bak konsantre olamıyor.
0: Ya hakikaten bozuyor duruyor onun konsantre. Mümkün değil bak konsantre. O saçları böyle. O şimdi genç bunlar. 28-30 yaşında çocuklar. Bunların hepsi kanları kaynıyor. Kim bilir kime nasıl göründüğünü falan düşünüyor belki de maçta koşar.
1: Belki de. Belki de. Adam saçıyla oynamaktan maç yönetemiyor ya.
0: Evet. Evet.
1: Son sorumda Kasımpaşa Kocaeli meşhur hakemimiz gönüllerdeki isim Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belki de seneye FIFA yapılacak isim Yasin Kol. Ne diyorsun hocam?
0: Ya geçen sene yapmamakla hata yaptılar. Hakkını yediler. Yasin Kol'un hakkını yediler. Bak kardeşim lisan bilmek önemli değil. Daha önce Türkiye'de lisan bilmeyen hakemler FIFA yapıldı. Kimler? Ben isim de vereyim. Yunus Yıldırım FIFA yapıldı. Yaşar Kemal Uğurlu FIFA yapıldı.
1: Doğru.
0: Bunların hiçbiri de Avrupa'da maç yönetmediler. Şu anda Yaşar Kemal Uğurlu nerede? Şeyde varın başında duruyor. Zaten hakemlerde 3 grup var. Uğurlu Kol ekibi var. O bir Şahin ekibi var. Çünkü Şahin ekibinin çalışması enteresan. Ha bak bu konu senin aslında
1: İhtisas alanına girecek diyorsun ha.
0: Üzerinde çalıştığın bir konuydu ama ne yapıyorsun bilmiyorum.
1: Çalışmaya devam edeceğim hocam merak etme. Hocam tabii şimdi güzel gidiyoruz da bir şey soracağım sana. Aslında böyle bir soru geldi demin onu kaçırdım. Ederson Yasin Kol mücadelesi pozisyonu var hocam orada. Ederson'la Yasin Kol kafa kafaya geliyor. Yasin Kol Ederson'a böyle kafasıyla bir şey yapıyor. O sırada Ederson yere kendini atsaydı ne olurdu?
0: Temin laf lafı açıyor bir de konuşma çok akıcı geçiyor. Mesela ben o pozisyondaki var konuşması dinlemek istiyorum.
1: Tamam var konuşmasını dinleyeceğiz diyoruz.
0: Dinlemek istiyorum. Yani tüm kamuoyu dinlemek istiyorum. Evet. Ben değil kamuoyunu
1: merak ettiğinden dolayı. Şimdi, merak edildiğinden dolayı.
0: Kulağına ya hocam hakikaten çok doğru karar verdin seni tebrik ederim bana sarı kartı gösterdin mi dedi acaba. Yani bunu ne dediğini ben öğrenmek istiyorum orada Ederson'un. Burada şimdi hafif böyle boynuzlama var. Boynuz dokunması.
1: Evet. Onu merak ediyorum ben de hocam.
0: Ya atsaydı bir şey olmazdı orada. Yani o kadar bir defa Yasin Kol'un kafa vurmadığı bir şey değil de. O,
1: ama öyle pozisyon bence kafası itme şey tarzı bir şey
0: açıdı,
1: var.
0: Yani sıkıntı yaşanır mıydı? Yaşanırdı. Hakem kafa attı falan diye. Aynen. Fotoğraf koyarsan. Bak fotoğraf koyarsan olur. Evet hakem kafa attı oyuncuya diye. Tam o
1: var devreye girer mi?
0: Koyarsan. Altını doldurursun.
1: Var ama...

0: buraya giren mi?
1: Akan görüntüde kafa atmadı. Sadece hafif böyle ya konuşma git lütfen der gibi böyle kafasıyla ittirdiğini görüyoruz. Ama hakikaten çok merak ediyorum. Niye merak etmiyor diğer futbol yetkilileri, ilgilileri?
0: Ama cevap verilmiyormuş hocam. Ben bunu soruyorum. Yani adamlar diyor ki yazı yazıyoruz da cevap verilmiyor. İşte Beşiktaş bir yazı yazdı. Bir ay geçti cevap yok. Fenerbahçe aynı şekilde kapalı kapılar arkasında Sayın Saadettin Saran'a çıktı. Haklısınız diyorlar dedi. Ama gördüğünüz zaman pozisyonları görüyorsunuz. Haklısınız, haklısınız. Hatalar yapıldı diyorlar dedi. Sahada doğranıyoruz diyorlar. Yani hakikaten bak şimdi Beşiktaş kulübü yazı yazmış. Beşiktaş kulübünü hala ciddiye almıyorlar ya. Koskoca Beşiktaş kulübünü ciddiye almayan bir MHK'miz var ya.
1: Ya o MHK Beşiktaş'ı ciddiye almıyorsa Beşiktaş da gerekli yaptırımın yapılması için gerekli icatları yapacak. Ama hep sonuç odaklı diyoruz ya. Askıya alan federasyonla ilişkinin askıya alan Galatasaray'dan pazartesiden beri ses yok. Evet. Yani Trabzon mağdur olunca sesi çıkıyor Sayın Ertuğrul Doğan. Ondan sonra Kulüpler Birliği Başkanı'sın Sayın Ertuğrul Doğan. Yani bir doğru. Toplayın bütün kulüplerin şikayetli bir olduğu bir ortamda bu işlerin iyi gitmediği net bir şekilde herkes tarafından kabul edilmişken siz Kulüpler Birliği Başkanı olarak bu trenin gidişatında söz sahibi olan bir insan olarak bu duruma el koydurmanız lazım.
0: Mustafa Demirkaya diyor ki Ali Kunak hocama selamlar diyor. MHK kadrosunu açıklıyorum diyor. Ali Kunak, Alex Taşçıoğlu, Deniz Ateş Bitner, Serdar Akçer, Bünyamin Gezer, Fırat Aydınus diyor.
1: Ya bakın isimler önemli değil. Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin. Yeter ki baskılar karşısında ezilmeyen, Futbol Federasyonu Başkanı'na, Federasyon Yönetim Kurulu üyelerine tamam efendim demeyen, tamam efendim bağışlı efendim demeyen, kulüp başkanlarının baskıları karşısında ezilmeyen, üst düzey maçları yönetmiş, o maçların havasını koklamış, liyakatli insanların gelmesiyle 6 ayda bu iş düzelir. Ali Kunak meselesi değil bu konu. Çok teşekkür ederim Mustafa kardeşime de. Sağ olsun.
0: Hocam bak bu da çok güzel bir şey. Demin dedi ki Yasin Kol insan bilmiyor dedi. Hakikaten son maça baktığımız zaman futbolcuyla Barış Alper orada tercümanlık yaptı. Ne dediğini Yasin Kol ondan sonra çıkardı.
1: Barış Alper diyor ki hocam diyor, geçmiyor yerine diyor. Geçmiyor yerine diyor. Gözlük. Bak şimdi Barış Alper orada sarının gösterilmesinde şey yapıyor. Ortamı ateşliyor. Hı. Ortamı ateşliyor. Ortamı şey yapıyor. Halbuki orada sen diyeceksin ki edersen dönünce. Barış Alper senin görevine müdahale ediyor Barış Alper. Sen geç yerine diyeceksin. Bir. Başta onu göndereceksin. Ondan sonra edersen muhatap olacaksın. Ama arkadaş yok ya daha fazla konuşmuyorum.
0: Neyse konuşmuyorum hocam. Ekleyeceğin son bir şey var mı sevgili Ali? Ne demek seni çok iyi anladım hocam da. Ekleyeceğin son bir şey var mı sevgili Ali Kunak hocam?
1: Ben Temmuz ayında Sayın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılacak olan operasyonda bizim sadık dinleyicimizin de halkı yanlış bilgilendirme, taraftarların ülkeyi gol bölme, ülke futbolunu kaosa götürme, itibarsızlaştırma ve karalama gibi suçlardan hakkında soruşturmasını açılmasını bekleyenlerden.
0: Ben de beklediğimi söyleyeyim. Sayın İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Vekili Sayın Osman Sağlam'a da açıklamalarından dolayı teşekkür ederiz. İnşallah teşekkür sonuna ediyorum. Kadar giderler bu işin. İnşallah gerekli şeyleri yaparlar değil mi hocam? İşleri bitirirler.
1: İnşallah. Ben yapacaklar inşallah değil. Ben yapacaklar.
0: Ben de yapacaklar inanıyorum.
1: Yani demek ki olayın şeyi çok büyük ki cephesi çok büyük ve çok önemli ki bu olayın açıklanmasını Dünya Kupası'ndan sonraya bırakmış Sayın Savcı.
0: Peki. Çok teşekkür hocam değerli katkılarınızdan dolayı.
1: Kolay gelsin. İyi hafta sonları.
0: Sağ olun efendim. Saygılar. Evet attığımızda MHK'si Genel Sekreteri ve eski yardımcı hakim Ali Kunak vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet ters köşe devam ediyor. Bugün tabii Beşiktaş'ın da maçı var. Şöyle isterseniz Beşiktaş maçıyla ilgili son detaylı bilgileri de aktarmak istiyorum. Beşiktaş Antep'te moral alıyor. Son iki sınavında 5 puan kaybeden Beşiktaş Süper Ligi'nin 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nün deplasmanında karşı karşıya geleceğini söyleyelim. Hattımızda Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şener var. Hocam günaydın nasılsınız? İyi yayınlar diliyoruz. Hoş geldiniz.
3: Sağ ol Aygüncüğüm. İyiyiz. Buna da şükür diyeceğiz.
0: Direkt şeyden başlayayım istersen. Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının açıklamaları vardı. Sayın Savcımız dedi ki önümüzde Dünya Kupası var. Ligler bitmek üzere. Bu sebeple bahis ve şike operasyonu bir süre ara verdik. Ancak liglerin bitmesiyle birlikte bu operasyon hızlı bir şekilde başlayacak dedi. Ne diyorsunuz? Buradan başlamak istiyorum sevgili Osman Şener hocam. Daha sonra da yavaş yavaş Galatasaray'a dönmek istiyorum. Galatasaray'da şampiyonluğunu ilan etti gibi. Onu da konuşacağız. Neler söylersiniz hocam? Buyurun.
3: Ya yani sevgili Aygün, bu kadar uzatıp bu işi neden yani bu insanları kafalarında soru işareti oluşuyor. Madem şaltere basıldı,
0: bitirdim.
3: O zaman bu işi bitirseydin yani. Bizim de bir sürü isimler geldi
0: gündeme,
3: hatırla.
0: Evet doğru.
3: Biz de onların isimlerini vermedik. E ne o ligler bitsin, ondan sonra ben seni içeriye alayım, cezamı vereyim diyeceğim Aygün.
0: Biraz yani sıkıntılı işte. Bir süreç, doğru söylüyorsun aslında. Daha erken bitirilmesi gerekiyordu bu konunun. Çok da erken bitirilmesi yani, gerekiyordu. Söylüyorduk madem, zaten sulanmaması gerektiğini hep söylüyorduk. Doğru değil mi hocam? Hep beraber konuşuyorduk.
3: Tabii yani konuları. Sen madem başladınız, bütün kamuoyu da sizi destekledi değil mi?
0: Evet doğru.
3: Biz hepimiz destekledik. Bravo, helal olsun dedik.
0: Sonuna kadar gidin dedik.
3: Savcılığımıza, federasyon başkanına dedik. Aynı şekil, yürekli adam dedik. Ama yani bitmemiş lazımdı. Şimdi ligler bitsin, ondan sonra Dünya Kupası bitsin.
0: O bitsin, bu bitsin.
3: Ya olmaz. Neşteri vurdun mu hemen anında vuracaksın. Ne olursa operasyon olsun sevgili Aydın. Yahut da hiç bulaşmayacaksın. Yani şu operasyonda bütün suçlu gördüğüm kadar bir Mert Hakan, bir de Mete Han var. Başka yok.
0: Hocam Mert Hakan kısmına girmek istiyorum. Mert Hakan'la ilgili ceza da açıklandı. Yani hala bu futbolcunun ne yaptığını anlamış değiliz biz. Ama i̇şte, baktığın zaman da hakikaten 12 ay şimdi hak mağlubiyet cezası verildi Mert Hakan'a.
3: Şeyde de öyle. Mete Han'ın da öyle.
0: Mete Han da aynı şekilde.
3: Mete Han, şimdi sevgili Aygün.
0: Yani sadece bu ikisi kulağıma, mi? Ha, buyurun hocam, buyurun.
3: Benim kulağıma, senin kulağına gelenler var.
0: Evet.
3: Bu futbolcuların arkadaşlarınla konuşmaları var savcılığın elinde. Bunu ortaya çıkarmadılar. Ona göre ceza veriyorlar. Benim bildiğim kadarıyla. Yani takım arkadaşlarınla bilmem neleri. Yani kusura bakma, ben ne Mert Hakan'ı ne de Mete Han'ı bravo ya onlar suçsuz, onlar şöyle, onlar böyle demeyeceğim.
0: Anladım.
3: Ya bu niyetleri insanlarsa gitsinler abi. Kusura bakma.
0: Ceza yani. Neyse onu kessinler diyorsun.
3: Ceza. Mete Han Galatasaray'a bugüne kadar ne verdi? Mert Hakan Fenerbahçe'ye ne verdi?
0: Bir şey vermedi.
3: Hiçbir şey vermedi.
0: Kimse yani. Doğru söylüyorsun.
3: Ya boşver. Onlar gitsinler yani. Artık istemiyorum. O konuya da girmek istemiyorum onlarla ilgili.
0: O zaman Galatasaray'a girelim. Dursun Başkan galiba, Sayın Dursun Özbek yavaş yavaş yönetimini de yapmaya başlamış. Onunla ilgili detaylı bilgi söyleyeceğim.
3: Yok, yaptı bitti yönetim. Verdi liste.
0: Liste verdi. Dün sosyal medyada gördüm listeyi. Ne diyorsun listeyle alakalı, oradan başlayayım sonra yavaş yavaş da size döneceğim. Buyurun.
3: Tabii ya sevgili Aygün. Şimdi sen Galatasaray'a 2022 yılında geliyorsun. Galatasaray Ligi 13. bitirmiş. Gırtlağa kadar borcu var. Bankalar Birliği her yaptığın transferde giren paranın yarısını alıyor, biliyorsun.
0: Evet doğru.
3: Sen almışsın oradan buraya takımı, harika bir takım kurmuşsun. 4 senedir şampiyonsun. Sponsorların artmış 30 misli. Stat gelirlerin artmış. Stor gelirlerin artmış. Her şey artmış, gelmiş buraya. Elinde iyi bir kadro var. 4 senesini yapan şampiyonluk var. Böyle bir başkanın ne diyebilir kimse? İstediğini alır. Yönetime yani başka aday bile yok, biliyorsun değil mi?
0: Bir ara öyle bir söylenti vardı. Adaymada çıkacak söylentileri vardı hocam da, ondan sonra tabii şu an aday yok. Başarılar diye şu an kazanamaz zaten. Kazanamaz zaten.
3: Aday çıksa kendi ismini duyurmak için, meşhur olmak için çıkar oraya.
0: Kazanma ihtimali yok.
3: Yani yok yani nerede çıkacak? Galatasaray'da öyle bir sorun yok yani. Adam başarılı olmuş söylüyor. İstediğini alır. Çalışma arkadaşlarını kulüpler başkanlıkla seçilmiyor mu? İstediğini alır mı, çalışmak istediği arkadaşlar?
0: Yönetim listesini nasıl buldun? Yönetim listesini nasıl buldun?
3: Ya sevgili Aygün, ben Fenerbahçe'de yani Saadettin Bey de oradaydı. Daha önce Ali Koç vardı. Daha önce Aziz Başkan vardı. Bu nedir? Nedir? Başkan ne derse olur. Bunlar başkanlık sistemiyle idare edilen kulüpler. Bunlar ne derse o olur. O olur yani. Bunun çaresi yok. Yani yönetim listesi şu da olsaydı, bu da olsaydı, bir çalışma arkadaşlarını başkan seçiyor değil mi?
0: Doğru.
3: Yani bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Bu gözle bakmak lazım buraya yani. Yani Fenerbahçe'de de öyle. Ali Koç geldi. Evimizin sevdiği bir insandı. Büyük bir iş adamıydı. Arkadaşlarını seçti. Başarılı olamadı değil mi?
0: Evet.
3: Kongre getirdi. Saadettin Bey'i oraya. Saadettin Bey zaten yapacağı bir şey yoktu. Her şey olmuş, bitmiş. Köşeler tutulmuş. Ve transferlerde bile panik transferi yaptı.
0: Evet.
3: Ne yapsın?
0: Süre anlamında baktığıyla, doğru söylüyorsun.
3: Hı-hı. Panik transferi. Yani bundan daha fazlasını neticede ben gördüğüm kadarıyla öyle böyle Fenerbahçe ikinci bitirecek. Başka ne yapabileceksin yani? O karşında oturmuş bir takım var sevgili Aygün. Yapacak bir şey yok. Yani bir nefes alacak yeni yapılanma diye bir şey yapacak bir ne vakit var ne durum var değil mi?
0: Evet.
3: Al şimdi Saadettin Bey ne diyor? Ben diyor seçime girmeyeceğim diyor değil mi?
0: Evet. Seçimle ilgili düşüncen ne? Seçim adı onu da sorayım sevgili Osman Hocam. Şu anda tabii Aziz Yıldırım tam karar vermedi. Sayın Mehmet Ali Aydınlar da resmi olarak açıklama yapmadı ama gelen bir aday olacağı yönünde. Hakan Safi var ve Barış Göktürk var. Aziz Bey de hafta sonu ve önümüzdeki hafta açıklama yapacağım diyor. Neler söylersin sevgili Osman Şener? Sizin kulağınıza gelen neler
3: ben
0: var?
3: Şimdi, sizin kulağınıza gelen neler var? Ben şimdi bir kere Saadettin Bey'i kutlarım.
0: Doğru
3: yani öyle başkanlık hırsı olmayan bir adam.
0: Evet doğru.
3: Buyur kardeşim benden memnun değilseniz tamam ben adaylığımı koymuyorum buyurun yapın. Şimdi peki orası rahat mı? Yazılanlar çizilenleri okuyoruz. Belki de Aziz Başkan ben de adayım diyecek. İş oraya gidiyor farkında mısın?
0: Bence de oraya gidiyor.
3: Ben oraya gidecek. Ne olacak şimdi? Yani ve gelecek olan başkan tekrar Fenerbahçe'nin yapılanması lazım bir şey. Aygün. Hı hı. Tekrar yapılanması lazım. Kendi içerideki sorunlarını halletmesi lazım. Yani bilemiyorum orada başkanlık seçimi de ben rahat bir seçim olacağını düşünmüyorum. Yani gene orada herkes sosyal medyayı okuyorsun Fenerbahçe arkadaşlarımızın söyledikleri lafları da. Bayağı orada bir tartışmalı bir seçim olacak. Öyle geliyor bana.
0: Tabii rahat bir seçim olmayacak.
3: Tabii yani şimdi Aziz Başkan girerse seçime tabii yani adam stadı yapmış, onu yapmış, bunu yapmış, söz hakkı. Hatta bakalım kongreleri seçecek mi kendisini?
0: Mehmet Ali Aydınlar.
3: Mehmet Ali Aydınlar ben iyi bir yönetim yapıyorum, güçlüyüm diyor. Onun kurduğu yönetimin isimler geçiyor. Karşı olanlar var camiada bir sürü biliyorsun.
0: Evet doğru.
3: Yani rahat bir ortam yok yani. Rahat bir ortam yok orada.
0: Kim seçilirse seçilsin bir sıkıntı olur mu demek istiyorsun abi?
3: Yani sevgili Aygün sana ben bir şey söyleyeceğim. Okuyoruz. Onu kov, onu al. Bundan olmaz. Şundan ya ben şimdi üzülüyorum. Bazı şeyleri Fenerbahçe, belki sen de bana kızacaksın karşı. Fenerbahçe'de öz eleştiri yapılmıyor. Saadettin Saran Bey geldi başkan oldu değil mi? Kongre üyeleri seçildi.
0: Evet, evet.
3: Fenerbahçe'nin kongre üyelerine herkes saygılı olmak mecburiyetinde.
0: Kararına saygılı olmak zorunda diyorsun, doğru söylüyorsun.
3: Onu bir kere kenar. Şimdi kardeşim santraforsuz adamı yedi bitirdi. Duran neden gitti? Bunu kimse açıklamadı. Öz eleştiri yok. Taraftar da bilmiyor neden gittiğini. Adam gidiyor Tedesco'nun gırtlağına sarılıyor. Antrenman bitiyor. Samandıra'ya öyle gidiyor.
0: Evet doğru.
3: Orada huzursuzluk var. Ne yapacak? Gel kardeşim ne olur ben de oyna diye. Koca Fenerbahçe Başkanı Saadettin Bey Duran'a mı yalvaracak? He?
0: Doğru. Doğru.
3: Dönüyorum bu tarafa. El Nesri'nin adamı taraftar dümdüz etti El Nesri'yi. Adam ben bu ortamda kalmam diyor. Kroki durumda. Öyle değil miydi?
0: Öyleydi. Yuhalandı. Gol attığı zaman bile yuhalandı herif.
3: Evet yani ben gideceğim diyor. Ben gideceğim diyor. Adam ben oynamam diyor. Tam o anda o kısa bir zaman var. O anda da bu zaten orada bir şey var sportif direktör Nevin bilmem ne var.
0: Devin Özek, neydi? Devin Özek diye bir arkadaş. Devin Özek.
3: Ya gitti aldı işte şey Şerif'i aldı. Alalım dedi başkana bundan daha iyisi yok. Başkan takip etmedi Şerif'i. Şerif de bu kadar oynayabildi. Oynayamadı. Fenerbahçe'nin topçusu değil. Bir de dünya para verdirttiler adama. Öyle evet. Değil mi?
0: 22 milyon
3: euro. Ama sorarsan başkan suçlanıyor değil mi devamlı?
0: Evet doğru.
3: Bu bana göre yani Fenerbahçe'de bunlar konuşulmuyor sevgili Aygün. Öz eleştiri denen şey yok. Yok. Onun için de Fenerbahçe bir türlü istediği düzeni kuramıyor. Yani orada bütün hedefler tutturmuş kardeşim. Galatasaray'ı Galatasaray'ın kalkığı Galatasaray. Sen biraz içeriye bakın. Bırak Galatasaray'ı ya. Sen daha iyi bir takım kurun. Hepiniz genel başkana destek olun. Hepiniz beraber ama bu ortamda yani hiç kim gelirse gelsin. Yani kolay değil yani onu söyleyeyim sana. Şu yani al işte geldi. Fenerbahçe ikinci oldu. Ali Koç vardı. Türkiye'nin en büyük iş adamı. Gene aynı ikinci olmadı mı Fenerbahçe?
0: Oldu.
3: Oldu yani bir ekstra bir şey oldu mu? Olmadı. Burada hiç olmadı. Bir de Süper Kupa ilave edildi değil mi bu sene?
0: Evet Süper Kupa ilave edildi.
3: Süper Kupa ilave edildi. Ne yapacak yani şu ortamda ne yapacak? Fenerbahçe'de bir kere öz eleştiri yapılacak abi. Yani şimdi kalkıp da kardeşim Talisca bir gün %80'lerde oynuyor bir gün %40'larda oynuyor. Bunun suçlusu başkan mı?
0: Ha? Değil.
3: Değil. Tedesco kötü adam değil. Bundan bu çıkıyor. O ne yapsın? Adam düşünüyor, taşınıyor, bilmem ne yapıyor. Bu çıkıyor. Ama Galatasaray maçından sonra diyorlar ki neden gönderdi? Yahu Galatasaray maçından sonra Tedesco'nun orada duracak hali mi kaldı artık? Ne yapacak?
0: Biraz tabii ikinciliği garanti alma andalında biraz da Tedesco ile ilgili söylüyorum. Yani yerliler ve yabancılarla sıkıntılarından da kaynaklanan problemler var Tedesco ile ilgili. Yani gönderme sebeplerinden bir tanesi de o. Onu da belirtelim.
3: Ya vardır sevgili Aydın. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim sana. Beni yanlış anlama. Yerli antrenörlerden bir sürü isimler geçiyor. Hepsi bizim kardeşimiz, çocuğumuz.
0: Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Abdullah Avcı. Hocam ben size söyleyeyim.
3: Sevgili Aydın, yerli teknik direktörün de bu Fenerbahçe'nin, bu yükünün Fenerbahçe büyük bir kulüp, büyük bir cihazı. Onun kaldırması kolay iş mi?
0: Değil. Değil.
3: Herkes bir şey söylüyor. Bir de dönüyorum. Senin oturmuş, kadrosu oturmuş, teknik direktörü oturmuş, sistemi belli. Bir rakibin var. Sen daha iyisini kuracaksın, daha iyi bir taktik üreteceksin değil mi buna?
0: Evet.
3: Daha bu kolay bir iş mi?
0: Değil.
3: Değil işte. Saadettin, Saran Bey de geldi, dedi, seçildi geldi. Ona da dediler ki sen sihirbaz ol. Yok sihirbazlık yok futbolda sevgili Aygün. Hani bunu bu şekilde düşünmüyorlar sevgili Aygün.
0: Katılıyorum.
3: Sadece bir ortam sallamaca ortamı biliyorsun değil mi?
0: Şu an çok fazla trollerin dolaştığı bir ortamdayız hocam. Çok fazla troll yani, hesaplar üzerinden de yıpratmalar yapılıyor onu da söyleyelim. Her kulüpte var. Hocam bu devamlı soruyor bu dinleyicimiz. Sana da sormamı istemiş. Fehmi Bey diyor ki Osman hocama sorar mısınız diyor. Galatasaray neden turuncuyu kullanıyor diyor. Niye turuncuya döndü diyor. Fehmi Koç Ankara'dan. Turuncu kırmızı. Niye döndü diyor. Ben de şimdi cevap veremedim şimdi bilemiyorum hocam. Yani bu bir yönetim kararıdır, şey kararıdır. Ne bileyim.
3: Sevgili Aygün, Allah aşkına şu Barcelona'nın, Bayern Münih'in, Real Madrid'in formana bak. Paris Saint Germain mesela lacivertli forması var ama o da dönüyor açık renge.
0: Evet dönüyor, değişiyor.
3: Bu nedir biliyor musun? Yahu o kadar çok sorularda mal satıyorlar ki değişik formalar yapmak mecburiyetinde.
0: Değişik renkleri biraz daha kaçarak daha çok forma satışını sağlamak.
3: Tabii yani değişik ya simsiyah yapıyor, sapsarı yapıyor veyahut da lacivert yapıyor veyahut da daha başka renkler yapıyor. Yani bunu yapmak mecburiyetinde. Yani bir burada

0: Kırmızıyı kullanmaz. Galatasaray laciverti kullanmaz.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yanlış söylüyorsun. Mı diyorum?
1: Doğru söylüyorsun.
0: Bunun üzerinde her türlü rengi bu iki takım da kullanır yani. Bunu o şekilde düşünmek lazım.
1: Doğru, doğru. Son sorum da Galatasaray'dan olsun. Kadro sence tutulmalı mı? Güçlendirme anlamında ne yapılması lazım Galatasaray'a?
0: Vallahi sevgili Aygün. Şimdi Galatasaray'ın parası var. Bilmem nesi var. Adam diyor ki biz diyor çeyrek finalin kapısından döndük diyor. Hı hı. Bu sene diyor çeyrek final yarı final gideceğiz diyor. Ve okuyorsun sen de Bernardo Silva'nın isimleri
1: evet,
0: geçiyor.
1: Görüyorum.
0: Ha, çıtayı koymuş oraya. Yani ben Galatasaray'ın bundan sonra geri gideceğini düşünmüyorum. Oturmuş her şey. Kadro oturmuş. Kadroda problem yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına şu gözle bakın. Ve yani bırakın iki takım birbirini eleştirmeyi. Bu havayı yaratan. O böyle maç bitiyor. Onun çoluğu çocuğu futbolcuların geliyor. Bayram yerine dönüyor orası. Ya bunu yani bunu bu şekilde yapmak lazım. Sadece eleştiriyle bu işler olmuyor. Yani ya ben hep aynı şeyi söylüyorum. Benim ailemde 30 tane kongre üyesi var Fenerbahçe'nin ya. Galatasaray'ın da var 7-8 tane kongre üyesi. Yani bunu bu şekilde düşünün yani. Ama ne oluyor biliyor musun? İlk başta bizim Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da bilmem yöneticilerin akıllı olması lazım abi. Geçen gün bir Fenerbahçeli yönetici başkanı ibare ben kavga etmeye geliyorum. Git kardeşim kavga etmek istiyorsan git İran'a bilmem nereye biz kavga istemiyoruz ülkemizde. Yani bunları söylemek istemiyorum ama geliyor sevgili Aygün. Ya ben böyle insanların ismini ağzıma bile almam. Neyin kavgası? Ya benim sülalemin yarısı Fenerbahçeli yarısı. Bir kısmı Galatasaray'da bir kısmı Beşiktaş'ta veyahut Trabzon'da. Sen neyi kimle kimi kavga ettiriyorsun ya? Bırakın böyle şeyleri artık. İş yapın. İş.
1: Doğru. Hocam söyle.
0: Fenerbahçe'nin bu yola girmesi lazım. Ya sevgili Aygın sen beni biliyorsun. Ben Fenerbahçe'nin maçlarının hiçbir tanesini Galatasaray'a denk gelmeyen maçı kaçırmadım bugüne kadar. Bunu biliyorsun.
1: Biliyorum hocam, biliyorum.
0: Ama yani yok ben bu yöneticiler yüzünden gidiyorum, soğuyorum. Taraf Fenerbahçe, taraftarı kardeşim. Büyük taraftar, fedakar bir taraftar. Onlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, hadi diyeyim. Bunlar büyük maddi manevi kulüplerine büyük destek veren taraftarlar. Bunları kandıramazsın. Ne diyeceksin? Yok altyapı, üst yapı bilmem ne yok. Sonunda geliyor işte bir yerde tıkanıyorsun. Bırakın böyle şeyleri. Gidin rakibinin kadrosunu incele. Bilmem ne yap. Ondan daha iyi futbolcular al. Daha iyi antrenör al. Bu iş böyle oluyor. Ama bu yola girmiyor. Ben kavga etmeye geliyorum. Git kardeşim git İran bak oralar bir sürü Orta Doğu'da kavga var. Git oraya git orada kavga et çok. Kavga etmenin meraklısı insan.
1: Ne yapacaksın orada? Doğru.
0: Ya orada yap burada yapma bizi rahat bırakın siz ya. Bunun Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı yok. Ama anlatamıyoruz derdimizi sevgili Aygün. Ve o türbündeki o masum insanları kandırmaya uğraşıyor ama artık onların da gırtlağına gelmiş benim ailemdekiler bile çene tutulsun diyor böyle konuşanlara. Ay iş oraya geldi yani.
1: Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Osman Şen Hocam?
0: Son olarak yani bir şey değil artık her sene aynı şeyleri konuşa sıkıldık. Artık yani Fenerbahçe'de tamam Saadettin Bey geldi yaptı Ali Koç. Geldi yaptı. Türkiye'nin en büyük işleri. Bu çok parayla da olmuyor bu iş biliyorsun. Hı hı. Ondan, ama şimdi artık Fenerbahçe yeniden yapılacak herkes destek olup ilk başta kulübün içinde bu kavga bitmeli be sevgili Aygün. Yani biraz önce konuştuğumuz şeyler gelen kim olursa olsun akıllı hareket etmeli. Camia bütünleşmeli. İlk başta Fenerbahçe camiası içten içe birbirini yiyor ya. Sen bu şekilde nasıl başarılı olursun ya? Ya şu kadar kişi konuşuyor basın mensubu. Şu bir kişi çıkıp da Saadettin Bey neden duram gitti? Neden elinesi gitti diye sormadı. Ya bu Ederson geldiği zaman Galatasaray'da almak istiyordu Ederson'u
1: evet,
0: biliyorsun.
1: Doğru.
0: Ortalık birbirine geçmedi mi dünyanın en büyük kalecisi geldi diye.
1: Doğru.
0: Ne oldu?
1: Maalesef.
0: Adam gene büyük kaleci.

0: Adama itirazım yok ama o Fenerbahçe'nin futbol ikliminin değişmesi lazım. Bunların başarılı olması için.
1: Doğru.
0: Şey Aygün.
1: Anladım. Hocam çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın tekrar. Evet, hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı Osman Şener vardı. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da ters köşenin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le ters köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometre'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz her zaman olduğu gibi. Bugün günlerden Cuma, Genco Boran'la birlikteyiz. Genco hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasıl keyifler?
1: Keyifler iyi. Yeni bir hafta sonu, yeni maçlar. Evet. İşte haftaya Avrupa Kupaları heyecanı vardı. Bakalım yarın Türkiye Ligi'nde şampiyon. Yani resmiyet kazanacak mı?
0: Gördüm, iddiaya maçlarında yazmışsın bir kısmını.
1: Yazdım, aynen. Dersimi çalıştım. Sabah erken kalktım. Bir spora gidecektim. Ona bu sefer üşendim, olmadı.
0: Canım sağ ol.
1: Ki çok erken kalkmama rağmen, yani her işi yaptım. Evi toparladım, ettim falan filan.
0: Zor geldi bir anda.
1: Olmadı ya. Ya hava çok tatsızdı Ali. Hava çok tatsız. Hala öyle.
0: Öyle öyle hava.
1: Hem evet. Soğuk, yağmur yağıyor mu, yağmıyor mu? İşte ahmak ıslatan derler ya. Ama evet. Bu böyle ahmak yani. Islatıyor yani. Hani böyle yağıp yağmadığı belli değil, yağıyor yani.
0: Bu hafta sonu da İstanbul'da hava pek parlak gözükmüyor. Onu söyleyelim. Bakayım evet. Şöyle bir tekrardan. Ben sabah bir bakmıştım. Yani mesela.
1: Bana gelmedi yaz bir türlü ya Ali.
0: Yarın da yağış gözüküyor İstanbul'da. Pazar günü yağış gözüküyor. Salı, çarşambaya kadar yağış gözüküyor.
1: Aynen.
0: Ve hava 11 derece. Cumartesi, pazar 10-11 derece. Pazartesi günü 13 dereceye yükseliyor.
1: Tam doğalgaz vermeyeceğiz diyorduk. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Tam kapattım doğalgazı diyordum.
0: Öyle bir dünya yok deniyor
1: sana. Dün açtım, net açtım dün hemen.
0: Evet. Genco, tabii hafta içerisinde müthiş bir Şampiyonlar Ligi maçı oynandı.
1: Of. Sen benim tahminimi gördün mü?
0: Ben senin tahminini gördüm. İlk golden önce sarı kart evet. Olur tahminin vardı. Benim tahminimi gördün mü?
1: 1 yazmıştın sen.
0: Hayır, 5-4 yazdım direkt. Direkt 5-4 biter yazdım ama şaka bir tarafa, gördüm senin tahminin, güzel bir tahmini. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Peki şunu sorayım. Herkese soruyorum genelde. Gönlün kimden yana finale çıkması yolunda?
1: Ya biri hatta seni de mentionlayarak tweet atmıştı maçtan bir gün önce bana. Turnuva boyunca Paris diyordun ama Bayern Münih kabus gibi çöktü değil mi? Diye.
0: Ha, evet evet.
1: Valla doğru yani. Doğru yani. Yine ben Paris diyordum. Ha. Ama yani Ali, maç 5 şut Paris, 5 gol, bir kurtarışı bile yok şeyin, Neuer'in. Gol beklentileri ve oyun anlamında Bayern daha iyiydi. Yani sanki bana, yani gönlüm kim bilmiyorum ama.
0: Ama nasıl 5 gol yedi? Mesela Chelsea'de de şöyle olmamış mı?

0: Yani şöyle, Pereira geldi. İlk maçı Fenerbahçe'ydi. Ama Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum falan konuşuyorduk. Çünkü zaten Fenerbahçe maçından sonraki rövanşla dahil olmak.
1: Orada Palace dün gecenin en farklı skorunu aldı. İki farklı bir galibiyet geldi. Üstelik deplasmanda Shakhtar karşısında ki daha maçın başında 30 saniye olmadan
0: Çok kötü bir gol
1: evet
0: yediler.
1: Palace öne geçti ve maçı da 1-1'e gelmesine rağmen 3-1 kazanmayı başardı. Artık rövanş için Palace bayağı avantajlı. Vallecano Samsunspor'u elemişti, temsilcimizi elemişti. Dün de Strasbourg'u 1-0 yendiler konferans yarı finalinde ve onlar da Fransa'ya az da olsa bir avantajla gidecekler. Orada herhalde artık Shakhtar'ın Palace deplasmanında bir sürpriz yapması
0: Pek yok.
1: çok kolay
0: Çok
1: değil.
0: zor.
1: En az iki farklı bir galibiyet lazım maçı uzatmak için. Tur için üç farklı bir galibiyet lazım. Vallecano Strasbourg'da açık gözüküyor. Artık burada da hani bir İngiliz olacak gibi gözüküyor. Yani aslında üç kupanın ikisinde bir kesin İngiliz olacak gibi
0: Gözüküyor.
1: gözükmekte. Arsenal da hani finale çıkabilirse üç kupada da İngilizler finale takım taşımış olacak. Bu da tabii Premier Lig için oldukça iyi. Evet, dün gecenin kısa bir özeti bu şekildeydi. Tabii WhatsApp hattımız açık. 0538 052 14 87. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Tüm çalışanların, herkesin 1 Mayıs bayramını da kutlayalım. Başta Genco Boran olmak üzere.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve şimdi şöyle birkaç mesaj bakalım. Ardından da aramıza gidelim. Araya gittikten sonra da kendi gündemimize bir dönüş yapacağız. Ahmet Hakan keşke Paris Saint-Germain Bayern finali izleseydik demiş. Amma ve lakin ben burada hep söylüyorum. Bu iki takımı finalde izlesek böyle bir tempo, böyle goller, böyle bir oyun görme ihtimalimiz düşüktü. O yüzden bu tarz eşleşmelerin yarı finalde, çeyrek finalde olması daha iyi. Tek maç final. Evet, sonunda şampiyonluk var ama final karşılaşmalarında genelde oynanan futbol çok çok iyi olmuyor.
0: Böyle bir final oldu ama bir kere.
1: Hangi final?
0: Alaves Liverpool. 2001 UEFA Kupası. 5-4 bitti.
1: Hayır, iki büyük takım olduğu zaman söylüyorum. İki
0: Tamam.
1: büyük takım olduğu zaman hani o zaman işler çok kolay değil onlar açısından.
0: Ya ama bir şey diyeyim mi? Ya %90 doğru. Finalde öyle bir tempo, cesaret olmaz ama olursa bu iki takımdan olurdu.
1: Ha, çıksa buradan çıkardı. Doğru, ona da ben itiraz etmem. Güzel söyledin. Metehan Civek, Paris Saint-Germain Münih eşleşmesinde kim geçerse geçsin fark etmez ama lütfen karşı taraftan birine kupayı vermesin demiş.
0: Ya bunu yaparsa şu anki gücüyle Atletico yapar gibi görüyorum. Yani hakikaten Arsenal'de çünkü bir düşüş yaşanıyor. Sporting maçları olsun, Bournemouth maçı olsun izlediğim. Hatta eleştiriyorlardı. Declan Rice da City maçından önce bu takım Premier Lig'de lider, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmış. Niye bizi bu kadar eleştiriyorlar anlamıyorum. Yolumuza bakıyoruz falan ama gözle görülür bir kötü oyun vardı Ali ve City maçı. Tamam orada kötü oynamadılar belki ama puan kaybettiler ve Atletico Madrid maçında da bana açıkçası çok güven vermediler.
1: Ben
0: Yani
1: Newcastle maçını da beğenmedim.
0: evet.
1: 1-0
0: Ki ne
1: kazandık. O
0: kadar
1: maçı
0: eksikleri
1: beğenmedim.
0: vardı. Newcastle'ın ne kadar eksiği vardı.
1: Beğenmedim yani o maçta.
0: Gordon
1: 1-0
0: yoktu.
1: beğenmedim.
0: Guimarães yoktu.
1: Aynen.
0: Ya Guimarães ya Joelinton. İki Brezilya'dan biri yoktu. Yani bakma hafta içi, hafta sonu Fulham'ı yenerler dedim. Averaj'a da ihtiyaçları var dedim ama peki Ali sence genel bir düşüş mü var bu takımda? Yoksa hakikaten biraz kafaları Premier Lig'e mi gidik? Çünkü orada da şu anda bir gol ayırıyor iki takımı.
1: Tam bir gol ayırıyor doğru. Fakat hücumda çok zorlanıyorlar. Hücumda tıkanmış gözüküyor Arsenal. Yani savunma düzeni 3 aşağı 5 yukarı devam ediyor.
0: Ben Saka'yı bekliyordum mesela şey maçında.
1: Ama hücumda hani pozisyon bulmakta, tempo yaratmakta oldukça zorlanıyorlar. Bireysel yetenek olarak da şu an mesela bu tarz durumlarda eğer hani takımın genel temposu düşükse iş o zaman biraz daha bireyselliğe dönüyor.
0: Evet.
1: Bireysel olarak da çok formda olan bir oyuncu göremiyorsun hücum hattında. Mesela bence Atletico Madrid deplasmanında Arteta'nın hücum oynayan 4 oyuncusunu değiştirmesi boşuna değildi.
0: Evet.
1: Herkesi değiştirdi yani.
0: Evet.
1: O performans tabii Atletico'da acayip bir pres yapabilen bir takım. Yani onu söyledim, nefes almaya sana izin vermiyor top ayağına geldiğinde de yine de işte Newcastle maçında da görüntü o şekildeydi. Sabah Mert'le konuştuk yani o kadar opsiyonlu bir şu an hücum hattı var ki Arsenal'ın ona rağmen üretmekte çok zorlanıyor.

0: Sen şampiyonluk yarışındasın. Puan puanasın. Bir gol fark var. Newcastle önünde ilk 10 dakikada gol buluyorsun. Maç 1-0 bitiyor.
1: Evet, çok çok beklenmedik bir şey. Olmaz. Hani
0: 2'ye atmak için, 3'e atmak için çıldırman lazım.
1: Aynen öyle.
0: O karşılaşmada bir rakibi erken kırmışsın.
1: Evet. Yani
0: Newcastle'da hiçbir iddiası yok. Ona rağmen ikinci gol, üçüncü gol gelmiyor. Allah bilir Burnley maçında öyle kazanırlar 1-0. Şimdi bir hafta sonra Burnley ile oynayacaklar.
1: Şimdi Fulham'la oynuyorlar.
0: Bu hafta değil. Ondan sonra Burnley ile oynayacaklar. O maç bile yani şampiyonluk yolunda kritik bir mücadele. Peki 14-16 araya gidelim. İlk aramız olsun. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-19 saatlerimiz. Mustafa Demirkaya ne demiş? Bayern Paris maçının mükemmelliği ve o kadar da enteresan bir maç olduğu. Genco abinin demin ilginç oldu. Bariz ortada demiş. Bayern Münih en son 31 yıl önce 5 gol yemiş demiş. Nokta, virgül, herhangi bir şey kullanmadığı için biraz cümleleri birbirinden ayırmak zor.
1: Şifre kırma
0: Ama
1: gibi oldu.
0: Mustafa Demirkay iyi şeyler söylemiş maçla alakalı olarak. Onu söyleyelim. Arsenal'ın böylesine bir kadroyla özellikle hücum hattında zorlanması teknik adam kaynaklı. Arteta istifa demiş bir başka dinleyici.
1: Ya ben Ali bilmiyorum. Yani
0: Bütün
1: Sporting'de izlememiştim ama Gökhan'ı çok beğenmiyorum ben.
0: Radyo Spor dinleyicilerini Arteta'ya karşı,
1: Doldurun.
0: Arsenal'ın oynadığı futbola karşı, Brezilya milli takımına karşı, Ronaldo'ya karşı doldurmakla görevli hissediyorum kendimi. Ronaldo derken Cristiano Ronaldo.
1: Tabii ki ya onu.
0: Yanlış anlaşılmasın.
1: Yani Brezilya'ya karşı doldurmaya gerek yok. Brezilya'da öyle bir şey kalmadı artık. Güç kalmadı. Sempati duyulacak bir tarafı da kalmadı bence Brezilya'nın ama Ronaldo'da hemfikiriz. Arteta, ben Arsene Wenger sevgisi çok ağır bende. O yüzden hani Arteta'ya kötü bir şey olması Arsenal'e kötü bir şey olması anlamına geliyor ama
0: Arsenal daha ne olabilir ya?
1: ya şu kötü ama yani şu hakikaten bak ben bile sene başında
0: Yani
1: benim
0: sen
1: lig ve
0: gencecik bir adamdın Arsenal şampiyon olduğunda. Evlendin, çoluk çocuğa karıştın. Çocuklar evlenecek. Sen hala Arsenal diyorsun. Geçti o artık.
1: geçti. Geçti.
0: Genco abiye sorar mısın? Premier Lig'de şampiyon Arsenal mı City mi olur? Tottenham mı düşer, West Ham mı? Sabah bunu konuştuk.
1: Valla fikstüre baktım. Şimdi Tottenham'ın daha kolay fikstürü. Ben öyle hatırlıyorum. Cuma şey pazar günü Ulaş'la bakmıştık fikstüre. Tottenham biraz daha kolay gözüküyor. Hatta West Ham 2 puan önde ama 2 puan önde olması bir beraberlik alma lüksü sahibi olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü averajda eksi yediler. Ya eksi altı ya eksi yediler rakiplerine göre. Yani berabere kaldığını Tottenham kazanırsa hiçbir anlamı yok o
0: İki
1: artı
0: de
1: 2
0: avaraj olmadığı
1: puanın.
0: için.
1: Evet, o artı 2 puan hiçbir anlamı yok.
0: Eksi 16'ya eksi 10.
1: Ya Ali niyeyse bana Tottenham düşecek gibi geliyor. Çünkü bak sene başından beri hep konuşuyoruz. Hatta sen bir kere daha Thomas Frank Tottenham başındayken demiştin ki Avrupa'da gönderilmesi en düşük oranlı İngiliz teknik direktör Premier Lig'de Thomas Frank demiştin. Ben de Thomas Frank'in suçu ne Ali demiştim. Sene başında Son gitti. Son'un gittiği maç Madison Jubile maçında çapraz bağlarını koparttı. Kulusevski bu sezon galiba hiç oynamadı. Bentancur öyle. Romero 3-5 maç ya oynadı ya oynamadı. Yine sezonu kapattı. En iyi oynayan Muhammed Kudüs'tü.
0: Tamam, bunlar güzel bahaneler de
1: Şimdi
0: sonuçta
1: Simon sezonu
0: Şimonsak.
1: kapatmış.
0: Evet. Sezon zaten ağır sakatlandı galiba.
1: Tabii yani sezonu kapatacaklar seneye de yani yok. Valla Tottenham olacak bence. Çünkü Tottenham hani bana bak bizim 1-0-2 platformunda falan YouTube'da soruyorlar. Tottenham artık bir reaksiyon göstermiyor. Adamlarda reaksiyon gösterecek güç yok. Adamların sorunu ilk 11'leri yok. İlk 11'deki 6-7 adam sene boyunca oynamadı. Dolayısıyla güçleri bu. Reaksiyon gücü de yok. Bundan dolayı düşerlerse ben şaşırmayacağım öyle ama fikstür olarak daha avantajlar West Ham'a göre.
0: Peki gönlünden geçen City şampiyonluğu mu, Arsenal şampiyonluğu mu?
1: Ya burada
0: Biz sabah 3'te 3 City dedik.
1: ben de bak sene başında Arsenal'ciydim ama İngilizler, Arsenal'ler kusura bakmasın. Şu anki oynadıkları oyun Arsenal'e hiç ben şampiyonluğu yakıştırmıyorum. Hiç yakıştırmıyorum. Dolayısıyla ben de City'ciyim biraz.
0: Evet, dinleyicimiz Mahir Bey, Mahir Sipar 1 Mayıs'ı kutlamış ve finalin adı Bayern Arsenal olur demiş. Arsenal da alır umarım demiş. Kupayı blokluyum mu?
1: Ya bir düşündüm de
0: Dur.
1: Bayern Arsenal olursa ve Arsenal alırsa
0: Hep diyoruz böyle, aklınıza geleni yazamazsınız WhatsApp hattına. WhatsApp hattı öyle bir şey değil. Hani
1: bence güzel bir underdog hikayesi olur ya. Benim hoşuma gitti.
0: hangisi underdog hikayesi?
1: Bayern Arsenal olup da Arsenal'in kazanması.
0: Yani
1: Arsenal'e kimse şans verir mi?
0: kimse şans vermez de Arsenal'da underdog demeyiz herhalde artık. Yani Victoria Pilsen yaptın adamları.
1: Ya bilmiyorum. Yani benim hoşuma gider. Benim niye hoşuma gider biliyor musun? Sene başında benim Şampiyonlar Ligi favorimdi ya.
0: Amerika'nın silahlanmaya harcadığı bütçe kadar Arsenal'da Arteta'nın bütçesi var. Hani sen hala diyorsun ki underdog. Yani Bayern'den daha fazla para harcamış olabilir.
1: Çok Arteta. Büyük, çok büyük ihtimal harcamıştır canım.
0: Evet. Ankara'dan Mustafa finalde olmamasının bu iki takımın yani Bayern ve PSG'nin en önemli avantajını bir kere daha izleyeceğiz olarak değerlendirmiş. Bursa'dan Murat Şahin konuya şöyle yaklaşmış. Ne Paris ne Bayern, tek gerçek Galatasaray. Saygılar ve sevgiler olarak nitelendirmiş.
1: O da tabii dördüncü şampiyonluğun heyecanı yaşıyor muhtemelen dinleyicimiz.
0: Evet. Bir dinleyici benim çalışanlara baskı uyguladığımı söylemiş. Mert Elam'dan sonra Genco Boran da Arsenal'i sattı demiş. Yani benim çalışanlara uyguladığım baskı %27.3 seviyesinde şu an.
1: Ben gerçekten
0: daha iyisini yapabilirim diye düşünüyorum.
1: Ben yok, oynadığı oyundan hakikaten Arsenal şu anda benim hoşuma gitmiyor. Ya bak niye Ali biliyor musun? Bir takım ve Arsenal'de Arteta'nın bu üçüncü sezon aynı hatayı engelleyememesi diyeceğim ben bunu. Ya bir takım her sene mi Nisan ayının sonundan itibaren bir düşüş yaşar? Hadi ilk sene dendi ki ya şey nefesleri yetmedi. İlk defa lider girdiler bilmem ne. İkinci sene aynı, üçüncü sene aynı. Ya artık bir hani bak City nasıl bu dönemde performansını arttırıyor? Paris Saint Germain nasıl bu dönem performansını arttırıyor? Galatasaray Mayıslar bizimdir diyor. Nisan Mayıs'ta bir en önemli maçlarda hep üstüne koyarak futbol oynayıp kazanıyor. Ya Arteta da hep fırtına gibi başlıyor. Ya Arsenal Arsenal diyorsun. Nisan'da bitiyor abi adamların. Pili bitiyor. Elektrikli araba.
0: Benim için Arteta eşittir Tedesco. Bugünkü Tedesco dozumu almış oldum demiş Mehmet Ünlü. O da Tedesco'yu hiç beğenmiyor. Tedesco veda etti bu arada Türkiye'ye. Gene Fenerbahçe taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
1: Ya onunla ilgili hiçbir konuşma yaptınız mı Ali? Ben
0: duygusal anlar yaşanmış gene.
1: Ya bak benim bir düşüncem var ve biraz da irdelenmesi lazım. Bak yani Tedesco keşke gitmeseydi ayrı. Hatta bilmiyorum Fenerbahçe taraftarının kaçı bu dileğime katılır. Ama keşke gelecek başkan adaylarından biri Tedesco'yu vaat etse ve o kazansa. Çünkü Fenerbahçe taraftarı diyeceğim, biraz artık Türk futbolunda kavgadan şikayetten sıkıldığımızı ve saha içerisinde kalan birinin de yabancı olmasına rağmen, ilk senesi olmasına rağmen ve başarısız olmasına rağmen nasıl kabul gördüğünü ve artık futbol konuşmayı, kavga konuşmak istemediğimizi, özlediğimizi en güzel gösteren örnek değil midir Tedesco?
0: Yani sen sadece saha içinde kalmasıyla değerlendirdin Tedesco'yu. Eğer öyle bakarsak Tedesco mükemmele yakın bir örnek. Ama Fenerbahçe için bu yeterli değil Genco.
1: Ama nasıl gitmesini istemeyen taraftar, internette de öyle. Ya hatalar yaptı. Ve o hataları yaptığını da kabul etti. Fakat yani, o hataları düzeltti. Yani Ali ben Tedesco kalsaydı bir dahaki sene çok daha başarılı olacağına inanıyordum ben.
0: Tamam, bu senin gibi düşünenler var. Ben de mesela Tedesco'nun kalabileceğini düşünenlerdendim. Fakat yani seneye Fenerbahçe hangi teknik adamla başlarsa başlasın yine çok iyi bir şeyle başlaması gerekiyor. Performansla başlaması gerekiyor. Yani Fenerbahçe'de artık tahammül sınırı o kadar düştü ki.
1: Doğru.
0: Yani hiç şeye tahammülleri yok Fenerbahçeli taraftarların herhangi bir hataya. Şimdi yeni teknik direktör olmayıp Tedesco ile devam ettiğinde, örnek veriyorum, mesela Fenerbahçe'de yönetim değişti, teknik adam değişmedi. Tedesco ile devam edildi. Şu an mesela Tedesco kalsın, işte Tedesco şöyle, Tedesco böyle diyenler, o zaman da diyeceklerdi ki ya bu adam geçen sene neler yaptı?
1: Göz göre göre.
0: Gitti Karagümrük'e kaybetti. Gitti buna puan verdi. Galatasaray maçında felaket oynamıştı. Siz göz göre göre gittiniz, bu adamla devam ettiniz. Böyle saçma şey olur mu? Diyecekler. Şu an tabii biraz Tedesco'nun da bence hakkının yendiği düşünüldüğü için böyle bir Tedesco'ya teveccühü var.
1: Hmm.
0: Ama
1: saha içi
0: yeni sezon başladığı anda yine eleştiriler Tedesco'ya çok sert olacaktı.
1: Peki ama ben internette abartıyor muyum? Yani benim kaç tane arkadaşım ya da Twitter'da işte hani Mourinho'nun bir defa agresifliğinden ve saha dışı konuşmalarından, hatta o dönemki Fenerbahçe başkanının da aynı tutumundan dolayı çok sıkılan Fenerbahçe taraftarı ve kulübünün zarar gördüğünü düşünen Fenerbahçe taraftarı olduğunu da Tedesco ile bence gördük. Yani
0: tamam, gördün de işte yeterli mi?
1: Ya değil ama.
0: Ya tek kriter olamaz şu an Fenerbahçe için. Tedesco'nun saha içinde kalması, işte düzgün basın toplantıları yapması, bu çok önemli. Sezon boyunca övdük ama tek başına bir teknik direktörün kalması için yeterli değil. Şöyle söyleyeyim sana. Okan Buruk'u gönderdim, Tedesco'yu getirdim Galatasaray'ın başına. Kabul mü?
1: Aforoz yemek istemiyorum. Linç edilmek istemiyorum.
0: Kabul eder misin? Yani Fenerbahçe'de kalsın dediğin teknik direktörü Galatasaray'ın başında görmek ister misin? Al sana iyi bir teknik adam. İşte davranışları iyi, ölçülü.
1: Okan Buruk gitti mi?
0: Okan Buruk gitti. Gitti.
1: Bak Tedesco için gitmedi ama gitti mi?
0: Gitti.
1: Tedesco'ya hiç hayır demem Ali. İsteyen bir linçlesin.
0: Niye linçlesin canım? Linçleyecek bir şey yok.
1: Bak hatta Galatasaray işte Dursun Başkan seçilirsem 2 sene daha Okan Hoca'yla devam etmek istiyorum. Eğer seçilirse ve Okan Hoca gelirse bir şey diyemem.
0: Tamam.
1: Tabii ki destek. Yapacak bir şey yok. Ama doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum bunun. O ayrı. Dediğim gibi Okan Hoca gitti mi? Tedesco denirse bak hiç hayır demem. Ya ben bir futbol sever olarak sahada kalınmasını çok özledim ve Fenerbahçe taraftarını bundan dolayı Tedesco'ya sahip çıkanları da tebrik ediyorum. İnşallah bu bir adım olur, bir gösterge
0: ama
1: olur.
0: Bir teknik direktör için ilk değerlendirme kısmı.
1: Hayır değil, ben bu.
0: Çünkü sen orayı çok ön plana çıkardın.
1: Ama bundan dolayı öne çıkaranların sayısı da hiç az değil.
0: Tamam.
1: Anlıyorum senin demek istediğini.
0: Yeterli midir peki?
1: Değil. Zaten başarısız ama sırf bu yüzden gelsin demiyorum. Ama diyorum ki ben Tedesco hataları vardı. Bir anda geldi, sezon ortasında geldi. Takımı tanımadan geldi. Hatalar yapa yapa.
0: İkinci senesi daha iyi olacaktı.
1: Daha iyi olabilirdi ve olurdu diye düşünüyorum. Ama ondan almamız gereken bir mesaj da Fenerbahçe'nin bundan sonraki başkan adayları için de bence kulağını küpe olsun. Fenerbahçe taraftarı, ki ne mutlu onlara, bunu dile getiriyorlar. Dile getirenler için söylüyorum. Saha dışı konuşmalarından artık sıkılanlar ve bunu yüksek sesle dile getirenler var. Gerçekten tebrik ediyorum onları. Darısı da böyle Galatasarayların, Beşiktaşların ve diğer kulüplerin de başkanların, teknik direktörlerinin bu seviyeye, yani bu tona, seviye demeyeyim yanlış anlaşılmasın, bu tona gelmesini çok temenni ediyorum.
0: Evet. Arteta Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsa 2 ayda kovulurdu demiş bir dinleyicimiz ve şöyle devam etmiş: bence Tedesco Arteta'dan daha iyi bir teknik adam. Emre Öztekin, bu mantıkla yola çıkarsak Beşiktaş'ın Solskjaer'i hiç gönderilmemesi gerekirdi demiş.
1: Yok yok, bu bak yanlış anlaşılmasın. Bu sebepten dolayı ön plana çıktığı için söylüyorum. Solskjaer de bu konuda on numaraydı ama Solskjaer gidecekti ve gitmeliydi. Yani Beşiktaş'a bir katkısı yoktu. Ben dedim mi ki Solskjaer keşke gitmeseydi, bu yüzden herkese al gülüm ver gülüm de değil. Öyle değil tabii ki.
0: Tedesco'yu çok sevdik, doğru. Çok efendi ve düzgün bir teknik direktör ama kızımıza damat aramıyoruz demiş bir dinleyici. Fenerbahçe'ye şampiyon yapacak hoca lazım. Mourinho şampiyon olsaydı istediği kadar agresif olsun efsane olurdu diye de eklemiş. Peki 14.33 saatlerimiz, Türkiye'nin en iyisinde Radyo Spor'da 1 Mayıs'ta sizlerle birlikteyiz. İkinci aramıza gidelim. Aradan sonra yavaş yavaş bu hafta konuşulacak karşılaşmalara oynanacak karşılaşmalara göz atmaya başlayalım.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kısa bir araya gittik geldik. Saatleri 14.35 yaptık. WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487. Bu numaradan mesajları gönderebilirsiniz. Özellikle Arteta'yı eleştiren mesajları benim algoritmam ön plana çıkartıyor.
1: Arteta
0: Adam değildir de sana zam. Sana zam. Ara
1: Galatasaray
0: zam.
1: Galatasaray ya da
0: Ara
1: Fenerbahçe'ye
0: gazı ara zam.
1: Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gelse o hani yeni nesil teknik direktörlerin işte Pep'ti, Luis Enrique'ydi, Klopp'tu. O futbol oynatabilir mi sence?
0: Burada mı?
1: Burada. Yani kendisi mi oynatamaz? Bizim
0: Futbol
1: futbolcularımız
0: iklimi. Buradaki futbol iklimi. Mümkün değil yani. Çok
1: Ben hep
0: zor.
1: onu düşünüyordum. Acaba onlardan biri oldu da geldi. Yani oldu da
0: Yok,
1: geldi.
0: herhangi bir teknik direktör için düşün Genco. Şimdi
1: O futbol
0: mesela
1: oynatabilir miyi çok merak
0: sen
1: ediyorum.
0: Tedesco'yla oturdun, kahve içiyorsun. Tedesco'yla da belli bir samimiyetin var. Mesela Tedesco sana büyük ihtimalle şey diyecektir. Yani ben Fenerbahçe'de başarılı oldum diyecektir. Kendini başarılı görüyordur. Mevcut şartlar içerisinde yaptıklarıyla. Hani geldiği kulübün şartları, işte anlaştığı başkanın gitmesi, ondan sonra yeni başkan, bilmediği bir kadroya gelmesi, ondan sonra ara transferde mesela istediği ya da gerçi Tedesco istemiş şeyi, Sidiki Şerif'i de hani
1: İlk tercihleri olmamış ama.
0: olmamış ya da belki o da değil de önemli değil yani sonuçta hani şartlar itibariyle baktığında Tedesco der ki ben başarılı oldum der. Ama bir noktada işte Tedesco ile yollar ayrıldı. O yüzden de hani buradaki futbol iklimiyle çok çok zor. Burada sadece kazandığın zaman, başarılı olduğun zaman varsın. Yani sürece bakan işte sen ne diyorsun? Belki bir sene daha kalsa başarılı olacaktı diyorsun. Öyle bir şansı yok. Yani başka bir teknik adamın da Tedesco'nun da hani Solskjaer'de konuşuyordur büyük ihtimalle şimdi Norveç'te kahve içerken arkadaşlarıyla. Hani yani olamaz ki diyordur yani orada benim zamana ihtiyacım var. Hemen
1: Tabi
0: başarı
1: tabi
0: bekliyorlar.
1: tabi.
0: Mümkün değil diyordur. Peki. Şimdi Genco bugün ligde iki maçla haftaya başlıyoruz. Rizespor-Konyaspor mücadelesi var. Ardından da saat 20'de Rizespor-Konyaspor 17'de erken bir saatte. Ardından da 20'de Gaziantep ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Gaziantep'te geçen hafta Rumen Hoca ilk maçına çıktı. Eyüp karşısında da 3-0'lık şok diyebileceğimiz bir yenilgi aldı Gaziantep. Tabii kolay değil. Yeni bir teknik adam ama takım tamamen hedefsiz. O yüzden onları bir şeyde buluşturmak, hani ortak noktada buluşturmak sezonun 3-4 karşılaşmasında çok kolay değil. Beşiktaş'ta da tabii doğal olarak hafta içerisindeki Türkiye Kupası düşünülüyor. Bugün rotasyon olabileceği de yine konuşuluyor Beşiktaş'ta. Ama tabii rotasyonun seviyesini, derinliğini tahmin etmek çok kolay değil Beşiktaş için. Ama kısa da olsa Antep Beşiktaş maçıyla alakalı olarak sen ne dersin, ne düşünüyorsun?
1: Valla bugün ben de bu maçla ilgili yazılanlara, çizilenlere baktığımda bir sürpriz çıkabilir. Rotasyonun boyutu, soru işareti. Antep senin dediğin gibi yeni teknik adamla ilk maçını kaybetti ama kendi seyircisi önünde ilk kez çıkacak. Fakat ligde de rahatlar. Bu da bir gerçek. Şimdi bak, Antep ligde rahat ama yeni teknik direktör evindeki ilk maçta, hele ki kendi kariyerindeki o takıma ait olduğu oynadığı ilk maçta böyle bir sonuç alınca buna biraz daha dikkat eder. Ama bu Beşiktaş için ne derece bir tehlike yaratır? Çünkü bence Beşiktaş'ta rotasyona gitse bile Ali kupa maçına zihnen, bak fiziken değil belki ama zihnen en iyi şekilde en sağlıklı çıkmak için bu maçı kazanmak isteyecektir. Sahada kim olursa olsun. Yani eskiden mesela basite kaçıyormuşum bazı maçlarda böyle düşünerekten. Tabii maç var, maç var, o ayrı da hani önünde öyle bir maç var ki bu maç hiç umurunda değil, kaybetse de olur. Tabii bazen hakikaten öyle maçlar oluyor. Ama burada zaten senin gücünü çok fazla sarsacak bir maç, bir rakip, bir müsabaka değil bu. Dolayısıyla bunu da kazanıp fiziken seni çok yormadan, onu zaten teknik direktör ayarlayacaktır Sergen Hoca.
0: Mental olarak da yıpranmadan.
1: Mental olarak da yıpranmadan en iyi şekilde çıkmak için ben sahadaki 11'in kazanmak isteyeceğini düşünüyorum. Kazanacağını da düşünüyorum. Güzel de bir oranı var, onu da söyleyeyim yani kendi aramızda konuşacak olursak. Ve ben bir sürpriz beklemiyorum hani açıkçası.
0: Sen Beşiktaş galibiyeti bekliyorsun.
1: Bekliyorum ki gördüğümüz, az önce de televizyonda gördüm, muhtemel 11'de ciddi bir şey var.
0: Ya, öyle de olmayabilir ama onu da söyleyelim. Konya'dan Mehmet, Ali abi biz göremiyoruz ama sen görüyorsun demiş. Genco abi az önce Tedesco Galatasaray'a gelebilir derken buna inanıyor muydu? Gözlerinde inanmışlık ifadesini görebildin mi demiş. Genco Tedesco Galatasaray'a gelebilir derken yere doğru baktı. Gözlerini benden kaçırdı. Bunun vücut dilinde ne anlama geldiğini, yere doğru bakmanın ne anlama geldiğini Google'a yazarak hemen kısa sürede öğrenebilirsiniz. Onu söyleyelim. Peki, şimdi bugün iki maç dedik Süper Lig'de. Bugünkü iki maç Rize Spor, Konya Spor ve Gaziantep Beşiktaş karşılaşmaları. Tabii bu arada...
1: Bak Konya için de aynısını düşünüyorum mesela. Hı-hı. Mesela Konya için çok çok daha önemli. Bak mesela Beşiktaş... Şa göre Konya çok daha büyük bir hedef ve hani hakikaten bu maçta fiziken dinlendirme yaşanabileceği gibi zihnen de oynayan oyuncuların da zaten o maçta oynayamayacaklarsa kendini bilirler onlar. Bir şey yapamayabilirler, bir reaksiyon gösteremeyebilirler. Yenik gitsek de bir şey olmasın, önemli değil diyebilirler ama Konya da son 6 maçın mı? 5'ini galiba kazandı. 5 maçın 4'ünü mü ne kazandı?
0: 5 maçın 4'ünü kazandı evet.
1: Onlar da mesela bu gidişatın bozulmasını istemeyebilir. Öyle bir düşüncem var ama Beşiktaş mı Konya mı puan kaybedecek dersen ben Konya'nın daha yüksek bir yüzdeye sahip olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Yarın zirve yolundaki ligin zirvesindeki takımlar karşı karşıya gelmeyecek ama zorlu maçlar var. Saat 20'de Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor, Göztepe burada ikincilik yolunda Fenerbahçe ve Trabzonspor biliyorsunuz bir yarış halinde artık şampiyonluk imkansıza yakın bu takımlar için. Ama Başakşehir ve Göztepe'de ligde 5. sırayı alıp belki 4. sırayı hedefleyip ki hani bugün Beşiktaş'ın alacağı sonuca göre yarın Başakşehir ve Göztepe için de bu maç daha büyük anlam kazanabilir. Orada öyle bir güzel bir şey var, fikstür var. Ama diğer taraftan da Galatasaray Samsun Spor'u mağlup ettiği anda zaten arkasına bakmadan şampiyonluğu garantileyecek. Artı tabii Fenerbahçe ve Trabzonspor'un alacağı sonuçlara göre Galatasaray'a beraberlik bile yetebilir. Hatta mesela Fenerbahçe Başakşehir'e mağlup olsa puan farkı 7'de kalıyor. Galatasaray'da o zaman mağlubiyetle bile şampiyon oluyor.
1: Tabii. Trabzon çünkü daha da geride. Tabii. Fenerbahçe
0: yani,
1: Galatasaray bir maç kazansa ya da Fenerbahçe bir maç kaybetse bitti olay.
0: Tamam, Fenerbahçe kaybetti mesela Başakşehir'e. Galatasaray şampiyon. O ara Trabzonspor berabere kaldı. Gene şampiyon.
1: Evet.
0: Trabzonspor kazansa 68 yapsa Galatasaray 74'te ikili avarajda, Trabzon olduğu için Galatasaray şampiyon şey yapamıyor.
1: Olamıyor.
0: İlan edemiyor.
1: Edemiyor evet.
0: İlan edemiyor. Ama Trabzonspor berabere kalırsa
1: evet.
0: Peki Fenerbahçe berabere kaldı.
1: Fenerbahçe kaybettiği an denklemden çıkıyor.
0: Tamam bak Fenerbahçe berabere kaldı. 68 yapar.
1: Tamam.
0: Galatasaray 74. 6 puan var. İkili avaraj Galatasaray'da olduğu için Fenerbahçe'nin şeyi kalmıyor. Şansı kalmıyor.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe berabere kaldı. Trabzonspor berabere kaldı. Galatasaray yenildi. Galatasaray yarı şampiyon.
1: Evet. Öyle şampiyon oluyor.
0: O yüzden de Samsunspor Galatasaray maçıyla alakalı olarak ne düşünüyorsun?
1: Ya
0: bu denklemde.
1: Önce yani, Fenerbahçe'yi bir konuşabilir
0: Galatasaray
1: miyiz?
0: Galatasaray hiçbir şey yapmasa bile şampiyon olabiliyor yarın.
1: Ben şeyi merak ediyorum. Fenerbahçe cephesinde başkan erken seçim kararı aldı. Hı hı. Seneye olmayacağını ima etti. Teknik direktör ve sportif direktör gitti. Cezalar var. Sence Başakşehir maçına Fenerbahçe ne kadar sağlıklı çıkacak?
0: Vallahi büyük soru işareti.
1: Hani ben demiştim ya, geçen hafta Fenerbahçe Galatasaray kaybederse sonraki 3 maçı, ama bu beklenenden çok daha büyük bir deprem oldu yani.
0: Öyle. Bir de mesela ben sabah şunu dedim. Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada Guendouzi gibi bir saha içi liderine ihtiyaç var. Yani Fenerbahçe'nin Guendouzi gibi bir iki oyuncu daha çıkarması lazım. Böyle hani maçı hissedecek, maçı isteyecek oyuncu çıkarması
1: Arkadaşlarını
0: lazım.
1: ateşleyecek.
0: Guendouzi de yok.
1: Evet.
0: Şikrin yarın oynamama ihtimali varmış. Asensio'nun yine oynaması büyük soru işareti. Fenerbahçe'de Mert Müldür cezalı. Ederson yok. Hadi Ederson olmaması çok kötü değil Fenerbahçe için bu şartlarda. Ama hani Fenerbahçe'de mesela takım nasıl tepki verecek bence kimse bilmiyor. Çok
1: Bence de çok büyük bir
0: çok
1: soru
0: büyük soru
1: işareti.
0: işareti var. Archie Brown da cezalı Fenerbahçe'de. Diğer tarafta Başakşehir, yani Başakşehir'in hücum hattını ben çok beğeniyorum. Çok
1: Evet.
0: Süper Lig çok alternatif bir hücum hattı var. Hedefi de var Başakşehir'in.
1: Bir de ne olursa olsun bu gibi takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'la oynarken her zaman doğal motive oluyorlar.
0: Doğal motive bir de hani ligde 5. olması lazım
1: Tabii.
0: Başakşehir'in Avrupa'ya gidebilmek için. Bir taraftan Göztepe ile yarışıyor. Puanlar aynı. O yüzden de çok zor maç. Yani
1: Ya
0: Fenerbahçe için çok zor
1: %100
0: maç.
1: katılım. Ya acayip izlenecek bir maç.
0: Artı iç saha maçı.
1: Evet.
0: Taraftar nasıl
1: Taraftar
0: tepki
1: tam onu
0: gösterecek?
1: diyecektim.
0: Gösterecek mi, göstermeyecek mi? Ne olacak? Yani ortada çok fazla bilinmezlik var. O yüzden riskli bir mücadele Fenerbahçe için. Ama Fenerbahçe'nin de bir şansı var. Mesela kalan 3 maçta Trabzon'a göre bir beraberlik hakkı var. 2 puan öndeler. Berabere kalsa, Trabzonspor maçlarını kazansa aynı takım iki takım aynı puanda bitiriyor. Ama ikili averaj Fenerbahçe'de olduğu için
1: Evet.
0: Fenerbahçe gene ikinciliği alıyor. Yani Fenerbahçe'nin kalan 3 maçta bir de beraberlik hakkı var.
1: Doğru.
0: Yani artık buradan da Fenerbahçe normalde ikinciliği vermemesi gerekir. Yani rakip Başakşehir
1: İşte
0: de olsa.
1: vermemesi lazım ama Galatasaray maçından sonraki yaşananlar da
0: Sonra
1: toparlanması
0: Konya
1: güç.
0: deplasmanı gelecek hafta Fenerbahçe'nin.
1: Fiksel olarak zor ama işte kupa mesaisinden dolayı.
0: İçeride de Eyüp'le bitiriyor
1: Bak
0: Fenerbahçe.
1: bakma Konya kupa maçı dedik, Trabzon maçı onlar için yani Trabzon için iyi bir fikstür anına denk geldi dedik ama Konyaspor nasıl bir ilk kere oynadı Trabzon karşısında? Hem de kupa maçından sonra. Hem de 120 dakika oynadıktan
0: Ama
1: sonra.
0: mesela şöyle bir durum var. Farz et. Konya Beşiktaş'a elendi. Konya'nın da sezonu
1: Tamam
0: tamamen bitmiş
1: evet
0: oluyor.
1: evet evet bak o önemli olur. Doğru
0: Tamamen
1: söylüyorsun.
0: bitmiş oluyor. Hiçbir
1: Doğru.
0: hedefi kalmıyor Konya'nın. Farz et Konya Beşiktaş'ı eledi. Bu kez de zafer sarhoşluğu
1: Gerçi
0: ihtimali
1: iki
0: var.
1: evet ikisinde de şey
0: İkisinde de
1: var.
0: Fenerbahçe'ye yarayacak bir durum var yani. Konya'yla kupa karşılaşması sonrası oynaması. Ama eğer Beşiktaş elerse Konya'yı, Fenerbahçe'nin Konya deplasmanı çok çok rahatlar.
1: Valla en önemlisi şu anda Başakşehir maçı. Adım adım düşünecek olursak Fenerbahçe'nin belli ki en zor fikstürü
0: Kesin Başakşehir
1: kesin
0: maçı. Son
1: Başakşehir
0: hafta zaten Eyüp'le oynuyor.
1: yani. Doğru.
0: Yani Eyüp o zamana kadar
1: Çıktı mı kaldı mı belli olur.
0: belli olabilir. Hayati maç da olabilir Eyüp için ama sonuçta Eyüp yani. Şey olarak ne derler kadro kalitesi olarak
1: Evet.
0: Konya ve Başakşehir'in de gerisinde. Yani Fenerbahçe'nin şu 3 maçtan 7 puan çıkarması lazım
1: Lazım.
0: minimum.
1: Lazım işte.
0: Ama Trabzonspor zaten 7 puan alabilir mi?
1: Onlarda da bir düşüş var.
0: Bu
1: Fikstür
0: hafta
1: de zor.
0: Göztepe, sonra Beşiktaş.
1: Valla Trabzon
0: Sonra da
1: ayaklarına kadar
0: Gençlerbirliği
1: gelen bir
0: galiba.
1: fırsatı inanılmaz tepti Ali.
0: Trabzon'un bir de son maçı da Gençlerbirliği galiba. Gençlerbirliği de bir dakika yanlış bir şey söylemeyeyim.
1: Üçlü averajda şu anda Antalya ile Kayseri ile.
0: Evet son maç Gençlerbirliği'nin de şeyi belli
1: Tabii
0: olmaz.
1: tabii tabii.
0: Durumu belli olmayabilir. Yani Fenerbahçe aslında o 7 puanı alamasa da Trabzonspor'un bu fikstürle
1: Ne kadar?
0: Fenerbahçe'yi geçme ihtimali
1: Evet.
0: de zayıf.
1: Valla tabii

0: herkesin gönlüne göre olsun diyeceğim ama
1: Öyle bir şey yok.
0: ipimcilik için inanılmaz bir mücadele ve en az hata yapan da ipi göğüsleyecek, o kesin.
2: Bence Fenerbahçe bırakmaz.
0: İşte bence Fenerbahçe'nin bırakıp bırakmayacağı galiba bence bu hafta belli olacak Ali. Ben onu demek istiyorum. Bak hem zihnen çok kötüler, hem kadrosal anlamda çok kötüler. Camianın havası da çok bozuk maalesef şu anda bu maç öncesi onlar adına. Yani ben mesela iddia yazımda Ali Başakşehir yazdım.
2: Direkt iki mi dedin?
0: Direkt iki dedim. Yani bak olmayabilir, olacak anlamında anlaşılmasın bu ama şöyle bulmuşken Fenerbahçe'yi, Başakşehir'de bu maçı kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Yani hani oran risk anlamında çok alınabilir bir risk olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe bu hafta Başakşehir'i yenerse bırakmaz. Zaten onlar da bu işi bırakmadığını gösterir bize bu aldıkları neticeyle. Ama Fenerbahçe Başakşehir'i kaybederse tamamen Trabzonspor'un insafına kalırlar ki işte onlar da puan kaybediyorlar.
2: Evet, yani yarın ilginç bir gün bizi bekliyor. Hiçbir takım kazanamadan Galatasaray şampiyon olabiliyor.
0: Evet.
2: Öyle bir gün. Maçlar,
0: Lükse bak.
2: evet, Galatasaray için büyük lüks tabii. Yarın maçlar 20'de Süper Lig'de. Onu tekrar hatırlatalım. Sabah biraz konuştuk. Mesela bu 3 maçta konferans yayın yokmuş.
0: Her biri ayrı ayrı.
2: Her biri ayrı ayrı. Birinci Lig'de de karşılaşmalar var. O karşılaşmalarda TRT konferans yayını yapıyormuş. Cumartesi günü 16 seansında. Keşke şeyde de olsa,
0: Yapılabilirdi,
2: Bein'de
0: evet.
2: de olsa.
0: Yapılabilirdi, niye olmasın?
2: Yani tek maçı izlemek istiyorsan aç bir kanalı, izle tek maçı. Örnek
0: Yani
2: veriyorum, Samsun Galatasaray maçını izlemek
0: aç bir
2: istiyorsun.
0: kanalı, hangisinde bir şey olduysa ona dön. Aynı yayını ver, dert değil yani. Hani kulağını fısıldayacaksın. Sana geçiyoruz şu anda
2: Aynı yayını
0: konferansta.
2: verecek zaten.
0: Tabii.
2: Konferans yayını olsa güzel olurdu ama bu
0: Bence
2: maçlarda.
0: de.
2: Hatta pazar günü bu kez düşme hattını ilgilendiren 4 tane maç var. Orada da yine bir konferans yayını olsa Bein'de güzel, keyifli olabilirdi.
0: Doğru. İngiltere'de kaç hafta kaldı Ali?
2: İngiltere'de
0: Son 2 hafta şey oluyor ya, çok keyifli oluyor ya orada.
2: son
0: Yo, son hafta değil mi? Son 2 değil, son hafta.
2: hafta yapıyorlar onu.
0: Ya İngiltere'de
2: Süper
0: son haftası
2: pazar
0: muhteşem oluyor
2: diyorlar.
0: ya.
2: Süper pazar diyorlar. İngiltere'de 4 maç var daha bitmeye.
0: Var var da.
2: Bitme 4 maç var. Evet, Süper Lig'de pazar günü de az önce söyledim. Bu kez düşme hattındaki karşılaşmalar aynı saatte oynanacak. Bu hafta ligde pazartesi günü maç oynanmayacak. Pazar günü saat 20'de Antalyaspor, Alanyaspor, Karagümrük, Gençlerbirliği. Gençlerbirliği'nin kesin kazanması lazım.
0: Evet.
2: Bakalım yapabilecekler mi? Kasımpaşa, Kocaeli. Kocaeli ligin en rahat takımlarından biri. Kasımpaşa kazanırsa zaten artık arkasına bakmaz ama puan bile önemli ve en kritik maç Kayserispor Eyüpspor mücadelesi. Burada da eğer Kayserispor kazanamazsa
0: Karagümrük Eyüp gibi bir
2: işi
0: şey
2: çok
0: bu.
2: zor.
0: Eyüp'e bak.
2: Sabahki senaryomu seninle paylaşayım mı?
0: Söyle.
2: Hazır mısın?
0: Evet.
2: Bak dikkatli dinle ama.
0: Tamam.
2: Eyüp Kayseri'yi yeniyor. Puanı 31.
0: Tamam. Kayseri kaçta kalıyor?
2: Kayseri 26'da kalıyor. Kayseri gidiyor
0: Gidiyor,
2: artık.
0: tamam.
2: Tamam mı? Ama Eyüp kazandı. Puanı 31. Antalya Alanya'yı yeniyor. Puanı 31. Gençlerbirliği Karagümrük'ü yeniyor. Puanı 31.
0: Ha, üçlü averaj devam ediyor.
2: Kasımpaşa Kocaeli'ye mağlup oluyor. Puanı 31. Nasıl?
0: Çok acayipmiş.
2: Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Eyüp ve Antalya'nın bu hafta sonu.
0: Şimdi zaten Kasımpaşa'sız 3 tane 30 3 tane aynı puanlı takım var şu anda
2: Evet,
0: zaten.
2: işte onlar hepsi 31 puanla Kasımpaşa'yı da yakalayabilirler. Yani 4 takım o son pozisyon için
0: Ay.
2: 31 puana gelebilir. Tabii Kasımpaşa bir puan alma ihtimali yüksek ya da puan alma ihtimali yüksek Kocaeli'den. O ayrı hikaye ama mesela orada Alanya'da denkleme giriyor. Alanya'da 33 puanda kalıyor
0: Çok
2: çünkü.
0: acayip oluyor.
2: Çok ilginç oluyor gerçekten. Bütün sezon boyunca Alanya'yı övdük. Şöyle iyiler, böyle iyiler diye. Şimdi Antalya yenilirse Alanya'da düşme savaşının tam ortasında kalacak.
0: Ali,
2: O da
0: şöyle bir
2: enteresan bir hesap.
0: şampiyonluk heyecanı yaşanır mı ya ligimizde?
2: Şampiyonluk.
0: Hı.
2: Fenerbahçe kazandı, Galatasaray mağlup oldu.
0: Hayır hayır yani işte şunun tam tersini
2: Ha
0: düşün.
2: öyle diyorsun. Zor.
0: 4
2: Zor.
0: olmasın da 3 olsun, aynı puanda girsinler falan.
2: Zor. Abi iki takımı kaldıramıyoruz. stres olarak ülkece 3 takımın girdiği bir
0: Doğru.
2: şampiyonluk yarışı çok sıkıntılı olabilir. Evet, bugün Premier Lig'de 22'de Leeds Burnley mücadelesi var. Burnley lige
0: Leeds
2: veda
0: için
2: etti.
0: müthiş bir maç.
2: Leeds 40 puanda. Çok 40 puan alan hiçbir takım düşmedi Premier Lig'de
0: Ama
2: bildiğim
0: bunu
2: kadarıyla, ya
0: kazanıp
2: da bir takım
0: bitirirler.
2: düştü. La Liga'da 22'de Girona Mallorca mücadelesi var. Esport ve Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. Serie A'da 21.45 Pisa Lecce karşılaşması var. Burada Pisa lige veda edecek ama Lecce için baya kritik mücadele. Birinci Lig'de Hatay Vanspor karşılaşması başladı. Saat 17'de Bolu Serikspor, yine 17'de İstanbulspor Adana Demirspor ve 20'de Manisa Sakarya karşılaşmaları var. Bugün birinci Lig'de, onu da sizinle paylaşmış olalım. Ve programın da sonuna geldik. Genco, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür
2: Teşekkür
0: ederim.
2: ederiz. Evet, herkese iyi bir hafta sonu, keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Bir kez daha 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Az sonra Radyo Spor'da her zaman olduğu gibi Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Bugün 1 Mayıs 2026, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Kutlu olsun. Öncelikle ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte yaklaşık 2,5 saat boyunca spordaki gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Ercan abi merhaba, hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum ben de. 1 Mayıs kutlu olsun.
5: 1 Mayıs kutlu olsun. Ercan abi, Mayıs geldi, yaz gelmedi. Ne olacak bu havalar? Küresel
6: düzelecek.
5: Isınmacılar beni bulsun.
6: Düzelecek. Düzelecek. Bugün bayağı 9-10 derece. Yağmur zaman zaman. Hafta sonu da böyle geçecek meteorolojik görüntülere göre.
5: Evet.
6: Yapacak bir şey yok. Bahar iyidir.
5: Bahar iyidir. Ortalama sıcaklığın 7 derece altıymış şu an bizim yaşadığımız İstanbul'da.
6: Evet.
5: Ve hissedilen 3 derece bayağı bildiğin kış günü yani.
6: Kış günü.
5: İstanbul
6: yani.
5: Standartları için bir kış günü var şu anda. İstanbul'da 1 Mayıs itibariyle yani bize okulda öğretilen... mevsim takviminde Mart ve Nisan bahar. İki tane baharı geçtik ama kışı geçemedik.
6: Evet, esas Mayıs'ın 15'ine kadar böyle gidecek galiba.
5: Evet, öyle görünüyor.
6: Ve sonra yavaş yavaş ısınacak bir havayla karşı karşıya geleceğiz.
5: Hatta o kadar değil. Çarşambadan itibaren sanki biraz ısınıyor gibiyiz. Çarşamba 19 gösteriyor Ercan abi.
6: Yavaş yavaş gelsin. Abi.
5: Yavaş yavaş, evet, yeterli. Üşüdüğümüz yeter bu senelik. Seneye bir daha üşürüz diyelim, yayınımıza geçelim yavaş yavaş. Bugün Süper Lig'de maçlar var ama dün de maçlar vardı. Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde. Konferans Ligi'nde tabii Shakhtar'ın mücadelesini takip ettik. Crystal Palace
6: evet.
5: 3-1 kazandı. Maça golle başladı zaten. Sar henüz ilk saniyelerde gol attı. İkinci yarıya da Shakhtar golle başladı ama devamında işte biraz kadro kalitesi farkı, biraz oyuncu tecrübesi farkı diyeyim ben burada. Crystal Palace kazanmayı başardı.
6: Lig deneyimi, Premier Lig'de iyi sonuçlar alan bir ekip Crystal Palace. Ve Shakhtar karşısında çabuk atakla gol atmanın planlarını zaten Premier Lig'de bol bol izledim ben Crystal Palace takımını. Hı hı. Çok iyi kontratağa çıkıyorlar ve bunu da uyguladılar. Senin de söylediğin gibi biraz deneyim farkı da var. Çok genç bir takım Shakhtar.
5: Evet.
6: Crystal Palace da kendi liginde oynamış olmanın zor maçların karşılığını aldı diyebilirim. Arada bir güç farkı ataklarda oluştu. Bunu kabul edelim. Daha iyi atak yapan İngiliz takımıydı. Ve mücadele 3-1 kazandı. Rövanşta tabii bir 90 dakika daha var. Belki uzatmalar. Ama Crystal Palace istediği bir sonuçla ayrıldı sahadan. Çünkü o takımın üzerine işte fazla giderseniz, hücum üstünlüğünü almak isterseniz çok pozisyon veriyorsunuz.
5: Evet.
6: Şimdi de 3-1'in o avantajıyla sahaya çıkacak.
5: Şimdi tabii Arda Turan'ın sözleri de çok değerliydi bence maç sonrası. Dedi ki yani benim oyuncularım tecrübe kazanmaya çalışan oyuncular, rakibin oyuncuları tecrübeli oyuncular.
6: Evet.
5: Ben tecrübe kazanmaya çalışan bir koçum. Glasner tecrübeli bir koç.
6: Evet.
5: Ben öğrenmeye çalışıyorum. Glasner ise olmuş bir koç dedi. Rakibin de hakkını verdi. Kendi vizyon çerçevesini de çizmiş oldu. Benim oyuncularım dedi ileride belki büyük oyuncular olacaklar. Hepsine güveniyorum. Ben de belki iyi bir koç olacağım ama henüz olmadım dedi. Oyuncularım henüz olmadılar dedi. Ama rakibe baktığımda hem kadro olarak olmuş oyunculardan kurulu oturmuş bir takım hem de teknik direktör olarak benden daha tecrübeli bir teknik direktör vardı dedi. Hem teknik direktör Glasner'in hakkını verdi hem de rakibin oyuncularının hakkını verdi. Güzel bir basın toplantısıydı bence Arda Turan'ın söyledikleri.
6: Şu an Shakhtar'ın yaşadığı büyük bir başarı.
5: Evet.
6: Dün yayında da konuştuk bunu. Ukrayna-Rusya arasındaki savaş bazen maç oynanırken bile hava savunma sirenleri çalıyor. Hı-hı. Takımlar soyunma odasına gidiyor. Sonra Shakhtar maçını oynadığı işte Krakow'dan 8 saat otobüs yolculuğu yapıp geliyor, lig maçını oynuyor. Bu hafta da Dinamo Kiev'le oynayacaklar. Sonra tekrar gelecekler otobüsle Krakow'a, oradan İngiltere'ye, Londra'ya geçecekler Crystal Palace maçı için. Bunlar da dezavantaj, öyle değerlendi. Bayağı bir dezavantaj. Zihin yorgunluğuna yol açar. Bir sezon buraya kadar getirmeleri de şunu söyleyeyim Mehmet. İyi bir başarı.
5: Evet, güzel geldiler gerçekten. Takdir edilmesi gerekiyor.
6: Yani yarı final ilk dörde kaldılar.
5: Evet, ilk dörde kaldılar konferans liginde. Diğer maçlarda da Rayo Vallecano ve Strasbourg. Diğer maçta da Vallecano ve Strasbourg karşı karşıya geldi. 1-0 Vallecano kazandı mücadeleyi. Alemão'nun attığı golle. Aslında onlar maçı kazanmayı fazlasıyla hak ettiler. Neredeyse top göstermediler Ercan abi. Daha farklı bitmesi işten bile değildi. Çünkü isabetli şut atamadan maçı bitirdi rakip. Toplamda da 5 şut var zaten Strasbourg'un. Yani Vallecano maçı kontrol etti ama az gol attı.
6: Rövanş tabii Strasbourg için bu sefer önemli. Vallecano zor anlar yaşayabilir. Şunu okudum. Vallecano yönetiminin bir kararı var, başkanının. Online bilet satmıyorlar.
5: Hı hı.
6: Hiçbir şekilde. Lig dahi. Taraftarlar geliyor. Aynı 1980'ler gibi. Gişeye, sıraya giriyorlar. Ve gişeden bilet alıyorlar.
5: Bunun nedeni neymiş? Açıklama var mı?
6: Açıklama yok. Ben diyor böyle bu tarz istiyorum diyor. Online diye. Cefakar taraftarımla birlikte olmak istiyorum diyor. Hmm. Kuyruğa giriyorlar.
5: Eski tarz bir
6: evet.
5: Başkanım ben diyor.
6: Evet. Ya ben eski usul devam ediyorum
5: eski
6: diyor.
5: Eski usulden devam.
6: Online yok. Taraftarım geliyor. İşte saatler öncesinden yine dedim ya sıraya giriliyor. Ve o stat doluyor ama. Biletler alınıyor gişede.
5: Hı hı. Cefakar taraftar.
6: Evet. Sırada bekliyor, alıyor. Biletini alıyor ve maçına giriyor.
5: Bu maçta kaçırdıkları fırsatları ararlar mı deplasmanda? Bunu göreceğiz. Deplasman mücadelesinde göreceğiz tabii ki. Ama 1-0 kazandı Rayo Vallecano bu mücadeleyi. Yani 2-3-0 olabilirdi maç, öyle söyleyeyim. Nottingham Aston Villa ekibi Premier League takımının maçı. Nottingham yani bir attı ama onlar da sanki bir 2'yi alabilirlerdi. 2'yi de bulabilirlerdi gibi geldi bana.
6: O maçtaki başarı şu. Aldığı sonuç Forest'in. Unai Emery bu kupayı en çok kazanan teknik direktör.
5: Hı hı.
6: Aston Villa'nın teknik direktörü. Ve bu takımı mağlup etmeyi başardılar. Senin de vurguladığın gibi daha fazla gol atma şansları olabilirdi. Rövanş nasıl geçecek? Eğer Brera'nın takımı finale kalırsa büyük başarı. Göreve geldikten itibaren küme düşme hattından takımı uzaklaştırdı Nottingham Forest'i. Ve aynı zamanda da finale artık sadece bir maçı var.
5: Bir maç kaldı, her şey olabilir. Yine güzel tempolu bir maç olur ama yani bu maçın rövanşı seyredilir kesinlikle.
6: Bir Premier Lig yarı finali gibiydi.
5: FA Cup yarı finali diyebiliriz.
6: Evet, Premier Lig ya da FA Cup yarı finali gibi her zaman enteresan sonuçlar çıkabiliyor, hı hı. O ligin içinde. Onlardan birini Forest yakaladı.
5: Şimdi diğer maçta da Braga Freiburg, Demir Ege maçın başında gol attı.
6: 7. dakikada golü attı.
5: 2-1 kazandı Braga.
6: Yani Rövanş belli değil.
5: Belli değil.
6: Bir Alman takımı, Portekiz takımı Braga. Yalnız Braga hep buralara kadar gelmeyi bilen bir takım. Evet. O kategoride. Demir Ege için önemli. Hem takımıyla maça başlıyor hem golü atıyor. Umarım daha büyük başarılara imza atar.
5: Evet, ona da başarılar dileyelim. Tabii ki maçın başarılı isimlerinden biriydi Demir Ege. Tıknaz orta sahada. 2-1'lik bir Braga galibiyeti vardı Freiburg karşısında. Yani Nottingham ve Braga kendi evlerinde oynamanın avantajını UEFA Avrupa Ligi'nde kullanmış oldular. Diğer tarafta da Rayo Vallecano konferans liginde iç saha avantajını kullandı. Shakhtar zaten iç sahada oynamıyor, tarafsız sahada oynuyor maçlarını. Crystal Palace kendi evinde 3-1 kaybetti. Tabii kağıt üzerinde kendi evinde açıklamasını da yapalım.
6: 2-0 yenmesi lazım. İki farklı galibiyet.
5: İki farklı galibiyet.
6: Maçı uzatması için. Hı hı. İşini bayağı zora soktu. Değil mi?
5: İşi bayağı zor, evet. Yani 3-1'den dönmek deplasmanda ki kolay bir deplasmana gitmeyecekler. Zor bir deplasmana gidecekler. Kolay olmayacak onlar için. Ama yine de şu şartlar altında ben iyi bir iş çıkardıklarını söyleyebilirim.
6: Kesinlikle öyle. Rövanş niye zor bir de? Mutlaka risk almak zorundalar. Bu riski aldıkları zaman da bu Crystal Palace'ın oyun tarzına çok uyan bir hale geliyor maç. Hücum yapan rakiplere karşı çok rahat pozisyona giriyorlar. Yayını açarken de bunu belirtmiştik. Premier Lig'de de böyle. Ben Shakhtar'ın işinin bayağı zorlaştığı kanaatindeyim.
5: Gerçekten de bana da öyle geliyor Shakhtar için. Sanki tabii futbol mucizeler oyunu. Sürpriz sonuçlar her zaman var ama yolun sonu gibi geliyor bana da. Yine de dediğim gibi iyi bir Avrupa sezonu geçirdiklerini söyleyebiliriz. Süper Lig'e dönecek olursak Süper Lig'de bugün maçlar var. Çaykur Rizespor ve Konyaspor karşı karşıya gelecek saat 17'de. 20'de Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş. Bu maç bence yarın oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçını da etkileyebilecek bir maç diye düşünüyorum. Zira Beşiktaş kaybederse Başakşehir'in Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda son iki haftaya gerilirken puan farkı 2'ye düşmüş olacak Beşiktaş ve Başakşehir arasında. Tabii Fenerbahçe'deki durumları konuşacağız, bu maçları konuşacağız ama bir araya gidelim, sonrasında daha rahat konuşuruz.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gaziantep Futbol Kulübü ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de iki takım 14. kez karşı karşıya gelecek Ercan abi. Şimdi şöyle enteresan bir istatistik var. Evinde Beşiktaş'a kaybetmeyen bir Gaziantep Futbol Kulübü var. Yani Beşiktaş Gaziantep ile deplasmanda oynadı. 6 maçta da galip gelemedi.
6: Evet. Böyle zor bir deplasman olarak gözüküyor Beşiktaş için yine.
5: Gaziantep ekibi 3 galibiyet aldı. 3 maç berabere bitti. Evet. Deplasmanda kazanamayan bir Beşiktaş var. Bugün de kolay olmayacak gibi görünüyor. Beşiktaş bu maçlarda 5 gol atmış, 10 gol yemiş.
6: Bayağı fazla.
5: Son 6 maçta.
6: Son 6 maç. Son yıllar tabii iyi geçmiyor Beşiktaş için. Bunu kabul edelim. Bu da zor deplasman maçlarından biri olarak değerlendirilecek. Şu konuşuluyor Akıllar Kupa'da. Ben biraz değişik bir 11 bekliyorum bu akşamki maçta Beşiktaş'tan.
5: Şimdi Beşiktaş'ta sakatlığı var Kartal Kayra'nın. Cezası var Rıdvan Yılmaz'ın. Onlar evet, yok. Gaziantep Futbol Kulübü'nde de Mbakata'nın sakatlığı var. Yusuf Kabadayı'nın sakatlığı var ve kaleci Mustafa Burak Bozon da kadroda yer almadı. Şimdi muhtemel 11'lere bakacak olursak kalede Ersin gibi duruyor Beşiktaş'ta. Savunma dörtlüsü Murillo, Agbadu, Udokayi, Yasin. Sol bek pozisyonunda Rıdvan'ın yokluğunda. Önlerinde Aslani. Aslani'nin önündeki dörtlü 4-1-4-1 gibi bakacağız Beşiktaş'a. Cengiz sağda, Salih sağ içte yanında. Orkun 10 numara pozisyonunda, Jota solda gibi görünüyor. En önde de Mustafa Hekimoğlu. Böyle bir muhtemel 11'i var muhabir arkadaşlarımızın.
6: Evet, Cengiz mi Raşit'sa mı tabii? Orada bir parantez açıp kapayabiliriz.
5: Evet.
6: Mustafa artık bu maçta istediği gibi bir kanatta değil, yani santrafor pozisyonunda oynayacak.
5: Bir rotasyon sanki kupa için görünüyor değil mi?
6: Tabii tabii. Ya Jota herhalde kupa 11'inde yok.
5: Galiba.
6: Ya girerse Ture girer. Oraya kupa 11'inde. Bunu söyleyebiliriz. Ben bakalım ya, Gaziantep klasik 11 ile çıkıyor muhtemel kadrosuna baktığımızda. Beşiktaş'ta bu 11 esasında isimler iyi ama gösterdikleri performans soru işareti. Ya ben Cengiz mesela muhtemel 11'de gözüküyor ama performansını Samsun maçı dahil hatırlar değerli dinleyiciler. Bayağı ortalamanın altındaydı. Varlık gösteremedi Samsun'daki maçta. Ondan sonra da 11'de zaten başlamıyor. Raşit Sakarya Gümrük maçında oynadı. O da o beklenen performansı gösteremedi.
5: Evet. O yüzden arkadaşlarımız Cengiz'i biraz daha önde görüyorlar, sağ önde.
6: Başlar mı Cengiz'de? O da tartışmaya açık bir konu.
5: E tabi. Ya tekrar. Son karar teknik direktör Sergen Yalçın'a
6: ait. Belki Raşit'sa daha ön planda gibi gözüküyor. Bence. Yani benim muhtemel 11'imde.
5: Şimdi son 4 Süper Lig maçını Gaziantep Futbol Kulübü kaybetmedi. 2 galibiyet, 2 beraberlik. İç sahadaki 6 maçın hiçbirini kaybetmedi Beşiktaş'a karşı. 3 galibiyet, 3 beraberlik. Yani şansı tutmuyor Gaziantep'e Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın şöyle enteresan bir istatistik de var yine. Süper Lig tarihinde galibiyet alamadan en fazla ziyaret ettiği deplasman Gaziantep.
6: Evet.
5: 6 maç.
6: 6 maç. Bu tabii uzun süre böyle sürmez. Bir gün bitecektir.
5: Tabii.
6: Bu bugün mü değil mi onu göreceğiz. Mutlaka. Ya bu devamlı işte istediği sonuçları alamadığı maçlarda bir bakmışsınız almış sonucu. Çünkü futbol böyle bir oyun. Bu akşam mı olur? Bunu hep beraber göreceğiz. Önemli olan Beşiktaşlı oyuncuların Karagümrük maçındaki o vurdum duymaz havanın bu akşam nasıl maça yansıyacağı. Aynı şekilde mi olacak?
5: Yani, yansır mı mesela? Bir de
6: ben hiç bilemiyorum. Yani
5: hoca rotasyon da yapıyor. Herhalde hoca bu maçı o kadar da önemsemiyor yani, der mi oyuncu?
6: Dememesi lazım normal koşullarda.
5: Tabii. O ayrı.
6: Yani, lig defterini tamamen kapattım diyorsun. Ondan sonra puan cetvelini

0: Kupayı da alamazsan, Konferans Ligi'ne de kalamazsan seneye Avrupa'da yoksun. Bu yapacağınız transferlerde bile sizi zorlayabilir. Ya bu kesin konuda teknik heyetin, oyuncuların mutlaka çaba göstermesi gerekiyor. Yoksun Avrupa'da. Hı hı. Yendi diyelim Başakşehir Fenerbahçe'yi, tamam. Göztepe
1: çok
0: var.
1: Çok sıkıntıya altta girer.
0: Yani öyle değil mi?
1: Beşiktaş kaybetti, Başakşehir kazandı, sıkıntıya girer Beşiktaş'ın dördüncülüğü. Çünkü sonra da Trabzon'la oynayacak Beşiktaş.
0: O Trabzon maçı zaten çok zor. O da var.
1: Zor.
0: Kolay bir maç değil Trabzonspor maçı. Sonra Rize'ye gidiyorsun. Rize Spor, ben bu sezon çok beğendim Rize Spor'u. İyi sonuçlar aldı. Hmm. Son hafta, belki son hafta artık bir veda maçı olarak değerlendirilebilir iki takım açısından. Hmm. Ama buna rağmen Beşiktaş'ın dördüncülük anlamında 4 puana ihtiyacı var bence.
1: 4 puanla garanti alır dördüncülüğü. Geride 3 maç var. Bakacağız, göreceğiz neler olacak. Gaziantep'in de muhtemel 11'ini verelim. Zafer Kale'de Sorescu, Arda, Abena, Rodriguez savunma dörtlüsü, önlerinde Guidado, Lungoyi, Maxim Kamara, Kozlovski, en önde de Bayo.
0: Evet.
1: Böyle bir 11'de Gaziantep Futbol Kulübü'nden bekleniyor açıkçası. Kolay bir maç değil Beşiktaş açısından. Son dönemde aralarındaki maçlara da baktığımızda zaten Beşiktaş'ın zorlandığını söyledik. 31 maç, 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyetle 56 puan toplayan Beşiktaş 4. sırada. Gaziantep Futbol Kulübü de 31 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik, 12 mağlubiyetle 37 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor. Yani herhangi bir düşme tehlikesi yaşamıyor. Avrupa şansı da yok Gaziantep'in. Çok rahat.
0: İyi futbol için sahaya çıkacaklar işte.
1: İyi futbol, bir de bu tarz maçlar ne olursa olsun kendilerini son kez gösterme maçı.
0: Tabii tabii.
1: Yani transfer yapabilir miyim? İyi bir performans, bir İstanbul takımına kapak atar mıyım?
0: Bu maçlarda oyuncular başka ülkelerde de, işte bu maçları takip edenler var, scoutlar var. Senin de vurguladığın gibi en iyi şekilde son maçlara girince kendilerini göstermek istiyorlar. Hı hı. Ya bu Beşiktaş takımında oynayan oyuncular için de geçerli. Tamamen defteri kapatmamaları lazım kitabı.
1: Kesin, tabii ki tabii ki. O ayrı bir konu. Şimdi dinleyicimiz de seninle aynı görüşte. Diyor ki rotasyon varken oyuncular durumu ciddiye almıyor ve maçlara asılmıyorlarsa burada bir zafiyet söz konusudur. Bu da yönetim kaynaklıdır diyor.
0: Aynı kanaatteyim. Onu söyledik zaten. Hı. Yani buna artık bir son verilmesi lazım. Rotasyon, sen Beşiktaş takımında oyuncusu değil misin? Hı hı. Derler adama, değil mi?
1: Oyuncuyu nasıl motive edeceğini bulmak Sergen Hoca'nın değil yönetimin işi demiş. Burada sanki biraz ayrılıyorum. Sergen Hoca'nın da burada bir görevi var gibi sanki.
0: Ya şimdi yönetim kendine ait olan yükümlülükleri nedir? Maaşlar, primler. Bunları yatırdıktan sonra top kimde oluyor? Teknik direktör ve oyuncularda.
1: Evet. Yani yönetim gidip futbolcuyla
0: konuşmaz zaten.
1: Hiçbir
0: yerde bir haber okunmadı Beşiktaş'ta. Tabii. Bu kadar istikrarsız sonuçlar almasına rağmen her şey zamanında ödeniyor Beşiktaş takımında. Maaşlar, primler, alacaklar, her şey. Hı-hı. Bu da oyunculara nasıl bir görev verildiğini gösteriyor.
1: Hocanın açıklamaları vardı zaten. Son oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinden sonra bir hedefiniz kalmayınca motive etmek de kolay olmuyor dedim. Oyuncuları...
0: Edeceksin ama.
1: Ama oyuncu da kendini motive edecek. Yani bir işi savsaklamak hiç profesyonelce bir davranış değil. Bir işin varsa en iyi şekilde yapmak zorundasın o işi. Para kazanıyorsun.
0: Evet.
1: Sonuçta. Şimdi bakalım başka yorum var mı diye. Fenerbahçe ile ilgili yorumlar var. Bu arada WhatsApp hattımız açık, yorumlara bakıyoruz. Bizlere soru, görüş, önerim bildirebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Beşiktaş'ta da tabii kalmak isteyen oyuncuların kendilerini göstermesi açısından da çok önemli bir maç diye düşünüyorum. Yani evet, belki hedef kupa olabilir bundan sonra Beşiktaş için ama teknik direktör Sergen Yalçın ve Serkan Reçber gelecek sezonun da kadro planlamasını yapıyor. Şu anda ellerinde kağıt kalem, performanslara bakıyorlar. Diyorlar ki bu kalsın, bu gitsin. Eğer kalmak istiyorsa bir oyuncu yine iyi oynamak zorunda. Yani evet. Her türlü motivasyon bence sebebi var oyuncunun.
0: Bence de. Bu yüzden biraz önem taşıyor karşılaşma.
1: Evet, maç her türlü Beşiktaş açısından önemli.

0: diye düşünüyorum. Bu arada Beşiktaş'la ilgili yine bir transfer söylentisi var. Lorient'e ara transferde de gündeme gelmişti. Hatırlarsınız Sassuolo'nun sol açık oyuncusu Lorient'e 20 milyon euro isteği var Sassuolo'nun. Fena bir oyuncu değil, benim beğendiğim oyunculardan biri ama Beşiktaş seviyesinde mi? Yani Beşiktaş'ı bir yere taşır mı? Yani bilemedim. Şu anda sanki Beşiktaş'ın daha iyisine ihtiyacı var gibi. Tabii biraz da bütçeyle alakalı Ercan abi, biz de şu gelsin bu gelsin işte bundan daha iyisi olsun diyoruz ama takımlarımızın da bütçelerini bazen sanki unutuyoruz gibi.
1: Katılıyorum sana. Bütçeyle, takımın mali durumuyla,
0: gücüyle alakalı. Bu limitiyle alakalı.
1: Limitiyle ilgili. Böylece her oyuncuyu almak istersin, iş yapabilecek. Fakat çok iyi bir santraforu işte Galatasaray kaça mal etti? O Osimhen'i. 80'e.
0: Evet.
1: Böyle bir gücün, mali gücün o parayı karşılayabilecek durumun varsa olabilir. Ama yoksa boşa yapılmış bir transfer olur.
0: Şimdi sağ önde de, yani sağ açık pozisyonunda da
1: problem var.
0: Problem bence var. Orada da bir Yusuf Sarı yeniden bir gündeme geldi Beşiktaş'ta.
1: Onu bilemeyeceğim. Teknik direktör kararı o. Sağ önde enteresan bir şekilde iki oyuncu da yine bir türlü bekleneni veremedi.
0: Şimdi Yusuf,
1: Çenli de düştü.
0: Çenli düştü, evet.
1: Raşit ise zaten kayıp. O yüzden sağ kanatta açıkça problem var.
0: Şimdi yani birçok yerde bugün çıktı Cengiz'in yerine Yusuf Sarı'yı Beşiktaş istiyor diye. Yusuf da 27 yaşında. Hala bence Türkiye'de oynayabileceği yıllar var önünde üst düzeyde. Ama zaman zaman sanki bu sene biraz sakatlık problemi mi yaşadı?
1: İki senedir arka adele problem var. Hı-hı. Onu tabii iyi kontrol etmeleri lazım. O arka adele probleminden dolayı çok ayrı kalıyor oynadığı takımlarda.
0: Ya planlamayı sanki Yusuf'a göre yapamazsın gibi geliyor bana.
1: Mümkün değil.
0: Belki rotasyon oyuncusu olarak. Mümkün değil.
1: Yani tamam, bizde Yusuf var, İşte şöyle olur böyle olur diye düşünemezsiniz. O yüzden sana katılıyorum. Ya o kadar büyük yük altında ki geçmişte bu arka adele sakatlıkları tekrarlayan sakatlıklar. Hı hı. Onu iyi düşünmek gerekiyor. Gündeme gelebilir de iyi düşünüyor onu.
0: Şimdi Çekya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Blesk, Černý'nin formsuzluğuyla ilgili bir haber yapmış bugün. Orada da diyor ki eşinin rahatsızlığı nedeniyle, yani Denisa Černý'nin rahatsızlığı nedeniyle bir türlü kendini özellikle ligin ikinci yarısında futbola veremedi diyor.
1: Haklı.
0: Blesk gazetesi.
1: Haklı. Bunun işte çözümü nedir? Černý ile otururlar, konuşurlar. Kendisi ne düşünüyor? Beşiktaş kulübü ne düşünüyor? Oyuncu haklı tabii. Hı hı. Eşinin rahatsızlığı önemli bir rahatsızlık. Bu yüzden de dikkat edersen öyle anormal bir eleştiri yok.
0: Evet.
1: Bunu herkes biliyor çünkü. Hı hı.
0: Şimdi bu hastalık da yani hem hayat kalitesini etkiliyor hem bağışıklık sistemini zorluyor. Denisa Černý da zaten fitness antrenörüydü. Kariyerine ara verdi. Prag'da tedavi görüyor. Ve Černý de sürekli olarak Prag İstanbul seferi yapmak durumunda kalmış son dönemde, fırsat buldukça tabii.
1: Evet.
0: Biraz aklı, eşin de böyle olunca da doğal olarak bir form düşüklüğü yaşıyor diyor Çekya'daki Blesk gazetesi. Bu bilgiyi de, bu haberi de sevgili dinleyicilerimizle
1: hem
0: paylaşalım.
1: Geçmiş olsun hem Černý ailesi için.
0: Kolay
1: hem
0: değil Ercan abi.
1: De, kolay değil tabii.
0: Evet.
1: Kesinlikle zor bir.
0: Hayat arkadaşın ciddi bir sağlık problemi yaşıyor. Senin kendini %100'ünle işine vermen
1: mümkün değil.
0: Çok kolay olmuyor.
1: Ya, mümkün değil.
0: Evet.
1: Bir gösteriyse bu futbol. Sahadasın, saha içindesin, oyun başlıyor. Ama kolay değil yani, unutamazsın. Hı hı.
0: Bir dinleyicimiz de liste hazırlamış. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan oyuncular listesi 12 transfer diyor. Kiralıktan gelecek de 6-7 tane yabancısı var diyor Beşiktaş'ın.
1: Onlar yine bir şekilde kadronun içinde yer almayacaklar büyük ihtimalle.
0: Onları da satabilirse, elden çıkarabilirse Beşiktaş yönetimi bu konuda büyük bir iş başardıklarını söyleyelim. Ama yine yaz aylarında da yoğun bir mesai onları bekliyor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ederken biraz Fenerbahçe'yi konuşacağız. Telefon attığımızda Sözcü Gazetesi Spor Müdürü sevgili Yasin Yıldırım var. Yasin merhaba.
3: Merhaba Mehmet.
1: Merhaba Yasin, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi bir yandan ben ekrana da bakıyorum. Tedesco'nun havalimanından ayrılma görüntüleri var. Dün Samandıra'da gözyaşları sel oldu. Havalimanında da çok yoğun bir ilgi, müthiş bir uğurlama Tedesco giderken. Bir dinleyicimiz de mesaj yazmış. Diyor ki Stuttgart'ta bekliyoruz diyor. Taraftar Derneği ile birlikte havalimanında Tedesco'yu karşılayacağız diyor. Şimdi Nasıl bu kadar gönüllerde yer etti Domenico Tedesco, istersen böyle başlayalım. Yani uğurlanma görüntüleri de havalimanında çok duygusal. Stuttgart'ta bile bekleniyormuş Tedesco. Orada da bir karşılama olacak.
3: Demek ki taraftarın gözünde, taraftar nezdinde suçlu Tedesco değil. Gözüken o. Yani taraftar demek ki Tedesco'da hatayı bulmuyor. Hatayı yönetimde, Fenerbahçe'de bir forvet eksikliği varken forvet almayanlara, stoper almayanlara yüklemiş durumda. Tabii Tedesco'nun belki mütevazi tavrı, hakikaten hep oyunun içinde kalmaya çalışması, hiç hakem konuşmaması, sadece oyuna odaklanması, oyuncuların gözünde de ciddi bir değer gördüğünü görüyoruz yapılan paylaşımlarla. Bunu gösteriyor bence. Kötü bir tablo çizmedi. Düşünün, göreve gelmişsiniz. Sizi getiren kişi başkanlığı kaybetmiş sürpriz bir şekilde. Kucağınızda bir bomba bulmuşsunuz. Yeni bir başkan gelmiş, yeni yönetim gelmiş. Birkaç hafta ipin üstünde gitmişsiniz. İlk kaybedeceğiniz maçta gönderilmek için herkes beklerken o cendereden çıkmışsınız. İşi buraya kadar getirmişsiniz. Son derbiye kadar neredeyse derbi kaybetmemişsiniz. Yani Fenerbahçe taraftarı da bu anlamda Tedesco'yu bence başarısız bulmadığını gösteriyor. O anlamda da mütevazı kişiliğiyle, insan ilişkileriyle böyle bir değer görüyor diye düşünüyorum ben.
0: Ya şimdi İstanbul Havalimanı da gidilmesi çok zor bir havalimanı. Takdir edersin ki formalarıyla yüzlerce kişi görüyorum ben şu anda Tedesco'yu uğurlarken. Haber bültenleri de açık önümüzde tabii. Yani bayağı hoş görüntüler bunlar. Böyle bir uğurlanma da ben hatırlamıyorum. Herhangi bir teknik direktörün bu şekilde uğurlandığını.
3: Yani biliyorsunuz genelde bizde gösterişli şekilde karşılanır. Uğurlanırken kimse olmaz. Evet. Mourinho'da dahil. Mourinho'da
0: nasıl kalabalık geldi, tek gitti.
3: Kalabalık geldi, tek gitti. Tek başına oturuyordu elinde telefonuyla. Bir bankın üzerinde diyelim. Şimdi Tedesco'ya bakınca bir de sosyal medyanın da bir gücü var. Gerçekten artık Tedesco'nun bu görüntülerinden sonra bazı taraftarlar da çabuk organize olup oralara kadar gidip o görüntüleri vermek istiyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Ama bir mütevazı kişiliğiyle, oyunun içinde kalmasıyla, sevinçleriyle buraya kadar getirdi. Ve bence bir alkışı en azından duruş olarak, yaklaşım olarak, bakış açısı olarak bu alkışı veya bu gönderimini hak ediyordu. O da güzel karşılık verdi. Umarız, bilmiyorum bundan sonra tekrar yolu Türkiye'ye döner mi kesişeyim ama Türk kulüpleri için her zaman bir alternatif bir isim olarak bence akıllarda kazanacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe olmasa bile.
1: Yasin, peki varsa teknik anlamda senin belirlediğin hataları oluşmuş muydu Fenerbahçe kadrolarında, kadroları meydana getirirken ya da taktiksel anlamda? Bunu değerlendirir misin bize?
3: Tedesco için söylüyorsunuz.
1: Evet.
3: Tabii ki yaptığı hatalar vardı. Mesela en büyük hatalarından biri bence Kante geldikten sonra özellikle İsmail'i çok geri plan atmasıydı. İyi işleyen bir aslında takım kimyası kurmuştu. Trabzon maçı bunun en güzel örneğiydi. Hani üçlü bir orta sahayla daha dinamik sonuca giden bir takım. Onu bozması bence en büyük hatası oldu. Yerli oyunculara karşı bir şey oldu. Yani yerli oyuncuları bence çok fazla kullanamadı. O da belki şampiyonluğu kaybetmesindeki önemli nedenlerden biriydi. Çünkü Süper Lig'de geçmiş yıllara da bakın, her zaman yerli oyuncuların etkisini görürsünüz. Bu sene Galatasaray'da da bunu gördünüz. Daha önce Beşiktaş'ta da, Trabzon'da da. Fenerbahçe'nin bu sene etkili olan tek bir yerli oyuncusu var mıydı mesela? Yoktu. Hani gerçekten bu yerli oyuncuları kullanamadı gerektiği kadar. Orada bir hata yaptığını düşünüyorum. Bir de son derbide mesela hani Şerifli tercih bence en büyük hatası oldu. Hani Trabzon maçındaki gibi Kante, İsmail, Genduzi ile başlayabilir. Galatasaray'ın hücum bağlantılarını daha etkisiz hale getirebilirdi. Son derbide bence çok ciddi taktiksel ve değişiklik hataları yaptı. İyi okuyamadı. Ederson krizinde de çok etkili olamadı bence. Forma adaleti konusunda biraz sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum ben.
0: Şimdi biraz da istersen seçim yarışına değinelim Fenerbahçe'deki. Ya bu da bana biraz garip geliyor. Çünkü hani bir aday varsa ben de adayım şeklinde öne çıkan çok fazla isim oldu. Mesela Aziz Yıldırım adaysa Barış Göktürk aday olmayacak. Mesela böyle bir haber var. Mehmet Ali Aydınlar adaysa da Aziz Yıldırım aday olacak deniyor. Şimdi Fenerbahçe'de henüz resmi başvurular yapılmadı. Bunu biliyoruz ama öne çıkan isimler Mehmet Ali Aydınlar, Aziz Yıldırım, Hakan Safi ve Barış Göktürk. Bu seçim yarışı için neler söyleyeceksin? Yani Aziz Yıldırım kesin aday mı sence? Öyle başlayalım.
3: Vallahi bir niyeti gözüküyor. Anladığımız Aziz Bey'e yakın kaynaklara baktığımız zaman o da hani bir iadeye itibar istiyor gibi geliyor bana. Yani çok kırıldı iki tane seçim kaybedince, hani onursal başkan, büyük başkan imajını, yani bir şampiyonlukla bir veda etmeyi çok istediğini ben hissedebiliyorum. Hani istemiyorum dese de bence öyle değil. Hala kendinde o son bir gücü görüyor. İyi bir yönetim kurabileceğini düşünüyor. Ama Fenerbahçe'nin artık kavgaya ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin artık hani güçlü bir yönetim kuruluna ihtiyacı var bence. En önemli şey o. Fenerbahçe kongre üyelerinde ben bu şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Ben iki gün önce Mehmet Ali Bey ile konuştum telefonda. Kendisi Mehmet Ali Aydınlar'la. Aday olduğunu söyledi. Yani ben hayırlı olsun dedim. Teşekkür etti. Reddetmediğine göre aday. Yani evet. Çalıştığına göre. Ben kendim telefonda konuştuğum için söyleyebilirim. Yani çok ciddi şekilde hazırlandığını da biliyorum. Bir yıla yakındır hazırlanıyor. İstiyor. Hakikaten o da çok istiyor. O da çok haksızlıklara uğradığını düşünüyor. Fenerbahçe camiasında hak etmediği bir şey olduğunu düşünüyor kendisine karşı. O 3 Temmuz sürecinde çok yıpratıldığını, haksızlığa uğradığını düşünüyor. Ve bu sefer güçlü bir yönetim kadrosuyla çok sıkı çalıştığını biliyorum ben. Gelmek istiyor. Fenerbahçe'nin ciddi bir enkaz edebiyat yapmıyor ama ciddi bir ekonomik sıkıntılı bir döneme gireceğini de düşünmek lazım. Çok fazla paraya ihtiyaç var. Ve bu da güçlü bir yönetim gerektiriyor. Gerçekten bir anda 200 milyon belki 250 milyon euro kasa kolaylığı sağlayabilecek veya kaynak yaratabilecek bir yönetim kuruluna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Artık bu işlerde çok duygusal davranmaya yer yok. Yani gerçekçi bakmak zorunda Fenerbahçe kongre üyeleri. Çünkü Fenerbahçe gelir gelmez 24'e yakın yabancı oyuncusu var. Bunların kontratları devam ediyor. Tekrar bir kadro mühendisliği yapılması gerekecek. Gerçekten yine flash isimlerin transfer edilmesi lazım. Çok iyi dünya çapında bir forvet, çok iyi bir stoper, çok iyi bir kanat oyuncusu gibi hakikaten transferde de büyük oynayacak bir futbol şubesi ve ekibi gerekiyor. Bunun için de para gerekiyor. Kırdırılan, önden alınan ödemeler var. İşte şeyler, sermaye aktarımından gelen paranın harcandığını da düşünürsek, çok ciddi bir kontrat yükü olduğunu düşünürsek, Fenerbahçe Başkanı'nın işi kolay değil. Karşısında güçlü bir Galatasaray var. 4 sene üstte şampiyon olmuş. Yine bir omurgası olan, Şampiyonlar Ligi gelirleri olan, store gelirleri çok fazla yüksek ve bu yüzden de eli kuvvetli bir Galatasaray var. Osimhen'li bir Galatasaray var. Aslında geçtiğimiz sezon Mahmut Uslu bu konuda bu işe en çok vurgu yapan isimdi. Mahmut Bey dedi ki, ben onu hiç unutmuyorum. Arkadaşlar dedi, bakın dedi, biz Osimhen'le Galatasaray'la yarışacağız. Bunun kimse farkında değil demişti. Bu işin ciddiyetine bir tek o uyanmıştı ama Fenerbahçe yönetimi iyi bir santrafor almayarak bence bu seneki şampiyonluğun kaçmasındaki en büyük şey oldu. Fenerbahçe Kongresi tabii güçlü isimler var. Hakan Bey'e de çok ciddi bir para koyacağını söyledi. Mehmet Ali Aydınlar ve ekibinin de çok güçlü geleceğini biliyoruz. Aziz Bey de bir yönetim kurulu listesine girerse yine Barış Göktürk de belki listesine girebilir. Birçok şey konuşuluyor. ne olursa olsun güçlü bir Fenerbahçe yönetimi olacağını, Saadettin Bey'in yönetimi gibi değil.

0: gerçekten güçlü, paralı, hani daha çok para koyabilecek isimlerin olduğu bir yönetim olacağını düşünüyorum ben.
1: Bir de tabii ki Yasin, teknik direktör ve ekibi yok. Ya bunu şimdi Haziran ayında kongre var. Haziran'dan önce kim ne yapacaksa bazı teknik direktör adaylarıyla herhalde mutlaka temasa geçmesi gerekiyor.
0: Mutlaka. Zaten erken açacak Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi önelemesi oynarsa hatta üçüncü bitirme riski de var. O zaman da yine sezonu erken açacak. Yani hoca sorununu erken çözmesi gerekiyor. Şu an tabii adayların çalışmalar yaptığını biliyoruz. Hani hızlı bir şekilde refleks göstereceklerdir. Şimdi akıllarda oluşan bir şey var. Yerli mi yabancı mı? Şimdi Türkiye Ligi'nde 18 yıldır yerli teknik direktörler şampiyon oluyor. İşte Mourinho bile geldi, başarılı olamadı deniyor. Yabancı işte en son Tedesco geldi, olmadı falan. Vitor Pereira geldi. Şimdi ben de size soruyorum. Yerli mi olmalı, yabancı mı olmalı?
1: Ben şöyle cevap vereceğim sana. Yabancı bir teknik direktör, kariyerli bir teknik direktör bir sene sonra seçim olacak bir takıma gelirse, bir kulübe, mutlaka tazminat garantisini kağıda yazdırıp gelir. Bu yüzden yabancı olma ihtimali ben düşük görüyorum.
0: Peki Ercan abi, yerli alternatiflerimiz kimler? Yani şimdi hep aynı
1: Belli.
0: isimlere de dönüyoruz. Yani
1: Evet, belli. Klasik
0: Aykut
1: belli.
0: Kocaman,
1: Senin
0: İsmail
1: kim
0: Kartal.
1: peki? Düşüncen ne?
0: Şimdi hep aynı isimler etrafında dönüldüğü zaman işte İsmail Kartal, Aykut Kocaman. Aykut Kocaman kaç yıldır teknik direktörlük yapmıyor. Yani Fenerbahçe şeyine uygun bir yerli teknik direktör profili ben olduğunu düşünmüyorum şu an Türkiye'de. Hani yabancıya baktığınız zaman da hani Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı yok. En büyük rakibi zaman. Bir an önce şampiyon olmak istiyor, camia üzerindeki baskı kırmak için, ama tabii ki mecburen ya çok kariyerli bir hoca, atıyorum yani Klopp'u ikna edebilirsiniz veya Xabi Alonso'yu getirebilirsiniz. Belki o şeyi oluşturabilecek. Mourinho çünkü çok düşüş dönemindeydi. Mourinho eski Mourinho değildi. Buraya geldiği zaman evet çok büyük beklenti oluşturdu ama Mourinho gittiği yerlerde başarısızlıklar yaşayarak gelmişti buraya en son artık yani.
2: Ama adı Real Madrid'le geçiyor.
0: Real Madrid'le anılıyor, evet doğru. Hani Benfica'da iyi bir performans çizdi belki şey olarak. Ama Türkiye şartlarında olmadı. O da mesela sınıfta kalan isimlerden biriydi. Neden başarısız oldu? Çünkü Mourinho ismine uygun transferler yapmadı. Siz Mourinho'ysanız bir telefonla birçok önemli yıldız getirebileceğiniz yerde o da gitti. Çok yanlış transferler yaptı. Yani Mourinho'nun en büyük bence bendeki hayal kırıklığı oldu. Çünkü Mourinho etkisini gösterebilecek oyuncuları getiremedi. Yani bu takım alacak götürecek birçok oyuncu varken sıradan oyuncularla yola devam etmesi benim en büyük hayal kırıklığım olmuştu Mourinho döneminde. Ama şimdi baktığınız zaman Fenerbahçe'nin acil bir hoca ihtiyacı var. Türkiye Ligi'ni çok iyi tanıyan, buradaki dinamikleri iyi bilen. Bu da yerli olacak gibi duruyor. Yani işte tabii Aziz Başkan seçilirse Aykut Kocaman'la çalışma ihtimali çok yüksek. İşte Hakan Safi gelirse işte atıyorum, İsmail Yüksek'le, İsmail Kartal'la çalışma ihtimali çok yüksek. Bakacağız. Hani Fenerbahçe için sorunlar çok. Ama vakit ve nakit sıkıntısı da çok. O da önemli bir gerçek.
2: Şimdi şöyle bir durum da dikkat çekici Fenerbahçe'de. Aziz Yıldırım çok uzun süre başkanlık yaptı Fenerbahçe'de. Ama hala her seçimde en önemli figür gibi ön planda. Şimdi
0: Evet.
2: Galatasaray'a bakıyorsun. İşte Faruk Süren UEFA Kupası kazanmış bir başkan. Her divan kurulunda çıkıp konuşmuyor. Hiç yol göstermiyor. Ya da herhangi bir tartışmaya girmiyor. O görevimi yaptım, kenarındayım. Dışarıdan desteğimi veririm diyor. Fenerbahçe'de bu birlik beraberlik de hiç sağlanamıyor. Yani bunun nedenini de ben anlamakta zorluk çekiyorum. Her seçimde Aziz Yıldırım en önemli figürlerden biri mutlaka alıyor Fenerbahçe'de.
0: Evet, bu işte ya fazla sahiplenmek ya fazla hırs, hani bir yerde de iş yerinde de veya herhangi bir işte diyorum X partide de orada da burada da veya işte bir dernekte de 20 yıl bir koltukta oturan herhangi bir de ise oranın artık sahibi gibi davranmaya başlar biliyorsunuz. İş yerinde de bu böyledir,
2: Evet.
0: yaşadığımız yerlerde de, yani böyle bir reaksiyon oluşur. Aziz Bey de Ali Koç döneminde Ali Bey'e kaybettiği seçimlerde hep böyle çok yıprandı, yani beklemiyordu hani bu kadar büyük fark yemeyi. Yani sonra tekrar bir daha güçlü bir şekilde girdi, çok yıpratıldı. O da belli ki ciddi şekilde hırs yapıyor. Evet, üzülmüş de olabilir, üzülüyor da olabilir, ama tabii Aziz Bey her zaman camianın önemli isimlerinden biri.

0: Galatasaray'la kıyaslanacak bir şeyi yok. Çünkü Galatasaray'da gerçekten bu kadar uzun süre kimsenin başkanlık yapmasına müsaade eden bir yapı yok. Yani başarısızlığa çok çabuk reaksiyon gösteren bir camia. Hani işte bakıyorsunuz Ali Bey 7. 8. yılında bu başarısızlığın faturasını ödeyebildi. Ama Galatasaray'da 7-8 yıl başarısız olan bir başkanın kalma ihtimali bile yok yani. Bırakın 7-8 yılı, 2 yıl 3 yıl başarısız giden bir başkanın orada durma şansı yok. Böyle bir camia arasında bir fark var. Fenerbahçe'de bu şekilde ama bir Fenerbahçe çok daha güçlü isimler var hani ekonomik olarak. Yani bugün Türkiye'deki en zengin 10-15 ismi o Forbes dergisinden sıralayın. Bunun yani %80'i Fenerbahçeli ve ciddi Fenerbahçeliler. Yani Hamdi Ulukayalar, Ülkerler, Şahinkler, yani Mehmet El Aydınlarlar falan isimler bitmiyor. Hepsi milyar dolar sahibi insanlar. Hani belki bunların bir araya gelmesi de güç dengesi açısından kolay bir şey değil. Hani herkes bazıları dışarıda kalmak istiyor, yıpranmak istemiyor. Ama camianın artık birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu çok net. Aziz Bey de yine bu seçimler öncesinde gelen istekleri kırmamak için belki tekrar son bir ben kurtarırım Fenerbahçe'yi bakış açısıyla yola çıktı. Ama bilmiyorum ne derece camiadan aynı teveccühü görür. İlk önce adayları ve listeleri görmek gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Peki seneye de bir seçim olacak. Bu kurulacak kadroyu, seçilecek teknik direktörü etkiler mi?
0: Ya çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu gelen yönetim muhtemelen 1+3-4 yıl kalacağını düşünüyorum. Kalması da gerekir. Bu şekilde bir seçim olmalı.
2: Ama öyle olmuyor işte Yasin. Mesela beklenen sonuçları alamıyorsun. Yine yeni adaylar çıkıyor. Bir sene sonra yine bu sefer kim başkan olacak diye konuşabiliriz. Fenerbahçe'de genelde hep öyle olmadı mı?
1: Son 4 yılda 4. seçim bu. Seneye bir seçim daha var.
0: Evet. Bu aslında alışık olmadığımız bir tablo. Son 4 yılda 4. seçim. Şimdi bakıyorsunuz Galatasaray son 4 yılda 4. şampiyonluğu yapıyor. Fenerbahçe son 4 yılda 4. seçime gidiyor. Şimdi burada bir istikrarsızlık hakim. Hani bu doğru, iyi bir şey de değil. Ama mecbur kalabiliyorsunuz da işte göründüğü gibi. Fenerbahçe'de ama ben bu gelen yönetimin 4 yıl kalacağını düşünüyorum. 4 yılda kalmalı çünkü dediğim gibi ekonomik ciddi bir yük var. Sıkıntılar var. Bu büyük kaynağı getiren birinin de bir yılda hani o kaynağı getirdikten sonra gitme gibi bir durumu olacağını düşünmüyorum. En azından bir dönem daha şans bulacağına inanıyorum. Öyle olur. Tabii saha sonuçları da çok önemli. İşte Saadettin Bey belki şampiyonluk gelseydi, bu derbi kazanılsaydı devam edecekti. Sahada istedikleriniz olmayınca ne kadar, sana şöyle hak veriyorum Ercan abi, yani sahada o sonuçlar gelmeyince ne kadar güçlü de olsanız olmayabiliyor. Her şey sahaya bağlı. O yüzden de gelen yönetimin bu sene güçlü bir şekilde hem transfer anlamında hem isimler anlamında güçlü bir şey koyması lazım. Ortaya irade koyması lazım. Yoksa tabii ki yine tartışılabilir.
1: Kadroda nasıl bir değişim bekliyorsun mesela seçimin ardından? Yani yeni gelen başkan imzasını atmak isteyecektir mutlaka. Bu da yeni bir ekonomik problem belki de doğuracak Fenerbahçe'ye.
0: Ya ben aslında Fenerbahçe'de takımsal anlamda çok büyük bir problem görmüyorum. Şöyle görmüyorum. Şimdi dinleyenler de belki hak verecektir ama Fenerbahçe'nin iyi oyuncular var. Siz birkaç tane daha iyi oyuncu koyduğunuz zaman o oyuncular da yukarı çıkacaktır. İşte Semedo bugün kötü gözüküyor ama iyi bir takımda Semedo farklı oynayabilir. İşte Şikrinyar var. Yanına iyi bir stoper alacaksınız. Orta sahanız Gendouzi, Kante oturmuş bir şeyi var. Taliskası var. Asensio var. Çok iyi bir forvet. Çok iyi bir kanat oyuncusu. Kanatlarda da alternatifleri var takımın. İşte Kerem gibi, işte Nene gibi. Belki alternatif yedek kadro derinliği oluşturacak oyuncular var. 2-3 tane yani 5-6 tane, 4-5 tane çok nokta iyi transfer yaptığınız zaman bu yabana atılacak bir kadro yok. Fenerbahçe gelir gelmez yönetimi şunu yapması lazım en acil şekilde. Eldeki sözleşmeli yabancıları bir an önce elden çıkarması lazım. Belki de evet zarar edecek ama çıkartacak veya yollamak istediği oyuncular, teklif olan oyuncular da hemen satacak mesela. Yani Osterwolde'de var mı teklif? Hemen göndermedi bence. Atıyorum Archie Brown'a teklif mi var? Hemen göndermeli. Oradan gelecek paraları doğru kullanmalı. Yani 15 oradan, 20 oradan, hani elindeki Amrabat şu bu oynatmayacağı oyuncuları kazanabildiği kadar kazanıp oradan belki zarar da etse 3'e 5'e bakmadan yollayıp hızlı bir şekilde reaksiyon alıp gelen paralarla doğru transferler yapmak. Yani çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray evet şampiyon oldu ama Galatasaray da yarın çok ciddi sıkıntılara girebilir. Çünkü Osimhen gidebilir, Barış Alper gidebilir, işte birçok oyuncuyla Torreira gidebilir. Galatasaray'ın da şeyi bozulacak. Yani Galatasaray evet 4 sene üstte şampiyonluk, belki doymuşluk var. Yani Galatasaray'da da hani Icardi gidecek. Galatasaray'da yeniden bir yapılanmaya girecek kendi çapında. Böyle olduğu zaman Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Yaban atılacak bir kadrosu yok. Üstüne 5-6 iyi ekleme yapacak, o kadar. Yani iyi bir forvet alacak, iyi bir stoper alacak, iyi bir kanat oyuncusu alacak.
2: Kaleci?
0: Aciliyet olarak. Kaleci de şart artık. Ederson'la bu işin olmayacağı şey. Yani zaten onu söylemeye çalıştım abi. Hani Ederson'a talip mi var Arabistan'dan? Hemen yollayacaksınız. Hemen. Hiç
2: ya da Ederson abi, ben ayrılmak istiyorum. Bir şartlarda anlaşalım diyecek.
0: Tabii bir şekilde anlaşacaksınız. Yani çok uzatmaya gerek yok. Hani kim gitmek istiyorsa şu an Fenerbahçe'nin, ayrılmak istiyorsa yabancılar, hızlı bir şekilde onları gönderip yerlerini hakikaten iyi transferlerle Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl daha bu ligi de bilen oyuncuları var elinde artık. Hani Asensio bu ligi tanıdı, Gendouzi tanıdı, işte Kante tanıdı. Zaten Şikrinyar var, dediğim gibi Talisca var. Hani Kerem, Nene gibi hamle oyuncusu olarak kullanacağınız oyuncularınız da var. Semedo var. Var yani, kötü bir kadrosu yok Fenerbahçe'nin aslında. Sadece eksik bir kadrosu var. Hani devre arasında da forvet ve stoper alınsaydı bugün başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Onda herkes hemfikirdir herhalde.
1: Evet. Sevgili Yasin Yıldırım, Sözcü Gazetesi Spor Müdürü. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Sağ ol.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor Ercan abi. Ederson'a da 3 maç ceza geldi beklendiği üzere ve sezonu kapatmış oldu.
2: Evet.
1: Ederson, dün PFDK kararları da açıklandı. Ederson da bir problem olacak gibi görünüyor yeni yönetimin üstünde.
2: Tabii ya, şimdi PFDK kararları üzerine tahkime başvuru olacak ama bir problem olduğu kesin. Bunu bir değerlendirirler. Ederson kendisi de değerlendirir.
1: Hı hı.
2: Eğer artık bizim Süper Lig'de oynamak istemiyorsa onun da bazı fedakarlıklar yapması gerekecek sözleşmesinden. Kulüp de yapacak ve yollar bir şekilde ayrılır.
1: Arabistan'dan teklifler var şeklinde haberler gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bu tarz haberler vardı basında.
2: Ya Ederson belki aklında İngiltere kaldı, Premier Lig kaldı. Belki oradan da bir teklif alabilir. Orada da devam etmek isteyebilir. Aklında olan olabilir. Bazı takımlardan teklif gelmiş olabilir temsilcisine.
1: Ama buradaki maaşı tabii kimse vermez. Yani
2: razı olmuş olabilir. İşte dediğim gibi.
1: Ya belli bir kısmını yine Fenerbahçe ödeyebilir maaşının.
2: Ya karşılıklı sözleşmenin fesih yolunda masaya oturup belki bir değerlendirme yaparlar.
1: Hı hı. Bir dinleyicimiz demiş ki konferans yayını yok hafta sonu, olması gerekir mi? Yani konferans yayınına bence gerek yok artık günümüzde. Çünkü telefondan ya da başka laptop var, tablet var, uygulamalar var. İstediğiniz kadar ekran açabiliyorsunuz.
2: Evet.
1: Sanki konferans yayınınızı siz kendiniz de oluşturabilirsiniz. O eskiden evet güzel oluyordu. Bu kadar çok fazla teknoloji hayatımıza girmeden önce konferans yayını, işte oradan oraya oradan oraya geçişler güzel, keyifliydi ama bence yani günümüz şartlarında çok da lazım mı? Bence değil yani. Zaten gol uygulaması var. Golü gördüğünüz anda diğer tarafa geçip
2: evet,
1: o golü izleyebiliyorsunuz. Bu açıdan
2: da anında golü bir dakika sonra izleme şansına sahipsiniz.
1: Yani o yüzden çok yani konferans yayını varmış yokmuş günümüzde kimseyi etkileyeceğini düşünmüyorum ben. Şu şartlarda da yani bu kadar büyük bir puan farkı varken şampiyonluk yolunda en azından çok da elzem bulmuyorum ben konferans yayınını. Bunu söyleyebilirim. Şimdi haberlere de bakıyorum bir yandan, Fenerbahçe ile ilgili haberlere. Herkes Aziz Yıldırım'ın net bir şekilde çıkıp ben adayım demesini bekliyor. Çünkü evet adayım haberleri var, aday olacak haberleri var daha doğrusu ama Aziz Yıldırım'ın ağzından duymadık Ercan abi.
2: Belki bir toplantı yapar önümüzdeki günlerde.
1: Ankara'da temaslarda bulunuyormuş.
2: Evet, o ayrı.
1: O ayrı.
2: Kendi işleriyle ilgili. Belki önümüzdeki günlerde bir açıklama yapar. Ya kendisi yapar ya da yazılı bir açıklama.
1: Belki İstanbul'a döndüğünde
2: evet,
1: bir basın toplantısıyla açıklar.
2: Ne olup ne yapacağını orada yol haritasını açıklayabilir.
1: Ne olursa olsun hareketli günler bekliyor Fenerbahçe'yi. Başkan adayları net bir şekilde ortaya çıktıktan sonra planlarını, projelerini de daha net bir şekilde bizlere anlatacaklardır. Biz de o değerlendirmeleri tabii ki o zaman yapacağız. Ama yarın da zor bir maçı var. Fenerbahçe'nin Başakşehir'le oynayacak. Başakşehir çıkışta bir takım, iyi futbol oynayacak.

0: oynayan bir takım. Fenerbahçe'de de 18 yaşın altındaki futbol severlere tanımlanan biletler ücretsiz olacak. Bir kez daha bunu söyleyelim, bunun
1: O
0: haberini
1: da
0: verelim.
1: maça çok büyük bir ilgi olmasa yol açabilir.
0: Evet, büyük bir ilgi bekleniyor o mücadeleye. Başakşehir'de kazanmayı oynayacak. Çünkü onların da hedefleri var. Beşiktaş'ı geçmek gibi bir hedefi var. Başakşehir'in bakalım ne olacak yarın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yarın Galatasaray'ın da maçı var. Samsun deplasmanında olacak. Sarı Kırmızılılar kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Kazanamasa bile diğer maçların sonuçlarıyla yine şampiyon olabilir Galatasaray. Samsun'da çıkışta iyi futbol oynuyorlar. Galatasaray'da da bir rehavet olur mu Ercan abi? Bunun önüne geçmeye çalıştı o kamburuk, o
1: Ben
0: işte taraftarlar çıkan antrenmanlar.
1: evet, şampiyonluk maçlarında pek rehavet olmaz Mehmet. Çünkü artık kazandın mı şampiyonsun. O havada çıkabilirler ve çıkacaklardır maça. Dediğin gibi Samsunspor Beşiktaş'ı yendi, ardından Alanya deplasmanında kazandı. İyi bir maç bekliyor bir spor severleri. Ama ben rehavet olacağını sanmıyorum. Bir Uğurcan yok, sarı kart cezalısı. Ve Aspiri'ye sakatlığı devam ediyor. Kadroda yer almayacaklar Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosunda.
0: Günay'ın son Gençler Birliği maçında ıslıklanması bayağı zor anlar yaşatmıştı.
1: Onun için büyük bir moral olacak şampiyonluk maçına çıkmak.
0: Evet, yani iyi de bir performans sergilerse, kalesini gole kapatabilirse ya da işte galibiyetli bir pay sahibi olabilirse, onun için de gerçekten çok çok iyi olacak kanaatindeyim ben de.
1: Bir anda her şey unutuluyor çünkü dikkat et. Kupada elendi, maç sonu işte üzüntülüydü, yıkıldı kaleci Günay. Ama 3 gün sonra Fenerbahçe galibiyeti, aradaki puan farkının 7 olması büyük bir moral motivasyonun yükselmesine yol açtı. Günay da bunu değerlendirecektir.
0: Şimdi tabii sezon daha bitmedi, şampiyonluk resmi olarak kazanılmadı. Ama transfer dedikoduları ayyuka çıktı
1: E tabi.
0: Ercan abi.
1: Normal.
0: Mesela Bernardo Silva haberi günlerdir konuşulan haberlerden biri. Ama sanki ben İtalya gazeteleri de İtalya'ya gelme ihtimali yüksek diye yazdı.
1: İki talibi çok önemli takımlar. Biri bahsettiğin gibi Juventus. Diğeri de Bernardo Silva'nın gönlünde yatan Barcelona. Bu iki takımla arasında neler olacak? Bunu göreceğiz tabii. Galatasaray'ın güçlü rekabete gireceği iki takım var. Biri Barcelona, diğeri de Juventus. Bernardo Silva konusunda.
0: Juventus'ta iyi bir yapılanmaya gidecek. Öyle bir görüntü var Juventus'ta. Seneye çok güçlü bir kadro yapmayı planlıyor onlar da. Bernardo Silva da hedefteki isimlerden biri. Bonservis bedeli ödenmeyecek. Muhtemelen bir imza parası isteyecektir Bernardo Silva. Henüz 30 yaşında, birkaç yıl daha üst düzeyde oynayabilir. Son Arsenal maçında 90. dakikadaki deparı fizik anlamında iyi durumda olduğunu gösterdi bize.
1: Ya 4 yıl oynayabilir.
0: Oynar.
1: Onu rahatlıkla değerlendirebilir. Hem Juventus hem de Barcelona. Sonra bu iki lige de baktığımız zaman fizik anlamında çok yüksek bir lig Premier Lig. O ligde daha fazla yıpranmak istemedi bence. Ayrılık kararını da bir anlamda o yüzden aldı.
0: Şimdi Premier Lig yıpratıcı dedin. Orada da analizler vardı. İngiliz takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde neden başarısız olduğuna dair. Arsenal evet yarı finale kadar gelmeyi başardı ama ligin yıpratıcılığı Şampiyonlar Ligi artı Premier Ligi götürmenin zorluğunun altı çizilmiş.
1: Evet, o zaten yazılıyor,
0: Evet.
1: konuşuluyor. Çok yıpratıcı bir lig. Sadece Premier Lig değil. Oradaki takımlar FA Cup oynuyor, Lig Kupası oynuyor. Ayrı bir kupayla biliyorsun. İki tane kupa, Premier Lig, bir de Avrupa'ya katılıyorsa bence adalelerin buna dayanmasına imkan yok. Zihinsel yorgunluğu söylemiyorum bile. Çok zor bir lig.
0: Evet. Ki diğer aslında takımlar da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar da çok zorlanıyorlar. Bu sene mesela yani Galatasaray'ın hani şampiyon olursa ki avantajı büyük, yaptığı iş de yabana atılmaması gereken bir iş bence. 12 tane Şampiyonlar Ligi maçı Mart ayına kadar Şampiyonlar Ligi oynadı. Kolay
1: ne kadar
0: bir iş
1: zorlandığı esasında belli oldu.
0: Kaybettiği maçlarda, kaybettiği puanlarla belli oldu. Tabii Galatasaray'da bu sene geçtiğimiz yıllara göre daha fazla puan kaybetti.
1: 22-23 kişiden oluşan kadrolarda mutlaka her an göreve hazır oyuncu transferi gerekiyor.
0: 8 yani, maçta puan kaybetmiş.
1: Öyle değil mi? Görev her zaman hazır. Tamam 11'de banko 11 oyuncusu değil ama oynadığı zaman fazla alternatifini aratmayacak. Aratabilir ama fazla aratmayacak. Mutlaka oyuncuların bütün takımlar için geçerli bu Avrupa'da mücadele edin.
0: Tabii Bodo'nun hali ortada. Sporting'in durumu ortada.
1: Sporting bir anda çöktü.
0: Tabii çöktü. Yani Şampiyonlar Ligi artı ligi beraber götürmek çok zor. Bazen fazla eleştirildiğini düşünüyorum ben Okan Buruk'un. Çok yoğun eleştiri alıyor. Bence hak etmiyor bu kadar eleştirilmeyi Okan Buruk. Çünkü
1: 5 maç oynayarak geçmiyor Şampiyonlar Ligi.
0: Çok yorucu gerçekten.
1: 12 maç.
0: O yüzden bu sene Galatasaray şampiyon olursa dediğim gibi büyük bir iş başarmış olacak. Mesela Paris Saint-Germain onlar da ligde bu sene çok üst düzey bir takım. 5 kere yenildiler Ercan abi.
1: En son Lyon'a yenildiler.
0: Lyon'a yenildiler.
1: Sonra tamam kazandılar. İkinci ile aralarında 6 puan fark var. Fakat zorlandıkları kesin.
0: Onlar da zorlandı. Yani ikisini beraber götürmek gerçekten de kolay değil.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ederken biraz da Galatasaray'ı konuşacağız. Bu bölümde telefon attığımızda Anadolu Ajansı'ndan sevgili arkadaşımız Emrah Oktay var. Emrah merhaba.
3: Merhaba abi. Ercan abiye saygılar, selamlar.
1: Sevgiler, hoş geldin yayına.
0: Bayramın da kutlu olsun sevgili Emrah.
3: Teşekkür ederim abi. Hepimizin, şu an hepimiz görevimizin başındayız. Tüm Türkiye haberler alsın, gelişmeleri öğrensin diye var gücümüze çalışıyoruz.
0: Aynen öyle. Şimdi gelen haberler şöyle ki Galatasaray eksik ve cezalılarına rağmen tam kadro gidecek Samsun'a. Yani şampiyon olunursa genç oyuncular da orada olacak. Uğurcan da orada olacak. Asprilla da orada olacak. Herkes şampiyonluğu kutlasın diye geniş bir kafileyle Samsun'a gidecek haberleri var. Son haberler sende. Ne durumda Galatasaray şu anda moral motivasyon olarak?
3: Galatasaray artık şampiyonluk için saatleri saymaya başladı. Çünkü Samsun'da kazanması durumunda Galatasaray üst üste 4 toplamda 26. kez şampiyonluğa ulaşacak. Kendisi kazanamayıp rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor puan kaybederse yine şampiyonluğa ulaşacak. O yüzden çünkü Fenerbahçe'nin de çok ciddi eksikleri var ve Avrupa'ya gitme yolunda önemli bir takımla puanlı bir takımla karşılaşacak. Ciddi eksikleri olan bir takım. O yüzden sadece kendi kazanması Fenerbahçe veyahut da Trabzonspor'un puan kaybı da Galatasaray'ı şampiyon yapabilecek. O yüzden artık saatleri sayıyor sarı kırmızı camia. Bir yandan şampiyonluk heyecanı var, bir yandan seçim heyecanı var, diğer tarafta yürüyen projeler var. Gerçekten Nisan ayı ve önümüzdeki 10-15 günlük süreç Galatasaray için çok yoğun geçecek diye görüyoruz.
0: Puan farkı peki bir konsantrasyon kaybını beraberinde getirebilir mi Samsun deplasmanında?
3: Getireceğini çok zannetmiyorum. Çünkü tabii ki Samsun Spor'un da herhangi bir iddiası yok ama şampiyonluğa giden Galatasaray'a karşı iyi bir performans sergileme motivasyonu var. Yine Galatasaray'da bir an önce şampiyonluğu ilan etme düşüncesi olduğunu biliyorum. Okan Hoca da bunu çok ciddi bir şekilde vurguladı. Hı hı. 3-0 olduktan sonra derbide futbolcuların biraz böyle şova yönelik hareketlerine taraftarla beraber o oley çekmelerine Okan Hoca izin vermemiş. Takımın disiplinine bir şekilde mücadele etmesini istemişti. O yüzden yine Samsun'da da çok ciddi bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum. Taraftar vardı. Taraftara çıkan tamam vardı hafta içinde.
0: Evet.
3: Orada da ciddi bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum ki Galatasaray İstanbul'a şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor. O amaçla bu karşılaşmaya gitti.
0: Hı hı. Şimdi tabii bunu konuşmak için erken belki ama herhalde Dursun Özbey'in rakibi olmayacak seçimde. Tek başına girecek ve yeni transferler için hemen düğmeye basılacak mı? Dünya Kupası beklenecek mi?
3: Şimdi öncelikle bir takım planlamasına bakmak lazım abi. Yani yabancı oyuncu kuralına, takıma gelecek tekliflere de bakmak lazım. Birçok oyuncuyla alakalı ciddi transfer dedikoduları var. Özellikle Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz'la alakalı. O Victor Osimhen'le alakalı yine aynı şekilde bir işte Arsenal'ın adı geçiyor. Öncelikle buna bakmak lazım. Ondan sonra kiralık gelen futbolcular var. Noah Lang gibi, Aspiria, Sasha Boy gibi. Galatasaray'dan bu oyunculara devam edeceğini düşünmüyorum.
1: Çünkü Boy dahil mi buna Emre?
3: Boy da dahil abi. Çünkü çok yüksek bir maliyeti var. Orada Singo ve Ruan Salahi çok iyi bir uyum yakaladılar. Ruan Salahi'nin orijinal olarak sağ bek olmamasına rağmen Süper Lig'in en iyi sağ bek performansını sergilemesi, Şampiyonlar Ligi için yeterli derecede performans sergilemesi, orada üçüncü bir oyuncuya ihtiyaç olmadığı için Galatasaray boyla devam etmeyeceğini düşünüyorum ama Ruan Salahi'ye teklif gelir veyahut da Wilfried Tsingo'ya teklif gelir, önemli bir rakama satılırsa bu oyuncular, o zaman Galatasaray bildiği takıma alışık boyu tutmak için hamle yapabilir ama bugünkü şartlarda takımda Salahi ve Tsingo'nun takımda kaldığı şartlarda Sasha Boy'un bonservisini alacağını düşünmüyorum. Yine Noah Lang ve Aspiria için de aynı şeyler geçerli. Ondan sonra da şeye bakmak lazım. Gelecek tekliflere de bakarak Galatasaray'ın transfer politikasının şekilleneceğini düşünüyorum.
1: Icardi'nin büyük ihtimalle veda edeceğini düşünebiliyor musun?
3: Ben artık o sona yaklaştığımızı hissediyorum. Özellikle derbiden sonra maçta çok, çünkü üçlü çektirme işi Galatasaray'da maçın en iyi oyuncusuna yaptırılan bir şeydi, ritüeldi. Ama derbiden sonra o üçlü tezahüratını Icardi başlattı. Tabii ki burada Icardi'nin Fenerbahçe'ye karşı olan şeyi de var. Rekabet duygusu da ön plana çıkmış olabilir. Çünkü takım içinde hala çok önemli bir lider. O da ön plana çıkmış olabilir ama yavaş yavaş ben veda vaktinin yaklaştığını düşünüyorum. Galatasaray önümüzdeki sezon Victor Osimhen kalırsa, Victor Osimhen ve yanında diğer yabancı santraforuyla devam edecektir diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki bu bizim tahminimiz. Şampiyonluktan sonra oturulur, konuşulur. Icardi mevcut rolünü kabul eder, maaşını indirime gider, birçok gelişme olur. Kalmak istediğini beyan eder. O zaman farklı şeyler konuşabiliriz. Ama Icardi kalmak istediği sürece burada kalır diye düşünüyorum. Onun haricinde çok da kalmaya niyetli olduğunu zannetmiyorum. Çünkü buradaki rolünü çok kabullenemedi Icardi.
0: Şalay'a talip var mı?
3: Şalay'a devre arasında talipler vardı. Galatasaray'a gitmesine izin vermedi. Yine özellikle Dünya Kupası'ndan sonra nasıl bir şey izlenecek ona bakmak lazım. Şu an için resmi bir teklif yok ama devre arasında geldiğini ve Galatasaray'ın bırakmadığını çok net bir şekilde biliyorum. Yine gelme ihtimali çok yüksek oyunculardan birisi. Wilfried Tsingo yine transfer teklifi gelebilecek oyuncular. Osimhen zaten, Barış Alper Yılmaz ve Saray'ı söylemiştim daha önce.
0: Torreira peki kalacak mı gidecek mi? Bir soru işareti var Torreira'da uzun süredir.
3: Soru işareti var ama biraz önce Icardi'ye söylediğim şeyler, onda da bir veda zamanının yaklaştığını düşünüyorum. Çünkü fizik olarak çok iyi olmadığının farkındayız hepimiz.
0: Biraz da kilo almış galiba.
1: Ya evet, enteresan tabii. Bir düşüş değil mi? Bir anda düşmeye başladı oyun olarak.
3: Evet, yani bu 2026 yılında Torreira'yı çok fazla göremedik. O eski performanslarından uzak bir görüntü sergiledi. Zaten kafası çok karışıktı. Devre arasında gitme ihtimali vardı. Babasının sağlık durumundan dolayı çok psikolojik olarak zor zamanlar geçirdi. Bir de bir özel hayatından dolayı da zor zamanlar geçirmişti Torreira. Bunların hepsi Uruguaylı futbolcuyu etkilemiş gibi görünüyor. Babası İstanbul'daydı. Bu taraftara açık antrenmanda tribündeydi. Sağlıklı gördük ama bu Güney Amerikalı futbolcuların yeniden ülkelerine dönmesi, yeniden o Güney Amerika'ya dönüp orada futbol bırakma düşüncesi biraz Torreira'da ağır basıyor yakın zamanda. ayrılma ihtimalini olan futbolculardan birisi. Yine savunmada da Davinson Sanchez'in de belki ayrılma ihtimali olabilir diye düşünüyorum ama şu an biraz önce bahsettiğim oyuncuların çok gerisinde bu ihtimal.
0: Şimdi biraz tabii özel hayatı dedin, aşk acısı da çektiği söyleniyor Torreira'nın. Ve gitme nedenlerinden birinin de bu olduğu söyleniyor. Biraz da magazine girelim burada.
3: Evet, kendi ağzından birebir duymadık ama bunların etkili olduğu söyleniyor. Gerçekten çalkantılı bir aşk hayatı vardı. Bir barıştı, bir ayrıldı. Hatta hanımefendiyi ülkesine götürdü. Ailesiyle tanıştırdı.
0: Evet.
3: Sonrasında yine bir ayrılık oldu. O yüzden unutamadığı ve biraz Türkiye'den uzak kalmak istediği söyleniyor. Tabii ki bunlar iddia. Kendisi şunu söylemişti. Ben ayrılacağım zaman kendi ağzından duyarsınız diye. Yakın zamanda duyma ihtimalimiz de var gibi. Ama ayrılmak istemese bile Torreira'nın mevcut fizik durumunun, ruh halinin yeniden bir özellikle 5 sezon üst üste şampiyonluğa giderken işte önümüzdeki sezonda yine Avrupa'da başarı beklenirken Galatasaray'a geçmiş dönemlerdeki gibi faydalı olur mu? Orası bende şüpheli biraz.
1: Doğru söylüyorsun. Orta alan futbolda omurga. Lemina ve Torreira belki yeni sezonda daha değişik isimler görebiliriz Galatasaray'da. O öyle bir görüntüde oluşuyor ister istemez.
3: Tabii zaten Galatasaray devre arasında yola çıkarken Lemina'nın daha genci, daha atletiği diye tarif etmişlerdi aradıkları futbolcuyu. Çok fazla görüşme yaptılar. Ama Renato Niega geldi biliyorsunuz. Yine hem Torreira'nın yerine hem Lemina'nın yerine futbolcular bakılacaktır ama bu oyuncular lider oyuncular. Onların yeri nasıl olacak onu da tam kestiremiyorum. Radikal bir değişiklik çok fazla beklemiyorum ama bir çırpıda da yine 5-6 tane futbolcu saydık ilk 11'in değişmezlerinden.
0: Evet.
3: O yüzden Barış Alper Yılmaz'a izin verilecek mi? Gabriel Saray'a izin verilecek mi? Osimhen'le alakalı işte Galatasaray'ın reddedemeyeceği bir teklif mi gelecek? Nasıl olacak? Onların hepsine bakmamız lazım.
0: Şimdi bu sene tutmayan transferlerden biri olarak bakılıyor Wilfred Tsingo'ya. Şimdi stoper olarak denedi, pek verim alamadı. Sağ bekte zaten Şalay Yibo'yu kesemedi Tsingo. Ona bir talip var mı? Yollar ayrılabilir mi?
3: Napoli'nin adı geçiyor ama resmi bir teklif yok. Tabii ki Dünya Kupası'nı beklememiz gerekiyor. Ama biliyorsunuz Afrikalı futbolcular ki Galatasaray 30 milyon avro bonservis bağladı bu futbolcuya. Piyasası olan bir futbolcu. Çok fazla zarar edeceğini düşünmüyorum. Tsingo'da ama yaşadığı sakatlıklardan dolayı da işte ilk geldiği zamanki o konuşulan 60 milyon avroları 70 milyon avroları da göreceğini düşünmüyorum. O yüzden Galatasaray Tsingo'ya bir talip çıkarsa ve zarar etmezse gitme kal demeyecektir.
0: Şimdi yönetim listesinde de bazı değişiklikler olabileceği söyleniyor. Sende bu yönde bir bilgi var mı? Mesela Abdurrahim Albayrak girmek istiyormuş yeni yönetime ama Sayın Dursun Özbek sıcak bakmıyormuş. Duyduklarım bunlar tabii. Sende bu yönde bir bilgi var mı?
3: Ya bunlar tabii ki dedikodu bizim de kulağımıza gelen şeyler. Şimdi mevcut 4 sezon üst üste şampiyon olmuş bir kulüp var. Aynı anda birçok projeyi yürüten mali açıdan çok güçlü sportif açıdan çok başarılı bir yönetim var. Herkes bu tarz bir yönetim içinde yer almak ister. Abdurrahim abi de samimiyetimizden dolayı bunu söylüyorum. Abdurrahim Albayrak da her zaman Galatasaray'a emek vermiş, hizmet etmiş bir spor adamı. Böyle bir niyeti olabilir ama tabii ki pazartesi günü saat 18'de yönetim listesinin verilmesi için son tarih. Şu an için sadece Sayın Başkan Dursun Özbek var aday ve tek adaylı olacak diye düşünüyoruz ama bugün ortaya atılan birkaç isim var. Çok ihtimal vermiyorum. Çünkü 200'e yakın imza toplaması gerekiyor aday olacak başkan adayının. Bu imzayı toplamak ve bir yönetim oluşturmak bu kadar kısa sürede denetim kuruluyla, sivil kuruluyla, disiplin kuruluyla bir ekip oluşturmak çok zor bir iş. O yüzden ben Galatasaray'da uzun yıllar sonra tek adaylı bir başkanlık seçimi olacağını tahmin ediyorum.
1: Evet, kimse artık bu saatten sonra dediğin gibi ya kuvvetli bir liste oluşturma ihtimalini ben de düşük görüyorum eğer çıkarsa başka aday.
3: Zaten şöyle bir durum var. Sportif olarak başarılı, biraz önce bahsettiğim mali olarak başarılı, mağazacılıktaki gelirleri artırmış, sponsorluk gelirlerini artırmış, statta çok ciddi yenileme çalışmaları yapmış, Florya'yı Kemerburgaz'a taşımış, Avrupa standartlarında bir antrenman tesisi olan, yani bunları hayata geçiren bir başkana karşı herhangi bir adayın nasıl argümanlar geliştireceğini, onun nasıl vaatler vereceğini ve neye karşılık seçeceğini ben anlamıyorum. O yüzden kaybedilecek bir seçime girmek olur diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla zaten muhalefet sesi yok camiada. Evet. Öyle bir ses olsaydı bu zamana kadar çoktan yükseltilmişti. Tabii ki şampiyonluğun gelmesi, Aslantepe Vadisi ile alakalı temelin atılması, çok ciddi tesisleşme hamlesi, bu varsa bile muhalefet bunların sesinin çok çıkmamasına neden olmuş gibi görünüyor. Eğer bir rakip çıksaydı bile Sayın Başkan Dursun Özbek mevcut şartlarda çok ciddi bir farkla tarihi bir seçim kazanırdı diye tahmin ediyorum.
0: Şimdi Icardi konusuna değindin az önce. Icardi büyük ihtimalle ayrılır yorumunu yaptın. Sosyal medyaya bakıyorum. Ya Icardi sevgisi bir başka Galatasaray taraftarının. Hatta taraftarı açık antrenmanda da bayağı bir sevgi gösterisi vardı. Icardi'ye bir ayrılık durumu söz konusu olursa özel bir veda bekliyor musun?
3: Bekliyorum. Icardi'ye inanılmaz bir sevgi var. Ben sosyal medyayı çok fazla dikkate almıyorum abi, onu söyleyeyim. Hı hı. Çünkü şundan dolayı söyleyeyim. Ben geçtiğimiz gün bir işte sosyal medya taraması yaparken bir mesaj denk geldi önüme. Gazeteci meslektaşlarımızdan birisi Galatasaray'ın kaleci adaylarından Ederson ve Uğurcan olduğundan bahsetmiş. Böyle bir tweet atılmış. Altındaki yorumlara baktım. Şimdi Uğurcan sezona damga vuran bir futbolcu. Evet. Neler yazılmış diye baktım. Herkes Ederson'un alınması gerektiğini ve Uğurcan'a gidilmemesi gerektiğini savunmuş. İşte orada bir hesap dikkatimi çekti. Baktım, dedim acaba çok sert bir şekilde Sayın Abdullah Kavukçu'yu da etiketleyerek bir mesaj paylaşmış. Acaba dedim şu anki düşüncesine aynı düşüncede devam ediyor mu diye meraktan hesabı inceledim. Fenerbahçe taraftarı olduğunu gördüm. Yani sosyal medyaya yazanların kim olduğunu bilmiyoruz. Hangi amaçla yazdığını bilmiyoruz. Özellikle anonim hesaplardan dolayı ben sosyal medyayı çok dikkate almıyorum. Ama Galatasaray taraftarı arasında Osimhen'in bu kadar etkisine rağmen hala Icardi sevgilisi bambaşka. Çünkü o taraftarı açık antrenmanda bütün futbolcular tribüne çağrıldı. Tabii ki Osimhen'e de yine diğer futbolculara göre yüksek bir sesle ilgi vardı ama en büyük ilgi Icardi'ydi. Icardi'nin her hareketi çok ciddi reaksiyon aldı. Birçok taraftar bizimle kal Icardi diye pankartlar, dövizler açmıştı. Ona karşı sevgi bambaşka. Eğer ayrılık ihtimali olursa, nasıl geldiği gün on binlerce kişi havalimanında karşıladıysa, eğer gitme durumu olursa yine on binlerce kişinin ben uğurlamak için de havalimanına gideceğini tahmin ediyorum. Bu da Icardi'nin ülkemizde neler başardığının en önemli kanıtlarından birisi olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. İyi günler.
3: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar. Saygılar.
0: Çok teşekkürler.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de mesajlar geliyor. Teşekkür ediyoruz mesajlar için. Beşiktaş'ı konuştuk, Fenerbahçe'yi konuştuk, Galatasaray'ı konuştuk. Biraz da Trabzonspor'u tabii ki konuşacağız. Telefon attığımızda sevgili Nurgül Günaydın var. Nurgül merhaba.
4: Merhaba, merhabalar.
1: Hoş geldin yayına. Nurgül,
4: hoş buldum, merhabalar, merhaba.
0: Evet sevgili Nurgül, Trabzonspor ikinciliği her seferinde reddetti. İkinciliği istemiyor galiba Trabzonspor. Son 3 maç 7 puan kaybı. Neye bağlıyorsun bunu?
4: Niye bağlıyorum? Yani aslında Yorumlar hep farklı farklı. Yani niye? Hep ikram ediyor. Fenerbahçe Trabzonspor'a. Trabzonspor Fenerbahçe. İkram sezonu aslında oldu bu sezon biraz.
0: Evet. Galatasaray yani, Fenerbahçe'ye ikram etti birkaç
4: evet,
0: hafta.
4: Evet, evet, evet, evet. Orada Trabzonspor biraz devreye girdi. İşte Galatasaray'ı mağlup etti. Biraz hesapları yeniden yaptırdı ama evet. Ne yazık ki Trabzonspor ayağına kadar gelen fırsatı tepki.
0: Demek ki takımlarımız çok centilmen.
4: Çok centilmen. Yani olmayacak kadar centilmenler ama

0: zaman der ki Trabzonspor'un kendisi işte şuna bağlıyoruz. Teknik olarak baktığımız zaman rotasyonlu, daha rotasyonlu bir kadroya sahip Trabzonspor. Fatih Hoca'nın eli çok güçlü değil bu anlamda. Onaço'nun iki hafta üst üste gerçekten inanılmaz sahadaki yorgun görüntüsü dikkatimizi çekti. Belki siz de izlemişsinizdir.
1: Evet izledik. Gerçekten... O normal karşılıyorum ben bunu.
0: Ben de normal karşılıyorum. Hatta eleştirenler de var ama yani Onaço'yu sezon boyunca izleyenler şunu çok iyi biliyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Onaço sadece kendi bölgesinde değil savunmada özellikle takımın bana göre bel kemiği oldu. Bu sezon çok efor sarf etti. Çok koştu. Çok mücadele etti. Sahanın her yerindeydi Onaço. Samsunspor maçında da 120 dakika sahada bir Trabzonspor izledik. 5 saatlik bir Trabzon-Samsun yolculuğu yaptı takım. Gidiş 5 saat, dönüş 5 saat. O yorgunluğun üzerine bir günlük antrenmanla Konya'ya gitti takım. Orada da gerçekten sahaya inanılmaz derecede yansıdı bu görüntü. Biraz normal karşılıyorum ama tabii beklenti yüksek olunca hayal kırıklığı yaşanıyor. Taraftarlar çok umutlandı Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi adına takımın. Mutlaka galip gelmesi gerekiyordu. İçerideki Başakşehir maçı en azından galibiyetle tamamlanabilirdi ama olmadı. Alanya maçı keza yine Konya'dan mağlubiyetle dönmesi takımın gerçekten büyük hayal kırıklığı yarattı. Şimdi tabii eleştiri okları demeyeceğim de yani sitem var. İşte Fatih Hoca'ya biraz sitem ediyor taraftar. Hani sanki elinin tersiyle etmiş gibi ama tabii o da gerçekleri konuşuyor, anlatıyor. Ben işin sadece şurasındayım. Genç oyuncular sağ kenarında işte ısınırken bir sahada da görüyorum ben. Ben olsam hani deriz ya hep. Ben Salim Alkoçoğlu'na da şans verirdim. Onur Akçelik Çakıroğlu'na da şans verirdim. En azından o gençleri kazanmak adına biraz daha onlara ikinci yarılarda şans verip o çocukları da kazanabilirdim. Ama Fatih Hoca çok şans vermedi bu oyunculara. Çünkü özellikle içerideki maçlarda berabere kaldığı maçlarda Okan Yokuş'ta çok eleştirildi. Yorgun olan oyuncuların neden dinlendirilmediği yönünde eleştiriler geldi. Halbuki yedek kulübesi evet çok zengin değil ama orada bekleyen aç olan futbolcular, genç oyuncular var. Onlara şans verebilirdi. Ben sadece burasından bakıyorum.
1: Nurgül bir de Muçi'nin durumu var. Ne olacak? Trabzonspor satın alma opsiyonunu kullanacak mı? Bu konuyla ilgili evet. Bazı gelişmeler oluyor. Evet. Başkan da açıklamalar yaptı. Senin aldığın bilgiler ne?
0: Yani şöyle Muçi tabii bundan iki ay öncesine kadar çok daha net, çok daha keskin konuşabilirdik. Çünkü Fatih Tekke bunu net bir dille ifade etmişti. Hatta Beşiktaş maçı, Beşiktaş'ta oynanan ilk yarıdaki maçtan sonra dile getirmişti. Muçi bende var diyerek aslında o günü bana göre noktayı koymuştu. Ama ilerleyen haftalarda biraz şüpheler oluşmaya başladı. Acaba soru işareti oluşmaya başladı. Muçi'de de biraz sanki bir düşüş var.
1: Sakatlandı ama. Değil mi?
0: Yani yok hayır şöyle tabii kısa bir süre takımdan ayrı kaldı ama hani acaba alınacak mı işte opsiyon kullanılacak mı? Ertuğrul Doğan'ın son ifadeleri tabii burada biraz belirleyici olacak. Çünkü Fatih Tekin'in raporu doğrultusuna hareket edeceğini dile getirdi. Orada bir netlik vermedi başkan. Hani henüz karar vermedik gibi bir mesaj verdi. Oysa biz Fatih Tekin'in bu konuda net olduğunu biliyorduk. Ama dediğim gibi belki transfer sezonunda farklı bir planlama, farklı bir yapılanmaya mı gidecek? Ama orada da karşımıza mali tablo çıkıyor. Trabzonspor dün borcu açıkladı 5 milyar 27 milyon olarak. Yarın da divan toplantısı var. Ertuğrul Doğan orada da konuşacak. Duyumlarımız o yönde ki orada biraz da sert konuşacak başkan. Biraz da sitem edecek. Çünkü ekonomik anlamda. Beklediği desteği göremedi camiadan. Ben burada hak da veriyorum kendisine. Loja satışlarını, kombine satışlarında sanıyorum bir hafta oldu. Bir hafta 10 gün önce açıklama yapıldı kulüpten. Ama hani deyim yerindeyse yaprak kımıldamıyor. Sadece yönetimden birkaç isim, dışarıdan da bir iki ismin dışında ne loja ne de kombine konusunda çok spesifik bir adım atan yok. Artı basketbol takımı bu yıl Süper Lig'e çıktı, birinci lige çıktı ama çok başarılı. Buna rağmen bir sponsor dahi bulunamadı. Hani nüfusu az, nüfusu çok Trabzon şehrinin ne yazık ki bu anlamda sahiplenmemesi de başkanı oldukça kızdırdı.

0: çok sistemli. Yarın da sanıyorum dolu dolu konuşacak başkan divan toplantısına. Saat 11'de maçtan önce zaten gerçekleştirilecek. Dediğim gibi ekonomik tablo çok belirleyici olacak. Muçi'nin ben daha önce işte atıyorum 2 ay önce %80 olarak bakabiliyordum. Hani Trabzonspor ya da %90'lardaydı satın alma opsiyonunun kullanılıp Trabzonspor'a kazandırılması. Ama şimdi biraz bir soru işaretleri var. Ben %55-60'larda görüyorum bu ihtimali. Yarın belki bu konu daha da netleşecek. Biz de divan toplantısı sonrası başkana mikrofonları uzatacağız. Orada da bunu soracağız.
1: Aslında Sayın Ertuğrul Doğan divan öncesinde bazı sinyalleri verdi. Neler söyledi? Evet. İstersen ben bir dinleyicilerimize hatırlatayım sevgili Nurgül. Diyor ki benim stadım geçen yıl 5 milyon euro zarar etti.
0: Evet.
1: Forma satışlarımız İstanbul takımlarına oranla 10'da 1. Kombine satışlarımız İstanbul takımlarına oranla 50'de 1. Loca fiyatlarımız İstanbul takımlarına oranla 10'da 1 ama loca alan yok, kombine alan yok, forma alan yok, sponsor olan yok.
0: Kesinlikle. Yani ben de bir hafta önce bir haber yapmıştım, kendisiyle konuşmuştum. Bu loca Ankara'daki bir panelde konuşmuştu, ona istinaden aramıştım kendisini. Sadece 2-3 ismin locasını uzattığını, bizim hatta hedefimiz 2061 şeklinde bir ifadede bulunmuştu başkan. 2041'e 45'e kadar uzatan bir yönetici var. İşte Nevzat Kaya uzattı. Bir de Nevzat Aydın var iş insanı. O da uzattı. Onun dışında bir Trabzon'dan bir isim daha Esat Emanet isimli bir isim daha uzattı. Onun dışında yok. Parmak yani bir elin bir parmaklarını geçmiyor. Yani üçün üzerine çıkmıyor ne yazık ki. O konuda da gerçekten çok bugüne kadar baktığımız zaman Ertuğrul'dan gerçekten çok büyük fedakarlık yaptı. Kendisinden fedakarlık yaptı. Kulübü hani deyim yerindeyse kendi çabalarıyla sürdürülebilir kıldı. İnanılmaz destek sağladı ama ne yazık ki camiadan o desteği görmüyor. Ama ben burada katılıyorum kendisine. Şimdi derbi maçlara baktığımız zaman işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş işte Trabzon'a geldiği zaman Trabzon'un ne kadar iş insanı varsa, ne kadar hani bu ekonomik anlamda üst düzey insan varsa hepsini bütün sülalesiyle, bütün aileleriyle şeyde o localarda işte hani yukarılarda her yerde poz verirken görüyoruz. Ama ne yazık ki Trabzonspor'da ekonomik anlamda destekleyince ortalarda hiç kimse yok. Başkan da bu konuda sonuna kadar haklı. Çünkü kulüp başkanlığına geldiği günden itibaren sadece Ertuğrul'dan benim net olarak ifade edeyim kendi katkılarıyla kulübü bugüne kadar sürdürülebilir kıldı. Sponsor arayışları, dışarıdan farklı destek arayışları, projeleri yapmaya çalışıyor bir yandan. Stat çevresinde bir proje hayata geçirmeye çalışıyor. Orada oraları kiraya verip oradan kulübe gelir sağlamaya çalışıyor. O anlamda da şehirde biraz sıkıntı yaşıyor. Buradaki sanıyorum siyasilerle biraz çatışma var. Orada da bir sıkıntı yaşıyor. Sıkışmış durumda Ertuğrul'dan. Vallahi Allah yardımcısı olsun gerçekten. Bana göre de ne sitemesi haklı Ertuğrul'dan.
1: Şimdi tabii az önce taraftarın Fatih Tekke'ye serzenişi var dedin de ben orada bir araya da girmek istiyorum. Yani Trabzonspor taraftarı Fatih Tekke'ye bir serzenişte bulunmasın. Çünkü Fatih Tekke sayesinde zaten buraları düşünebilir noktaya geldi. Trabzonspor şampiyonluğu, ikinciliği, Şampiyonlar Ligi'ni öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Yani Fatih Tekke orada şüphe yok. Hani eleştiri şu yönde. Yani ikincilik beklentisi o kadar oluştu ki yani Şampiyonlar Ligi'ne gidebilme adına. Ama ben hep şunu söyledim yayınlarda size de daha önce konuştuk. Fatih Tekke zaten gerçekten çok zeki bir insan. Beklentiyi çok iyi biliyor. Bu şehri çok iyi tanıyor. Bu beklentiyi yukarıda tutmamak adına sürekli olarak basın toplantılarında bize de söylediği şuydu. 1 ile 4 arasında bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü kendisi de kadro yapısını çok iyi biliyor. O kadronun neler yapabileceğini az çok tahmin ediyor. O yüzden sürekli olarak 1 ve 4 arası hedefi gösterdi. Ama tabii bir anda dengeler biraz değişti. İşte Galatasaray mağlup olması, işte hem Konya'da hem Trabzonspor'a, işte Fenerbahçe'nin düşüşü, Trabzonspor'daki o yükselme beklentileri yukarı taşıdı. Ama Fatih'teki hiçbir zaman o ifadeyi kullanmadı. Yani işte biz Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz ya da işte şampiyonluğun adayız demedi. Şunu söylüyor şehirdeki insanlar. İşte Okan Buruk biz %100 şampiyon olacağız. Tırnak içinde söylüyorum. Hani böyle iddialı konuşsun istiyor. Trabzonspor hocası böyle. Ama gerçekler de var arka planda. Gerçeklere dayanarak konuşmak zorundasınız. Fatih Tekke bunu yapıyor. Fatih Tekke Trabzonspor'a teknik direktör olmadan yaklaşık bir ay önce Trabzon'da bir okulda panele katılmıştı. O paneli de sadece ben ve İhlas Eder Ajansı'nın bir arkadaş birlikte takip etmiştik. Hatta şaşırmıştım. Yani niye kimse gelmedi gazeteci arkadaşlardan. Orada işte soru sorduk biz de kendisine. Hayalinizi, tabii Trabzonspor'la görüşme falan da yoktu o dönem. Ben dedi Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi finali oynatmak istiyorum. O benim en büyük hayalim o diye. Şimdi bugün bunu hatırlatıyor insanlar ama ya bu sezon değil yani o. Ya da önümüzdeki sezon değil. Yani en az bir 5 yıllık bir altyapı oluşturulması gerekiyor. Çok kolay işler değil. Bugün Galatasaray Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman yani kıyaslanamayacak kadar arada uçurum var. Trabzonspor belki bu sezon önemli bir yapılanmaya gidecek. Yollarına ayrılacağı oyuncu sayısı belki fazla olacak. Ama tabii dediğim gibi her şey yine ekonomiye bakıyor. Ertuğrul Doğan'ın da nasıl bir tavır göstereceği çok önemli.
2: Vakayeme ve Visca zaten herhalde sezon sonu veda olacak. Öyle gözüküyor.
0: Evet, veda olacak. Teknik ekipte değerlendirilebilirler. Öyle bir şey de var. Çünkü ikisini de çok seviyor kulüp. Yani Visca'yı da Vakayeme'yi de. Onların da aidiyeti çok yüksek gerçekten Trabzonspor'a. Edin Visca tabii talihsiz bir sakatlık geçirdi. 3 kez Trabzonspor'da uzun süren sakatlıklar yaşadı ama tabii Ertuğrul Doğan da söyledi bunu zaten. Onlarla vedalaşılacak. Dediğim gibi Trabzonspor'un çok önemli eksikleri var. Eksik bölgelere. Hatta alternatifleri de 11'de oynayacak kadar kaliteli oyuncular olması gerekiyor ki önümüzdeki sezon Trabzonspor gerçekten o isim içinde yarışabilsin.
2: Onana büyük ihtimalle gidiyor ama herhalde.
0: Yani Onana ile ilgili aslında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Samsunspor maçındaki performansı biraz sanki senaryoları değiştirdi gibi. Oyuncuya da sorduk hatta biz o maç sonrası röportaj verdim ilk son alanında. Şunu söyledi, maçların sonunda ailemle tatil yapacağım. Sonrasında oturup konuşacağız. Bu şehri çok seviyorum dedi. Burada olmaktan mutluyum dedi. Gerçekten samimi olarak daha önce de bunu ifade etmişti. Ertuğrul Doğan da ilk defa bu yönde yani olumlu olarak bir şeyler söyledi. Yani çünkü daha öncesinde sormuştuk Onana ile ilgili. Çok keskin konuşmuştu. Yani maliyeti çok yüksek. İşte 45 milyon eurolar gibi bir paralar konuşuluyordu o dönem. Ama tekrar kiralama olabilir mi? Ya da Onana'nın Trabzonspor'da bir sezon daha devam edebilir mi? Ben bu ihtimali %50 görüyorum şu anda.
1: Peki Trabzonspor'un tarihine baktığımızda özellikle altyapıdan yetiştirdiği sporcularla, futbolcularla başarı yakaladığını görüyoruz. Senin gözüne çarpan böyle altyapıdan A takıma çıkabilecek yetenek var mı? Ya da sayısı kaç?
0: Yani şu anda da U19 takımı o kadar enteresan bir şey var ki. U19 takımı yarın Göztepe ile şampiyonluk maçına çıkacak. Birisi birinci, birisi ikinci sırada. Gençler yine bu sezon çok iyiler. Yani altyapıdan gelen en büyük yetenek bana göre Onurat Çevikkan, kaleci. Ahmet de hemen arkasında kaleci de yetenekli ama ben Onurat'ı çok üst düzey görüyorum gerçekten. Trabzonspor'un kalesi bana göre en az 10 yıl güvende diyebilirim. Taha Emre İnce çok yetenekli bir oyuncu ama o da ameliyat oldu. Onun durumu şu anda ne bilmiyorum. Son olarak ameliyat olduktan sonraki fotoğrafları paylaşıldı. Daha da şey yapılmadı çünkü kadroda yer alıyordu. Trabzonspor'un özellikle deplasman kadrolarına kafilede yer alıyordu. O da genç yetenekli bir oyuncu. Salih Malkoçoğlu devam ediyor. Ama Salih Malkoçoğlu yeterli süreyi bulamıyor. Bana göre Salih Malkoçoğlu Trabzonspor'da yani oynayabilecek bir oyuncu. Arda Öztürk çok konuşuldu ama onda bizim de çok çözümleyemediğimiz bir sorun var. Arda Öztürk stoper, Trabzonspor'un da stopere ihtiyacı var. Gerçekten ama Arda Öztürk'ün farklı gerekçeler, farklı sebepler öne sürüldü. Ama o çocukla ilgili de bilemiyorum. Yani ben çok net bir şey söyleyemiyorum bu konuda. Çok yetenekli bir oyuncu ama Fatih Tekke ile belki bir şeyler uyuşmadı. Ya da yazılan çizilenler ne kadar doğru tam bilemediğim için o konuda bir şey diyemeyeceğim. Ama Arda Öztürk de çok yetenekli. Fizik anlamında da çok iyi. Hani şu anda Türkiye standartlarına baktığımız zaman Trabzonspor'da da oynayabilecek. Hatta pek çok takımda oynayabilecek bir oyuncu. Ama dediğim gibi bana göre şu anda arkadan işte Boran Başkan, işte Onur Atçakıroğlu var. Bunlar da çok genç oyuncu. Fizik olarak belki bir Salih Malkoçoğlu ya da Arda kadar fiziksel olarak daha şey değiller ama yetenek olarak ben şans verildiği takdirde bir şeyler yapabileceklerini düşünüyorum. U19 şampiyon olursa yarınki Göztepe maçından sonra oradan da bakıp göreceğiz. Yani Fatih Tekke yukarıya hangi oyuncusunu alacak? Çünkü geçen sezon Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan takımdaki oyunculardan şu anda ne yazık ki 2-3 tane oyuncu var. Onlar da çok fazla süre alamadılar. Bakacağız bu sezon U19 takımından kaç tane oyuncu yukarıda şans bulabilecek.
1: Kaç transfer bekliyorsun peki yeni sezon için?
0: Yani ben aslında bu sezon en az 5 transfer bekliyorum. Tabii şu da var. Bunların yanında hani ne diyelim ona gidecekler var mutlaka ama alternatif oyuncuların da az önce ifade ettiğim gibi transfer edecek 11'deki oyunculara işler olması gerekiyor ki Trabzonspor'da çünkü sakatlıklardan özellikle çok canı yandı. İşte Sabit'in sakatlığı,
1: Batagol halen.
0: Evet, stoper yani Batagol halen dönmedi. Yani bir türlü oradaki şey sağlayamadı Trabzonspor. O tandemi istediği gibi kuramadı. Tam muhteşem ikiliyi buldu. Tıpkı Edgar ve Vitor Hugo gibi muhteşem ikili işte Savic ve Batagov'u buldu ama ne yazık ki bir o sakatlandı. Bir ara ikisi birlikte sakatlandı. Devşirme oyuncularla orayı hoca eksikliği kapatmaya çalıştı. O yüzden bana göre en az 5 diyorum. Genç yatırımlar da yapacak. Onu da söyleyeyim Trabzonspor. Geçtiğimiz günlerde basına da yansıdı. Terry Karadeniz isimli genç bir oyuncu. 17 yaşında henüz Avusturya Ligi'nde oynuyor. Bunu da zaten sanıyorum önce U19 takımında denenecek. Altyapıda başlayarak yukarı doğru çıkana kadar oyuncu yetiştirilecek. Öyle o anlamda da genç oyunculara da yönelecek Trabzonspor. Yani belki 6-7'yi de geçebilir bu sayı.
1: Sevgili Nurgül, çok teşekkürler.
2: Teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ederken bu bölümde son dakikalara girdik. Şimdi gelen görüntüler var. Domenico Tedesco'nun uçağı Almanya'ya indi ama Tedesco havalimanından çıkamıyor. Yoğun ilgi var kendisine. Fenerbahçe taraftarlarından bir dinleyicimiz yazmıştı zaten. Taraftar derneği olarak gideceğiz, karşılayacağız diye. Ve gerçekten de şu anda görüntülerini de bir yandan izliyorum ben. Sevgili dinleyicimizin dediği gibi Domenico Tedesco'yu yine yoğun bir kalabalık Almanya'da karşılamış Fenerbahçe taraftarı. O da büyük bir şaşkınlık içinde havalimanından çıkmaya çalışıyor Tedesco. Yoğun ilgi
2: çok var. İyi bir izlenim bıraktığı için demek ki taraftarın gözünde böyle taraftar da kendisini çok güzel bir şekilde uğurluyor.
1: Evet. Yani demek ki taraftarın gönlünde bir yer edinmiş. Seninle de konuştuk. Şimdi Tedesco Türkiye'de gelip herhangi bir takımı da çalıştırabilir. Her takımın çünkü saygısı var Tedesco'ya.
2: Doğru.
1: Değil mi? Yani
2: evet, her takımın var. Doğru.
1: Gelir Trabzonspor'u da çalıştırır. Beşiktaş'ı da çalıştırabilir. Antep'i de gider çalıştırabilir. Yani Türkiye'de bir kredisi de oluştu Tedesco'nun. Kesin. Bence. Benim görüşüm bu yönde. Yani taraftarın sevgisi de bunu gösteriyor bizlere. Şimdi tabii devam edeceğiz. Biraz da maç programını vereyim yarışa gitmeden önce. Yarın şampiyonluk yolundaki takımlar aynı saatte oynayacak. Ercan abi, şampiyonluk iddiası olan takımlar hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Trabzonspor maçlarını aynı saatte oynayacaklar. Saat 20'de başlayacak 3 maçta. Evet, Trabzonspor Göztepe ile oynayacak. Fenerbahçe Başakşehir'i konuk edecek. Galatasaray'da Samsunspor deplasmanında olacak. Son 3 maçta 2 beraberlik Galatasaray için yeterli şampiyonluk yolunda. Ama Galatasaray, az önce de söyledik, tam kadro gidiyor Samsun'a. Bir şampiyonluk durumunda tüm takım muhtemelen sahada bir araya gelecek.
2: Güzel bir anı olması için.
1: Tabii güzel bir anı olacak. Küçük de olsa bir kutlama orada saha içinde muhtemelen kucaklaşmalar olur. yoğun bir şekilde kutlayacağını zannetmiyorum Galatasaray'ın Samsun taraftarına saygısından ötürü. Ama orada tabii ki hiçbir şey olmamış gibi de durmak olmaz.
2: Kendi taraftarına gidip kısa bir kutlamayla, her şeyi İstanbul'a bırakırlar.
1: Evet, tüm takım orada bir araya gelir, birbirini tebrik eder. Böyle bir ortam var gibi Galatasaray'da ya da en azından planlandı şampiyon olunması durumunda. Fenerbahçe için tabii zor bir mücadele olacak. Medipol-Başakşehir mücadelesi. Kafalar da çok karışık. Bir yandan seçim çalışmaları var. Bir yandan eksik ve cezalılar var. Bir yandan kimler gidecek, kimler kalacak onların planlaması var. O yüzden Fenerbahçe geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetin de tabii psikolojik etkisini belki taşıyabilir bu mücadelede. Göreceğiz sahada neler olacağını. Beşiktaş da
2: bu akşam oynayacak.
1: Bu akşam oynayacak. Onlar da Gaziantep deplasmanında ki 6 kez gittiler Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanına. Hiç kazanamadı Beşiktaş. Onlar da bir ilki başarmanın peşinde olacaklar. En azından elde edecekleri bir galibiyetle dördüncülüğü garantilemek istiyor Beşiktaş. Takımı da herkesin tabii farklı bir planlaması var Ercan abi. Herkes bu hafta sonunu bekliyor. Bu hafta sonu alt sıralar için de kritik. Çünkü orada da amansız bir kümede kalma mücadelesi var.
2: Alt sıralar son haftalara çok zor giriyor.
1: Çok zor.
2: Ve stresli giriyorlar.
1: Kesinlikle öyle. Onların maçları da pazar gününe bırakılmış ve onlar da pazar günü aynı saatte oynayacak. Saat 20'de. Düşme hattındaki takımlar. Antalyaspor, Alanyaspor mesela. Antalyaspor düşme hattında. Saat 16'da. 16. sırada Antalyaspor. Alanyaspor 12. sırada ama iki takım arasında 5 puanlık bir fark var.
2: Daha 2 hafta kalıyor bu hafta bittikten sonra.
1: Evet, yani iki takım da hala kurtuldum diyemiyor.
2: Ya ortada bir 9 puan var.
1: Fatih Karagümrük Gençler Birliği maçı. Bir başka kritik mücadele. Fatih Karagümrük zaten son sırada. Gençler Birliği de düşme hattındaki Antalya Spor'un averajı üzerinde.
2: Ya şimdi Gençler Birliği diyelim ki bu karşılaşmayı kazandı. Bence dev bir adım atar kurtarma yolunda.
1: 6 puanlık maç çünkü. Rakibine geriye itiyorsun, sen yukarı çıkıyorsun. Çok
2: çünkü
1: değerli.
2: Çünkü 2 hafta kalıyor. 2 haftada da alacağın bir 3 puanla ligde kalabilirsin.
1: Ligde büyük ihtimalle kalır diye düşünüyorum.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Sizlerden gelen mesajlara da bakacağız bu bölümde. Bir dinleyicimiz mesela demiş ki, Abdullah Çelebi Bey Denizli'den yazmış bize. Beşiktaş Fikret Orman döneminde Cenk ve Marcelo'yu sattı. Üçüncü şampiyonluk kaçtı. Ali Koç, Arda Güler ve Ferdi'yi satarak gelecek yıllarda gelecek başarıyla o futbolculardan kazandıklarının çok daha fazlasını kazanacaktı. Biraz da işe böyle bakmak lazım demiş.
2: Böyle de bakılabilir. Oyuncu anlamında da bir konu var yalnız. Oyuncular
1: gitmek isterse,
2: ben gitmek istiyorum dedi mi oyuncudan faydalanamazsın. Mümkün değil.
1: Evet. Bunun sayısız örneği var.
2: Var.
1: Oyuncu gitmek istiyorsa, belli bir para da kazandırıyorsa o zaman oyuncuyu mecbur gönderiyorsun.
2: Bana müsaade,
1: satıyorsun.
2: Bana izin verin dediği anda olay bitiyor.
1: Evet.
2: Zorla oyuncuyu tutamıyorsun artık.
1: Yani herkes elimde tutayım mantığı bir yere kadar. Bir yerden sonra oyuncu su kaynatabiliyor.
2: Tabii. Ve fayda sağlayamıyor.
1: Fayda sağlayamıyor çünkü kafası orada kalıyor. Ya işte gitseydim şöyle olurdu böyle olurdu kafasında hep kuruyor oyuncu. Ondan sonra maçlardaki performansı da düşüyor sonuçta. Gitmek isteyen oyuncu ya artık daha fazla burada kalmak istemiyorum demiş de oluyor bir anlamda.
2: Evet. Taraftarla da o zaman arası bozuluyor tabii ister istemez.
1: Hı hı. Şimdi bir dinleyicimiz Fenerbahçe'yi yorumlamış. 10 gün önce demiş, kalan 5 maçını ligde, 2 maçını da kupada kazansaydı çifte kupayla ligi bitirebilecekti. Ama 10 günde 3 mağlubiyetle bütün hedefi kaybetti Fenerbahçe demiş.
2: Futbolun içindeki gerçekler bunlar.
1: Tabii.
2: Burada yapacak hiçbir şey kalmıyor. Mükemmel futbol oynayan iki takım var. Paris Saint Germain ve Bayern Münih.
4: Bayern Münih.
2: İkisinden biri gidecek. Yazık olmayacak mı? Yazık olacak.
4: Yazık olacak. Şimdi hani bu taraftar sevgisi var ya Tedesco'ya, onu da manipülatif olmuş. Manipülatif bulmuş. Yani gündem değiştirmek için yapılıyor gibi geldi bana demiş.
2: Ama yani taraftarlar gidiyor, uğurluyorlar. Ya futbol ve spor adına bence güzel bir görüntü. Artık zaten kulüple bir ilişkisi kalmadı.
4: Tabii tabii.
2: Yani güzelce uğurlamak. Sen yayının başında da belirtmiştin saat 15'te yayını açtığımızda. Jose Mourinho'yu binler karşıladı. Gittiğinde sadece elinde cep telefonu vardı. Etrafında kimse yoktu.
4: Tedesco da yalnız geldi. Binlerce kişi uğurladı.
2: Evet. Hem tesislere geldiler, havaalanına geldiler. Sen az önce vurguladın. Almanya'ya inmiş uçağı Almanya'da karşılamaya gitmişler.
4: Evet.
2: Bunlar spor adına da hoş bence.
4: Bir başka dinleyicimiz de yine aynı görüşte. Diyor ki ben anlam veremiyorum Tedesco'ya gösterilen sevgiye. Fenerbahçe'yi bu hale kendisi getirmedi mi? Demiş. Demek ki farklı bakış açıları da var Fenerbahçe evet, taraftarı arasında. Yani evet. Seveni de çok olmuş, sevmeyeni de demek ki olmuş Tedesco'nun. Ya da beğenmeyeni
2: diyelim.
4: Sevmeyeni demeyelim evet. de performansını beğenmeyeni de çok olmuş. Eksik göreni, yetersiz göreni de çok olmuş. Taraftar bir anlamda ikiye bölmüş sonuçta Fenerbahçe'nin. Milyonlarca taraftarı var. Herkes aynı görüşte olmak zorunda değil. Bazıları mutlu, yani memnunmuş demek ki Tedesco'dan. Bazıları değilmiş anladığımız kadarıyla. Mesaj gelirse tabii ki bundan sonra da değerlendireceğiz o mesajları. Ama biraz Ercan abi şeyi konuşalım seninle. Sen aslında bir pencere açtın. Bu düşme hattının. Çok enteresan bir noktadayız düşme hattında. Şimdi ben bir puan durumunu hatırlatayım. Karagümrük herhalde yani gitti. Matematik olarak hala duruyor şansı da. Var bile olsa gitti.
2: O, öyle bir 21 puanla
4: evet.
2: Mucize olur kurtarırsa.
4: Yani 3'ünü de kazandı 30 oldu. İşte hem Gençler Birliği hem Eyüp hem Antalya
2: hep kaybedecek.
4: Hep kaybedecek.
2: O matematiğin içinden Karagümrük çıkması çok zor.
4: Çok zor. O zaten gitti. Ligde 31 maçta 5 maç kazanmış bir takımın 3 maçta 3 maç kazanması pek beklenmez.
2: İhtimal var ama düşük.
4: Düşük bir ihtimal. Şimdi Kayseri Spor da beraberliklerle aslında 11 beraberlik kaldı. Düşme hattındaki en fazla berabere kalan takım biraz o beraberliklerle kendini toparladı. Zira Fatih Karagümrük'le galibiyet sayısı aynı. Onların da
2: beraberlik sayısı daha fazla.
4: Beraberlik sayısı daha fazla. 26 puanda onların kümede kalma şansları hala devam ediyor ama onların da yani şöyle baktığımda minimum sanki 2 maç kazanmaları gerekiyor gibi. 3 maçın ikisini.
2: Puan kaybına tahammül olmuyor küme düşme hattında. Şimdi, ya kaybedersen zaten maçı yenilirsen işin bayağı zor. Ya Kayseri Spor'un da puanı şu anda çok yeterli değil.
4: Evet. Şimdi Eyüp Spor'la oynayacaklar. Pazar günü Alanya deplasmanı Konya ile içeride oynayacak.
2: Eyüp Spor'un dikkat edersen bir toparlanma süreci hala devam ediyor. Eyüp Spor yenerse ne olacak?
4: Eyüp Spor yenerse Kayseri artık kurtaramaz. Çünkü Eyüp de rakiplerden biri 15. sırada 28 puanı var.
2: Bir anda 31 puan yapıyor.
4: 31 yapıyor.
2: Kendini kurtarma ihtimalini yükseltiyor.
4: Çok yükseltiyor hem de. Ya o maç bu haftanın finali gibi bir maç. Değil mi?
2: İki tane final gibi maç var. Karagümrük Gençler Birliği.
4: Evet. Kayseri Spor, Eyüp Spor.
2: İki final.
4: İkisi de final. Düşme hattında takımlar birbirine gerçekten çok yakın. Hala Alanya Spor da düşebilir. Evet, onlar da 12. sıradalar. Puanları 33. Ama yine en avantajlı takımlardan biri.
2: Ya, Alanya Spor bir puan alsa 34 puan yapıyor.
4: 34 de kurtarır Erçin abi.
2: Öyle düşünüyorum. Bence.
4: Çünkü diğer takımlar daha var. Birbiriyle oynuyorlar hep. Kırıyorlar birbirlerini.
2: Evet. İki hafta daha var. Bir puan daha alsa iyice garantiler. İki puana bağlı.
4: Bu hafta birçok şey netleşebilir.
2: Görüntü öyle.
4: Birçok şey netleşebilir. Bu haftaki maçlar çok kritik. Özellikle pazar günkü. maçlar çok ama çok kritik olacak. Bir dinleyicimiz demiş ben Galatasaraylıyım ama bence de Tedesco bu işten anlamıyor.
2: Bilemem onu.
4: Kendi yorumunu yazmış.
2: Kendi yorumu.
4: Kendi yorumu tabii. Tedesco'ya sahip çıkan taraftarlar Türk hoca istemeyen taraftarlar demiş. Ankara'dan Ebu Bekir Bey.
2: Evet, Ebu Bekir Bey.
4: Kendi görüşünü yazmış.
2: Görüşünü yazmış.
4: Bakıyorum başka yorumlara. Şimdi aynı sonuçları demiş bir dinleyicimiz. Bir yerli teknik direktör elde etseydi aynı şekilde sevilecek miydi demiş.
2: Ben bir baş, şöyle diğer bakıyorum.
4: Dinleyicimize yakın yani
2: görüşüm. Evet, ben şöyle bakıyorum. Bu takımı kuran bir teknik direktör değildi. Geldiğinde.
4: Hı hı.
2: Ya o pencereden de bakmak lazım.
4: Geldiğinde de ikinciydi. Bıraktığında da ikinciydi Fenerbahçe.
2: Evet.
4: Yani geldiğinde de lider değildi. Sonuçta.
2: Bir de Süper Kupası var.
4: Süper Kupası da var ve iyi bir oyunla kazanılmış. Hatta iyi oyunlarla diyelim. Samsun maçını da iyi oynadı. Galatasaray maçını da iyi oynadı. Tedesco. Şimdi tabii taraftarın perspektifinden bakınca ikiye ayrıldığını görüyorum ama muhabirlerin de ben işte yorumlarına baktığımda muhabirler de kendi aralarında ikiye ayrılmış durumda. Tedesco'yu işte başarılı bulan muhabir arkadaşlarımız da var. Fenerbahçe'yi bizden daha yakından takip eden evet. arkadaşlarımız var. Başarısız da bulan yani soyunma odasını iyi yönetemediğini söyleyen muhabir arkadaşlarımız da var.
2: Ya mutlaka bir şeyler eksik kaldı ki Mehmet bu yüzden de takım istenilen sonuçları alamadı.
4: Hı hı.
2: Mutlaka bazı konular eksik kaldı.
4: Eninde sonunda Türk Hoca şampiyon yapacak Fenerbahçe'yi demiş bir başka dinleyicimiz. Ya bundan emin değilim ya. Yabancı hoca da gelip şampiyon yapabilir.
2: Önemli evet. olan sistemin oturması, istikrar ve süreklilik.
4: Yani hocasına bağlı biraz daha Türkiye'yi anlatmak önemli. Mesela Conte gelirse şampiyon olamaz. Benim düşüncem. Yanlış da olabilir. Çünkü Conte'nin oynattığı futbolun Türkiye'de bir geçerliliği yok. Büyük takım için söylüyorum. Çünkü Conte deplasmana gittiğinde kendi yarı sahasında beklemeyi evet. çok sever. Ama Türkiye'de bunu anlatamazsın. Deplasmanda da büyük takım önde basar, risk alır. İşte hep golü düşünür.
2: Teknik direktörün zaten oyun tarzı ve stiline göre seçim yapmak evet. gerekiyor.
4: Şimdi Conte ismi de bir ara geçti ya o yüzden diyorum. Mesela Conte'nin ben maçlarını anlattığımda hele hele deplasmana gittiğinde bekler ikinci bölgede. Ama o futbol büyük takımda iş yapmaz Türkiye şartlarında, sınırlarında. Ya benim düşüncem.
2: Böyle top mu oynanır derler.
4: Böyle mi? Top mu oynanır derler evet. Bir başka dinleyicimiz gidişini izlerken gözlerim doldu demiş. Fenerbahçeli Selim Bey. Ben Fenerbahçeliyim diye belirtmiş Antalya'dan. Demek ki o da beğenmiş. Tedesco'nun duruşunu, samimiyetini çok beğendim diyor. Karakterini çok beğendim evet. diyor mesajında. Teşekkürler gelen mesajlar içinde. Biraz da haberlere tabii ki bakalım. Lorient'i, Bernardo Silva'yı, Yusuf Sarı'yı konuşmuştuk. Şimdi yurt dışından haberler var Ercan abi. Son bölümde
2: özellikle
4: bunları konuşalım.
2: Özellikle senle yayına girmeden önce atletizmdeki son yılların en ilginç sonucunu konuşmuştuk maratonda.
4: Evet maratonda. Kenyalı Sabe'nin 2 saatin altında maraton koşması çok konuşuldu, çok haber yapıldı, çok analiz yapıldı Ercan abi. O
2: dünyada
4: ilgili.
2: Acayip bir başlangıç bu.
4: Evet.
2: İnsanoğlu maraton 42 kilometre 195 metre ve 2 saatin altına indi.
4: Evet.
2: Bunu da bir Kenyalı sporcu başardı. Ben okudum.
4: Hı hı.
2: Ayakkabıları dahil, koşu ayakkabıları dahil her şey çok hafif malzemeden yapılmış.
4: Evet. Kahvaltısını bile hafif yapmış. Okudun mu kahvaltısını? Orada da iki dilim ekmek arasına bağ sürdüm diyor.
2: Çok hafif.
4: Evet çok hafif bir kahvaltıyla dünya rekoru geldi. Hatta yorumlar yani bu temponun bir sprint temposuna yakın oldu. 2 saat boyunca sprinte yakın bir tempoda bu mesafeyi kat ettiği Kenyalı sporcu.
2: Bir de senin vurguladığın önemli bir konu var. Bunu denemek isteyen maratoncular var.

0: Sonuç ne oluyor?
1: Sonuç belli bir noktada pes.
0: Yani aynı sprintle bunu yapabilir miyiz diye. Çünkü dediğin gibi az bir süre değil ya. 42 kilometre 195 metre. Bunu aynı tempoda ve koşu tarzı da yavaş değil. Maratonda arasında tempoyu düşürürsün. Sonlara doğru yüklenirsin. Aynı sprintle devam edip 2 saatin altına düşmek muazzam bir olay bence.
1: İnanılmaz bir tempo Ercan abi. Yani birçok hesaba girdim, baktım atletler deniyorlar işte koşu bandının üstünde. Belli bir noktada pes ediyorlar. Yani o 2 saat o tempoda koşmanın pek mümkün olmadığını, zaten bilim insanları analiz yapmıştı, 2 saatin altına bir insanın inemeyeceğini söylüyorlardı.
0: Ama indi.
1: Ama indi. Üstelik ikinci de indi.
0: O da ayrı bir
1: olay. İkinci de indi yani. İkinci tarihin en iyi ikinci derecesini koştu, ikinci oldu. Ya onun için de daha büyük bir şanssızlık yani. Adam iki saatin altında koşuyor, ikinci oluyor. Çok sıra dışı bir performans.
0: Yeni bir kapı açılıyor maratonda.
1: Evet yani bundan sonra nereye gidecek bu konu bilemiyorum. Çünkü yani yapılamaz deniyordu. Saatte 21.1 kilometre hızla koştumuş.
0: Yani çok iyi bir rakam.
1: Saatte 21.1 kilometre, her kilometreyi 2 dakika 50 saniyede geçmiş. Her kilometreyi. Yani anormal bir tempo. Gerçekten de.
0: Haftanın bence spor alanında en flash haberiydi.
1: Evet, kesinlikle. Olimpiyat oyunlarında da Johannes Klebo'nun kayaklı koşudaki o dağ tırmanışı acayipti. O da sıra dışıydı. O da bayağı analiz edilmişti, Klebo'nun o tırmanışı. Ayağında kayaklarla resmen koşmuştu adam. O da insanüstü bir performanstı. Bu da insanüstü bir performanstı. Bunlar tabii, bu tarz performanslar çok, hani sporu senin benim gibi her alanda takip eden insanlar için de farklı hikayeler demek.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bugün tabii şunu da konuşmadan geçmeyelim. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de yarın Vakıfbank Konegliano ile Eczacıbaşı Scandicci ile oynayacak.
0: Umarım bir Türk takımları finali olur.
1: Vakıfbank Konegliano son 5 yılın şampiyonları karşı karşıya.
0: İyi maç.
1: Çok iyi bir maç. Yani kazanan finalde de bence favori olur. Diğer tarafta da Eczacıbaşı, Scandicci. Herkesin gönlü tarafı tabii ki İstanbul'da bir Türk finali olması. Bunu başarabilir ekiplerimiz. Umuyoruz ki de başarırlar. Vakıfbank Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi finali daha önce yaşanmıştı. Vakıfbank kazanmıştı. Umuyoruz ki bir kez daha bu Türk finalini Avrupa'da görürüz. Kupa yeniden Türkiye'ye gelir. Ercan abi, ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları ve iyi akşamlar.
1: Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Reklam.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Son düzlükte kampanyalar ve tüm oyunlarda öndesin. Altının 5'te kalırsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Diğer müşterek bahislerde %25 ekstra kazanç. Üstelik süper ödüller için tüm oyunlarda geçerli. Toplamda her 100 TL'lik oyuna bir çekiliş hakkı. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
4: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, arsa ve...
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor!
4: İlk görüşte aşk deyince... Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
3: Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo

0: Reklam.
1: Süper Lig'de son hafta yaklaşıyor, ligin nabzı Nesine'de atıyor. Bugün saat 20'de Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ederken Galatasaray Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği heyecan dolu maçlara sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
0: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Süper Lig'de son hafta yaklaşıyor, ligin nabzı nesinede atıyor. Bugün saat 20'de Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ederken Galatasaray Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği heyecan dolu maçlara sen de nesinede dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
3: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
4: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
1: Nando da Kola, Boltman şimdi atacak. Wade Boltman!
2: Oldu! Oldu!
0: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
1: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomba!
0: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz sizlerle birlikte. Her hafta sonu olduğu gibi Radyo Spor'da cumartesi gününü basketbolla beraber açıyoruz. Herkese mutlu, keyifli hafta sonları diliyorum. Mutlu cumartesiler diyelim. Ben Burak Alaca, önümüzdeki saat dilimi boyunca radyosunu ilk kez açanlar ya da programa ilk denk gelenler için bir tanışma faslı yapalım. Radyosunu ilk kez açanlar için ben Burak Alaca, sizlerle birlikte saatler 10-11 arası cumartesi ve pazar günleri 6. adamda birlikteyiz. Biliyorsunuz genel itibariyle cumartesi pazar günlerini interaktif ayırıyoruz. Sizlerin görüşleri de bizler için çok önemli. Gündemimiz de yoğun. Euroleague'de playofflar oynanıyor. Yine Eurocup'ta bu hafta bir final vardı. Çok da kıymetli bir konuğumuz olacak her cumartesi olduğu gibi. Kendisiyle her şeyi derinlemesine masaya yatıracağız. Evet, hattımızda her cumartesi olduğu gibi sevgili Onur Kıran var. Günaydınlar, hoş geldin. Bizi duyabiliyor musun? Devam edelim.
1: Evet.
0: Tamam, Onur'un sesi şimdi geldi. Günaydın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak, nasılsın?
0: Vallahi sesini duyduk, enerjimiz arttı, seni sormalı.
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: Vallahi güzel bir basketbol haftası geçiriyoruz aslına bakarsan. Yani en azından büyük ölçüde güzel bir hafta diyebiliriz. Tabii ki tüm detaylara baktığımızda canımızı sıkan şeyler de yaşanmadı değil ama...

0: Nereden başlayalım, nereden başlayalım? Yani bu hafta ihtiras, kaos, öfke, kavga, ceza, galibiyet, mağlubiyet her şeyi gördük. Hakikaten çok yoğunluğu yüksek bir basketbol haftası oldu. Ne diyorsun?
1: Evet, dolu dolu ve yoğun bir hafta oldu diyebiliriz ve kalite seviyesinin de yukarıda olduğunu söylemek sanırım bizi asıl tatmin eden nokta bu denebilir.
0: Yani hakikaten işte Fenerbahçe Beko iki maçını oynadı. Beşiktaş'ın final serisi vardı. Müthiş bir Valencia Panathinaikos ikinci maçı izledik. Ardından yine kavgalar, gürültüler, sesler yükseldi. Cezalar havalarda uçuştu. Yani basketbol adına her şeyi gördük. İlk hafta itibariyle 3 serinin 2 tanesi 2-0'a geldi. Artık kapıyı büyük ölçüde araladı bu 3 takım Final Four yolunda. Yani istersen Fenerbahçe Beko'dan başlayalım. Hani hep bazen şey diyorduk ya, playoff'ta Fenerbahçe özgüvenini tekrardan kazanır taraftarı ile birlikte fabrika ayarlarına döner diye. Hakikaten öyle de oldu.
1: Evet, kesinlikle öyle oldu. Sezonun son bölümünde biraz tökezleyen Fenerbahçe. Maçların genelinde sadece bir çeyrek iyi oynayabilen Fenerbahçe vardı. Şimdi playoff'la birlikte önce Žalgiris maçının ilk ayağında, serinin ilk ayağında iki çeyreği bence çok iyi oynadı. İlk iki çeyrek farkını yarattı. İkinci maçta daha da iyiydi. Vitesi biraz daha yükseltti. Horton Tucker, Wade Baldwin gibi isimler en skorer oyuncuları normalde Fenerbahçe'nin ve bu oyunculardan çok aşırı yüksek verim alamamasına rağmen Dekolosuyla, Tarık'ıyla, Mellis'iyle yine farkı yaratmaya başardı. Galibiyetten ziyade özgüven kazanmak çok daha kıymetliydi bence.
0: Evet, burada Fenerbahçe'de olumlu anlamda sezonun son bölümüne nazaran bir gelişme gördük bu hafta. Bence bu çok sevindirici. Yani ki Žalgiris Kaunas da sezonun sıkı takımlarından biriydi aslında. İki tane bu kadar net galibiyet almaktı aslında Fenerbahçe'nin potansiyelini tekrardan herkese gösterdi bana sorarsan.
1: Evet, Masulis de zaten burada Şarasiski üçlüsü çok yakından tanıyan bir baş antrenör. 7-8 sezon birlikte çalıştılar ve daha önce de genç milli takımdan beri aynı formayı birlikte giyiyorlar. Ya burada sezon içerisinde de Žalgiris Fenerbahçe'yi ilk kez yenmişken ve taktiksel anlamda da aslında oyun hep Žalgiris'in istendiği noktada oynanmışken Fenerbahçe'nin üstünlüğü ele alması ve bunu net bir şekilde göstermesi çok kıymetliydi.
0: Ya Fenerbahçe'nin normal sezonun sonunda sakladığı bazı şeyler varmış, onu gördük yani, şapkadan tavşanı çıkarttılar, yanılıyor muyum?
1: Kesinlikle kesinlikle ve Dekolo'nun isteği de tabii ki.
0: Ya ikinci maçta müthiş bir dekolo vardı bu arada ya. 16 dakika 16 sayı, yani hani geçen sene McCollum gibi ve bu sene de, bu geçenlerde bir yorum vardı, dün Alperen de söyledi yayında. Fenerbahçe transfer yapmıyor, Fenerbahçe karakter satın alıyor diye. Dekolo hakikaten böyle, yani ne kadar özel bir oyuncu olduğunu playoff'da göstermesi çok kıymetli bence. Bakalım yani ilerleyen dönemde Final Four'da belki artık çok mümkün gözüküyor. De Colo'nun katkısını çok merakla bekliyorum.
1: Evet, yine oralarda da alıp oynayacağı 15-20 dakikalarda yaratacağı çift haneli skor katkısı çok kıymetli olacaktır. Tabii McCollum da Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi isimlerden birisi olmuştu. O biraz daha soyunma odası noktasında da fark yaratabiliyordu ama De Colo McCollum'dan çok daha yetenekli, çok daha skorer, çok daha kariyerli bir oyuncu.
0: Ya De Colo şu anda herhalde Euroleague tarihinde heykel dikilecek 5 oyuncudan biri yani. O yüzden hani McCollum'un yaptıklarını çok kıymetli buluyorum ama De Colo'nun ağırlığı, saygınlığı gerçekten bambaşka bir seviyedir diye tahmin ediyorum. En azından öyle olmalı.
1: Evet, takım içinde de bu kabul görmüş durumda. Mesela ilk geldiği zamanlar Wade Baldwin'in zaman zaman onun pas açılarındayken görmediği dönemi hatırlıyorum. Şu anda Wade Baldwin'in De Colo'yla alan uyumunu görüyorum. Horton Tucker'ın, Melli'nin, tüm herkes takım içinde ve rakipte de saygı duyuyor Nando De Colo'ya. Öyle de gerekiyor aslında.
0: Ya bu arada Wade Baldwin'in de Fenerbahçe'deki gelişimini ben çok takdire şayan buluyorum. Yani Maccabi'de Lorenzo Brown varken, bunu daha önce defaatle de söyledim ama artık playoff'ta bu kadar takım mesafe kat etmişken bir kere daha bir övgüyü hak ediyor. Yani atıcı profilli, topu başkasının getirdiği, onun bitirdiği bir denklemden şu anda top yönlendirici rolünü gayet güzel oynuyor Wade Baldwin.
1: Aslında geçen sezonki sakatlığından sonra biraz daha farklı bir role bürünen Baldwin vardı. Hatırlarsın, geçtiğimiz sezon yaklaşık 2-3 ay sahalardan uzak kalmıştı Wade Baldwin ve dönüşünde ya bir anda vites yükseltti, tozu dumana kattı. Şimdi bu sezon çok daha farklı, biraz daha liderlik rolünü de almış durumda. Nigel Hayes'in gidişiyle birlikte özellikle. Çok kıymetli yaptıkları gerçekten Baldwin'in.
0: Ya geçen sene hatırlarsın, Baldwin'i hep şeyden eleştiriyorduk. Hani çok poker face, yüz ifadesi hali, truyesi yüzünden okunmuyor. Duygusuz, ruhsuz bir görüntüsü vardı ama şu an aidiyeti mesela Fenerbahçe'ye çok yüksek gözüküyor. Ya bu anlamda camiaya mı şapka çıkarılır, sarasa mı çıkartılır bilmiyorum ama dediğim gibi Fenerbahçe'de gerçekten Fenerbahçeli bir görüntüsü var Wade Baldwin'in.
1: Evet, biraz da başarılar geldikçe aslında bu aidiyet duygusunu daha da kazanıyor diyebiliriz bence.
0: Yani Fenerbahçe için işleri iyi gidiyor. Normal sezonun sonundaki kara bulutlar dağıldı diyebiliriz velhasıl toparlamak gerekirse.
1: Kesinlikle. Ben serinin bir kez daha İstanbul'a dönmeyeceğini düşünüyorum. Üçüncü maçta veya dördüncü maçta Kaunas'ta bu işin biteceği görüşündeyim.
0: Yani güzel oldu. Hakikaten güzel oldu. Yani bir içimiz rahatladı. Normal sezonun sonunda çünkü eller yüreklerde bir şekilde playoff'a gittik. Hani son 7-8 hafta performansına bakarak bu sefer biraz rahatladık. Yalan yok.
1: Biraz da kötü geçirmişken sezonun sonunu dördüncü sırada kalabilmek, ev sahibi avantajıyla ve Jalgiris Kaunas'ta oynamak çok kıymetliydi. Burada sezon başında bir takım seç deseler şu kadar rakibin içinde Jalgiris seçilebilecek takımlardan birisiydi. Oynadıkları oyundan bağımsız konuşuyorum.
0: Sana şunu sormak isterim peki. Sence Jalgiris Kaunas'ı Fenerbahçe'nin en azından ilk iki maç için söylüyorum. Basketbolda bitmiş gitmiş diye bir şey yok elbette ama ilk iki maç için Fenerbahçe'nin bu kadar mutlak şekilde sindirebileceğini hiç öngörebilir miydin?
1: Bu kadar net galibiyetler beklemiyordum ama Fenerbahçe'nin 2-0'la Kaunas'a gideceğini düşünüyordum açıkçası. Yani biraz daha böyle sonuç bağlamında Fenerbahçe çok daha farklı motivasyonla, taraftarının da etkisiyle, anları iyi oynayarak, kırılmaları yaratarak maç içlerinde geçti diyebiliriz.
0: Ya bu arada iki maçta da müthiş koreografiler vardı. İlk maçta zaten müthişti. İkinci maçta da biliyorsun Daft Punk'ın meşhur bu One More Time şarkısıyla bir koreografi yaptı seyirci. Hakikaten çok güzeldi ya. Yani Fenerbahçe tribününün de son haftalarda biraz enerjisinin düştüğünü görmüştük. Burada playoff'la birlikte onlar da bir silkelendi. Hakikaten şu an dolu dizgin şampiyonluk kalibresine geri dönmüş bir Fenerbahçe var. Bunu görmek de beni çok mutlu ediyor açıkçası.
1: Maç öncesi organizasyonlar, maç sonu organizasyonlar vesaire. Burada Fenerbahçe yönetimi de aslında iyi işler yapıyor diyebiliriz.
0: Net bir şekilde. Yani ilk iki maçtaki koreografiler hakikaten çok iyiydi. Yani taraftarı da bir şekilde maçın içine çekmeyi başardı Fenerbahçe buradaki koreografilerle. Taraftar da üzerine düşenin fazlasıyla yaptı diye düşünüyorum. Ya, bu arada takımın enerjisi de çok iyiydi. Yani ben iki maçta mesela Tarık Biberovic'e bayıldım ya. Orada İbrahim Kutlay'ı gördük yani. Son iki gündür yayınlarda muhabbeti geçiyor. Bu sevgili Zafer Erbil'in lafıdır. Adam Fenerbahçe'nin ta kendisi gibi duruyor ya sahanın içinde. Yani liderlik bak bir de şeye bakıyorum mesela bu sezon inişleri çıkışları oldu ama büyük maçların hepsinde sorumluluk alıyor. Deplasmandaki Panathinaikos maçında 26 sayı atmıştı. Burada playoff ilk maçında önemli sorumluluk aldı. İkinci maçta yine maçın hücum anlamında en kıymetli oyuncularından biri oldu. Yani hakikaten Fenerbahçe'nin gelecekte net şekilde kaptan olacak oyuncu uzun yıllarda kalır gibi hissediyorum. Ya da kalmalı bilmiyorum. Bir temenni de olabilir bu içimden gelen.
1: Umarım kalır. Fenerbahçe için çok kıymetli gerçekten. Geçtiğimiz sezon da Paris Basket serisinde müthiş işler yapmıştı. Bu sezon yine playoff'ta Jalgiris Kaunas karşısında çok kritik üçlükler buluyor ve o kadar özgüvenli şuta kalkıyor ki gireceğini daha elinden top çıkarken hissettiriyor bence.
0: Ya Euroleague'in hani Obst için söylüyoruz ama net şekilde en iyi iki şütöründen biri ya. Bilmiyorum Obst'u mu 1'e koyarsınız, 2'ye mi koyarsınız, nasıl bir dizilim yaparsınız ama yani şut mekaniği hakikaten kitap gibi ya. Otur izle yani bugün eğer atıyorum beden eğitimi, Besyo Fakültesi'nde ben bir akademisyen, bir hoca olsaydım mesela hani basketbol konusunda işlerken ya da bu gündeme gelirse direkt şut mekaniği konusunda Tarık Biberovic'i açar izletirdim.
1: Ya mesela sezon başındaki yayınlarımızda Obst için Euroleague'in en iyi şütörü Tarık 2 numara diyorduk hatırlarsın.
0: Şimdi biraz tartışılabilir mi?
1: Tartışılabilir ve bunun yanı sıra Obst sadece şut atıyor. Tarık maç içerisinde o ağırlığını, liderliğini de hissettiriyor. Hani Obst'u biraz daha J.C. Carroll'a benzetiyorum ben. Tamam skorer bir oyuncu, özel bir oyuncu ama sadece şut atıyor. Tarık ise her şeyi yapıyor bana kalırsa.
0: Yani hakikaten çok büyük profil. İstersen biraz mesajlara bakalım. Sonrasında diğer playoff maçlarını da konuşuruz. Ortalık çok alev almış durumda. Yani bir mesaj dikkatimi çekti. Onunla başlayayım. Hepsini okuyacağım. Türkiye kupa getirme serisi oynamış bir final müsabakasını konuşmayıp Euroleague playoff maçı konuşmak hakikaten olacak şey değil. Eleştirileri de okuyorum bu arada. Bunda bir sıkıntı görmüyorum. Neticede kendimizi açıklayalım. Yanlış anlaşılmaların en azından önüne geçmiş olalım. Burak Alaca sen bırak burayı Fenerbahçe TV'de kariyerine devam et hakikaten. Sen de biz de daha mutlu oluruz demiş bir dinleyicimiz. Öncelikle bir itiraf değil ara ara söylüyorum bunu ama ben Beşiktaşlıyım bilginiz olsun. Perşembeden beri de yaklaşık 3 gündür zaten program yapıyorum ve Perşembe Cuma Beşiktaş'a herhalde bir 2 saat falan konuştum. Bilmiyorum program takvimine ne kadar vakıfsınız ama yani burada Beşiktaş konuşurken hatta sinir katsayım o kadar arttı ki bazı dinleyicilerimize mesela Mustafa Demirkaya'dan şey mesajı geldi. Hatta fotoğrafını da çektim yani biraz şey manidar bulduğum için. İlk kez bu kadar sizi sinirli görüyorum diye yani bir yorum yapmadan önce biraz aslına astarına bakmak lazım. Bunu sert bir eleştiri olarak almayın ama ben Beşiktaşlıyım. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim. Konunun üstüne fazla mı gidiyorum bilmiyorum ama yani benim anne tarafından zaten bütün sülalem Beşiktaşlı. Yani bu futbol şubesinin 4 kurucusundan biri Fehmi Erok benim dedemin annesinin abisi oluyor. Böyle bir akrabalık bağı var, kulüple organik bir bağım var. Yani bilmiyorum siz ne kadar Beşiktaşlısınız ama ben normalde bayağı bir Beşiktaşlıyım. Burada fanatizm yapmıyoruz diye de çok yanlış anlaşılmasın.
1: Evet, gerçekten Beşiktaşlığın da hissettiği

0: paylaşımlar sosyal medyada da yapıyorsun zaman zaman.
1: Ben geçen hafta Brooklyn maçından sonra, ilk maçtan sonra salonda hani artık profesyonelliği falan bir kenara bıraktım. Direkt çocukluk fotoğrafımı falan paylaştım sosyal medyadan. Hani dedemin kucağında formalı. Yani daha ne yapayım bilmiyorum. İstiyorsanız Beşiktaş TV'de bir açık varsa yönlendirin ama yani pek doğru düşünmüyorsunuz. En azından ben kendimi açıklamış olayım. Yani bilmiyor olabilirsiniz tabii ki. Saygı duyuyorum ama çok zannettiğiniz gibi bir durum yok, onu söyleyebilirim.
0: Ve ek olarak Beşiktaş maçında tabii ki tekrar konuşuruz.
1: Tabii yani zaten ana gündem maddesi o ama kronolojik gidelim dedim. Zaten seni burada bulmuşken Beşiktaş maçını pas geçmek bir seçenek değil ama ne denir ona? Hani onu daha önce konuştuğumuz için, bir de Euroleague gündemi biraz daha sıcak olduğu için, kronolojik olarak en azından daha yakın olduğu için ondan başlayalım dedim. Devam ediyorum. Günaydın abi, hoş geldin. Severek dinliyorum sizi. Lakers Houston'ı evine yolladı. Bu seri hakkında yorum yapar mısın? Houston'ın favori olduğu seride rakibinin en önemli oyuncusu yokken elenmesinin sebebi sence ne? Burada Houston'ın bu arada kazandığı iki maçta da Kevin Durant'in olmaması bence burada çok büyük bir ipucu. Cevap yolunda ne dersin?
0: Ya, rakibinin en önemli oyuncusunda olarak Doncic'ten bahsediyorlar ama işte unuttukları aslında rakibin en önemli başka bir oyuncusu var.
1: Ya LeBron 41 yaşında gerekeni yaptı yani neden ona eşofmanlarını çıkarttı, sahaya çıktı, sonrası zaten hepimiz biliyoruz.
0: Evet, çok saygı duyulması gereken bir oyuncu gerçekten. Hem Houston oyuncuları hem Lakers oyuncuları da bu saygıyı duymalı bana kalırsa.
1: Bence Houston bu arada iki maç alarak önemli bir iş başardı 3-0'dan sonra ama sana şunu sormak istiyorum bak mesela. Hani NBA'yi çok konuşmuyoruz, farkındayım, en azından bir fikrini almak adına. Sence ilk iki maçta da, daha doğrusu ilk üç maçta da Kevin Durant olmasa serinin akıbeti değişir miydi?
0: Ben çok değişeceğini zannetmiyorum ama Kevin Durant üstünde negatif etki yaratıyor adeta.
1: Zarar veriyor.
0: Zarar veriyor, evet.
1: Ya Kevin Durant nedir biliyor musun? Yani bazı meyveler vardır ya ormanda, hani bu izciler falan bizden daha iyi bilir tabii. Yani çok güzel gözükür. Yersin ama sonra zehir kanına zerk etmeye başlar ve seni yavaş yavaş öldürür. Kevin Durant dışarıdan çok cazip gözüken ama elde ettikten sonra seni gün be gün dibe çeken bir oyuncu. Yani büyük saygı duyuyorum bu arada. NBA tarihinin en iyi oyuncularından biri. Buna bir şüphe yok ama bulunduğu bütün yapılarda problemlerin merkezinde yer alması Golden State hariç kariyerinde düşündürücü değil mi sizce de?
0: Özellikle kariyerinin son bölümünde bu Stephen Curry'nin yancısı olarak kazandığı şampiyonluğun ardından çok gerçekten karakter olarak da değişti diyebiliriz.
1: Ya orada bu arada en büyük payayı kime veririm biliyor musun? Çok büyük delikanlıymış Stephen Curry gerektiği yerde. Bak Finals MVP mesela, böyle bir hırsı vardı. Hiç kastırmadı kendini, öyle bir Kevin Durant'in öne çıkması gereken yerlerde geri adım attı. Öyle bir oyuncu çok fazla bulabileceğini zannetmiyorum bir daha Kevin Durant'in. Yani zira zaten bulamıyordu o günden beri.
0: Evet evet. Aslında hak ediyordu bu kariyerinde şampiyonluğu. Farklı noktalarda birinci adam olarak da hak ediyordu. Fakat işte yaşadıktan sonra, o Golden State döneminden sonra gerçekten karakter olarak çok değişti Durant.
1: Ya orada Curry kompleksine girmiş olabilir mi? Bak sert bir düşünce.
0: Belki de hani yüzüğü ben aldım, bir kez daha alabilirim modunda da olabilir.
1: Zor. Zor.
0: Artık kariyerinin sonuna geldi zaten, net bir şekilde zor.
1: Houston'a da büyük ölçüde ben zarar verdiğini düşünüyorum varlığıyla bulunduğu periyotta.
0: Evet, burada Alperen'e de.
1: Ya bu burner account hesabı mevzuları patlamıştı biliyorsun. Konudan konuya da girdik ama All-Star arasında. Yani Alperen'e bilmiyorum o mu ama o olma ihtimali çok yüksek. Yani sosyal medya ayak izi zaten çok kirli bir oyuncu. Ya Alperen'e, Jabari Smith'e söyledikleri. Yani ne diyeyim ki, bunu bir de şeyden de yapmıyorsun. Yani bunu WhatsApp'tan bir arkadaşınla konuşurken hani bir durum eleştirisi yapsan belki aranızda kalır da, ya fake hesaptan neden böyle bir şey yazıyorsun? Ya bu daha önce açığa çıktı, hiç mi ders almadın mesela?
0: Bence yüzlerine karşı yapsa daha net olabilirdi.
1: Ya bir abilik yapmış olurdu en azından. Bir telkin etti derdin. Arkalarından konuşunca elle tutulur bir yanında kalmıyor.
0: Evet. Kariyerine yakışmıyor gerçekten bunlar.
1: Ben dediğim gibi hani çok büyük oyuncu ama kişilik olarak ciddi problem.
0: LeBron'la arasındaki dağlar kadar olan fark bir şekilde daha ortaya çıkıyor bence.
1: Bu da güzel bir yorum. Buna da bir şey diyemiyorum. LeBron'u çok hani favori oyuncularımdan biri olmasa da en azından kişilik olarak biraz tabii onun da bulunduğu yerde tahakküm kurma, koçu ezme, ezikleme, üstünlük kurma, söz sahibi olma gibi şeyleri var ama hakkıdır yani. O kadar da söyledik ama yani bunun üstüne ne kadar kabul görür bilmiyorum.
0: Yani saygı duymayı hak ediyor kesinlikle.
1: Devam ediyorum. Euroleague'de de gündemimiz var. Maçlara geçmeden mesajlara bakalım. NBA'de çok saplanmayalım çünkü artık Alperen de gittiğine göre hani çok yakın merceğimiz de olmaz herhalde NBA diye düşünüyorum bir süre daha. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Euroleague'in bir numaralı favorisi sağ avantajıyla Panathinaikos diyebilir miyiz? Ama ben bu sene normal sezonu birinci bitirenin lanetini sona erdireceğini düşünüyorum. Ali Ağa'nın dün yenilmesiyle sorular ayrı ayrı bu arada değerlendiririz ki Ali Ağa da bir İzmir takımı, burada sana sormak da büyük bir aslında ayrıcalık olur bizim için yakinen tanıdığından ötürü.

0: Ali Ağa'nın dün yenilmesiyle düşme potası iyice karıştı. Hele bir de yarın Karşıyaka Tofaş'ı yenerse son hafta Arap saçı olur. Bu arada TBL'de play-in'den playoff bileti alan Maraş, normal sezonu uzun süre force eden ve ligin favorilerinden Antep'i Antep'te yenerek büyük bir sürpriz yaptı demiş sevgili Cihan Bey Çayırova'dan. Evet, istersen Euroleague'den başlayalım. Panathinaikos ve Olympiakos için Cihan Bey'in görüşleri hakkında ne dersin?
1: Şimdi özellikle Tavares'in sakatlığının ardından olası bir işte Panathinaikos-Real Madrid yarı final eşleşmesinde Panathinaikos çok daha ağır basan tarafı olan noktaya geldi. Muhtemelen 3-4 hafta kaçıracak gibi görünüyor Tavares ve oraya yetişir mi yetişmez mi soru işareti. Ben Panathinaikos'un bir şekilde finale kalacağını düşünüyorum. Olympiakos için ise temennim Fenerbahçe'nin onları saf dışı bırakacağı yönünde. Ama biraz daha orası %50-50 diyebilirim.
0: Yani diğer soruları da yanıtlayacağız. İstersen öncesinde çok kısa bir aramız varmış. Onu aradan çıkartıp devam edelim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
4: Radyo Spor. Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
5: Filonun

0: Süper Lig'de son hafta yaklaşıyor, ligin nabzı nesinede atıyor. Bugün saat 20'de Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ederken Galatasaray Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği heyecan dolu maçlara sen de nesinede dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
1: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
3: Bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
2: Bunu?
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Reklam.
7: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
5: Reklam.
6: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
8: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Onur Kıran hattımızda, ben Burak Alaca. Yine cumartesi günü birlikte yüksek bir enerjiyle açtık. Hazırsan kaldığımız yerden devam edelim.
9: Tabii ki.
8: Euroleague'in favorileri hakkında soruya cevap vermiştik. Cihan Bey'in diğer sorusu. Ali Apetkim'in dün yenilmesiyle düşme atlı iyice karıştı. Karşıya kadar Tofaş'ı yenerse ortalık Arap saçı ya da işte kendi tabirimle 56 olur mu? Şimdi bir İzmirli olarak Ali Apetkim'i sana sormakta fayda var.
9: Etkim aslında Trabzonspor ve Manisa karşısında aldığı 5-5'e galibiyetlerle biraz daha rahatlayıp nefes almıştı. Burada düşme hattında 5'li averaj dahi muhtemel görünüyor, fakat ben işin biraz daha son hafta oynanacak olan Karşıyaka Bursa Spor maçına kalacağını düşünüyorum. O maçı kazananın küme düşme hattından kurtulacağını, kaybedenin düşebileceğini düşünüyorum. Ya fikstür de biraz onu gösteriyor aslında. Petkim Spor özelinde değerlendirmede bulunacak olursak çok kaliteli bir kadroları var bana kalırsa. Buralarda olmayı hak etmeyen bir kadroları var. Hatta neredeyse playoff yapabilecek potansiyeldelerdi. Ama sezon içerisindeki iniş çıkışlar, işte koç değişiklikleri vesaire, biraz da takım bu noktaya geldi maalesef.
8: Son soru TBL Play'inde Gaziantep'e Kahramanmaraş elemiş. Bununla ilgili bir soru geldi. Bunu nasıl değerlendirirsin?
9: Şimdi Kahramanmaraş seride 1-0 öne geçti ama burada Gaziantep'in ben hala söyleyecek sözü olacağını düşünüyorum. Playoff noktasında ise Bordo Basket'in bütçesiyle, kadro kalitesiyle biraz fark yaratmasını bekliyorum.
8: Ha, burada seri bitmemiş mi? Ben takip etmedim. Tamam, burada da bir güncelleme geldi. Teşekkür ediyorum. Orada ben Çayırovanlardan gelmesini istediğim takım Bordo Bandırma bu arada. Hani bu konuda bilmiyorum, senin mantık çerçevesinde mi söyledin yoksa arzu ettiğimi mi bilmiyorum ama hani Banvit'in ligde bıraktığı hatıraların üstünde bir tane Bandırma takımı olması gerektiğini düşünüyorum ben.
9: Evet, ben biraz daha hani objektif bakmıştım noktaya, duygusal bakmamıştım ama öyle olacak gibi görünüyor. Yani zaten çok net bir şekilde şu anda en kaliteli kadroya sahipler. Geniş bir rotasyonları var, fark yaratıyorlar. Rakipleri şu anda çeyrek finaldeki rakipleri TED Kolejliler ve TED Kolejliler 8 kişilik, 7 kişilik rotasyonlarla maç içerisinde bulunurken onlar zaman zaman 12 kişiye kadar çıkabiliyor. Alex Tais var, Orhan Aceyeva var, Gordon var, Okben Ulubay var.
8: Oroş Blavşic.
9: Evet, Blavşic son maçta oynamasa da yine o da takımdaki önemli parçalardan birisi. Gerçekten çok kıymetli oyunculara sahipler. Üst lige çıkmayı da bu yatırımlarla hak ediyorlar tabii ki.
8: Yani geçen sezon Trabzonspor'un Ty Gordon'la, işte Okben Ulubay'la üst lige çıkan formülünü biraz copy paste attılar. Başarılı olacakmış gibi de duruyor.
9: Öyle görünüyor. Aslında normal sezonda böyle bir iki takım çıksa, üçüncü takımı arasak, orada da Gaziantep'i mesela rakiplerinden ayırabilirdim her ne kadar ilk maçı kaybetselerdi.
8: Yani geri dönme ihtimalleri var. Eğer bir seri bitmediyse şayet, Gaziantep'in de fena olmayan bir kadrosu var ve iyi de bir sezon geçirdiler ona sorarsan.
9: Evet, burada bir Bordo-Gaziantep finali bekliyorum ben açıkçası.
8: Muhtemel gözüküyor. Devam edelim. Burak kardeşim günaydın. Kocaeli'den Bülent. Akşam harika bir maç izledik. Ali Apetkin Bahçeşehir maçı. İlk 1,5 periyot Ali Ağa çok iyiydi. Fakat sonrasında Bahçeşehir kontrolü ele aldı. Maalesef basketbolda isimlerine çok yakışan isimlere çok yakışan Bursa ile Karşıyaka'dan biri düşecek. Ayrıca Fenerbahçe'mizi de tebrik ediyorum. Onur Bey'e de selam, iyi yayınlar. Burada top atmadan bu arada hafta içi Bülent Bey'in oğlu Berat Efe'nin bir sosyal medyada videosunu gördüm. Fast break'te smaç vuruyor. Bayağı atletik gözüküyordu. Buradan video içinde Berat Efe'yi tebrik etmek isterim. Bilmiyorum, bunu düzenli olarak yapıyormuş gibi bir rahatlık vardı üzerinde. Muhtemelen ben daha önce görmediğim için garipsedim ama hakikaten çok güzel bir smaçtı. Buradan kendisini de kutlayalım. Evet, ne yani ben Ali Ağa'yı belki biraz tenzih edebilirim ama Bursa'ya da Karşıyaka'dan biri düşerse çok üzülürüm.
9: Gerçekten üzücü olur. Burada ligimizde ben şuna da dikkat çekmek istiyorum. Son iki haftaya giriyoruz. Artık maçların biraz da aynı saatte oynanması gerekiyor. En azından düşme hedefi olan takımlar için bana kalırsa.
8: Aynı günde bile oynanmıyor.
9: Evet. Fikstür biraz açıkçası garip geliyor. Muhtemelen son hafta aynı saatte oynanacaktır diğer düşme adayı takımların karşılaşmaları da, ama tabii ki Olak tek bir noktada olacak. Karşıyaka Bursa maçında olacak. Bakalım. Umarız keyifli bir maçta olur.
8: Kim gider, kim kalır?
9: Ben sanki seyirci avantajıyla Karşıyaka'nın orada öne çıkabileceğini düşünüyorum. Eğer iş oraya kalırsa da maalesef Bursa Spor'un düşme hattında bulunabileceği görüşündeyim.
8: Sence bu hafta Bursa Spor ve Karşıyaka bir şekilde kazanırsa son hafta işler ne olur? Ve yani Manisa'nın da maçı var, bilmiyorum. Onlar kazanır kaybeder tabii ki. Onu ilerleyen günlerde, ilerleyen saatlerde göreceğiz ama nasıl bir son hafta izleriz bu seçenekte?
9: Yani çok karışık gerçekten. İşin içinden çıkması güç. Yapay zekaya sorsan o da işin içinden çıkamaz gibi geliyor bana.
8: Muhtemelen da paralı abonelik alman lazım. Hani ücretsiz deneme sürümünde o da muhtemelen bununla çok uğraşmaz gibi. İşin içinden çıkması zor çünkü hakikaten.
9: Evet, sezon 3-4 maç daha olsa mesela ben burada işin Manisa'ya sekebileceğini düşünüyorum ama şu anda çok da öyle olacağı görüşünde değilim. Çünkü takımlar birbiriyle de karşılaşırken orada kaybedenin düşeceği görüşündeyim. Bu arada Mersin de yine diğer düşme adayı takımlardan birisi. Müthiş bir kadrosu var Mersin'in de bence. Euro Cup'ta oynayabilecek bir kadrosu olduğunu dahi düşünüyorum. Paco Cruz liderliğinde.
8: Yani Paco Cruz, Anthony Coven, Ola Seni, Steven Enoch, Jack White. Yani hakikaten şu an playoff'ta olmaması ama burada Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde olmanın azizliğine uğradılar bence.
9: Ama sezonun bu son bölümünde özellikle çok kötü oynuyorlar. Kaybettikleri Büyükçekmece maçı, işte sonrasındaki yine Bursa maçı. Çok kötü oynuyorlar gerçekten.
8: Yani ciddi bir düşüş var. Onlar da 9 galibiyette kaldı. Hani bilmiyorum bundan sonrası için ne kadar toparlanabilir bir noktadalar ama ümit ediyorum. Ya Mersin bu arada lige renk katıyor. Burada sıkıntı ne biliyor musun? Bunu finansal olarak da söylüyorum. Yani takımlar kısa

0: sürede Avrupa atılımını yaptığı zaman biliyorsun bunu daha önce eski bir genel menajerle de konuşmuştum mesela. Mersin'den birçoğu şehre direkt uçuş olmadığı için İstanbul aktarmalı uçuyorlar. Bunun bir ekstra yorgunluğu var. İşte konaklama vesaire böyle bir finansal olarak da kulübü yıpratan durumlar var. O yüzden yani bu yavaş yavaş planlı büyüme bence birden sıçrama yapmaktan biraz daha makul. Bunu zaten birden fazla kez gördük şimdiye kadar.
1: Evet, ülkemizde bu şekilde ilerliyor maalesef biraz daha işler. Hani çok önünü düşünmeden zaman zaman olabiliyor ama mesela yabancı takımlar bunu çok yapmıyor. Burk'tan bahsediyoruz. Burk 100 kere düşünüyor şu anda Euroleague'de oynasak mı oynamasak mı diye.
0: Yani orada da müthiş bir planlama var. Yani başkanın geçen günlerde yaptığı bir açıklama önüme çıktı. Bizi finansal olarak zorlayacaksa değerlendirmeyeceğiz diyor. Yani burada sürdürülebilirliğe bakıyor aslında bakarsan her şeyden önce. Bence çok önemli bir yaklaşım.
1: Geçmişte Gran Canaria örneği var hatırlarsın. Gran Canaria Euroleague'de oynamak istememişti.
0: Telekom'u mağlup edip orada sponsor bulamamışlardı. Sonrasında sezon başlamadan Dreamland'le anlaştılar biliyorsun. Yani orada da tamamen zamanlama kurbanı olduğunu söyleyebiliriz Gran Canaria'nın.
1: Ama Euroleague'de oynamayacaksanız Eurocup'ta neden varsınız? O zaman Şampiyonlar Ligi'nde var olun. Daha çok para kazanırsınız.
0: Yani gittiler de zaten. Bilmiyorum ya, Burk Brest katılmayabilir de orada A lisans mevzu karışık. Birazdan konuşuruz. Bakalım. Selamlar 6. adam. Hoş geldin. Burak Alaca, Onur Kıran. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Olympiakos Fenerbahçe oynayacak yarı finalde. Bu turu geçen Euroleague şampiyonu olur inşallah. Fenerbahçe şampiyon olur diye düşünüyorum. Ayrıca 2 Mayıs Bacanaklar Günü imiş. Tüm bacanakları kutluyorum. Sevgiler, saygılar sevgili Yunus Delfin'den. Bacanaklar Günü. Bacanak tam olarak ne oluyor? Bana tanımlayabilir misin? Biliyorsan şayet.
1: İki kardeşin eşi olan erkekler.
0: Enteresan. Bu bireylere özel bir gün mü tasarlamış?
1: Değişik gerçekten.
0: Bacanaklar Günü. Enteresan. Ya bu organik bir şey de değil. Hani evlenmen falan gerekiyor ya. Bunun üzerine bir gün tasarlamak enteresanmış gerçekten.
1: Valla acayip. Daha neler öğreneceğiz bakalım.
0: İnsanoğlu seviyor ama kutlama yapmayı ya. Fıtratında var yani. Bacanaklar Günü. İşte bir sürü bir şey günü var. Yani ne desem bilmiyorum. Enteresanmış. Bunu da paylaşmış olduk. Bilmiyorum. Buradan herkese ve bacanaklarına da sevgilerimi, selamlarımızı yollayalım. Bilmiyorum. Araları iyi mi? Bacanakları var mı? Ama olanlar için en azından. Şimdi ne desem de bilemedim. İlginç bir mesaj.
1: Muhtemelen yeni biraz daha üremiş bir gündür. 10. yılı falan kutlanıyor olabilir en fazla. Yani, sosyal medya etkisinde olduğunu düşünüyorum.
0: Muhtemel ya. Ben bacanakların tarihçesini çok fazla bilmediğim için ya. Şimdi bir şey söyleyemiyorum ama çok mazisi olan bir gün olduğunu zannetmiyorum. Her güne de bir şey koyuyorlar ya. Bu 365 günün bir gününde kutlamasak mı acaba? Yani bazen bunu düşünüyorum.
1: Evet, bir sosyal medya fenomeni vardı sanırım. Hani belirli bir şey belirliyorum. O günü ona atfediyorum diye sonrasında patlıyor diyordu. Belki o mu uyduruyor acaba? Bilmiyorum.
0: Ne bileyim yani. Çok kıymetli günler var elbette işte. Anneler günü, öğretmenler günü, babalar günü vesaire. Bunlara büyük saygı duyuyorum. Ama yani bacanaklar günü mesela olayın çok bambaşka bir boyutuymuş. Yani bilmiyorum. Burada Yunus abi paylaşmış. Bacanaklar gününü kutlayan var mı bizi dinleyenler arasında? Buradan merakla bekliyorum. Hani bu genel kabul görmüş bir şeyde biz mi haberimiz yok evli olmadığımız için bilmiyorum. Ama bacanaklar gününü kutlayan var mı? Yazarsanız sevinirim. Bir aydınlatın bizi. Biz güne çok vakıf değiliz açıkçası. Benim ilgimi de çekti yani.
1: Evet, bacanaklar bugün birbirlerine hediyeler
0: olsun. Evet, bacanaklar bugün birbirlerine hediyeler olsun. Ya kapitalizm artık sevgililerden bacanaklara kadar da gelmiş bu arada. Kutlarım yani. İnanılmaz. Devam edelim. Günaydın Burak kardeşim ve Onur Bey. Kemer'den Necdet. Bir takımın düşüşünü Yudoh ve Veseli sonrası 1-5 bulamamış. Bir takım düşünün, düzeltiyorum. Yudoh ve Veseli sonrası 1-5 bulamamış. Muhtemel 8 takım içindeki en zayıf pivot rotasyonu bence. Neredeyse... LeBron Alperen atışması onun nerede olduğunu gösterir kanımca. Seviliyorsunuz. Bu güller gibi yüzümüzde gülümseme eksik olmasın demiş. Bahçesinden çok güzel beyaz güller paylaşmış Necdet Bey. Yani şu an son 8 takım arasında en zayıf pivot rotasyonun Fenerbahçe'de olduğu fikrine katılır mısın? Ben katılırım.
1: Ben de katılıyorum. Zaten 2 senedir bence böyle. Şampiyon olurken de Fenerbahçe'nin net bir pivotu yoktu. Dominant bir pivotu yoktu. Sanırım bu oyunu sisteminde benimsemiş durumda Yasikevicius. İşte burada sezon boyunca biz Melli'ye çok fazla yük bineceğinden bahsettik. Sakatlık yaşayabileceğinden bahsettik. O sakatlık geldiğinde de takımın düşüşünü aslında gördük. Şimdi Melli'nin doğru noktada dönmesi de kritikti. Ritmini bulması da kritikti. Şu anda dua edelim Melli'ye bir şey olmasın.
0: Allah seval vermesin. Hakikaten şaka bir yana çok önemli bir oyuncu. Ben Nikola Melli'yi çok beğeniyorum. Yani Euroleague'de de emsali yok bu arada. Hadi bugün Melli ben gidiyorum dese... Hani isterseniz 5 milyon dolar verip çok elit bir oyuncu olun ama Melli'nin ikamesi yok. Onun yapabildiklerini bütün paket olarak yapacak bir tane daha oyuncu yok bence.
1: Ya bence doğru şartlarında buluşması biraz. Melli'nin işte Milano dönemini hatırlayalım. Bu noktada enerji, bu noktada uyum sağlanamamıştı. Ama Fenerbahçe'de her oynadığında, önceki döneminde de Melli'nin yine bu uyum net bir şekilde ortadaydı. Şu anda tecrübesiyle birlikte...

0: de o liderliği daha net bir şekilde aldı. Topsuz oyunda özellikle rolünün ben çok kritik olduğunu düşünüyorum.
1: Ben topsuz oyun oynayabilen, işte Saras'ın sevdiği bu kısa beşlerde 4-5 oynayabilecek, bu sezon süre almadığı için forma hayli düşen, aslında çok da beğendiğim bir isim söyleyeyim mi? Olur diye söylemiyorum bunu. Yani tamamen yakıştırma aklıma geldi. Melli'den uzun uzun özelliklerinden de bahsetmişken. Var mı aklında biri bu tanım oyun?
0: Yok, merak ettim şu an.
1: Ben Dinos Bitoğlu'nu mesela çok isterdim.
0: Evet, olabilir. Olabilir, dış atışı da var.
1: Topla ilişkisi yok. Sırtı dönük oynuyor. Dış atış yapıyor. Yani burada savunma tarafı Melli kadar iyi değil. Zaten kaç oyuncunun Melli kadar iyi savunmacı olduğunu söyleyebiliriz ama. Ya ben ziyan olduğunu düşünüyorum oyuncunun Panathinaikos'a.
0: Yani katılırım, burada rotasyonda çok geride kaldı. Mesela Moses Wright Fenerbahçe'de olsaydı çok yakışmaz mıydı sence de?
1: Ya Fenerbahçe'nin geçen sezondan alışık olduğumuz bu tempolu oyununa 10 numara giderdi Moses Wright. Yani ikili oyun devrilmeleri hızlı, ki Francisco ile ilk maçta yaptığı iki tane alley-oop var, inanılmaz. Şut atabiliyor, topu yere vurabiliyor, çabuk bir oyuncu. Yani yanına da biraz size'lı bir 4 numara atıp savunmada da bunu bir defekt olmaktan çıkartıp Fenerbahçe ciddi katkı alabilirdi bence Moses Wright'tan.
0: Ama eldeki duruma baktığımızda işte Fenerbahçe'nin bu benimsemiş olduğu sistemde de belki de bu bilerek yapılmış bir noktadır da diyebiliriz Yasikevicius tarafından.
1: Ya olabilir, olabilir. Kısa bir aramız varmış, istersen ona gidelim. Sonra mesajlarla ve playoff serileri, ardından da Beşiktaş eşleşmesiyle devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam. İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
4: aşkına. Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
5: Sporun ev sahibi Esport Plus.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam ediyorum. Kısa bir aranın ardından sevgili Onur Kıran'la birlikteyiz. Şu an programda bizlerle olan iki kişinin mesajı var WhatsApp kutusu haricinde. Emre Fatih Atalay. Buradan kendisine selamlar, sevgiler. Geçen cumartesi de Anadolu Efes'in durumuyla alakalı biraz sohbet ettik kendisiyle. Çocuklarıyla maçtaydı. Selamlar, sevgiler kendisine. Geldik geldik yazmış. Yine çok yakın dostum, programda adını da anıyorum bazen, sevgili Kutay Büyükarslan. Şöyle bir açıklama yapmış, 32 geçe muhtemelen konunun hararetli olduğu dönemde. Telefonum yere düşmüştü bu arada, reklama gitmesek orada bırakacaktım. Sağ olsun Vedat abi imdadımıza yetişti. Aileye damat giren erkekler bacanak oluyormuş. Yani burada sadece iki kişilik bir ilişkiden de bahsetmeye gerek yok. Atıyorum ailenin 4 kızı varsa 4 bacanak da olabiliyormuş. Ya da bilmiyorum, duble bacanak mı deniyor buna, ama öyle şeyler de varmış.
0: Evet, daha net bir tarif olmuş.
1: Yani evet, kabul ettik, kabul ettik. Bacanaklar günü tekrardan bütün dünyaya, bacanaklar günü kutlu olsun. Evet, devam ediyorum. Bu konuda çıkamayız ya. Bunu çok tam idrak edemediğim için çok irdelerim. Bunu yayın sonrası biraz düşüneceğim ama süremizi bu şekilde kullanmasak daha iyi. Mesajları hızlıca bakalım. Bayağı da bir mesajımız var. Sonra playoff üstü Beşiktaş yapalım. Merhaba Burak Bey, ben Antalya'dan Celal Kayacan. Size demiştim hem kadınlarda hem erkeklerde Euroleague şampiyonu olarak dünyada ilk olacağız diye. Kadınlarda olduk, inşallah şimdi sıra erkeklerde demiş. İnşallah burada bizim de gönlümüz Fenerbahçe Beko ile birlikte.
0: İnşallah inşallah, tek temennimiz o yönde. Ben hani açık açık sen söyledim, ben de söyleyeyim. Ben Fenerbahçeliyim. Final Four'a gidersek de işlerin biraz daha böyle Olympiakos'lu bir adım önde görüyorum. Sonrasında Fenerbahçe Panathinaikos şartları eşit görüyorum. Real Madrid'in geride kalacağını düşünüyorum ben yüzdesel olarak.
1: Ya Olympiakos tarafından bakınca yani normal sezonu çok iyi geçirdiler. Yunanistan'da Final Four'un oynanacak olmasıyla birlikte gayet doğal bence. Bilmiyorum hani insanlar bu konuda ne düşünüyor ama Olympiakos ciddi bir avantaja sahip şu an. Yani oyun olarak hani şeyi söyleyebilirim mesela ben. Bugün 5 maçlık bir seri olduğu takdirde Olympiakos'u kolay kolay kimsenin geçebileceğini düşünmüyorum. Ama tek maç her şey olabilir, her şeye kadir.
0: Evet, gerçekçi bakmak lazım olaya tabii ki. Burada Monaco'yu da eze eze yendiklerini iki maçta da söyleyebiliriz. Hiç acımadılar.
1: Ya gerçekçi bakmayınca üzülüyoruz. Bence üzülmeye gerek yok. Gerçekçi bakalım. Hani işler beklediğimizden iyi giderse de fazladan seviniriz yine. Bir zararı yok.
0: Harika. Harika bir bakış açısı.
1: Burak Bey, bir dinleyicimiz benim Fenerbahçe TV'de çalışmam gerektiğini savunmuştu hatırlarsan. Böyle bir yorum vardı. Kendisi yazmış, selamlar kendisine. Burak Bey, ben ikna oldum Beşiktaşlığınıza. Eleştirel bir yorum olmasına rağmen özgüvenle mesajı okuyup açıklama yapmanızı da çok olgun bulduğumu söylemem lazım. Barışlık demiş Ozan Bey. Barışmamıza sevindim. Güzel, kendimi açıklamış olayım. Töhmet altında kalmayalım. En korktuğum şeydir. Devam edelim. Bakalım. Bayağı bir mesaj geldi bu arada. Cumartesi sabah dinleyicimiz burada. Çok mutlu oldum.
0: Evet, ilgi çekmek gerçekten güzel. Ya bu beraber keyifli bir yayın oluyor diyebiliriz dinleyicilerimiz.
1: Valla cumartesi günü haftanın favori günüm. Zaten biliyorsun başka şey de yok. Hani düzenli programa konuk aldığımız programda birinin olduğu bir gün de yok. Diğer günler daha spontane oluyor ama cumartesi bir kafa rahatlığıyla geliyorum. Daha mutlu geliyorum ya. Burada sevgili Onur Kıran'a da bir teşekkür etmek lazım sizin huzurunuzda.
0: Ne demek, ben teşekkür ederim.
1: Merhaba, iyi yayınlar. İsmim İzmir'den Mert, ismim Mert Yazıcı, İzmit'ten selamlar. EuroLeague playofflarda büyük ihtimalle tüm seriler 3-0 bitecek gibi gözüküyor. Bu durumda dörtlü final eşleşmeleri Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiakos, Panathinaikos olarak gerçekleşir. Finalde ise Fenerbahçe, Olympiakos olur. Sizin bu turnuva yoluna yorumunuz nedir? Özellikle tüm serilerin süpürülmesi ihtimaline nasıl bakıyorsunuz? Fenerbahçe her halükarda Olympiakos'la eşleşmeyecek mi yani?
0: Fenerbahçe evet, her halükarda Olympiakos'la eşleşiyor. Burada hani yanlış bir bilgi var sanırım. Seri sonuçları burada bağımsız bu noktadan.
1: Ben dedim acaba bilmediğimiz bir kural mı var ya? Fenerbahçe seriler sıfıra karşı biterse eşleşmeler değişmiyor. Normal sezon sıralamasına göre zaten.
0: Evet, 1-4, 2-3 şeklinde eşleşmeler olacak. Valencia Panathinaikos'a kaybedince orada Real Madrid Panathinaikos eşleşmesi olacak gibi görünüyor.
1: Mert Bey düzeltmiş bu arada. Yarı finaller şimdiden belliymiş. O sebeple final olarak Fenerbahçe Panathinaikos demek istiyorum. Olabilir. Olabilir.
0: Olabilir. Umarım.
1: Her şey mümkün. Panathinaikos'ta da Başkan Yanakopoulos bir ceza aldı. Her zaman olduğu gibi. Yani EuroLeague yıllık bütçesinin, yıllık gelir kaleminin büyük bir çoğunun Yanakopoulos'a verdiği cezalar üzerinden oluşturuyor zaten. 10 numara bir sistem. Kendisi de ama haksız bu arada, yani şey değil, biraz nükteyle karışık söylüyorum ama kendisi de taban tabana haksız.
0: Yani burada Valencia serisini bilmiyorum, takip ettim mi? Ergin Hoca'nın da açıklamaları oldu. Az daha hapse atıyorlarmış İspanya'da Giannakopoulos'u.
1: Gözaltına almaya çalışmışlar soyunma odası girişinde polisler. Yani çok enteresan biliyorsun ama İspanya'da böyle şeyler var. Orada bir Çukurova'nın kadınlar EuroLeague maçında Çukurova başkanını gözaltına almışlardı biliyorsun. Tabii Giannakopoulos gibi korunamadığı için. Sonra konsolosluktan Türk elçileri gidip onu oradan çıkartmıştı. Geçen sene haberini de yapmıştım, hatırlarsınız belki. Ya o İspanya'da böyle şeyler oluyor, çok hafları yok.
0: Yani ama çok hani böyle standarta bağlanacak bir durum değil bana kalırsa. Adam da o kadar bir şey de yapmadı yani, hakkını verelim buradan.
1: Normalde yapar, o gün özelinde çok bir taşkınlığını görmedim. Yani hakemlere itiraz ederken taraftar ve bench de biraz arası gerildi ama o kadar da olsun ya.
0: Yani hakemlere itiraz etti diyelim. Gözaltına mı almaları gerekiyor?
1: Bu ama ne biliyor musun? Yani işte tamamen şeyin algısı. Adın çıkmış 9'a inmez oldu 8'e hesabı biraz Giannakopoulos'un ki. Yani Giannakopoulos artık ağzıyla kuş tutsa da Giannakopoulos Giannakopoulos'tur. Kimse değişeceğine ihtimal vermiyor muhtemelen.
0: Onu da öyle kabul etmek lazım karakter olarak. Biraz da yani değişik diyelim, çılgın diyelim. Daha doğru tabir olur belki.
1: Ya onu öyle kabul etmek mi lazım yoksa onun biraz artık kendine bir reset atması mı lazım bilmiyorum.
0: Reset atması zor bence bu saatten
1: sonra. Yok, huylu oyundan vazgeçmez, doğru. Nigel Hayes-Davis MVP modunu açmış gibi oynamaya başladı. Panathinaikos'un avantajı çok fazla sayı atan oyuncusu olması. İyi yayınlar, aydın ben kağıthaneden demiş dinleyicimiz. Yani Kendrick Nunn, Nigel Hayes-Davis, Cedi Osman, Lezor iyi gözüküyor. Panathinaikos hakikaten mesela Valencia'yı tempoyu düşürdüğü bir basketbolda da yendi. Valencia'nın istediği tempolu basketbolda da yendiler bu hafta. Bu bence çok ekstra bir şey mesela, çok göze batmasa da.
0: Ve Sulukas'ın yokluğunda yendiler. TJ Shorts da biraz denkleme girmiş gibi görünüyor. Shorts zaten bunlar için alınmış bir oyuncuydu. Bu 18-19 dakikalar sahada kalıp bir şeyler verebilmesi için, sayı ve asist verebilmesi için alınmıştı. O da rolünü yapınca Nigel Hayes-Davis devreye girince, Kendrick Nunn zaten her zaman işin içerisinde. Panathinaikos maç kazanma noktasında da fark yaratmaya başladı.
1: Panathinaikos'un yetenek tavanı Euroleague'deki birçok takımın üzerinde. Zaten bu konuda bir base yok. Şimdiye kadar yaşadıkları sıkıntılar da bunlardan kaynaklanmıyordu aslında. Biraz daha organizasyon hatası, biraz da

0: normal sezonda taşlar yerine oturmadı ama daha iyi olacaklarmış gibi duruyor.
1: Zaten öyle görünüyordu. Playoff'ta bir şekilde o modu açacaklarını düşünüyorduk. Play'ine girdiklerinde hatırlarsın. Herkes Panathinaikos'u hala Final Four adayı takımlardan birisi olarak görüyordu. Yolu uzun olmasına rağmen. Beklenen şekilde de ilerliyor bana kalırsa. Ergin Hoca da burada tecrübesiyle, liderliğiyle farkı yaratacaktır zaten. Evlerinde bir Final Four oynayacaklar gibi görünüyor.
0: Yani evet, öyle gözüküyor. Günaydın, Kevin Durant'in kariyerindeki, Yenal Bey yazmış. En büyük kırılma noktası ve kötüleştiği an 2019 NBA finalleri, Aşil tendonu sakatlığının ardından asla tam dönmedi. Psikolojik desteği de sanırım tam alamadı demiş.
1: Olabilir, katılırım. Düşününce mantıklı, evet.
0: Ya hepimizin hayatında kırılma noktaları var. Bu da Kevin Durant'in hayatı için bu şekilde konumlandırılabilir. Mesajları biraz hızlı okuyalım. Hani playoff'ları yetiştirebilir miyiz bilmiyorum ama Beşiktaş maçına değiniriz istiyorsan. Ne diyorsun? Yani, ben çok doluyum bu konuda. Hala bazı şeyler dikkatimi çekiyor. Bir ateş püskürüp topu tekrardan sana atmak istiyorum o konuda da.
1: Tabii ki.
0: Günaydın Burak Bey. Ben Nihat Çetin. Fenerbahçe'nin son dönemdeki kayıpları bende endişe yaratmıştı ama Jalgiris maçındaki mücadeleyi, hırsı görünce rahatladım. Takım sanki aktif dinlenme yapmış gibi. Umarım finale kadar gidebiliriz. Hemşerim Onur Bey bana neden çok samimi geliyor diye merak ediyordum. Meğer Fenerbahçeliymiş benim gibi. Selamlar, sevgiler demiş.
1: Selamlar olsun. Teşekkür ederim. Görüşlerine de katılıyorum ben de bu arada.
0: Kan çekiyor demek. Böyle değil miyiz? Burak Bey, ben Kocaeli'den Bülent. Berat Efe 16 yaşında garip bir şekilde smaç basmaya başladı. Bacakları çok güçlüdür fakat bu yıl çok antrenman yapamadı. Malum üniversiteye hazırlanıyor. Geçen yıl hedefleri yüksek tutup yüksek tercih yapıp yerleşemeyince planlar değişti. Şu an non-stop ders çalışıyor. Bu arada sizin taraflı olduğunuzu düşünmüyorum. Muhteşem gelişiminiz bu yaşta. Bir şeyler katıyor. Katıyorsunuz kendinize. Sağ olun demiş. Ya bu arada 16 yaşında smaç vurmaya başlaması, Berat Efe'nin boyu 1.98 demiştiniz gerçi ama... Valla fiziksel olarak burada hani aileye de bir şapka çıkartmak lazım. Hani antrenman tabii ki profesyoneller tarafından yaptırılıyor ama beslenmesi, uykusu vesaire, bunlar sizin güdümünüzde olan şeyler olduğu için hakikaten çok iyi sporcu yetiştirmişsiniz. Tekrardan kutluyorum. Berat Efe'ye de bir selam yollayalım. Ya, taraflı oldum ben de düşünmüyorum. O konudan çok üzerinde durmayayım hadi. Beşiktaş olunca biraz hassasiyet gösterdim ama genel olarak çok taraflı değilim bence.
1: Ve ülkemizde de biraz zor olan bir şey yapmaya çalışıyorlar. Spor ve eğitimi aynı anda şekillendirmeye çalışıyorlar. Bunun için de takdir etmek lazım. Helal olsun.
0: %100 katılırım. Bu bütün sporcu velilerine bence örnek teşkil edecek bir aile. Yener ailesi. O konuda Bülent Bey ve ailesini de tekrardan kutlamak isterim. İyi yayınlar Burak Bey. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Bizim basket maçları neden iddiaya konulmuyor? Bilginiz var mı? Olsa kutlardım ama bacanağım yok diye de eklemiş. Ya, basket maçları neden iddiaya konulmadığını ben biliyorum ama yani senin yapmak istediğin bir yorum var mı? Ben açıklamayı tercih etmiyorum bunu.
1: Yani ben de şu an için bir şey diyemiyorum.
0: Bu konuyu ben yaklaşık 4-5 aydır biliyorum ama yani bunu bir şekilde öğrendim ama dediğim gibi paylaşmaya çok doğru bulmuyorum. Çünkü taraflar müşkül durumda kalmasın. Maksat bu. Hızlı oluyorum. Günaydın. Bir tane anne, bir tane baba, bir tane sevgili ya da eş, bir tane de bende bacanak, 5 tane nasıl olacak? Vallahi sizin yıllık bilançonuz mali olarak ciddi anlamda hasar görüyordur diye düşünüyorum bu 5 günde. Ne diyeyim yani?
1: Geniş bir aileler, ne mutlu.
0: Ya o güzel de şimdi hani bu eldeki hesap çarşıya uymadı derler ya, ben yıllık bütçe planlama yaparken bacanağıma hediye alacağım mesela, ona dahil etmeyi çok anlamlı bulmuyorum. Bugün acaba sokakta gül falan satıyorlar mı, bak merak ettim. Bacanaklar gününe kadar bir farkındalık var.
1: Yok, gül satmıyorlardır herhalde.
0: Ya bilemedim. Daha iyice şirazemiz kaydı, devam edelim. Yunus abi yayının ortasına bombayı bıraktı ya, bacanaklar gününü kutlayarak. Hakikaten yani aklımdan çıkmıyor şu anda. Sürekli dönüp bacanaklar gününe gidiyoruz ama yani ne diyeyim, neyse geçiyorum. Daha eşleşmeler sonuçlanmadan yarı finaller bile bitti. Finale kadar geldik. Bizim dinleyiciler de böyle işte. Umarım Fenerbahçe için aksi bir sonuç olmaz. Daha erken konuşmayalım. Düşüncesini anladığım kadarıyla Çağlar Bey, tabii ki yani şimdi bu 2-0 önde olan takımlar deplasman serisine de gideceği için işler çok kolay olmayabilir, bilemeyiz.
1: Tabii Yaskevicius da Çağlar Bey ile birlikte düşünüyor bence. Burada hatırlarsın, basın toplantısında sorulan bir soru sonucu saygısızlık ediyorsun deyip toplantıyı terk etti hafta içinde.
0: Ya burada herhalde Jalgiris'e ya da işte genel basketbola yapılmış bir saygısızlık olarak onu atfetti herhalde, ki haklı yani. Final Four'da da böyle oynamasını ister misiniz takımın? Daha bitmiş bir şey yok. Yani Jalgiri Arena'da seri 2-2 inşallah olmaz ama yani olma ihtimali sizce hiç yok mu mesela?
1: Ya olabilir ama Fenerbahçe şu anda bu güveni verdiği için muhabir arkadaşımız da o soruyu sordu. Onu da haklı görmek lazım.
0: Yani Veseli ve Hernan Gomez sene sonu Barcelona'dan ayrılıyor. Sizce özellikle Hernan Gomez Fenerbahçe uzun rotasyonunda iyi olmaz mı? Ben Hernan Gomez'i valla herhangi bir şekilde kulüpten içeri sokmam ya.
1: Olmaz, bence de olmaz. İki kardeş de olmaz. İki Hernan Gomez de olmaz.
0: Juancho bence

0: olur ya 4 olarak.
1: Yani çok ben sanmıyorum fayda sağlayabileceğini. Panathinaikos'ta da hep antrenman performanslarını görüyoruz. Videoları dolaşıyor ama böyle aldığı bir maç, büyük bir maç hatırlamıyorum ben açıkçası.
0: Ya bu sezon olmadı evet. Yani dediğim gibi onun özellikleri itibariyle Willian Gomez oynamaktan keyif almıyor. Basketbolu sevmeyerek oynuyor. Onun vücut dilinden çok belli anladım. O hiçbir seçenek değil ama şeyi biraz ayırabilirim dediğim gibi. Juancho, Bol Cruz'u biraz ayırabilirim.
1: Yani bu noktada biraz ayrıştık.
0: Yani. Evet. Olur sağlık olsun ama Willian Gomez'i katiyetle istemiyoruz herhalde. Bu noktada hemfikiriz.
1: Hemfikiriz evet.
0: Öncelikle geçen hafta Efes Telekom maçından sonra Koç Erdemcan'ın gözünün içine baka baka bayrağı dalgalandırdığı sahne hepimizin yerine şükranlarımızı sunduğumu söylemek istiyorum. Valla on numara bu arada. Emre Fatih Atalay yazmış. Emre Bey bu konuyla alakalı Koç Erdemcan'a bir şekilde sevgi mesajını halkın temennilerini bir şekilde aktarmış olması da çok güzel. Ben çok gurur duymuştum. Benim 2026'da gördüğüm en güzel spor karesidir. Rapoel maçından sonra Erdem Hoca'nın Türk bayrağını dalgalandırdığı sahne. Çok sevindim. Sonrasında da Ankara'daki kayıpla hepimizi nasıl üzdüğünü. O kadar yoğun geçiyor ki Avrupa sezon boyunca ligi çok konuşamıyoruz. Ama geçen hafta Efes Telekom maçında doğuş hakemlerin çok kötü yönetimiyle iki teknik faul alıp atılmasını bence biraz konuşmalıyız. Zaten lig maçlarında tribünler boşken, hakemlerimiz böyle formsuzken yerli oyunculardan bu tepkileri görmek aslında seyirci olarak çok sinir bozucu. Ben çocuklarım bol bol maç izlesin diye tribüne götürüp bu rezaleti izlemek istemiyorum demiş Emre Bey.
1: Ya şöyle özet geçeyim. Sezon boyunca Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji'ni çok sık konuştuk ama Türk Telekom'da müthiş işler yaptı gerçekten.
0: Net,
1: Erdemcan
0: net.
1: Ayrıldıktan sonra, geri döndükten sonra bıraktığı yerden devam etmeyi başardı ve Euro Cup seviyesinde net bir şekilde fark yaratan baş antrenör olduğunu görüyoruz. Euro Lig'de tutunamadı ama belki ilerleyen yıllarda bir daha olur. Neden olmasın?
0: Neden olmasın? Belki Telekom'la bile olur. Ya bu sene baktığın zaman resme aslında çok da yaklaştılar.
1: Çok yakındı Telekom. Olmadı. Ya burada Brest'te 4 Türk takımın arasından, 3 Türk takımın arasından sıyrılıp şampiyonluğu alması çok da beklenen bir senaryo değildi açıkçası o noktada.
0: Çok hoş olmadı. Devam ediyorum. 3 dakikamız var. Hızlıca mesajları bitirip Beşiktaş'a geçelim. 2 dakika da olsa bir kelam edelim. Basketbol pek seyretmiyorum ama sizi dinliyorum. Başarılar demiş. Derfi Yunus Tane. Küslük olmaz zaten, hele Burak Alaca olunca mümkün değil demiş Yunus abi. Selamlar, sevgiler. Merhaba, sizce hangi takım küme düşer? Hiç sanki son Bursa Karşıyaka maçına kalacak gibi demiş İzmir'den Taner Bey. Bunu biz de bu şekilde değerlendirmiştik zaten. Burak Bey, Kocaeli'den Bülent. Allah'tan Berat Efe tavuk et çok seviyor. O sebeple beslenmesi sıkıntı olmuyor. Bizim bütçe haricinde diye de bir parantez açmış. Tabii kolay değil. Ben de bu arada 1.93 120 kiloyum. Bu ailemden de bu duruma gayet vakıfım yani. Kolay değil tabii. Yani annemin bir arkadaşı bizi geçenlerde yürüyüş yaparken gördü. Benim için şey dedi kadın, boş bulunup. Hani onda 6-7 yaşında çocukları var. Bihter Hanım çok büyük, bunu evde nasıl besliyorsunuz diye. Ama bunu şeyden söyledi. Hani, iri yarayım diye, espri olsun diye söylemedi. Çok ağrıma gitti bu arada yani.
1: Değişik bir tabir olmuş.
0: Evde nasıl besliyorsunuz? Yani herhalde benim bahçeli evde falan beslenmem gerektiğini düşünüyor. Apartman dairesinde bizi layık görmedi herhalde. Bilmiyorum artık nasıl bir motivasyon var bu cümlede.
1: Berat Efe'ye de sağlıklı bir sezon dileyelim buradan.
0: Evet, buradan Berat Efe'ye de selamlar. Sağlıklı bir sezon dileyelim. Şimdi benim son bir iki günde birkaç dikkatimi çeken şey var. Bir serzenişle bunu topu sana atacağım. Beşiktaş tarafında, özellikle basında, sosyal medyada, YouTube'da, Dušan Olimpijević aleyhinde bir algı operasyonu yürütülüyor bence. Bak, argümanlar şunlar. Dušan Olimpijević kariyerinde çıktığı bütün finalleri kaybetti. Bak şimdi mesela burada takıldığım nokta şu. Bursa Spor'la çıktı. Virtus Bologna finalinde Bursa Spor favori miydi? Bence değildi.
1: Değildi.
0: Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'la çıktığı finallerde favori miydi? Hiçbirinde değildi. Adam hayatında ilk kez favori olduğu bir final kaybetti. Bak şunu da okeyim. Frederic Fatu bir şekilde Dušan Olimpijević'i mat etti. Burk Brest daha çok istedi ve şampiyon oldu. Okey, burada yanlışları var. Dušan Olimpijević'e böyle bir algı operasyonu yapmak. Bak bir bu, iki de şöyle bir şey çıktı. Herkes son 3 yıldan ötürü Dušan Olimpijević'i övüyor ama Beşiktaş basketbol kültürünün geçmişte de başarılar var. Bak, geçmişte başarılar. Ergin Ataman'la 10-11 ya da 11-12 sezonda 4 kupalı bir sezon var. Müthiş. Ufuk Sarıca'yla bir final performansı var bundan 10 yıl önce. Beşiktaş'ın zaman zaman başarıları oldu. Evet, ama Beşiktaş basketboluna dair en büyük sıkıntının istikrar olduğunu göz ardı edip burada Dušan Olimpijević'e çamur atmak, Dušan Olimpijević'i taraftar bu kadar ulvileştirmesin diye bir propaganda yapmak bana çok yanlış geliyor. Yani dediğim gibi Dušan Olimpijević Beşiktaş'ta sadece bir kez favori olduğu bir final kaybetti. O kadar da kredisi olsun. Yani burada Beşiktaş basketbolu bu sürekli inişler çıkışlar yaşamak istemiyorsa, yıllardır olduğu gibi bir sürdürülebilirlik istiyorsa bence Duşan'a sahip çıkmalı. Burada Beşiktaş taraftarının da bu konuda yapılan bu algılara, bu propagandalara bence prim vermemesi gerekiyor. Ne dersin?
1: Kesinlikle ya, eleştiri olabilir ve eleştirilmeyi de bence hak ediyor bu final serisi boyunca. Kesinlikle. Ama biraz işler farklı noktaya gitti. Burada Erman Kunter'in bir yazısı vardı Duşan Olimpiya işleriyle ilgili. Şu anda hani uzun uzun süreden dolayı aktaramayacağım ama dinleyicilerimiz onu bir araştırıp okuyabilir. Çok da güzel yazmış Erman hocamız. Ya Olimpiyeviç burada bence ilk maçın sonundaki açıklamaları nedeniyle biraz da basın tarafından bu kadar eleştiriliyor. Yani oyuncuları bir anda öne atmasıyla eleştiriliyor ama hani konsantrasyon noktasında sadece oyuncular ya da sadece koç değil, bir bütün halinde bunu düşünmek lazım. Hem coaching anlamında hem oyuncuların saha içindeki performansıyla Beşiktaş seriye konsantre olamadı. Bunu net bir şekilde kabul etmek ve söylemek gerek bence. Ve fazlası da ağır eleştiriye girer.
0: Ya bak şeyde okeyim, dediğim gibi hani bence Frederik Fato mat etti Duşan Olimpiyeviç'i. Beşiktaş'ı hak ederek, net bir şekilde bak, Beşiktaş'ın serinin içerisinde herhangi bir noktada ben maçı kazanmayı hak ettiğini düşünmedim. Bak açık söylüyorum bir Beşiktaşlı olarak. Bir şekilde Frederik Fato mat etti. Duşan Olimpiyeviç'in eksikleri vardı. Burada ben söyledim hatta. Perşembe programında çok sinirlendiğim için dinleyicilerden de mesaj geldi. Mesela şut performansı kötüyken şutörler oynamadı. Hücum rebound performansı çok kötüydü. Takımın savunmada, düzeltiyorum, savunma reboundlarında çok kötülerdi. İşte rotasyon tercihleri bence bazıları hatalıydı. Bunların hepsini eleştirdim. Ama büyük resme baktığımız zaman işte Duşan Olimpiyeviç finallerde kazanamıyor. Bir kere favori olduğu bir finale çıktı. Yani burada haksızlık edilmesin. İki, Beşiktaş basketbolunun zaten bir kültürü var. Burada şey diyorlar, Duşan Olimpiyeviç geldiğinde Beşiktaş küme düşüyordu argümanını savunmayın. Beşiktaş basketbolunun hiçbir zaman 4-5 sene üst üste rekabetçi kaldığını ben son kendi 25 yıllık ömrümde hatırlamıyorum. Ya da 2010'lardan beri hatırlamıyorum. Ya bu azımsamayın Allah aşkına. Duşan Olimpiyeviç'i itibarsızlaştırma çabaları ben Beşiktaş'a karşı yapılmış art niyetli bir algı operasyonu olduğunu düşünüyorum. Bence Beşiktaş taraftarının Duşan Olimpiyeviç'i yedirmemesi lazım. İstersen bu konuda eklemek istediğin bir şey varsa onları da alalım. Sözünü kesmemiş olalım.
1: Son olarak şu konudaki görüşünü merak ediyorum ben. Olimpiyeviç eğer Beşiktaş Euroleague'e gidemezse takımda kalacak mı kalmayacak mı? Bir bilgin ya da bir fikrin var mı bu konuda?
0: Euroleague kapısı Beşiktaş'ın şu an çok zor gözüküyor. Bence Olimpiyeviç de bir şekilde yönetimle bir gönül bağı da var. Oyuncuları bilmiyorum. Benim duyduğum kadarıyla Jonah Matthews'un da bu arada Euroleague'i değerlendirme ihtimali ciddi gözüküyor yakın çevremden duyduğum kadarıyla. Ama Olimpiyeviç'in bence şartlar ne olursa olsun tutulması lazım. Olimpiyeviç Beşiktaş... Bak burada örnek model ne biliyor musun? Bir kere söyleyeceğim bunu, hani tekrar ederiz belki ama vakitler diye. Ben Beşiktaş'ın bütçe olarak hani orta vadede Efes ya da Fenerbahçe seviyesine çıkacağını beklemediğim için Diego Simeone olarak bakacaksın. Duşan Olimpiyeviç'e böyle devam edeceksin.
1: Kesinlikle nokta atışı oldu bence. Katılıyorum. Olimpiyeviç'le birlikte Beşiktaş bu seviyelerde kalırsa bir noktada başarı mutlaka, kupalar mutlaka gelecektir.
0: Valla bakalım. Yine yoğun bir program oldu. Bayağı da katılım vardı. Öncelikle dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Ve tabii ki sana her hafta olduğu gibi programa büyük keyif, şeref kattığın için teşekkür ederim. Güldük, eğlendik. Yine keyifli bir saati geride bıraktık.
1: Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
0: Son bir mesaj paylaşayım kapatmadan. Bacanaklar günüyle alakalı Kutay yazmış. Seven sevdiğini bacanağını mangala götürsün diye. Bu gül almaktan daha mantıklı bu arada. Ben de bunu eklemiş olayım. Hepinize mutlu hafta sonu.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
1: Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Filonuzu

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Süper Lig'de son hafta yaklaşıyor, ligin nabzı nesinede atıyor. Bugün saat 20'de Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ederken Galatasaray Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği heyecan dolu maçlara sen de nesinede dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
6: Sando da kola, Boltvin şimdi atacak. Bait Boltvin.
7: Oldu! Oldu!
5: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
6: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
5: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Radyo Spor!
9: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.

0: Radyo Spor'da 2 Mayıs Cumartesi günden herkese merhaba. Ben Ufuk Çakır, Son Düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Ankara ve İzmir yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Tahminlerimizi aktaracağız. Diyarbakır'da var ama Diyarbakır'a zamanımız kalırsa bakacağız, onu da konuşmaya çalışırız. Başta İzmir'i konuşacağız. İzmir'de Metin Avacı ile birlikte konuşacağız. Ve bugün hem Ankara'da hem İzmir'de bir de karma altılı olarak bir de yeni bir altılımız var. Onu da değerlendirmeye çalışırız Metin abi müsaitse. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar.
0: Sağ olsun abi. Teşekkür ediyorum. İzmir'de havalar nasıl?
1: İzmir'de hava şu an parçalı bulutlu ama öğleden sonra biraz yağış gösteriyor.
0: Evet, bizde de dün yağdı biraz. Perşembe gecesinden başlayan bir yağmur vardı. Dün de vardı aralıklı. Ama bu sabah şu ana kadar bir yağmur görmedik. Şu an hava gayet iyi görünüyor ve yarın için İstanbul'da da pisler sanki değişmeyecekmiş gibi bir his var içimde.
1: Nereye baktım? Aynen katılıyorum. Yarın öğleden sonra çok hafif bir yağış gösteriyor ama geçiş şeklinde. Yarın yarışlar İstanbul'da. Bugünden başlıyoruz çalışmaya ya. Evet. O durumda baktık. Yarın İstanbul çimde koşar gibi. Bugün bence İzmir de çimde

0: koşar.
1: İnşallah abi. Çünkü çimde koysun, sağlıklı koysun. Çünkü çimde bayağı bir sıkıntı yaşadık geçen hafta. Bir daha onları görmeyelim inşallah diyelim. Başlayalım abi programa. Yine çimde bir yarışla başlayacağız. Maksimum 12 at koşuyor artık çimde. Çim yarışlarında orada bir sınırlama geldi. Ve...
0: Ama henüz başlamadı. Bugün
1: başlamadı
0: daha
1: fazla... mı?
0: Hayır, daha başlamadı.
1: Ben de
0: yani, mesela evet. Bugün 3. ayakta 14 at var. Evet, sonra 5. koşuya baktığımızda yine 14 at var. Son koşu yanılmıyorsam, hayır son koşu şey
1: konu.
0: 14 atlık programlar var
1: burada. Kayıtları
0: aynen kayıtlar olduktan evet. Sonra olduğu için önümüzdeki hafta başlar diye düşünüyorum
1: evet,
0: ben.
1: Onun
0: daha isabetli bir karar oldu.
1: Evet doğrudur. Ona göre kaydetti çünkü herkes atlarını. Peki abi Maiden'la başlayacağız. Maiden neyse ki 12 safkan. Fazla kalabalık değil. Bu ve ön plana çıkan da isimler var. Freydis özellikle. Muhammed Mirbilgi'nin bindiği safkan. Güler Jekyus'un safkanı 2 tane 5.lik almıştı kumda, çimde. O da ön planda %48 AGF almış. Sen nasıl bir salama yaptın?
0: Evet katılıyorum. Ben de ilk sıradan önerdim bu safkanı şablonunda sonucu.com'da. Şimdi değişen jokeyiyle Muhammed Mirbilgin bu ara çok formda. Yani şöyle baktığımızda son 10-12 yarışı itibariyle baktığımızda 7-8 tane birincilik çok başarılı bu aralar. Onun da bir katkısı olacaktır. Bir de Fredis'in beşinciliğine baktığımızda 4 ağır sahada 1.53 bence tatminkar bir dereceydi. Öncelikli olarak ben bu safkanı önerdim. Genellikle ilk hayat tek yazmak istemediğimden bir numaralı cash out'u da ekledim. Bu safkanı da yine çimdeki dördüncülüğü bence başarılıydı. O da değişen bir jockey ile start alacak. İki safkanı da sürpriz de önerdim. 7 numaralı Eden Meltan, 11 numaralı Special Star ama 4 numaralı Freydis bayağı bir önde aslında bakarsan.
1: Evet, Freydis Muhammed Birbirgin'le koşacak My Boy Charlie yavrusu. Gökhan Gökçe binmişti son yarışında. Bu sefer Muhammed Birbirgin'le ön plana çıkardın. Cash out'ta rakibi dedin ki Yasin Şeref Gümüş biniyordu. Bu sefer Sinan Akşın deklarasını görüyoruz safkanda. 4-1 dedik geçtik abi. Geniş kupona da 7 Lady Melian, 11 Special Star.
0: Special Star, evet, doğrudur.
1: 2 tane de geniş kupona önerimiz oldu. Geldik ikinci koşuya. İkinci koşu bir şartlı 4 yarış ve burada da Araplar 4 yaşına gelmiş Araplar koşacaklar. 1800 metre çimde koşacaklar. 14 safkan var burada. 14 safkan içinde nasıl bir salma yapalım abi?
0: Evet zaten handikap puanından da belli ediyor kendini bir numaralı Cesur Soy. Gruptan daha kalite ve bir alt gruba indi koşu için. Zaten Antalya'daki yarışları ve son işte Adana'da kısa vade 8 koşu. Gerçi orada tabelaya giremedi ama öncesindeki Antalya yarışları bayağı iyiydi. Adana'daki çim yarışı bence 1.17'lik çim yarışı çok iyiydi. Ön plana çıkıyor ama ben burada Serin Tepe'yi görünce özellikle 51 klasikletiyle ve üzerinde de Yiğitcan Gökçe'yi görünce bu safkan çimde çok daha iyi koşacak. Onu da düşünerek zaten ilk yarışında çimde kazanmıştı. Maiden'dan ilk ve tek yarışında çimde kazanmıştı. Kumdaki yarışlarla ölçü almadım. Bomboş kulusu ve çimde koşacak olmasıyla da rakip olarak onu yazdım. Cesur Soy ve Serin Tepe bence bu aya kapalısı.
1: Cesur Soy ve Serin Tepe iki safkanla kapalı dedik. 1-4 yazdık. Bu koşuyu da iki safkanla geçtik. Cesur Soy zaten dediğin gibi 65 handikap puanına ulaşmış bir isim. En yakın handikap puanı 46'larda. O da Serin Tepe. İki safkan ama arada da kilo farkları var. 51 kilo 58 kilo. Serin Tepe de oradan rakibiyle önemli bir avantaj yakalayabilir. 1-4 yazalım. Burayı da geçelim dedim Metin Abacı. Ve geldik 7'li Branya'nın 7'li plasenin başlangıç ayağına. 1800 metrede bir yarış. 11 safkan var. Maiden dişilere ait bir Maiden. Ve ilk defa koşan da iki isim. Görüyoruz. Nasıl bir sıralama yapalım abi? Burada kimleri yazalım?
0: Evet, burada da son dördüncülüğü 52 ile 1800'ünde yine 4 sahada 52 ile Nur Badem benim gözüme çarpan ilk isim. Anneden Kapar Kaçar'ın kardeşi. Giyi de bir orijini de var. Daha sonrasında yaptığı işlerine baktığımızda 1.01.03 rahat işi özellikle çok iyi. Bu safkanın hemen arkasında da 8.10 Nice Colt Mustafa Çiçek ile yaptığı bir üçüncülüğü var. 1300'deydi gerçi ama bu safkan uzadıkça daha iyi koşacak bir orijini var. Anne kanatlı 1000'li Ajvat'tan geliyor. Tam uzun sever bir orijin. Bu safkan da bence iyi koşacaktır. Ben buraya 9-8 küçük oyunlar yeterli görüyorum. Bu şekilde oluşturdum şablonumu da. Daha sonra sürpriz isimler olarak 11 numaralı Queen Tuana, 2 numaralı Agent of Influence, 1 numaralı Nur Iron ve ilk kez koşacak olmasına rağmen 4 numaralı Crow Sentinel dedim. Bu safkanın da işlerini ben bayağı beğendim. Darkwood Telekürsü'nden iyi bir ekürden gelen bir safkan. Yazmak isteyenler sürprizde bu safkanları değerlendirebilir. 9-8'in dışında 11, 2, 1 ve 4'ü ama büyük bir ölçüde 9 ve 8 yeterli olacaktır.
1: Evet, 9-8 görmüş olduğu yarışlardan sonra ön plan çıkan iki isim, yarış tecrübeleri fazla. Bugün de önde şanslı görünen isimler 9 ve 9 numaralı Nur Badem, 8 numaralı Nice Gold, bu ikili öncelikli isimler ama daha sonra 11 numaralı Queen Tuana, 1 numaralı 2 numaralı Agent of Influence, 1 numaralı Nor Iron ve 4 numaralı Safkan ilk defa koşacak Chrome Sentinel dedin. Abi burada Kurtel Ekürsü'nden çıkma, daha doğrusu Kurtel Ekürsü adına farklı bir isimle koşan bir isim daha var. O da 7 numaralı Field Spark. O da iyi koşacağı yönde bilgiler aldığım bir isim. Yani çok at yazarsanız veya çok fazla at yazarsanız, burayı kalabalık tutarsanız o 7 numarayı da sen de ilave etmeye çalış diye bir ufak hatırlatma yapayım sana da.
0: Tabii ki uygundur. Çok ben şimdi yazdım. Sen deyince hemen baktım, 1400 iki tane galabı var, uzun uzun galoplarla çalışan safkanlar her zaman tehlikeli. Evet. Çarpatılabilir.
1: O da aynı Alemin de Kurtel Ekürsü. Yani farklı isim ama aynı ekürü devam ediyor. O şekilde. Yani çok at yazdın diye söyledim. Onun da şansı var gibi görünüyor. Şartlı 5 yarışa 4. koşuya geldik. 1300 metre kısa mesafede bir yarışla 2. altının başlangıç ayağındayız ve burada da 3 yukarı İngilizler koşacaklar. 14 safkan var. 14 safkan içinde son yarışlarında performans olarak belki çimi beklemiş, çimde koşmayı hedeflemiş isimleri görüyoruz. Nasıl bir sıralama yaptın abi burada?
0: Ben burada 9 numaralı Labandera ile başlayacağım. Bu safkan ben kumda pek eksik olmasına ama kazandığı yarışta da önermiştim de cazip bir ganyanla da gelmişti. O 20 liraya yakın bir ganyanla gelmişti. Daha sonra Handikap 17 yarışta daha sert grupta bir dördüncülük yaptı. Bence o da başarılıydı. Bugün ideal pist mesafesinde koşacak. Rakipler çok uygun, kilosu uygun, her şey lehine. AGF'de bence düşük çıkmış ama yeri burası değil. İlerleyen saatlerde ön planına çıkar diye düşünüyorum. 10 numaralı Miralay'ım. Yine iyi koşmasını beklediğim Muhammed Mirbilgin'le iyi koşan bir safkan ki sabah duyumlarımda da ön plana çıkarılan isimlerden birisi. 3 numaralı Thunder Jest, son çim yarışını kazanan bir isim. Ve 12 numaralı Kinay. Yine AGF'de geri planlarda çıkmış ama yine sabah görüşmelerinde sorunları halledildi. Bugün daha da iyi koşması bekleniyor. Mutlaka yaz denildi. Benim şablonumda zaten vardı. 9, 13 ve 12 ben ilk 4 hat olarak belirledim. Daha sonra ekürlerden 8 numaralı Erduman, 1 numaralı Black Galaxy ilk ekürüsüyle birlikte, 1 numaralı The Admiral bu safkanda son yarışını kazandı. Çimde de koşuyor, kumda da koşuyor, her yerde koşuyor. Grubun yarışın gidişatına göre sonlarda bir sürpriz yapabilir, gelebilir. Dileyenler bu 8 ve 1'i de ekleyebilir.
1: Ama öncelik 9 numaralı La Bombonera'da safkan çimde koşacakken kuma alınan yarışı bile kazanmıştı. Ondan sonraki yarışı birbirinin temsilcisinin dördüncülük oldu 1700'de. Bugün kısaya yine geri geliyor. 1400 kazanmıştı. 1300'de 3. olmuştu. Bugün kısada yine iyi koşacak. Uzun bir yarışa da yazmışlardı. Orayı koşmadılar. Burayı hedeflediler. La Bombonera başta yazdık. Daha sonra 10 numaralı safkan Miralay'ım dedik. Muhammed Mirbilgin'le daha önce 3 tane kazanmış isim. En ciddi rakibi. Daha sonra 3, 12, 8 ve 1 şeklinde devam ediyor sıralamamız. 9, 8, 9, 8, 10, 9, 8, 9, 10, 3, 12, 8 ve 1 şeklinde bir sıralamamız var. Abi kısa bir araya gidelim sonra.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
4: İyi gün. kötü günde deyince...

0: aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Süper Lig'de sezonun son haftalarına giriliyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Samsunspor Galatasaray, Fenerbahçe Başakşehir, Trabzonspor Göztepe maçları için milyonere gel, heyecanı zirvede yaşa. Sporla eğlen.
2: Kale kilit. Şampiyonla son
3: düzlükte kazanır. Süper çekiliş ve süper ödüller şimdi son düzlükte. Bir kişiye tam 300 bin TL son düzlük puan. 5 kişiye iPhone 17, 5 kişiye Samsung Galaxy S25 ve çok daha fazlası. Hemen son düzlüğe gel. Tüm oyunlarda geçerli toplamda her 100 TL'lik oyuna bir çekiliş hakkını kaçırma. Şampiyonla son düzlükte.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
7: Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz ve İzmir yarışlarını konuşmaya devam ediyoruz. Ben Ufuk Çakır, hattımızda da Metin Abacı var. Metin abiyle ikinci altının ilk ayağına kadar geldik. İlk ayağı ikinci altıya 9-10, 3-12 başta, daha sonra 8-1 yazdık ve başladık. Geldik ikinci ayağına, günün beşinci koşusuna. Burada da handikap 15 bir yarışta, 1900 metre çimde 4 ve yukarı Araplar start alacak. 2 numaralı Mikser ve 13 numaralı Esmer Dağ da ekür olarak yarışa katılacaklar Metin abi. Ne diyorsun burada? Yaren Yar çok ön plan çıkmış. %54 AGF almış şu anda. Sen kimleri tutuyorsun?
8: Ben burada özellikle
7: abi düştü sonra. Ben
8: yarışında
7: güncelleyince Yaren Yar birazcık düştü. AGF'de ilk açılışta bayağı yüksekmiş, sonra azaldı. Herkes birbirine eşit duruma da geldi şu anda.
8: Alo.
7: Ne, sendeyiz abi.
8: İzmir'deki ilk çim yarışına baktığımızda Mikser 1200'de 1.17 koştuğunda Muzatcan'ın kazandığı, Rüzgar Barış'ın ikinci olduğu, Aksuvan ve çok güçlü isimlerle o yarışın dikkatimi çekmiştim. Yani takip listeme almıştım. Sonrasında bir handikap 17 yarışta çok sert grupta koştu. Bence yine başarılı koşmuştu. Bu kez çok uzun grupta koşacak Mikser. Bugün bence en şanslı isim olur diye düşünüyorum. İlk sıradan Mikser'e yer verdim. Hemen arkasında 5 numaralı Samsat ve 11 numaralı Yaren Yar. Ciddi rakip olarak gördüğüm iki isim. 2-5-11 sürpriz isimler olarak da 8 numaralı Borzemir, uzun çimleri iyi koşan bir isim. 4 numaralı Kaya Dünyası keza. Bir de bu sabah duyduğum, iyi koşacak duyumu aldığım bir isim. 6 numaralı Özgülen Güzeli. Henüz şablonumda yok ama ilk kez burada söylüyorum. Bugün duyduğum bir isim, mutlaka bu safkanda sürprizde bir yer alsın, çarpı atılsın.
7: 2-5-11 öncelikli mi abi?
8: Evet, 2-5-11 öncelikli.
7: Daha sonra 8-4
8: ve 4 son duyum olarak da 6 numaralı Özgülen Güzeli.
7: Evet, 2-5-11'i öncelikli olarak yazdık. Daha sonra 8-4 ve 6 şeklinde bu koşuyu da sağlama aldık. Geçtik ki çok zor koşu olarak görüyorum ben de. Ve geldik kısa vade 6 yarışa. Türk Kadınlar Konseyi koşusuna 3 yaş İngilizlerin 1600 kumda koşacakları bir yarış var abi karşımızda. Seri birincilikler alan Frostcat burada pistte ve Mustafa Çiçek'le 3. birinciliğini almak için, yani Mustafa Çiçek'le 2 tane kazandı. Bir 4 şart, bir 5 şart kazanmışlardı. Arada Ali Mehdi Altın'la da 2 tane kazanmıştı Safkan. Bugün kısa vade 6'ya çıkıyor. Yine kazanma şansı var mı abi? Nasıl gördün bu koşuyu?
8: Evet, tek tercihimi ben bu Safkan'dan yana kullandım. Ben yine kazanmasını bekliyorum. Seri birincilik alan Safkan her zaman için benim ön planda tuttuğum isimler oluyor. Genellikle kazanma alışkanlığı olan isimler oluyor. Rakibine göre koşuyor. Yanına gelen oldukça veriyor. İnatçı karakterli, sprint yapmayı seven bu tip safkanlar. Ben de geçilene kadar tek olur. Bugün ben 3 numara Frostcat'i yine banko olarak tercih edeceğim.
7: Evet, Frostcat banko. Frostcat de Kinova'nın hani çok başarılı bir safkandı. Grup yarışlarda kendini duymuştuk. İzmir'de özellikle çok iyi yarışlar yapmıştı. Kinova'nın en çok kazanan

0: isimlerinden biri Fiddles Moonlight ile beraber Frostgate Kinova'yı iyi temsil ediyorlar pistlerde. Frostgate bugün yine kazanır dedi Metin Avacı ve bank olarak önerdi Mustafa Çiçek'le. Bank olarak yazdık kuponumuza. İki altılı içinde ortak bir banka oldu.
1: Evet.
0: 7. koşuya geldik abi. 7. koşu kısa vade 7 bir koşu. 4 yaş Arapların koşacağı 1300 şimdi koşacağı bir yarış ve burada da Jean Romeu'yla 40'lar da ön plandalar. Güler yüzde AGF sıralamasında 3. sırada onları takip ediyor. Çim pist olunca işler biraz karışıyor ama ne diyorsun? 40'lar da kumda kazanmıştı. Jean Romeu ikinci kalmıştı. Güler yüzse birazcık daha çimde koştu. 5 yarışın 4'ünü kazanmış bir isim olarak ön plana çıkıyor mu? Sen nasıl bir sıralama yaptın?
1: Ben de ön plana çıkıyor aynen dediğin gibi. İlerleyen saatlerde de bence birinci at olacaktır Güler yüz AGF'de. Bu Safkan şu andaki AGF yanıltmasın. Sağda da tutulan bir isim. Çim'de çok iyi koşuyor. Bu kısrak rakiplerine göre de, yukarıdaki rakiplerine göre de kilo avantajı da var. Yine ben birincilik serisine Çim'de seri yapmıştı. İlk üç yarışını kazanmıştı. Daha sonra son yarışını kazandı. Çim'de seriye devam eder diye düşünüyorum. Güler yüz benim bugün güvendiğim isimlerin başında. Tabii ki 40'lar daha da Jean Romeu'da çok etkili koşan iki isim. Sonlarda gelecek iki isim Jean Romeu'da. 40'larda önde gidecek. Güler yüzde önde gidecek. Biri yalnız kalırsa tabii ki yarışı kendiliğine çevirebilir. Burada 6'yı tek yazmıyorsak 2-4'ü de yazıp rahat bir yarış izleyebiliriz.
0: Evet, 6 numaralı Güler yüz ve 4 numaralı 40'lar dağının önde birbirlerini bozmaları halinde, birazcık tempoyu yükseltmeleri halinde Jean Romeu'dan sonunda etkili bir sprint bekleyebiliriz Mustafa Çiçek'le. 6 tek yazmazsak yanına 4-2 ayrımsız yazalım dedik ve 7. koşuyu da bu şekilde geçtik. 8. koşu maiden bir koşu, dişlere ait bir koşu, 1800 şimdi koşulacak bir yarış. 12 safkan var, 12 safkan içinde Çin pist performansı kısıtlı isimler start alıyor. Mesela Çiftçi Stella son yarışında ikinci oldu. Bu Torok temsilcisi bir adım öndeymiş gibi gözüküyor ama uzun mesafe Çim'e de o da ilk defa çıkacak. Sen nasıl sıraladın abi burada, nasıl bir yarış bekliyorsun?
1: Ben görünce AGF oranını %66'larda falan gördüm bir ara bu safkanı. Bayağı bir şaşırdım. 40'a mı düştü? Sabah da %60'ların üzerindeydi. Ki ben burada 9 numara Halep mektubuyla başlayacağım. Benim alternatif banko adayım üstelik bu safkan. Bayağı da gerilerde AGF'si %10'un altındaydı. Şu an ne oldu bilmiyorum ama.
0: 9 abi şu anda.
1: 12 %10'un altında.
0: 12 civarı, evet.
1: Geçen koşusunda sahanın dilindeydi bu safkan. Bayağı oynanmıştı bu safkana. Hani kurnazlar deriz ya, sinyalciler. Evet. Bayağı bir ön plana çıkarmışlardı. Ben o gün ben de oynadım. Fakat baktığımda anne de baba da İrlanda'dan gelme orijini. İkisi de Çim orijini. Orijinlerini iyice incelediğimde. Tamamen Çim'e yatkın bir orijini vardı. Ki çok başarılı koştu bence de kumda üçüncülüğü. Bu kez Çim'de koşacak. Tam istediği piste çıkıyor. Ben Halep Mektubu'nun kazanmasını bekliyorum ki son yaptığı işlere baktığımızda 36 sprinti var. 1.01.04 rahat galibi falan var. Yani kum atlarının yaptığı galibi yapıyor. Çim'de bence bu safkan çok farklı koşacakları. Yine sabah görüştüğüm iki ayrı dostum da bugün var mı duyduğunuz bir şeyler dedim. İkisi de aynı şeyi söyledi. Halep Mektubu dedi. Mektubu aldık.
0: Mektup, evet. Mektup şu an dolaşmaya başladı o zaman.
1: Mektup dolaşmaya başladı. Şu anda bizi dinleyen dostlar da aynı şekilde daha sonra da duyumlarla bu biraz daha gelişecektir tahmin ediyorum. Ve AGF'de yükseklere çıkacaktır Halep Mektubu. Yani burada bunun yeri burası değil. Birinci, ikinci at bilemedim, üçüncü at olur diye. İnşallah çok fazla oynanmaz bizi takip edenler ve kazanırsa da daha cazip olmuş olur en azından. Rakip tabii ki Çiftçi Stella ve Ekstral'le birlikte. Ben Kızılanka'nın da son yarışını beğendim, Cem Tayı'nın. Bu yarışta bu safkanda sürpriz aday isim olarak ekledim şampiyonuma.
0: Evet, 2 numaralı Çiftçi Stella %40, 3 numaralı Ekstral %37 şu anda. Onların yanında Halep Mektubu %10'larda, 12'lerde cazip durumda. Biz biraz daha yukarı çıkmasını, daha sonra AGF'sinin yükselmesini bekliyoruz ve 9 numaralı Halep Mektubu alternatif tek olarak öneriyoruz. At yazdığımızda 3 Ekstral, 2 Çiftçi Stella ve 4 de Kızılanka ilavesi yaptık yanına. 9-2-3-4 ile burayı geniş kuponda geçtik ve geldik son ayağa. Son ayak 1600 kumda bir yarış, handikap 15 bir yarış ve 16 safkanın katılacağı İzmir'in kapanış koşusundayız. Saat 20.30'da İzmir'i bitireceğiz abi. Nasıl bitireceğiz? Son ayakta kimleri tutuyorsun?
1: Evet, günün bence en zor yarışı. Yani Azat'la sona kadar gelebilirsek şayet, sonda da biraz fazla atımız varsa biraz rahat yarış izleriz diye düşünüyorum ama yine tedirgin izleriz. Yani şurada 5-6 tane atla bekliyorsak altılı ganyana, tutup tutmayacağımızın bir garantisi yok derim. Çünkü çok sayıda safkanın birbirine şans oranı bende yakın çıkıyor. Tabii ki biraz kısıtladık, sayıyı azalttık şablonumuzda. 11 numara Blue Reflection ile başlayacağım. Bu safkanın son yarışları bence çok iyi. Uzun mesafeli. Antalya'dan geldi. İzmir'de 2100'ü 2018'lik derecesi çok tatminkar. Kilosu müsait. Son 37 rahat işi de bence çok iyi. İlk sıradan bu safkana yer verdim. 7 numara Mercy'ye Muhammed Mir Bilgin'le kazanmıştı. Yine onunla start alıyor. Bu safkanda sonlarda etkili gelebilen bir isim. Bu yarış bence sonda gelecek sprinter safkanlardan birisinin kazanabileceğini düşünüyorum. Gerçi çok fazla kaçak isim yok. Burada bir tek Bayisçi ön plana çıkan bir isim. Ki sürprizde yer verdim o ismi de. Birazdan onunla bahsedeceğim. 12 numara Glorious Life. Bu safkan 3. sıradan önereceğim bir isim olacaktır. Yarışlarına baktığımızda böyle çok tatminkar bir görünmese de, yani kısa vade 6 yarışta 2.05 ile 4.lüğü olsun, son handikap yarıştaki 1.29'luk tabela dışı kalsa da, ondan önceki 1.43'lük 61 kiloluk derecesi bence çok takdire değer bir derece. Çünkü 61 kiloyla koşmuştu. Bugün 50 kilo koşacak. 43'ü 41'lere falan indirir ki burada 41 koşan yarış kazanır. Dolayısıyla ben 12 numaralı Glorious Life'a da şablonunda yer verdim. 11-7-12 öncelikte dedim. Daha sonra 1 numaralı Leroy Dance dedim. Kilosu bayağı bir ağırlaştı. Son iki yarış çok iyi ama ben kilosu ağırlaştığı için arka planda, çizgi altında yer verdim. 3 numaralı Cool Power yine her zaman iyi koşan isimlerden birisi. Son olarak da yani şablonun bu şekilde 5 atla oluşturmuştum sondüzlük.com'da. Sabah Duyumu bir at daha ekledim. Burada da iddialı bir isim. 9 numaralı Little Battler. Çok çok cazip bir isim. Sürprizle önerebilirsin. İyi koşması beklenen isim diye söylendi. Bu duyumda da buraya 6 ata çıkarmış oldum.
0: Evet, 11-7-12-1-3 yazmıştık. En sonunda 9 numaralı Little Battler ekledik. 11-7-12-1-3-9 şeklinde bir sıralamamız oldu bizim burada. Kapanış güzel oldu abi. Zor bir yarış. 16 safkanın 6'sını yazıp geçmeye çalıştık ama tabii ki alternatif teklerimiz var. Özellikle 3 numaralı Frostcat'in yanına at yazmadık. 6 numaralı Güler Yüz yine alternatif teklerden biri ve 9 numaralı Halep Mektubu yine alternatif tekimiz. 3 tekle 3-6-9 3. 4. 5. ayakları böyle geçersek 2. altılıyı birazcık daha kolaylaştırırız. Diğer 2 ay 3 ayağı da kalabalık tutma şansımız olur.
1: Evet, son koşuda bir de yorum yaparken önde yalnız kalabilirse sürpriz yapabilir demiştim bahisçi. Evet, son anda onu da hani şablonumuza ekleyebilirim tamam dedim. Çünkü başka kaçak yok, uyutabilir arka grubu, düzlüğe nefesli ve diri çıkabilir. O zaman da beyaz bayrak aynı işi gelir, sürpriz yapabilir. Bir çarpıda yerimiz varsa onu atabilir.
0: Evet, geniş kuponlara bahisçi de ilave edelim. Abi çok teşekkür ediyorum, İzmir'i konuştuk, değerlendirdik. Bugün sana bol şanslar diliyorum İzmir'de.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de Ankara'da Aykut kardeşime ve Karma Altılı'da da yine tüm yarışseverlere, İzmir, Ankara olsun, Karma Altılı olsun, bol şans diliyorum. Herkese iyi günler olsun.
0: Teşekkür ediyorum abi. Görüşmek üzere. Evet. İzmir yarışlarını Metin Abacı'dan dinledik ve günün yarışlarını beraber değerlendirdik. Buçuktan sonra da buçuk, evet, şimdi bir ara verelim, daha sonra Ankara yarışıyla devam edelim.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor. At yarışlarının yeni adresi Son
3: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Çeşit çeşit getir, bir mutluluk, bir mutluluk,
1: bir mutluluk getir. Radyo Spor. Reklam.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
3: Tekrar merhaba. Bugün 2 Mayıs 2026 Cumartesi günündeyiz ve Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Radyo Spor'dayız. Günün yarışlarını konuşuyoruz ilk bölümde. İzmir'i Metin Avacı ile birlikte konuştuk ama bugün çok yarış var. Avustralya ile başladık. Avustralya'da Toowoomba yarışları şu anda koşuluyor. Sonra Ankara, Newmarket, İzmir. Arada Karma Altılı var. Horse Show, Indianapolis, Belmont, Diyarbakır, Santa Anita. Yani 9 tane yarışa altılı ganyan oynama şansımız olacak. Burada en önemli şey ne? En önemli şey kendimizi korumak ve her koşuya oynamamak. Bunu da yazayım. Şu da kaçmaz. Bu da sürpriz yapar. Sonra kupon kabarır, bütçe incelir. Unutmayalım. Her iyi oyuncu, her ata binen jokey gibidir. Yani doğru ata binen jokey, doğru yarışı tercih eden jokey gibi olun. Her yarışı oynamayın. Bazen bir ayağa geçmek, bir banko bırakmak, bugünlük pas demek, ustalık, oyunculuk burada başlıyor. Her yarış oynanmaz, her at kazanmaz ama sabredin, kazanmayı öğrenin, hedef yaptığınız yarışı oynayın. Yani yoksa atlar koşar, biz sadece peşinden bakarız. Kendimize sınır koymamız, bütçemizi korumamız ve altılıyı bulmak marifet ama bütçeyi korumak esas ustalık diye değerlendirmemiz lazım. Her yarışa, her kupona, her gün altılıyı da oynamamak lazım. Ama biz elimizden geldiğince sorumlu bahisi teşvik ediyoruz ve Ankara için de kuponları ufaltmak için Aykut Balcı'ya bir merhaba diyoruz. Aykut, hoş geldin.
4: Fuku abicim, herkese iyi yayınlar diliyorum, bol şanslar.
3: Sağ olasın. Ankara'da havalar nasıl? Var mı yağmur?
4: Evet, dün biraz yağmur yağdı. Yağdı, bayağı yağdı ama bugün böyle sel yatıyor abi. Böyle şey gıdıklıyor gibi diyelim ama şu anda yağmur falan gözükmüyor ama hava kapalı. Yumuşak olacak ama yarış içerisinde yağış gösteriyor ama bakalım. Hayırlısı inşallah. Şimdi zaten 2 tane yarışımız var.
3: Evet.
4: İptal olacağını düşünmüyorum. Ama komiserler kurulunun kararında saygı duymak lazım.
3: Evet, 2 tane çim yarışı var. Bir tanesi de birinci koştaki çim yarışı.
4: Aynen öyle.
3: Saat 14'te başlayacak. 7 safkanın katılacağı bir 1900 çim. Ne diyorsun bu 7 safkanla nasıl başlayacağız Ankara'da altılıya?
4: Evet abi, bankoyla başlayacağım ben. Çünkü yakından takip ediyorum. Ara sonrası 2 yarış gördü. Hayatının ilk 3 yarışını çimde koştu. Sonra 2 tane aradan sonra kum yarışı gördü Antalya'da. Bu Ankara'da idmanlarında baktığım zaman da gerçekten zıpkın gibi çok sağlıklı gördüm. 2 numara North Dwarf. Bu mesafede ilk defa koşacak olsa da sonlarda çok etkili gelip kuşuyu kazanmasını bekliyorum. Yarış severlere North Dwarf'u 2 numarayı banko olarak önereceğim abi.
3: Nert the Wolf, Taş the Wolf'un yavrusu ki Taş the Wolf bu sene harika işler yapıyor. Kendi de grup yarışlarda koşmuş, kazanmış, seri birincilikleri almış bir isimdi. 1600 çimde Haliç koşusunu kazanmıştı, arkasından Yavuz Sultan Selim kazanmıştı. Yani çok önemli yarışlar yapmıştı. En son kapanışı da sürat koşusuyla, grup 1 sürat koşusunda 56-16 koşarak almıştı. 2 yaş, 2 ve yukarı İngilizlere ait 1000 metre çimde bir yarış o. 1000 metrede de birincilik almış ve yarış hayatını bitirmişti ama baba olarak, aygır olarak devam ediyor ve North the Wolf da bu safkanın kazanan yavrularından, istikrarlı yavrularından biri. Çim'de 1900 metrede koşacak, Ahmet Çelik'le koşacak ve Aykut'un da bankosu oldu. Onur Dilbaz'ın safkanı, İbrahim Bekiroğlu'nun baktığı safkan, Aykut Balcı'nın bankosu oldu. Ankara'ya bir bankoyla 2 numaralı North the Wolf'la başladık. Geldik ikinci koşuya. Şartlı 4 yarış, 3 yaş şaraplar 1100 kumda koşacaklar. Hayatlarının ilk yarışlarını kazanmış isimler var. 3 tanesi hayatının ilk yarışını kazandılar. Beşir Kaya'nın safkanları Bozkur 7 ve Zeymay. Ekür koşuyorlar. İkisi de yarış kazanarak

0: pistlere merhaba dediler. Evet. Ve Ceo Ender de yine kazanmış İçman Çizik'in bindiği bir safkan. Burada kimleri tutuyorsun?
1: Abi hayatım ilk yarışında Kuzuri pistinde, yani yarış içindeki konumu iki gitti. Virajda düzgün aksiyonlar yapıp kazanmasını bilen bir Bozkır Yiğit'i çok çok sağlıklı durumda olduğunu biliyorum. Ve artan tecrübesiyle ben kazanmaya çok yakın görüyorum. Geçen yarış Akar Bey'i yarış severlere vermiştim. Hatta bitmiş ikili demiştim o zaman. Akar Bey ikinci olmuştu. Bugün seri stiliyle Beyaz Bayrak aynı yarış yapacak olan da Akar Bey de en ciddi rakibi olacaktır. Ben 1-2 ayrımsız yazacağım abi. Bana göre de yarış 2 isim arasında geçer diye düşünüyorum.
0: 1-2 yazdık. Bozkır Yiğit'i. Kocaeli'nin açılış koşusu ilk koşusuydu. Kocaeli'nin bu sezonki ilk koşusunu Mehmet Taha Coşkun'la kazanmıştı. O gün Mehmet Taha Coşkun Beşirkaya'nın safkanlarına biniyordu. Hep de iyi atları onu yazmışlardı. Ben de tweet atmıştım dikkat diye. O gün bizi yanıltmadı, kazandı. Akar Bey de son yarışında, yani hayatının ilk yarışında Hürtay farkası ikinci olmuş bir isim. Onu da yazarsak, 1-2 yazarsak bu koşuyu geçeriz dedik. Burayı da fazla uzatmadık. 1-2 ile geçtik, ufaktık ve geldik ikinci altılı gayanın başlangıç ayağına. Handikap 15 yarış 1500 kumda koşulacak. 9 safkanın koşacağı bir yarış var. Söz sende Aykut.
1: Evet abi, bu yarışı da bankı yazalım. Bugün biraz ufak bütçeli bir kupon vereceğim. Çünkü gerçekten deklere gününden beri çalışıyorum. Biraz da mahcup olduk diye düşünüyorum. Çünkü şart birlerde istediğimiz sonuçları alamadık. Kısa mesafeli çim yarışlar olunca, 9 metre falan yarışlar olunca da abi, yani bizim atlar iyi çıkıyor ama önüne bir at geçtiği zaman birden vitesi bire düşürüyorlar, sonrasında gelemiyorlar. Ben bugün gerçekten dersime çok iyi çalıştığımı düşünüyorum. Çok uygun grupta koşuyor, 1 metre galopunda ayakları yere değmiyordu. Hemen kendisini önlere hamle atacak, yapacak olan. Biraz da rakiplerin avlanmasını bekledim. 5 numara tek üzgün benim net bankom abi.
0: Ama o şart bir yarışlarda neler oldu? 900 metre kısa mesafe. Evet. Senin 2 numaradan çıktı. 2 kul vardı favorimiz. Çıktı hemen önüne, atlar saptı. En dıştan en içe doğru biri yattı. Yarış içinde o kadar çok olay oldu ki, yani o kadar evet, kötü koşmasının bin tane nedeni var ki tay yarışları her zaman böyle sonuçlara açık. Masum Turan'la son Adana yarışında ikinci olan safkanı, tek özgünü, bir özgün an temsilcisini tek olarak verdin. Kısa vade altıda Tabip Bey'e geçilmişti. Burun farkıyla geçilmişti. Bugün o yarışından birazcık daha iyi durumda ve Vedat Tabiş ile kazanır dedin. Vedat Tabiş de cezalıymış, at binmeyecekmiş. Kim binecek acaba? Onu takip etmek lazım. Tek özgün bankosuyla ikinci altılı gayana başladık. Geldik Maiden'a, dördüncü koşuya 1100 kumda koşulacak bir yarış. Burada da 8 safkan var. 8 safkan içinde Monotonia 6 ve Temerario 4. Ecurie'di. Monotonio koşmayacak. 7 numaralı Oklahoma da koşmayacak. Yani 8 safkan, yani 6 safkan start alacak. Söz sende.
1: Abi şimdi Maiden mücadele bir çok isim. İlk defa kompiste çıkacak. Şimdi ben idman görüntülerini izlediğim bir Deniz Ares'te Baba Sözdünler beraber galop yaptılar. Deniz Ares dışarıda çok rahattı. Baba Sözdünler içeride biraz çalışıyordu. Ama ikisi de inanılmaz aksiyonlarıyla benim takip listeme girmişlerdi. 2 numara Deniz Ares. Ben seri stiliyle Beyaz Bayrak aynı yarış yapacağını düşünüyorum. Benim net favorim. Baba Sözdünler topa burun girdiler idman görüntüsünde. Muhakkak olacak. Bu siblings abi geçen çim yarışında arada kaldı, içeri girdi, tekrar dışarı aldı. Hatta o gün sahada, yani nasıl olduğu da nasıl, herkes direkt oynuyordu 3 numara siblings'te. Ama kumpüste çıkacak, ne yapacak bilemiyorum. Temerario da İzmir'de koştu, gerilerde takip etti, etkili sprintiyle geldi o günkü yarışta. İkinci bitirdi diye hatırlıyorum. Yani benim sıralamam abi 2-1-3-4 ayrımsız yazılmalı diye düşünüyorum ben.
0: 2-1-3-4, 2 ile 1 aynı antrenörde beraber işlerini yaptılar zaten dedin. 2-1-3-4 ile de bu yarışı 4 safkanla geçtin. Zaten 6 safkan koşuyor. 4'ünü yazmış olduk. Böylece kuponlarımıza burayı rahat seyrederiz diye düşünüyorum ben de. Geldik 4, 5. koşu. Şartlı 4 yarışa dişlere ait 1900 şimdi koşulacak bir yarış. 6 safkanın katılacağı bir yarış var. Karşımızda 6 safkan içinde Estimate ve La Jefa AGF sıralamasında ön plandalar. Biri ikinci, biri dördüncü olmuştu son yarışında. 2200 şimdi estimate evet. Dragon Force'a geçirmişti Ankara'da. Ne diyorsun bu koşuda nasıl bir sıralama yaptı?
1: Ya ben günün en zor yarışı olarak bunu işaretledim abi. Neden? Şöyle söyleyeyim. Adana'da hazırlanan bir Ladies de Pora vardı. Çok çok iyi idman durumlarıyla falan. Estimate, La Jefa. Yani kimde yarış olacak büyük ihtimal şu görüşle. Ya ben yarış severlerinin affına sığınarak yarışa ben hepsi diyeceğim abi. Sıralama vereyim. 4 numara La Jefa benim birinci attım. 1 numara Estimate. 2 numara Ladies de Pora ki bugün çok iyi koşacak. Bunu özellikle söylüyorum. 3 numara Starlet Hera. 5 numara Dovsey. Son olarak da 6 numara Remember Love diyeceğim. Ben bu yarışta sürpriz aradım abi. 4, 1, 2, 3, 5, 6 benim sıralamam.
0: Evet, hepsi dediğimiz bir yarış. Zor bir yarış. 1900 metrede çimde, yumuşak çimde koşulacak bir yarış. 4, 1, 2, 3, 5, 6 dedik. 6 safkanın hepsini yazdık zaten. Kısa kısa geldiğimiz bir kuponumuz, yarışlarımız, önceki ayaklarımız var. Burayı at yazmaya da yerimiz var. Ve geldik ilk altılıyı bitireceğimiz Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Günü koşusu. Kısa vade 7 koşu dişilere ait bir koşu. 3 yaşlı İngilizlerin dişileri 1400 metre kumda start alacaklar. 9 safkanın katılacağı yarışta seri birincilikler alan Good Weave Glory. Ercan Çankaya ile 3 yarış koştular. 3'ünü de kazanmayı başardı. Tabii 3'ü de son 3 yarışıydı. Adana'da 3 tane birincilik aldı. Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da hep de ara ara hedef yaparak koştu. 5 şart, kısa vadeydi, kısa vade 6, hepsi dişilere ait yarışlardı. Seçerek koştular, iyi koştular, buraya kadar geldiler. Sen burada kimler tutuyorsun?
1: Ya rövanş mücadelesi gibi olacak abi. Tabii ki Good Love Güler'i çok şanslı. Seri stiliyle Adana'da geçen elini oynatmadan kazandı. Arkasında Whisper of Victory girdi. Sonra Fort Comic Queen girdi. Şimdi ben Good Love Glory'yi önde rahat bırakacaklarını düşünmüyorum. Biraz rahatsız edeceklerini düşünüyorum. Ben ayrımsız bu 3 atı yazacağım. Eğer Good Love Glory'yi rahatsız edecek olan bir Whisper of Victory olursa sonlarda da Fort Comic Queen gelir. Hani ben 1-2-3 ayrımsız yazacağım abi. Bu rövanş mücadelesini sabırsızlıkla bekliyorum abi.
0: My Lady Buck yazmıyor musun?
1: Ben yazmıyorum abi.
0: Ben yazmıyorsun peki. 1-2-3 yazdık son yarış. 2 önceki yarış. Daha doğrusu Good Weave Glory'nin son kazandığı yarışta beraber koşan 3 ismi Aykut değerlendirdi. 1-2-3 dedi. Fakat önde ciddi bir sürat olmasını bekliyor. Good Weave Glory'nin önde rahatsız edilmesini bekliyor. Diğer safkanların da şansının yükseleceğini düşünüyor ki Ahmet Çelik Whisper of Victory'ye ilk defa biniyor. Katı 200'ün safkanına. Tutumlu 200'ün safkanında Ayhan Kurşun var. Şefik Aydemir 5 yarış 2 tane birincilik var. Form Coming Queen ile Ayak Kurşun'un onu da şansı bu sefer birazcık daha fazla olarak gördü. 1-2-3 dedik. İlk altılıyı böylece bitirdik. İlk altılının ufak kuponumuz 90 lira oldu. 2 tek, 1-2, 5 tek, 1-2, sonra hepsi, sonra da 1-2-3. 90 liralık bir tahminimiz var. Güzel bir kupon. Yarışsever alıp istediği gibi değerlendirebileceği bir kupon. 7. koşu Maiden. 2 yaşlı İngilizler 1100 kumda start alacaklar. 8 safkan vardı. 6 numaralı Maniac start almıyor. Güzel Yanık Ekürsi Orhan Akgönül'le koşacaktı. O start almayınca 7 safkan kaldı. Ve ilk yarışında ikincilik alan Mehmet Salih Çelik'in bindiği Redless Snake çok önde AGF'de. Kocaeli ikinciliğinden sonra bugün %57 AGF almış Ankara'da. Sen ne diyorsun bu koşu?
1: Evet abi, hayatın ilk yarışı Kocaeli pistinde ikinci olurken biraz yarışa adapte olmakta sorun yaşadı bence. Gerilerde takip etti yarışı ama sonlarda çok kuvvetli girip ikinci ayrılmasını bildi ki ikinci ayrılırken de bir statüte ayrıldı ikinci yani. Bir yabancı olduğu pisti değil aslında. Normalde Ankara'da hazırlanıyordu bu isim. Kocaeli'de koştu. En son işinde Kocaeli'de yaptı. Ankara pistini de çok yakından tanıyor. Bugün eğer bir aksilik olmazsa, yarışı ortalarda kabullenirse etkili sprintiyle Red Last Snake benim net bankom abi.
0: Evet, ikinci altılıda da yedinci koşta da bir Maiden'da bir bankomuz var. O da bir numaralı Red Last Snake oldu. Katya Kürsün safkanı ilk yarışında ikinci olduktan sonra bugün artık artan tecrübesiyle kazanacak dedik. Yanına at yazmadık. Bir numaralı safkanı yedinci koşta Mehmet Salih Çelik'le banko olarak önerdik yarışsever dostlara. Ve geldik şartlı 5 yarışa. Son koşu Ankara'da saat 17.30'da 3 yukarı İngilizlerin 1400 kumda koşulacakları bir yarışı ve 11 safkanın katılacağı yarış. Bu da günün zor yarışlarından biri gibi gözüküyor Aykut.
1: Aynen abi, yani kimin geleceği belli değil aslında ama bizde çalışma idman durumuna göre biraz da sahadan aldığımız uyumlara göre yarış severlere faydalı olacağız diye düşünüyorum.
0: Nasıl bir savunma yaptık? Evet.
1: Evet. Şimdi Selanik Aslanı çok iyi durumda.

0: abi. Bilginiz olsun. Bugün hedef yapıldı. Ben 7 numara Selena Kastan'ı benim net favorim. 1 numara Northpaş olgun grupta kursluyor. Üst numara Maystar inanılmaz idmanlarla geliyor. 7-1 ufak bütçeler için yeterli. Geniş oynayan Elrio. 6 numara Elrio. 5 numara Doğan Türk Bey'i. Son olarak da 9 numara Lüpelya. Yani ben 6 üstünde geçeceğim. 7-1-3 ufak bütçeler için yeterli. Geniş oynayanlar 6, 5 ve 9'u değerlendirebilirler.
1: Evet, 7-1-3 dedik ufak kupona. 3 safkan yazdık. 7 numaralı Selanik Aslan'ın 139 günlük arasına rağmen çok iyi koşmasını beklediğimiz birincilik serisine devam edeceğini düşündüğü bir isim. Aykut Balcı'nın daha sonra 1 numaralı Northpaş'a ve 3 numaralı Maystar dedi. Geniş kuponlara da 6 numaralı Elrio, 5 numaralı Doğan Türkbey'i ve 9 numaralı Lupelyan'la bu yarışı sağlama aldı. Zaten kupon ufak, öyle çok büyük bir kuponu yok. İkinci altının da ufak hali 135 lirasmış Arkut. 5 tek 1-2, sonra hepsi 4. ayak 1-2-3, 5. ayak 1 tek, son ayak 1-3-7 şeklinde 135 lira bir kuponumuz var ikinci altılı içinde.
0: Abi bu. O bir amaçla oynamak lazım. Kazanacak evet, diye oynamamak lazım. Evet, sonuçta canlı isimler, safkanlar burada. Ruh halleri, sağlık durumlarını bilemiyoruz. Çok şiddetli hani tempolarda gidiyor yarışlar. Bütün her şey ayaklarına yüklü. Bir sıkıntı olduğu zaman yarı severdi, bu sefer niye gelmedi falan üzüldü diyecek. Cebimiz, evet, cebimizi yakmaması için ufak bütçelerde bence bunu hem hobi amaçlı tutarsa, şansımız varsa bugün de yandan biz de bizden olsun şans, ama dediğim gibi hem seyredelim hem de hobi amaçlı oynayalım diyorum. Ben ufak bütçeli, evet, keyif alalım. Ben çünkü çok seviyorum abi atları. Hobi amaçlı her şeyi düşünüyorum. Takip ediyorum, koşturuyorum. Bakalım yani bugün inşallah bir aksilik olmazsa içeri atarız abi.
1: Evet, başarılar diliyorum Aykut. Görüşmek üzere, ağzına sağlık.
0: İyi yayınlar, herkese bol şanslar
1: diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Aykut Balcı'nın da yorumlarını aldık. Dediğim gibi bu yarışı, yani o kadar çok yarış var ki, gün Avustralya ile başladık, daha sonra İngiltere, İzmir, Karmaltılı'da geldi, yeni ilave oldu Ankara ve İzmir, Karmaltılı var. Arkasından Horseshoe, Indianapolis, Belmont, Diyarbakır başlayacak sonra akşam ve Santa Anita. Yani çok kalabalık bu gün, çok dolu dolu bir yarış günü, mümkün olduğunca seçerek oynamak en önemlisi. Şimdi bu kuponlar içinde İzmir'i, Ankara'yı verdik. Diyarbakır'ı oynayacaksanız nasıl oynayacaksınız? Diyarbakır'ı da Serkan Balcı'dan alacağız ki Serkan'ın da Menderes Avşar'la Serkan Balcı bizim sitemizde tahminleriyle Diyarbakır için sizlere destek olmaya çalışıyorlar. Serkan Çömez. Serkan Çömez'in de tahminleri şu anda sondüzlük.com'da yayınlanmış durumda. Hemen oradan bakarak birazcık sizlere fikir vermeye çalışayım. Serkan Çömez'in Diyarbakır altısında birinci koşuda, birinci koşu bir şartlı üç koşu, Diyarbakır'da 1200 kumda koşulacak bir yarış ve burada da 12 safkan start alacak. Serkan özellikle çok süratli isimlerin start aldı bu yarışta. 4 numaralı Ahmet Ağa'nın, yine 3 numaralı Dumrul'un ön planda buluşacaklarını söylüyor ki Ahmet Ağa bu pistte kazandı diyor. Öncelik olarak da bu iki ismi önermiş bizlere. 4-3 öncelikli yazmış. Daha sonra 8 Gayecan, 9 Prenses Dilara, 7 Yalnız Baba ve 10 numaralı Oğlum Benim ilavesi yapmış. 4-3 öncelik, daha sonra 8, 9, 7, 10 demiş. 2 numaralı Çelik Sement şu an AGF'de görüyorum. İlk sırada çıkmış. Birazcık onu geri planda tutmuş Serkan. Onu da bakarken, değerlendirirken ilave yeriniz varsa, uzundan geldiği için Çelik Sement yazmamış. Bir uzun bir kısa koştu diye, artık yeriniz varsa onu da ilave edersiniz. İkinci koşu Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği koşusu. Bu koşuda da 1900 kumda koşulacak yarışlarda 8 safkan start alacak ve AGF'ye baktığımızda 1 numaralı Oğuz Bey'i yarışın favorisi olarak gözüküyor. 1 numaralı Oğuz Bey %58 AGF'de. Şu anda Serkan Çömez de diyor ki ayaklarının, bütün atların ayaklarının düz basmasını temenni ederken Oğuz Bey'in bu rakiplere bir aksilik olmadığı takdirde geçilmesini beklemiyorum diyor. Son yarışında iyi isimlerin yanında mücadele etti. Birini kazandı. Üçünden de ikincilikle ayrıldı. Oğuz Bey'i bugün rölanti tempoda gidecek yarışta önlerde yerini alır, sonlarda hakim olur ve bu rakipleri Ferit Yardımcı atlatarak kazanır diyor. Ferit Yardımcı da bir sakatlıktan attan düşmüştü. Ciddi

0: bir sakatlık geçirdi ama dinlendi, tedavi oldu, düzeldi. Artık at biniyor, ona da bütün yarışçı, bütün jokeyler gibi kazasız belasız yarışlar diliyoruz. Ve Diyarbakır'da ikinci koşta bir numaralı Oğuz Bey'i tek olarak, bank olarak sizlere öneriyoruz. Üçüncü koşta, handikap 13 koşta 3 ve yukarı İngilizler koşacak. 1700 kumda koşacak. 9 safkanın katılacağı bir yarış. Burada da günün en zor yarışlarından birini karşımızda. Bomboş sikletli Voice of Reason Dilba ilavesiyle bugün start alacak. Onu başa yazmış Serkan. En ciddi rakibi de 4 numaralı Promise Me Delight demiş ki bu iki safkan da AGF'de çok gerilerde. Biri %4, biri %3. Yani burayı çok sürpriz olmasını bekliyor. Öncelikle bu iki isme vermiş. Daha sonra bir numaralı Blackstone, 6 numaralı Hot Warrior demiş. Sonra 5 numaralı Mira Jetty, 3 numaralı Piton Kız ve 2 numaralı Ay Çölü gibi bir sıralaması var ama günün en zor yarışı burası diyor Serkan Çömez. 9-4-1-6-5-3-2 ile 3. koşuyu Diyarbakır'da çok kalabalık geçmiş. 4. koşu handikap 14, 1900 kum 3 yaşlı İngilizler. Burada da 1 ve 4 numaralı safkanlar ön plana çıkarmış Serkan. Bir tanesi Berat Kağan. Berat Kağan son yarışında ikinci olmuştu ve 101 günlük aradan sonra buraya geliyor. Bugün bakalım nasıl koşacak ama Serkan çok iyi koşmasını bekliyor. Diğer şans verdiği isim 4 numaralı Silven. Yine çok cazip bir isim. Beklentinin gerisinde kaldığı yarışlarına bakmayın demiş. Burada çok iyi koşacağı yönünde bilgiler var. Takip atıymış, takip listesindeymiş. 4 numaralı Silven'i de 1 numaralı Berat Kağan'a uzun aradan sonra Şanlıurfa pistinde hazırlanıp buraya gelen Berat Kağan'ı rakip olarak önermiş. 1 Berat Kağan başta, 4 Silven rakip. Daha sonra 2 numaralı Legendary Warrior. Önde istediği tempoyu bulursa 3 numaralı King Anchester ve pedigrisiyle dikkat çeken National Hero 5 numaralı safkanı rakip olarak önermiş. 1-4 öncelik, daha sonra 2-3-5 şeklinde 4. koşuda Diyarbakır'da Serkan Çömez bir sıralama yapmış. 5. koşuya geldiğimizde AGF'de Koca Sabri %48 AGF ile bayağı bir ön planda ama Serkan Çömez Ege'li Efe diyor 8 numaralı safkanı bomboş sikletiyle önde istediği avansı alması halinde bitireceğini düşünüyor. Cazip de oranı var. 8 numaralı Ege'li Efe %3 AGF. Serkan'ın ilk safkanı 51 kiloyla Hakim Yönder'in bindiği safkan Hakim'i iyi idare ederse, iyi tempo kurarsa bitirebilir demiş, başa yazmış. Daha sonra 7 numaralı Umudum Deniz, 4 numaralı Koca Sabri ve 5 numaralı Akgold Datça demiş. 8 başta, 7, 4 ve 5 daha sonra Diyarbakır'da 5. koşta. Diyarbakır'ın son koşusu saat 23.30'da gece yarısına yarım saat kala şartlı 19 bir koşu. İlk birinciliğini almak için 15 safkan piste çıkacak. 4 numaralı King of Deep ve 11 numaralı Aemont da aykırı olarak bu yarışa katılacaklar. Serkan burada da 3 safkanı özellikle ön plana çıkarıyor. Bir tanesi 15 numaralı Mr. Master. Bu safkan 2 yarış koştu. Bir 8. Şanlıurfa'da bu senenin 30 Mart'ta ilk yarışına çıktı. 27 Nisan'da Şanlıurfa'da ikinci yarışına çıktı. İkinci oldu. 5 gün arayla gelecek olması bir handikap ama Abdullah Çankaya'nın binecek olması da bir avantaj. Mr. Master iyi bir start çıkışıyla önde konumlanması halinde bugün kazanabilir diyor. Başa bu safkanı yazıyor. İç starttan çıkacak. Direkt liderliği alacak. That's Bets All. 7 numaralı safkan en yakın rakip olarak önermiş. Yine dinç gelecek koşuda 2 numaralı Bad Boys da koşunun 3. şansı ismidir demiş. Burayı da 15-7-2 şeklinde 3 safkanla geçmiş Diyarbakır yarışlarını, gece yarışlarını. En son yerli yarışımız Diyarbakır'da bu şekilde değerlendirmiş Serkan Çömez. Sondüzük.com'da kampanyaları incelediyseniz yine süper çekilişi, süper ödülleri görmüşsünüzdür ama tüm oyunlarda geçerli. Her 100 liralık oyununuza bir adet çekiliş hakkı kazanıyorsunuz ve bu çekiliş hakkıyla da çok güzel hediyelerden kazanma şansını elde ediyorsunuz. Bir kişiye 300 bin lira değerinde son düzlük puan veriyoruz. 5 kişiye iPhone 17 veriyoruz 5 kişiye. Samsung Galaxy S25 veriyoruz. Yine 10 kişiye 25 bin lira değerinde son düzlük puanımız var. 50 kişiye 5 bin lira değerinde son düzlük puanımız var. Sondüzlük.com'da üye olmanız, bahislerinizi sondüzlük.com'da yapmanız lazım. Kampanyaya katılmanız ve iletişim izinlerini de açmış olmanız lazım ki size bilgi verebilelim. Ve kampanya şu an devam ediyor. Her 100 liralık oyununuza bir adet çekiliş hakkı kazanacaksınız. Tüm oyunlarda geçerli. Yani birinden 20 lira, birinden 30 lira, birinden 50 lira oynadınız. Üçünün toplamı 100 lira olsa bile yine bir adet çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Bunu unutmayın. Tek kupon 100 lira yapmak zorunda değilsiniz. Süper çekiliş, süper ödüller sondüzlük.com'da size de çıkabilir. Şansınızı sondüzlük.com'da denemenizi tavsiye ediyorum. Yine her gün 500 lira. Toplamda da 2500 lira hediyemiz var. Yeni üyelere ve ilk defa kupon yapacakları özel bir hediye. Sondüzlük.com'da yeni üyeleri bekliyor. Yeni üyelere özel 2500 lira hediyemiz var. Kazanabilecek maksimum puan da 2500 lira. Ki bunu da tavsiye ederiz. Hiç bugüne kadar sonucuk.com'da kupon yapmadıysanız geldiğinizde her gün 500 lira toplamda da 2500 liraya kadar hediye kazanabilirsiniz. Yine altınlarda 5'te kalan altınlarınıza özel bir kampanyamız var. Bu kampanyada da altınız 5'te kalırsa 500 liraya kadar %25 iademiz var. Ve kupon bedeninizin %25'i toplamda da 500 liraya kadar, maksimum 500 liraya kadar iade oluyor. Onu da hatırlatmış olalım. Yine ilk yatırımlara da banko komisyonu sondüzlük.com'da. Kampanyalardan yararlanmak için sondüzlük.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Hazır kuponlar, uzman yorumları, AGF Matik, şans oyunları, sanal yarışlar hepsi sondüzlük.com'da sizleri bekliyor. Yapay zekamız Cevher'in bülten üzerindeki önerileri, tahminleri, kuponları yine sizler için sondüzlük.com'da hazır bir şekilde bugün yayınlanmış durumda. Ankara, İzmir, Diyarbakır, Karmaltılar, benim Güney Afrika, Avustralya, Toowoomba ve New Market tahminlerim de sondüzlük.com'da şu anda hazır. Herkesi sondüzlük.com'a bekliyoruz diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Görüşmek üzere. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
6: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper çekiliş ve süper ödüller şimdi son düzlükte. Bir kişiye tam 300 bin TL son düzlük puan. 5 kişiye iPhone 17, 5 kişiye Samsung Galaxy S25 ve çok daha fazlası. Hemen son düzlüğe gel, tüm oyunlarda geçerli toplamda her 100 TL'lik oyuna bir çekiliş hakkını kaçırma.
9: Şampiyonlar son düzlükte.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Süper Lig'de son hafta yaklaşıyor, ligin nabzı nesinede atıyor. Bugün saat 20'de Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ederken Galatasaray Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
12: Filonuzun tüm ihtiyaçları tek yerde, Otobil Dijital Filo çözümlerinde. Siz de hemen Otobil Dijital Filo çözümleriyle tanışın.

0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz başlıyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Her zamanki gün ve saatimizde sevgili Burak Alaca ve Vedat Parlak'la birlikte 12-14 saatler arasında karşınızda olacağız efendim. Sizler de kuponlarınızı dijital ortamda kral oran farkıyla oynamak isterseniz 301-304 no'lu bayi numarasıyla Emrah Baygün şans oyunları üzerinden kuponlarınızı yapabilirsiniz efendim. Ayrıca Baygün aplikasyonunu indirerek diğer yazarlarımızın kuponlarını, sürpriz mücadeleler, majör karşılaşmalar, misli seviyesindeki mücadeleleri ücretsiz bir şekilde Baygün aplikasyonuyla görebilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Sevgili Alaca ve Vedat Parlak, tekrardan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, herkese günaydınlar, mutlu cumartesiler diliyorum tekrardan.
3: Herkese günaydın, ben de güzel bir hafta sonu dilerim.
1: Enerjimiz yerinde, karşılaşmalara hazırlıklarımızı yaptık. 2-3 gün önceden ben de çalıştım. Yavaş yavaş sezonun sonuna doğru geliyoruz. Benim en sevdiğim döneme doğru geliyoruz. Hedef karşılaşmalar, takımlar yenmek zorunda, kümede kalmak isteyenler puan almak zorunda. Kemik sesinin çıktığı karşılaşmalar duyuyoruz. Çok daha mücadelenin ön planda olduğu, puanların ön planda olduğu bir hafta sonu bizleri bekliyor diyebiliriz. Umarım yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır. Kasamızı son dönemde bu hedef karşılaşmalarla katlayarak yolumuza devam ettik. Umarım bu hafta sonu da yine kazançlı bir şekilde yolumuza devam ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, Ozan Özturan, Vedat Parlak ve Burak Alaca isimleriyle sosyal medya üzerinden de bizleri takip edip mesajlarınızı gönderebilirsiniz. YouTube platformu içinde Ozan Özturan Tahminleri ismiyle programımı takip edebilirsiniz efendim.
3: Aslında şimdi sen dedin ya, hazırlandık işte 3 gün önceden çalıştık vesaire, her şey tamam, eyvallah.
1: Doğru.
3: Ama yani ben bir şey söyleyeyim mi? Biz tabii Ozan'la haftada bir karşılaşabiliyoruz. Cumartesiden cumartesiye.
1: Doğru.
3: Aslında Burak'la da belki yüz yüze haftada bir karşılaşıyoruz diyebilirim. O yüzden şu yayın öncesi yaptığımız sohbetler, o bir haftanın her şeyini konuşup ne gıybetler ne gıybetler. Hani o bölümü yayınlasak reyting rekorları kırar yani, ona eminim. O kadar güzel sohbetler oluyor ki aramızda, yine böyle bir yayın öncesi 10-15 dakika sohbet ettik arkadaşlarla. Hepimiz o yüzden enerjisi yüksek geldik yayına, onu söyleyeyim.
1: Gerçekten enerjimiz yüksek bir seviyede geldik. Karşılaşmalar hazırlıklarımızı yaptık. Yemek tarifleriyle başladık.
2: Herkesi kulakları çınlattık.
1: Yemek tarifinden Avrupa karşılaşmaları, ilk mücadeleleri, dünkü mücadeleler, çok hızlı bir konuşma oldu. Bir beyin fırtınası yapmış olduk. Ayrıca
3: Mehmet kısmına aman girme.
1: Girmedim. Tamam, girmedim.
2: Sağlıklı bir tarif verdi ama Vedat abi. Fit tarif.
1: Ayrıca güzel. Bir şey de dikkatimi çekti. Müziklerimiz de güncellenmiş. Yeni müzikler gelmiş.
2: Yazı getirdik.
1: DJ Vedat Parlak yaz dönemine 2026 sezonuna girişimiz.
2: MC Vedat Parlak.
3: Ya orada tabii sağ olsun sevgili Tolga Kantarcı. Bizim prodüksiyon bölümündeki şefimiz. Sağ olsun ayarlıyor o işleri. Çok benimle ilgisi yok, hakkını verelim dedim.
1: Şarkı seçimlerin güzel ama Vedat abi. Değerli dinleyenlerimiz, dün Trendyol Süper Lig'de iki karşılaşma vardı. Artık programımızın

0: formatı gereği dünkü karşılaşmaları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Daha sonrasında da iddia kuşağına daha hızlı giriş yapıyoruz artık. Çaykur Rizespor 3, Konya Spor 2, Gaziantep FK 0, Beşiktaş 2 olarak sonuçlandı. Dün vermiş olduğum kuponlarda Konya mücadelesine maç sonucu 0. Bir yüksek oran denemesi yapmıştım. Maçın sonlarına doğru da beraberliği de yakalayabilirdi ama benim düşünceme göre maçı hak eden taraf Çaykur Rizespor'du. Tebrik ediyorum. Gaziantep deplasmanında da Beşiktaş 2-0 kazandı. Gol yiyebilirdi. Çok net goller kaçırdı. Banyo gol atar seçeneğim vardı. 3 tane karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Ben de inanamadım. Sevgili Alaca, ilk yorumlar senden gelsin dünkü karşılaşmalarla ilgili.
1: Ya öncelikle Çaykur Rizespor Konya Spor maçı için benim bir karşılıklı gol tahminim vardı. Hiç etliye sütlüye karışmadan karşılıklı gol demiştim. İsabet sağladım. Maçın profili buydu. Bu arada karşılıklı gol ilk 20 dakikada falan da geldi.
0: Tebrik ederim.
1: Şimdi Konya Spor tarafında şöyle bir şey var. Hani ligde pek bir hedefleri yok artık. Hani Avrupa çok gerçekçi değil. Düşme endişesi taşımıyorlar. Kupaya odaklılar. Geçen hafta Trabzonspor'da yenerek moralli gelmişlerdi. Önceki hafta yine üst üste iyi sonuçlar almışlardı. Yine Rizespor tarafına bakıyoruz. Yani onlar Fenerbahçe maçının ardından sürpriz bir şekilde Kayserispor'a mağlup olmuşlardı. Evlerinde biraz daha toparladılar. Yani Çaykur Rizespor da düşme tehlikesi yaşayan bir takım değil ki. 8-9. Sırada ard arda da yer alıyorlar. Burada sezon içinde biliyorsun Rize'den İlhan Palut Konya'ya, Konya'dan Recep Uçar Rize'ye geçmişti. Gerçekten çok başarılı bir takas oldu diyebiliriz iki takım arasında. Bir Çağdaş Atan dönemi var Konya'da kısa ama.
0: Katılıyorum.
1: Ben sonuçtan bağımsız olarak iki takımı da çok beğeniyorum. Güzel de bir maç oldu bu arada. Erken goller başladı. Bol gollü bir maç izledik. Zannediyorum büyük bir çoğunluk da bu maç için karşılıklı gol tercihi yapmıştır. O da isabet sağladı. Yani herkesin memnun ayrıldığı bir karşılaşmadır. Gaziantep deplasmanında Beşiktaş bana sorarsan kazanmaya yetecek kadar oynadı. Gaziantep FK da iyi bir futbol oynadı bu arada. Yani Mirel Radoy yönetiminde iki maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadılar. Geçen hafta da Eyüp'e 3-0 yenilmişlerdi ama ya maçın geneline bakıyorum Beşiktaş erkenden gollerle kırdı zaten. Yani daha çok da toplu oynadı Beşiktaş. Oyunun hakimiydi diyebilirsin ama özellikle ikinci yarıda Gaziantep FK çok net pozisyonlar buldu. İşte biliyorsun Bayo'dan bahsettin. Deniz Draguş'un bir golü vardan döndü. Bu arada el de vardı. Yanlış bir karar değil ama şöyle bir şey vereyim. Gaziantep'in ikinci yarıda sergilediği pozitif futbol anlatmak adına şöyle bir istatistik vereyim. Gol beklentisi daha yüksek Gaziantep'in Beşiktaş'tan. 1.68. Ya dediğim gibi Beşiktaş kazanmaya yetecek kadar futbol oynadı ama Gaziantep FK'nın da özellikle ikinci yarıdaki görüntüsünü ben beğendim. Onlar da Mirel Radoy yönetiminde herhalde ligin kalan haftalarında bir çıkış yapacaklardır diye düşünüyorum. İlk iki maçlarında mağlubiyetlerin ardından.
0: Peki. Vedat abi senin yorumunu da alalım dünkü karşılaşmalarla ilgili.
2: Şöyle aslında tabii Çaykur Rize-Konya maçı benim de net bir üst beklediğim karşılaşmaydı. İki takım da çok büyük bir stres yaşamıyorlar. Ne yukarı çıkmak ne aşağıda küme düşme mücadelesi vermek adına. Keyifli bir oyun olur diye düşünmüştüm. Aynen düşündüğüm gibi de oldu açıkçası. 2.5 gol üst beklentimi zaten dile getirmiştim. Diğer tarafta Beşiktaş maçında aslında söylediği çok doğru Burak'ın. Özellikle maçın ikinci yarısında maçın tek hakimiydi Gaziantep. Onu söylemek gerekir. Maçı 2-0'dan sonra Beşiktaş'ın neredeyse atağa çıkmadığını gördük ikinci yarıda ki asıl ilk 11 oyuncularını da ikinci yarıda oyuna aldı. Yani birçok giren oyuncu ilk 11'in oyuncusuydu. Ona rağmen olmadı. Ben burada da Ozan şöyle bir değerlendirme yapmıştım. Yani maç sonu 2.5 üste baktım vesaire. Beşiktaş'ın ilk yarıda atacağı bir golle oranlar birbirine çok yakın. Dedim ki hiç riske girmeyeyim. Ben Beşiktaş'ın hızlı başlamasını ve ilk yarıda bir gol atmasını bekliyordum. Onu almıştım. O da başarılı oldu. Ama Beşiktaş açısından şunu söylemek lazım. Tabii hafta içinde oynanacak olan Konyaspor maçı onlar için hedef maç. Yani birinci hedef bu. Ama elde ettikleri 3 puan çok değerli. Şu açıdan değerli. Çok yaklaşmıştı Başakşehir ve Göztepe. Hemen altında 5 puanlık bir fark vardı ki bu hafta Beşiktaş'ın kazanamayıp onlardan birinin kazanması durumunda fark 2'ye düşecekti. Çok büyük risk taşıyacaktı son 3 hafta. Artık o riski ben bertaraf ettiklerini düşünüyorum. Yani son 2 haftaya 5 puanlık farkla girmesi demek Beşiktaş'ın öyle ya da böyle bir maçtan çıkaracağı 1 puan ikili averajlarda da bildiğim kadarıyla avantajlı. O yüzden yetecektir Beşiktaş'a diye düşünüyorum. Gerçekten başlangıç açısından bence keyifli bir hafta başlangıcı oldu. Antep'te gol atsaydı bence özellikle bahis severler için çok daha güzel bir başlangıç olurdu. Ben çok fazla karşılıklı gol ya da 2.5 üst oynayan olduğunu görmüştüm. Ama işte Antep'in çok kaçırması. Yani neler neler Ozan görmen lazım. 17 şut atmışlar.
0: Karşılaşmayı seyrettim.
2: Bak 17 şut atmışlar. 4 isabet var ama bu kaçan 13 var ya, 13'ün en az 4-5 tanesi %100 kayıcılık.

0: karşı karşıya vurdukları, avuta vurdukları toplar.
1: Şu anda telefonumda Embayo'nun net kaleciyle karşı karşıya kaçırmış olduğu iki golün görüntüsü mevcut. Kendi grubumla da paylaşmıştım. 2.88 orandan Embayo bir gol atar seçeneğini denedik. Ama gerçekten bitiricilik anlamında çok alt seviyelerde bir oyuncu. Ayrıca o oyuncu sezon genelinde de 14 gol attı bu sezon. Kariyerinde en iyi ikinci dönemini yaşıyor.
2: Bu arada Lille'den de kiralık geldi. Seneye tutup Fransa Ligi'nde de oynadığını görebiliriz yani. Fena
1: dün kısmeti hiç yerinde değildi. Vuruşları da bu arada kötüydü. Yorumlarınıza katılıyorum. İlk yarı çok daha etkili bir Beşiktaş vardı. İkinci yarıda mücadele 2-2'ye gelseydi, bu mücadele berabere bitseydi kimse bir şey demezdi. Maçın kahramanı Diallo mükemmel bir performans gösterdi. Ersin yine kalede çok net kurtarışlarda bulundu. Penaltıyı atan Aslani de yine iyi bir performans gösterdi. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama oynamış olduğu oyun çok iyi bir futbol yoktu. Özellikle ikinci yarı 1.68'lik bir gol ortalaması vardı Gaziantep'in. Ayrıca KG oynayanlar da kaybetmiş oldu ama mücadelenin net hakkıydı. İki takım da gol atar. Çünkü Gaziantep belirtmiş olduğum gibi net 3-4 gol pozisyonundan karşı karşıya şeklinde yararlanamadı. Ayrıca maçtan önce de Raşitsa ile başlayacaktı Beşiktaş. İlk 11'de Raşitsa açıklanmıştı. Fakat ısınmada yaşadığı sakatlıktan dolayı Olaytan'a döndü. Olaytan da yine kendi performansına göre gayet iyiydi.
2: Çok beğeniyorum.
1: Yatırım transferi olarak gözüküyor. Bu fiyatlara böyle bir oyuncu da bulamazsın. Daha önceki yayınlarımızda Olaytan'la ilgili yorumlar yapan olmuştu değerli dinleyenlerimizde. Hiç katılmıyorum. 6 milyon euro seviyesinde Türkiye Ligi'ni bilen, top tekniği yüksek, mücadele eden, savaşan kolay kolay bir oyuncu da bulamazsın. Bence gayet iyi bir transfer oldu Beşiktaş adına. Göztepe de Olaytan'dan sonra zaten
2: dağıldı.
1: Bir çöküş dönemi başladı orta sahada. Bunun bilgisini de paylaşmak isterim.
2: Geçen hafta bir dinleyicimiz biliyorsun şey demişti. Olaytan'ın nesi var Allah aşkına? Hani Fenerbahçe ile Galatasaray ile Olaytan'ın olduğu bir denklemde nasıl mücadele edeceksin? Bu ne biliyor musun? Bence tam şekilcilik. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bugün mesela Kante'nin performansını beğeniyor musun son haftalarda?
1: Daha iyi oynuyor.
2: Ya da Guendouzi için söyleyeyim yani. Geldiğinden beri beğeni topluyor değil mi?
1: Evet.
2: Guendouzi Lazio'dan gelmeyen, Fransa milli takımında da oynamayan bir oyuncu olsa ve Fenerbahçe'de gidip onu bir yerden 5 milyon alsa, Guendouzi bu performans sergilerinde yetersiz der misin?
1: Diyebilirlerdi.
2: Şekilcilik işte. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela Romulo da Göztepe'den Leipzig'e gitti. Bu sene kadar spektaküler goller attığını görüyorsun. Yani Göztepe'nin scout ekibi şu an Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un iyi olduğunu düşünüyorum ama üç büyüklerin hepsinin scout departmanından daha güçlü bir scout ekipleri var. Oradan oyuncu alıp da yarışamazsın Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a demek doğru değil bence. Ne kadar bak atletizm var, dribling kabiliyeti var, bunları hepimiz görüyoruz. Özveri var, oyun motoru yüksek. Daha ne istiyorsunuz ki 6 milyona? Yani şey, Iniesta'yı mı alacaksınız?
1: Katılıyorum yorumlarına. Bu arada bir dinleyicimiz bir fotoğraf gönderdi. Trabzonspor Göztepe maçı öncesi dostluk görüntüleri çok da hoşuma gitti gerçekten. Böyle olmamız gerekiyor.
2: 10 numara.
1: Yani böyle olmamız gerekiyor. Bir de sevgili Burak Alaca, hepimizin çevresinde Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu farklı insanlar var. Arkadaşlarımız, dostlarımız var. Yani son dönemde ülkemizdeki bu fanatiklik olayı yani en üst seviyeye çıktı ve saygısını yitirdi insanlar. Tamam, bir takım kaybettiğinde şakalaşmamız olabilir, onu kızdırabiliriz ama hani bir limiti olmalı bunun. Özel hayatına kadar müdahale edecek şekilde,
2: aileler
1: sınır kat sayısını yükseltecek bir şekilde olmaması gerekiyor. Şampiyon olanı kutlayacağız. Onlar gerekli eğlencesini yapacaklar. Öbür tarafta izleyecek, yapacak bir şey yok. Ama hep bu kadar öyledir. Saygı seviyesinin yitirilmesi beni çok rahatsız etmeye başladı. Bundan sonra ben de gerek mesajlar olsun, gerek öbür taraf olsun, her şeye çok dikkat edeceğim.
2: Aileler birbirine giriyor ya. Bak mesela benim ailemin yarısı Beşiktaş, yarısı Galatasaraylı. Hiç mesela derbi izlerken bile bir tartışma gerilim olmuyor. Bu kadar büyütmeye gerek yok. Maç bittiği andan itibaren kendi hayatına dönüyorsun. Onları yaşamaya gerek yok.
1: Bizim programımız zaten iddia programı da olduğundan dolayı biz genelde iddia açısına konsantre oluyoruz. Ama bakıyorum sosyal medyaya. Yani benle alakasız olmasına rağmen ben hemen değiştiriyorum yani. Çıkıyorum oradan. İnanılmaz yorumlar.
2: Şey çok
1: kaldırabileceği önemli. Yorumlar değil bir insanın yani.
2: Niyet okuma fena başladı. Herkes art niyet arıyor birbirine.
1: Ayrıca aldığım bilgilere göre bu sosyal medyada da sınırlandırmalar gelmiş. Yani artık o yazılanlara retro tarafından da çok dikkat edilecekmiş. Ben çok net katılıyorum bu kurala da.
2: Güzel karar.
1: Yani bu kadar rahat bir şekilde elinde telefon var diye rahat rahat yazmak olmaz. Bu kadar saygısızlık olmaz. Bu kuralın gelmesine beni mutlu etti diyebilirim. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaş, Trabzon hiç fark etmez.
2: İnsanları bu hale biz getirdik ama. Ya biz derken kendi adımıza değil. basın mensupları o kadar art niyetli kutuplaştırıcı açıklamalar yaptı ki artık herkes art niyet arıyor. Bak sabah benim yayınımda Vedat abi de buradaydı. Bir dinleyicimiz şey yazmış, ona da kızmıyorum, dediğim gibi insanları bu hale medya getirdiği için, kulüp yöneticileri getirdiği için. Bana demiş ki Beşiktaş'ın final oynadığı haftada programa Fenerbahçe ile başlıyorsun. Tamam anladık, Fenerbahçe TV'de sana bir yer yapsınlar da git. Sen de kurtul biz de kurtulalım. Ben Beşiktaşçıyım biliyorsun, anladın mı? Yani insanlar da art niyet arama şeyi maalesef yüklendi. İnsanlara da kızamıyorum. Sorumlusu medya mensupları olarak biziz bunun.
1: Trabzon taraftarı şu şekilde bir pankart açmış. Ege'nin incisinden Trabzon'a hoş geldiniz. Yani böyle daha güzel bir şey var mı? Öbür tarafta da bir takım formasını bir çocuk giydi diye problemler çıkıyor. Formayı çıkarttırmaya çalışıyorlar başka yerlerde. Olmaması gerekiyor böyle şeylerin. Görüntü bu şekilde olacak. Ve eskiden de, yani bundan 15-20 sene önce de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor tribün liderleri maçtan önce buluşup birbirlerine çiçek verirlerdi.
2: Meşhur fotoğraflar
1: böyle, var tabii. Böyle bir saygı çerçevesindeydi. Stada girince işler değişirdi. Tezahüratlar farklı olabilirdi. Benim çocukluğumda o statlarda geçti. Ama saygı ön plandaydı. Çiçeklerle karşılarlardı. Şimdi otobüste girerken polis korumasıyla giriyor bütün takımlar.
2: Acı verici.
1: Saygımızı kaybetmemiz gerekiyor düşüncesindeyim. Değerli dinleyenlerimiz 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz. Takımlarla ilgili genelde kupon mesajlarınız değil, takımlara yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Çünkü biz bütün karşılaşmaları bültendeki sizler için yorumluyoruz efendim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz ve daha sonrasında da iddia bültenimiz başlıyor.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
6: kazancım net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
9: Yola çıkarken ama deme. Pratikar'la aracını kirala, hemen çık yola. Bir yağlama ya da muhlama. Bir yerlere kaçıp rahatlama. Radyodaki şarkıyı alkışlama. Yani yaşama. Pratikar'da amalar yok. Sana uygun onlarca seçenek, avantajlı fiyatlar var. Pratikar.
10: Şimdi yolda olmak var.
9: Üstelik şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
11: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
12: Sporun ev sahibi Esport Plus.
13: Pratikar.
14: Şimdi yolda olmak var.
15: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
16: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
13: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlerden gelen mesajlarımız var. Ayrıca Baygün İddia'nın WhatsApp hattını da hatırlatmak isterim. Orada yine farklı kuponları da görerek Baygün uygulamasının WhatsApp hattındaki değerli mesajları görmüş olacaksınız. 0531 088 4877 Baygün WhatsApp hattımız. Tekrarlıyorum, 0531 088 4877 nolu WhatsApp hattına yazarak gerekli mesajları, gerekli kuponları ve gerekli bilgileri sizler de alabilirsiniz efendim. Sevgili Burak Alaca, Radyo Spor WhatsApp hattımız da doldu. Karşılaşmalara geçmeden değerli dinleyenlerimizi kırmamak adına mesajları okuyalım. Ayrıca birkaç mesajı reklam arasında okudum. Değerli dinleyenlerimiz de artık saygı konusunda, sevgi konusunda bizle aynı fikirdeler.
2: Çok şükür.
1: Sıkıldı insanlar artık bu fanatiklikten, bu şiddet olaylarından. Buyurun.
2: Selam güzel dostlar. Savaş, ben maç verirken kazanmaktan ziyade eksikleri verirseniz daha çok önemli, daha mutlu olur. Zaten Ozan abi paylaşıyor.
1: Söylüyorum, söylüyorum. Kırmızı kart, cezalı, gerekli bilgileri paylaşmaya
2: bu
1: çalışıyorum.
2: Bu arada spesifik olarak bu programa yönelik bir mesaj değil.
1: Peki.
2: Maç sonra dinleyicilerimizi geçiyorum yüksek müsaadenle. Zaten
1: tabii, hepsini konuşacağız.
2: Arkadaşlar evet, adamlar şampiyonluğu kutluyorlar, bize de küfürlü tezahüratta bulunuyorlar, ondan sonra ayrışma olmasın diyorsunuz. Ben şöyle bir şey söyleyip topu sana atabilir miyim?
1: Tabii.
2: Herkes kendi ayıbını yaşasın, herkes kendi yakışanı yapsın. Biri size bir şey yapıyor diye dişe diş kana kanla hayat geçmez. Siz asaletinizi, saygınızı koruyun. Onların ayıbı olsun yapanlar için de söyleyeyim. Her şeye eşlik ederek böyle dişe dişle bir yere varamayız. Yani adamlar size hakaret ediyor, küfür ediyor diye siz de karşılık vereceksiniz diye bir şey yok. Dediğim gibi herkes kendine yakışanı yapsın. O zaman sıkıntı kalmaz.
1: Daha bana sözü verecek bir şey bırakmadın zaten. Gerekli açıklamaları yaptın. Gerek yok. Kalitemizi düşürmeye gerek yok. Kalitemizi düşürmeye gerek yok.
2: Bu olaylar bu yüzden bitmiyor biliyor musun? Yani ya burada şey var, biri senin tavuğuna kış dedi diye.
1: Şampiyon da oluyorsa bir takım kutlamasını yapacak yani. Bunda şey yapmaya gerek yok. Dünyanın her yerinde yapılıyor bu. Ne yapacak adam, şampiyon olduğuna kutlama mı yapmayacak? Tutacak. Ve hangi takım şampiyon olursa aynı şekilde oluyor yani. Bayrak bile ülkemizde izin alarak aynı şekilde asılıyor.
2: Yani.
1: Yani fazla detaylara inmeye gerek yok. Şampiyon olan takım kutlamasını yapar. Fenerbahçe bir şampiyon olsun, bir görelim neler olacak.
2: Çok, ben Bağdat Caddesi'ne hayal edemiyorum.
1: Neler mesela olacak? Giremezsin zaten Bağdat Caddesi'ne de. O yüzden saygımızı yitirmeyeceğiz. Şampiyon olan bir takıma laf mı söyleyeceksin? Taraftarına mı karışacaksın?
2: Bunlar bence biraz da öfkeyi körükleyecek yorumlar. Ben buna yokum. Selamlar kardeşlerim, hoş geldiniz. Keyifli yayınlar diliyorum. Ozan Özturan hocam, Burak Alaca ve Vedat Parlak. Naçizane bir sorum olacak sahaya dönük. 2011-25 arası Muslera Galatasaray'a en az 5 lig şampiyonluğu katkısı verdi ve kaldığı yerden Uğurcan Çakır devam ediyor. Değerli görüşlerinizi alabilir miyiz? Saygılar, sevgiler demiş Yunus Delfin Dayan abi.
1: Yunus abiye sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Öncelikle 3-4 gün önce kendi arkadaş ortamımda aynı konuyu konuştuk. Fanatik Galatasaraylılar vardı. Muslera gibi Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en iyi yabancı kalecisi belki Taffarel'le birlikte. Taffarel'in aldığı kupaya bakarsak bir tık daha önde gözüküyor.
2: Ya UEFA'yı tabii.
1: Böyle bir kaleciyi kaybettikten sonra Muslera'nın adı anılmadı. Bu inanılmaz bir şey. Büyük transfermiş. 36 milyon euro verdi diyorlardı helal bazıları. Hoşunuz. Oyuncu 50 milyon euro şu anda. Ve inanılmaz çalışıyor. Bence karakteri de düzgün bir insan. Transfer olduktan sonra Trabzon cephesi içinde hiç olumsuz bir şey söylemedi. Trabzonspor taraftarlarını İstanbul'da gördü, fotoğraf çektirdi. Saygılı bir insan. Başarıları daim olsun Uğurcan'ın.
2: Ve şöyle bir şey söyleyeyim, 50 milyon diyoruz ya, bugün 50 milyon getirip verse bence Galatasaray vermez
1: bunu. Vermez, niye versin ki? Yok ki öyle bir kaleci
2: bence
1: zaten.
2: Bence şu an aktif Avrupa'nın en iyi 10 kalecisinden biri, çok net.
1: Türk bir de yani.
2: E tabi, ben çok beğeniyorum.
1: Devam edelim.
2: Sevmediğim takımdan nefret etmemi sağlayan maalesef fanatik gazeteciler var. Bak burada az önce
1: doğru,
2: bahsettiğim
1: doğru,
2: şey.
1: Doğru, doğru.
2: Onların yüzünden insanlar bu hale geliyor. Türk spor basınında kendisini düzeltmesi gerekiyor bence. Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Ben iddia oynamıyorum ama sizi beğenerek takip ediyorum. Teşekkürler Fatih demiş. Bak çok güzel, az önce de söyledim.
1: Yani böyle olmamız gerekiyor. Saygılarımı sunuyorum beyefendi.
2: Bu nefret ortamını...
1: Ya sıkıldım bir de sevgili Alaca.
2: Bir yere varamıyoruz
1: sen
2: ki.
1: Sen de farklı bir takımlısın. Vedat abiyle ben, Caner farklı bir takımlı. Yani kavga mı edelim birbirimizle? Problem mi yaşayalım yayında?
2: Birbirimizi
1: yani
2: yiyor muyuz burada? Yok, gayet işimizi yapıp çıkıp hayatımıza
1: Beşiktaş
2: bakıyoruz.
1: Beşiktaş yeniyor. Siz gerekli şeyleri söylüyorsunuz. Gülüyoruz, eğleniyoruz, kızdırıyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz ama saygımızı yitirmiyoruz. O yüzden zaten bu şekildeyiz.
2: Ya bir de dediğim gibi bak, kulüp yöneticileri ve basın mensupları çok
1: çok önemli.
2: Bak,
1: çok
2: ben,
1: önemli.
2: Biz de basın mensubuyuz, bu işi yapıyoruz. Ben net söylüyorum bak, hani şey vardır ya, önce çuvaldızı kendine batır hesabı. Ben net bir şekilde basın mensuplarının ciddi körüklediğini düşünüyorum kutuplaşmayı, üzülerek. Hem Trabzonspor hem Göztepe maçtan önce bir video paylaşmış. Artık Türkiye'de dostluk olsun, dostluk kazansın demiş. Çok güzel. Her şey çok güzel.
1: Katılıyoruz. Aynı fikirdeyiz efendim.
2: İki tane çok güzel şehir takımı. Çok büyük mutluluk duyuyorum bu arada. Göztepe'nin varlığından da Trabzonspor'un şu an zirveyi zorlamasından da inşallah da böyle devam eder. Bunlara ihtiyacımız var. Sevgiler abiler, teknik direktörün şampiyonluk kutlamalarında rakibe hakaretli tezahürata eşlik etmesini bile gördük bu daha iyi günlerimiz. Dediğim gibi herkesin kendi ayıbıdır. Bu doğru diye bir şey yok. Ya da karşılık vermek zorunda değilsiniz. Bahsin krallarına Antalya'dan selamlar. Baygün, iddia bayinin Aygün abiyle bir alakası var mı? Yok sadece isim benzerliği. Enteresan bir bakış açısı.
1: Kral oran farkıyla bir ilgisi var ama. Yüksek oran, kral oran farkıyla bir ilgisi var. Baygün iddianın 301-304 no'lu koduyla da takip edebilirsiniz. Kuponlarınızı o taraftan yapabilirsiniz efendim.
2: İyi yayınlar demiş Fabrizio Selim Antalya'dan.
1: Antalya'ya saygılar, sevgiler.
2: Şimdi şöyle iddia maçlarını geçiyorum.
1: Bizim
2: bakalım.
1: Programımız iddia olmasa böyle mesajları falan okusak inanılmaz da bir program olur aslında.
2: Çok eğleniriz. Araya müzik atmayalım.
1: Ama yani falan. İddiaya gireceğimiz için mecbur süremiz kısıtlı.
2: Özellikle maç sorulan mesajları okumadım. Yanlış anlaşılmasın, hepsini konuşacağımız için. Burada bir
1: çok keyifli mesaj atan değerli dinleyenlerimiz de var çünkü.
2: Ozan Özturan abi, Ordu'dan Tuna, şampiyon Galatasaray, iyi ki varsınız demiş. Ya, öyle gözüküyor. Evet.
1: Teşekkürler.
2: Bakalım.
1: Tebrik ediyorum Galatasaray taraftarlarını. 12 senedir ediyoruz sevgili alacağız zaten.
2: Ya tabii ki. Bak mesela çok güzel bir yorum gelmiş. Burada Radyo Spor'da da bizle çalışan çok kıymetli bir değerimiz. Ercan Taner'le alakalı. Ercan abi 30 seneden fazladır sektörde herhalde. Ha, Vedat abi de sen de doğrulayacaksınız.
1: Ercan abi benim çocukluğumu bilir. Aynı yerde oturuyorduk biz.
2: Bu arada müthiş bir insan. Çok da burada gördüğümde sohbet ederim. Hani onunla sohbet etmek de benim için bir şeref.
1: Ben
2: çünkü
1: de çok severim. Çok sayarım kendisini.
2: Hani benim ailem de Beşiktaşlı olduğu için o 2003'te şampiyonluk maçı anlatımı vesaire.
1: Faul Hasan Şaş. Hiç unutmam o değişti.
2: İnanılmaz. Ya, çok büyük ikondur. Daha düne kadar Ercan Taner'in hangi takımı tuttuğunu bilmiyordum. Şimdi çoğu basın mensubunun hangi takımı tuttuğunu herkes biliyor demiş mesela.
1: Doğru.
2: Mesleğin etiğini yerine getiren işte burada örnek bir kişilik var mesela.
1: Ama Ercan nadir Taner. İnsanlardan birisidir. Onu da söylemek isterim yani.
2: Dünyada holiganizm tabirini İngilizler getirmiştir. Ama maçlarda görüyoruz, hepsi asker gibi izliyor maçları. Çünkü biliyor ki ben taşkınlık yaparsam bana bir daha bu stadın yüzünü göstermezler. Hayat boyu izletmezler. Bize pasolik geldi, dertler bitecek dendi. Tam tersi olaylar daha da şiddetlendi. Hakem Volkan Bayarsan'a saldıran holiganı ertesi gün canlı yayına çıkarttılar. Şaka gibi işimiz çok zor demiş Tayfun Karaman. Şampiyon Galatasaray yazmış. Sarı kırmızıda kalpler.
1: Önemli koymuş. Nüanslar belirtmiş. Katıldım ben Tayfun Bey'e. Çok müthiş ince yok. Mesajlar, ince detaylar. Katılıyorum kendisine.
2: Seninle konuşmuştuk bu Green Street Hooligans diye bir filmden bahsetmiştim. Bak Sunderland'in Till I Die belgeseli
1: ikisi de var. Onu da izle kesin.
2: Şey.
1: Millwall.
2: Bu taraftarların ne kadar alevli, hararetli olduğunu görüyoruz. Stada girdiği andan itibaren o kişiliğini bir kenara bırakıyor. Neden? Kendine de zarar, kulübüne de zarar. Bir daha maça gidemiyor.
1: Ya, o filmde bırakmıyor ama onu söyleyeyim.
2: Real'de en azından şimdi Millwall tribünde olaylar patlamıyor en azından bildiğimiz
1: zaten
2: kadarıyla.
1: Zaten çok eski bir film yani. O zaman o kamera sistemi bile gelişmemişti.
2: Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Başarılarınızın devamını diliyorum. Mersinli Takta Halil. Selamlar, sevgiler. Şimdilik iddia harici mesajlarımız bu kadar. Maçların hepsini konuşacağımız için onları dediğim gibi yanlış anlaşılmasın. Kenarda bıraktık.
1: Sevgili Alaca, erken saat karşılaşmalarımızla başlayalım. Kasamızı da ilerlettiğimiz için biraz daha enerji olarak yüksek seviyede gireceğim. Bir tık miktarı arttırıyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Misli kuponlarla kendi YouTube programımda da yazıyorum. Vura vura yolumuza devam edeceğiz diye. Bu son iki haftayı da güzel bir şekilde geçirirsek aşağıda sahilde senin borcunu kapatıp üzerine ben sana
2: güzel bir yemek ısmarlayabilirim. Her şey yolunda.
1: Umarım karşılaşmalarda tahmin ettiğimiz gibi sonuçlanır efendim.
2: Bu arada bir mesajımız daha var, onu da alayım mı? Çünkü
1: mesajlar
2: çok
1: yağmur gibi geliyor şu anda.
2: Arkadaşlar 1 milyon euro 50 milyon TL farkındasınız değil mi? İzmir'den Adalı Mustafa. Yani döviz kurunun farkındayız ama bu hangi konunun üzerine geldi onu anlamadım.
1: Futbolcu transferleriyle ilgili bahsediyordur beyefendi.
2: Yanlış değil ama yani sana bir şey söyleyeyim abi, hatırlarsın sen daha iyi. Yani bundan 10 sene önceye gidiyorum mesela, bir takım 10 milyon euroya transfer yaptığında infial oluyordu. Şimdi 60-70 milyonları 50 milyonları çok rahat görüyoruz. Bana ilginç geliyor mesela.
1: Arabistan'dan sonra çıtayıcı yükselmiş oldu artık.
2: Onlar da bu arada bütçe kısıntısına gidiyor. Doğru. Orada da batan geminin malları olabilir, uyanık olmak lazım. Selam tekstil.
1: İşte gerçek öğrenci.
2: Yani uyanık olmak lazım. Selam tekstilde bilmiyorum abi, hareket edecek yorumları yapar mısınız? Severek dinliyoruz. Burada bir galiba dikteyle yazmış dinleyicimiz. Klavye düzeltmesi bağlamı çok dışına çıkartmış cümleyi. Onu bir düzeltebilirsek.
1: Peki. Karşılaşmalara geçmeden bölünmemek adına saatlerimiz 12.30'u gösterdiği için rejimizi kontrol ediyorum. Reklam aramız var mı sevgili Vedat Parlak? Onay geldi. Hiç kesilmesin çünkü. 12.30 bir reklam arasına gidiyoruz.
17: Müzik
13: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
7: Radyo Spor.
4: Reklam.
17: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
18: ETS ile gel.
7: Radyo Spor.
19: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve Eve'nin 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
20: Hem arsa hem ev, Arsa ve Ev.
21: Süper Lig'de son hafta yaklaşıyor, ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 20'de Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ederken Galatasaray Samsun Spor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklam.

0: Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Değer dinleyenlerimiz, Trabzonspor Divan Kurulu toplantısı başladı. Son dakika bilgisini aktardık. Formatımız gereği dört büyük kulübün başkanları konuşma yaptığında o tarafa yönelmek zorundayız efendim. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'a konuşmalarına gidiyoruz.

7 artı 74.444 metrekarenin istimla ile alakalı Ulaştırma Bakanlığımızla görüşüyoruz arkadaşlar. Şunun altını çizeyim. Birincisi, Sayın Ulaştırma Bakanımız sağ olsun. Burada ilk şartın biz hep beraber ilk başta Sayın Ahmet Başkan'ın da bahsettiği gibi Trabzonspor'a dokunulmadan, yani burada bir proje olacaksa olacak ama kimse Trabzonspor'un hiçbir yerine dokunmayacak. Sağ olsunlar, herkes bunun üzerinde büyük bir hassasiyetle çalıştı. Herkesin hakkını vermek lazım. Tüm siyasilerimiz, değerli milletvekillerimiz, tüm parti milletvekillerimiz, herkes bu konuda çok destek oldu. Her zaman da oluyor. Çalıştı. Fakat geldiğimiz noktada havaalanının büyüme yönü, oluşacak olan uçak sayısı, yani günlük olarak gelen uçak 400'e yakın bir uçak sayısı gündüz inmesi planlanıyor. Tabii biz ortada kalıyoruz ve etrafımızı şöyle düşünün, tam ortada kalan bir arazi ve dört tarafımız duvarlarla çevrilmiş bir affedersiniz yarı açık hapishane gibi bir yer haline geliyor. Yani bu işin gerçeği bu. Dolayısıyla altını tekrar çiziyorum. Tüm siyasilerimiz hiçbir şekilde Trabzonspor'a dokunulmaması gerektiğini üzerinde ısrar ettiler ama hep beraber gelinen son noktada şurada anlaştık. Burada yapılacak olan çalışmalar, tabii inşaat süreci de 4-5 yıl, 6 yıl civarında bir süreden bahsediliyor. Tabii burada sağlık açısından, oyuncuların rahatı açısından, ses anlamında günde yaklaşık olarak 2000 kamyon civarında bir nakliye söz konusu. Tabii burada rahat ve huzur içerisinde çalışmak teknik olarak mümkün değil. Bunun yanında sağ olsun bizim onursal başkanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın verdiği tesisler çok önemli. Tekrar kendisini üçeli anıyoruz. Kullanım ömrünü de doldurdu. Yani biz tesisleri şu anda burada yöneticilik yapan birçok arkadaşımız var, herkes bilir. Belli yamalar yaparak devam etmeye çalışıyoruz. Ama Trabzonspor'da Avrupa çapında gerçekten güzel tesisleri hak ediyor. Dolayısıyla sonuç olarak biz Ulaştırma Bakanlığımızla işe istirmek anlamında belli noktaya getirdik. Ama tüm bunları yaparken yine tüm Trabzonlu siyasilerimiz, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli Bakanımız, Trabzonspor'un çıkarlarının korunması için elinden gelen ne varsa bizler de onlar da sonuna kadar kullandı. Geldiğimiz noktada biraz önce bahsettim, 5 milyar civarında bir borcumuz var. Ama bundan daha büyük bir istimlak rakamına Trabzonspor tesislerimize istimlak ettirecekmiş gibi şu an duruyor. Yani son aşamaya doğru gidiyoruz. Buradan gelecek olan parayla da dediğimiz gibi bizim bunu yine dışarıda harcamak gibi değil, Trabzonspor'un başta vergi borçlarını bitirmek, SSK borçlarını bitirmek, diğer borçlarını bitirmek amacımız var. Yani biz gelir bulmaya devam edeceğiz ama artık Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde bu istimlak tamamladıktan sonra bir borç konusu da ortada kalmamış olacak inşallah hep beraber. Burada ben değerli bakanımıza Sayın Abdülkadir Aroğlu'na, değerli belediye başkanımıza, şehrimizin değerli milletvekillerine hepsine tekrar teşekkür ederim. Bu süreçin tamamında yanımızda durdular. Ve yine demin başkanımızın bahsettiği gibi bize Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzon'da sağ olsun çok önemli bir arazi verdi. Ama biz yeni bir arazi talebinde daha bulunduk. Biraz önce burada anlatıldı. Yıldızlı'da eski askeri yoluna bilinen tesislerin de yaklaşık 50 dönüm, 50 bin metrekare civarında tam bizim projemizi uygulayabileceğimiz bir alan. Buranın da tahsis işlemleri şu an itibariyle başlamıştır. İnşallah yakın zamanda değerli Trabzonlu siyasilerimizle birlikte çalışarak tekrar diğer aldığımız arazilerin tamamında olduğu gibi sağ olsunlar, bu araziyi de Trabzonspor'a katacağız ve sıfırdan Trabzonspor'umuza yakışır Avrupa'nın en modern tesislerinden bir tanesini Trabzonspor'umuz için inşa edeceğiz. Yine gündem olan bir konu var. Bu stadyumda yapılması planlanan AVM projesi. Biz dediğimiz gibi geldiğimiz günden beri Trabzonspor'un gerçeği şu. Bu gerçeği yıllardır bu kulübün içerisinde olan biri olarak hep söylüyorum. İnsanlar da sıkılıyor ama ben söylemeye devam edeceğim. Trabzonspor'un şu anda bir sabit gelir yok. Dolayısıyla şu andaki piyasanın sponsor gelirleri vesaire gelirleri alt alta koyduğumuz zaman Trabzonspor'un çok ciddi bir 70 milyon euroyu bulan bir açığımız var. Bu açığın kapatılabilmesi için Trabzonspor'un kira gelirlerine ihtiyacı var. Yani biz konuştuğumuz hiçbir araziyi alıp satmak niyetinde değiliz. Zaten genel kurulda taşıdığımız planlamayı da kiralama üzerine yapmıştık. Sizlerden de onayı kiralama için almıştık. Dolayısıyla ilk etapta Kartal sona geldi. Dün dediğim gibi onaylar, imzalar çıktı. Şimdi
karşılıklı bir pazarlık devam ediyor emlak konutla. İkinci olarak da bizim stadyumun yan tarafında aldığımız arazilerin gelir getirici proje olarak değerlendirilmesi için bir proje hazırlamıştık. Bizim burada niyetimiz Trabzonspor'a, şehrimize ne katabilirsek bunu katmak. Başka bir niyetimiz yok. Trabzonlu vekillerimizin, belediye başkanlarımızın da hepsinin ortak niyeti Trabzonspor'un iyiliği. Orada da bir tereddüt yok. Dolayısıyla biz şu anda AVM projesiyle alakalı, finans tarafıyla alakalı çalışmalarımız devam ediyordu. Önümüzdeki süreçlerde Sayın Belediye Başkanımızla görüşeceğiz, değerli vekillerimizle görüşeceğiz. Burada bu imarı nasıl alırız? Tabii ki biz, yani bu salondaki herkes de dolgu arazisi üzerinde imar almanın sıkıntılarını, zorluklarını, imkansızlığını biliyor ama daha önce bunlar Trabzonspor için yapıldı. Biz yine böyle bir projenin Trabzonspor için yapılmasını rica edeceğiz. Tabii bunu söylerken sonuçta Trabzon'un da bir sıkıntıya sokmadan, şehrimizi bir sıkıntıya sokmadan bunları istiyoruz, talep ediyoruz. Dolayısıyla herkesin ortak düşüncesi, aklı aslında aynı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde inşallah bununla alakalı da müjdeli haber vereceğimize inanıyorum ben. Biliyorsunuz bir Kemerburgaz'da da bir akademi projemiz var. Burada da kiralama talebimizi yaptık. Yine orada da Trabzonlu siyasilerimiz sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. İnşallah bu süreçte önümüzdeki aylarda olumlu bir şekilde sonuçlanır. Ben son olarak burada şunu söylemek istiyorum. Dediğimiz gibi biz geldiğimiz dönemde Trabzonspor'un kendine ait olan sadece süresi bitmiş Kartal arazisi vardı. İlk günden beri söylüyorum. Bunu son sözlerimi bir Trabzonspor başkanı olarak konuşmuyorum burada. Yani bir kardeşiniz, bir Trabzon'un evladı olarak konuşuyorum. Sizlerden ricam bunun iyi anlaşılması. Trabzonspor'un bu bütçelerle mücadele edilmesi için bir an önce çok net ve altını çizerek söylüyorum. Bir an önce kendi gelir kaynaklarına kavuşacak hale gelmesi gerekiyor. Bu şarttır. Bu olmazsa olmazdır. Bana bu konuda güvenin. Dediğim gibi biz derdimiz, sıkıntımız bunu bu kadar konuşmamızın ana sebebi budur arkadaşlar. Bu bugüne kadar tabii her gittiğimiz yerde sağ olsunlar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzonspor'la alakalı Trabzonspor'un faydasına gittiğimiz hiçbir yerde bizi geri çevirmedi. Kendisine burada teşekkürü borç bilirim. Yine Sayın Abdülkadir Oroğlu dediğimiz gibi bu süreçlerin yönetilmesinde her konuda, her dakika ne zaman ararsak arayalım, bizi davet etti, konuştu, Trabzonspor'un faydasını neler yapabiliriz, hep dertlendi bu konuda. Bunu da üzerine altını çizerek söylüyorum. Sayın Murat Kurum'a ben çok teşekkür ederim. Kendisi Trabzonlu değil ama Trabzonspor sempatisi, Trabzon sempatisi gerçekten üst düzeyde. Sağ olsun her konuda bize, arkadaşlarımıza, şehrin vekilleriyle gittiğimiz zaman da her dakika bize destek verdi ve süreçlerin olumlu sonuçlanması için elinden gelen her şeyi yaptı ve sonuçlandırdı. Sağ olsun. Sayın Ahmet Metin Genç, dediğim gibi burada kendisi de bahsetti. Gerçekten o da hayatını Trabzonspor'la yaşayan, bizim gibi çok fanatik bir belediye başkanımız. O da her süreçte, bugün de burada anlattığı gibi, geçen hafta da beraberdik, Ankara'da beraber. Çok uğraşıyor, çok çalışıyor. Ben buradan kendisine de teşekkürü borç bilirim. Çok değerli milletvekillerimiz var her partiden. Her gördükleri yerde konumuz Trabzonspor. Her şekilde Trabzonspor'u destekliyorlar, yanında oluyorlar. Onlar da sağ olsunlar. Bizim hiçbir kimseyle en ufak bir problemimiz olmaz. İçeride, dışarıda. Bizim tek derdimiz, sıkıntımız Trabzonspor. Sizlerin de olduğu gibi. Son olarak da geldiğim günden beri tüm yani yöneticilik hayatımızda Albayrak ailesi bize çok destek veriyor. Başta Sayın Berat Bey, dediğim gibi o da çok iyi Trabzonsporlu. Konu ne olursa olsun, sıkıntı ne olursa olsun bugüne kadar hep yanımızda durdu. Her konuda bizi savundu. Ona da ben teşekkürü burada borç bilirim. Herkese saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Sağ olun.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden hızımızı, tempomuzu, enerjimizi artırarak yolumuza devam ediyoruz efendim. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın Divan Kurulu toplantısındaki açıklamalarını sizlerle paylaştık. Birazcık da doğaçlama olarak programda hızlı bir şekilde değişiklikleri yaptım hemen. Majör mücadelelerle başlayacağız. Sizlerin istediği karşılaşmalarla başlayacağız. Yaklaşık bir 20-25 dakikamız çünkü dağılmış oldu. Eğer süremiz kalırsa alt liglere de tekrardan geçişimizi yapacağız efendim. Değerli dinleyenlerimiz, şöyle bir kontrol ettim de erken saat karşılaşmaları. İspanya La Liga 15 kuşağında başlıyor. Onun dışında da erken saat majör liglerde karşımıza çıkmıyor. Açılış mücadelemiz Villarreal Levante karşılaşması. Mesajlarınız için de tekrardan çok çok teşekkür ederiz. Programımızın formatını bildiğiniz için de, bu saygı dolu mesajlarınız için ben size kendi adıma da teşekkür ederim. Dört büyük kulüpte hangi başkanımız konuşma yaparsa o tarafa yönleniyoruz efendim. Sevgili Burak Alacellik'te 3. sırada Villarreal, 33 karşılaşmada 65 puan. Şampiyonlar Ligi platformunda bulunuyor. Levante Lig'de 19. sırada, kümede kalma mücadelesine çıkıyor adeta Levante. 33 puan Levante, Sevilla 34 puan, Alaves 36, Girona 38 puanda. Gerçekten Sevilla'nın dahi şu anda küme düşme tehlikesi bulunuyor. Küme düşme potasında ilk sırasında yer alıyorlar. Neler söylersin Villarreal mücadelesi için?
1: Valla Levante çok formda. Geçen hafta İspanyol deplasmanından bir puan aldılar ama önceki 4 maçta 3 galibiyetleri var. Sezonun son bölümünde bir çıkış yakaladılar. Villarreal tarafına bakınca da yani orada Şampiyonlar Ligi potası biliyorsun ilk 4 direkt gidiyor. 15 puanlık bir fark var 5. sıradaki Betis'e. Artık sezonu noktaladılar kafaca. Yani bundan sonrası için çok ciddi bir misyonları yok. Son haftalarda yine iyi gözüküyorlar. Bilbao'yu yendiler. Celta Vigo'yu yendiler son 3 hafta içerisinde. Evde son hafta galibiyet aldılar. Ben burada deplasmanda Levante'nin son haftalarda sergilediği formda oyun ligde kalma umutlarıyla bir gol atacağını düşünüyorum. Bence evinde bir yere elde gol bulur. İki takım da gol bulur bahsi isabet sağlayabilir.
0: Vedat abi.
2: Evet ya, Villarreal'in bugünkü motivasyonu şu aslında. Bugün eğer kazanırsa Şampiyonlar Ligi'ni garantiliyor. Yani artık kalan maçlar, 5 hafta daha var, bu maçtan sonra 4 kalıyor yani. Eğer kazanırlarsa Şampiyonlar Ligi'ni garantiliyorlar. Bu bir motivasyon olabilir. Levante için Burak'ın söylediklerine katılıyorum. Son 6 maçının 5'inden puan çıkarmış. 3 galibiyet 2 beraberlikte bir Levante var. Tabi sezonun son bölümüne kadar da keşke akıllarına gelseydi galibiyetler, beraberlikler. Bugün bu kadar sıkıntı yaşamazlardı.
0: Doğru ama.
2: Ama bu aldıkları üst üste galibiyetler, beraberlikler onları 33 puana kadar taşıdı ki evet. Orada işte Sevilla, Mallorca, Alaves arasında devam eden o düşmeme mücadelesine Levante de dahil olmuş oldu. Bu karşılaşmada gerçekten Levante için önemli. Son haftalardaki performansıyla beraber gol bulacaktır deplasmanda diyorum. Villarreal de evinde gol bulur. Zaten Villarreal'in oynadığım son maçların 6 maçın 5'inin de karşılıklı gollerle bittiğini hatırlatmak isterim. Karşılıklı gol var. Benim de buradaki tercihim.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Villarreal Levante mücadelesinde stüdyoda bulunan 3 kişi de 2 takımda gol atar dedi. Benim de tercihim gol vardan yana. 17-15 kuşağı Valencia Atletico Madrid mücadelesi. Değerli dinleyenlerimiz, ligde şu anda 12. sırada Valencia, 39 puan. Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi platformunda bulunuyor. 33 karşılaşmada 60 puan topladılar. Arsenal mücadelesi oynandı. Oradaki bütün tercihlerim neredeyse isabet sağladı. Alvarez gol atar, iki takım da gol atar. Maç gerideyken Atletico yenilmez seçeneklerim vardı. Bir yürek takımı gerçekten Atletico Madrid. 3-4 oyuncuyla bir oyuncuya basan nadir gördüğüm takımlardan bir tanesidir. Bugün oranları kontrol ettiğimde 4-0-4'lük bir oran açıklanmış Atletico Madrid'e. Sebebi yaklaşık 9 oyuncunun rotasyona gitmesi bekleniyor Simeone'nin. Bu sadece beklenen tercih. Çünkü Arsenal mücadelesi öncesi. Ben yine net bir şekilde iki takımda gol atar diyeceğim bu karşılaşmada. Madrid'den yine gol bekliyorum ben.
1: Valla yanlış bir yorum değil. Burada Valencia'nın puanı Atletico Madrid'den daha çok ihtiyacı var. Düşme potasının uzağındalar. Avrupa iddiaları da yok ama. Yani burada bitime kısa süre kala. Orada 5 puanlık bir fark var şu an en üst basamaktaki seviyeyle. Herhalde burada en azından bir puan alıp işi yırtmak isteyeceklerdir. Atletico Madrid tarafında onlar için öncelikli bir Arsenal maçı var. Derin rotasyon olabilir ki biliyorsun Atletico Madrid'in geçtiğimiz haftalarda Kimi de hemen de kontrol edeyim. Elche 3-2 yenildiği maçta, Sevilla 2-1 yenildiği maçta da bu rotasyonları gördük. Atletico Madrid de Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda rahat. Ben bugün Valencia'nın evinde en az 2 gol bulmasını bekliyorum. Biraz daha maça rahat çıkacak Atletico Madrid'e karşı.
0: Vedat abi, senin yorumunu alalım.
2: Şöyle, gerçekten de son haftalarda özellikle Atletico Madrid'in çok şey olamadığını görüyoruz. Lige konsantre olamadığını görüyoruz. Çünkü 60 puandılar, artık neredeyse garantilediler Şampiyonlar Ligi'ni. Şampiyonlar Ligi sırasını daha doğrusu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlar nedeniyle de ciddi rotasyonlar yapıyorlar. Geçtiğimiz hafta da yine bunu yapmışlardı hatırlarsanız. Ve Atletico Bilbao ile oynamışlardı. 3-2'lik bir galibiyet vardı.
0: Geriden geldiler yine.
2: Efendim?
0: Geriden geldiler yine.
2: Öncesinde Elche'ye 3-2 mağlup oldular. Ya böyle maçlar oynadılar. Şimdi Valencia'da evinde oynayacağı bu karşılaşmada mutlaka gol bulur diye düşünüyorum. Ben de burada 2.5 üst ve karşılıklı gol var diyerek biraz daha oranı yükseltmek istiyorum. Burada riski aldığımızda.
0: Değerli dinleyenlerimiz, 19.30 kuşağıyla devam ediyoruz. Alaves Athletic Bilbao mücadelesi, hızlı bir şekilde takımları kontrol ettiğimizde ligde 17. sırada Alaves, hemen altında Sevilla bulunuyor. Küme düşme potasının ilk sırasında Sevilla 34 puanda. Athletic Bilbao deplasman takımı ligde 10. sırada, 33 karşılaşmada 41 puan topladılar. Durumları rahat. Ayrıca Avrupa ihtimali, Konferans Ligi ihtimali de bulunuyor Athletic Bilbao takımının. Bugün kazanırsa 44 puana gelmiş olacak ve Etafe Celta Vigo'yu yakalamış olacak. Alaves adına da ligde kalma adına çok önemli bir mücadele. Ben yine gol var diyeceğim bu karşılaşmada. Alaves'in iç sahada bir gol atmasını beklerim.
1: Yani burada Alaves'den gol beklemek yanlış bir düşünce olmaz. Athletic Bilbao'dan daha çok ihtiyaçları var puana. Son 5 haftada yine bir şekilde puanlar aldılar. Yani son
0: hafta Real Madrid deplasmanında da gol attı Alaves.
1: Mallorca'yı da yendiler biliyorsun son hafta, evet. Yine düşme hattında, ki takım başında çok da tecrübeli bir hoca var. Yani çok dikkat çekmese de sonra geldi çünkü. Kike Sanchez Flores yani geldiğinden beri de burada kaç 9 puan almayı başardı geride kalan haftalarda Deportivo Alaves'le birlikte. Bence evinde gol bulur Alaves. Bilbao'da gol bulacaktır. Çünkü tam kadro hücum attı. Gruzeta, Sunset, Williams kardeşler. İki takım da gol atar diyeceğim.
0: Vedat Bey.
2: Evet. Ya bir kere bu bir derbi, onu söyleyelim. Bask derbisi. Alaves'te Atletico Athletic Bilbao arasındaki mücadele. Alaves geçen hafta Mallorca ile oynamıştı ve 1-0 mağlubiyetten gelip kazanan taraf olmuştu ve aslında çok önemli de bir 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Ama bugün de hala devam ediyor onların ligden düşme ihtimali, onu söyleyelim. Diğer tarafta Athletic Bilbao var. Onlar için aslında çok düşük bir ihtimal şampiyonlar, daha doğrusu Avrupa kupalarına gitmek. Ama onu kovalayacaklardır. Yani 41 puandalar. Belki bir işte Avrupa kupası altıncılık hedefi olabilir. Ama çok kolay olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet.
2: Ben burada şöyle düşünüyorum. Bence çok zor bir maç olacak. Bir derbi. Derbi geçmişine de baktığımızda aslında bu anlamda da bize çok böyle dişli maçlar oynadıklarını gösteriyor. Ben biraz gergin bir maç olmasını bekliyorum. O nedenle ben kartlardan yana tercihimi kullanacağım. Bu maçta en az 5.5 kart üst olur diye düşünüyorum.
0: La Liga kapanış mücadelesi, Osasuna-Barcelona karşılaşması. Ligde 9. sırada Osasuna, 33 karşılaşmada 42 puan topladı. Osasuna'nın da yine Konferans Ligi eleme şansı devam ediyor. Deplasman takımı Barcelona ligin lideri. Real Madrid'le puan farkını 11'e çıkarttılar. Çok rahat bir konumdalar. Bugünkü kadroda da Barça cephesinde de yine rotasyon olabilir. Zor bir karşılaşma. Ben 2.5 gol isteyeceğim bu mücadele için. Taraf bahsi beni tatmin etmedi çünkü Barça çok rahat bir konumda.
1: Yani puan farkını Barcelona açtı. Osasuna da aslında çok büyük endişe taşıyacağı bir konumda yer almıyor. Yani Avrupa iddiaları belki var diyebilirsin. Etafe'yi yakalayabilirler. Evlerinde Osasuna Barcelona karşısında gol bulabilir bu arada. Yani hücum anlamında
0: atıyorlar da Barça'ya. Şansları da tutuyor.
1: Geçen sene biliyorsun 4-2'lik bir maç vardı kazandıkları. Yani hücum anlamında da kötü bir takım değil. Ben burada toplam golün 3.5 üstüne gideceğini düşünüyorum ya. Özellikle Osasuna'nın da eşliğiyle birlikte.
0: Peki.
2: Katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Osasuna gol bulur evinde. Barcelona da karşılık verir. Karşılıklı gollerle maç tamamlanır diye düşünüyorum çok uzatmadan.
0: Budimir oynamasaydı eğer ben de KG yorumunda belki pek bulunmazdım ama baktım kadroyu da kontrol ettim. Osasuna tam kadro bir şekilde sahada olacak bugün.
2: Ya Budimir de bu sezon fena performans. Yani 18 gole katkı sağlamış bu sezon.
0: Gerçekten. Çok da iyi bir bitirici bu arada.
1: Yaşlı kurt.
0: Değer dinleyenlerimiz, La Liga'da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Şimdi bizim reklam aramız geldi. Yaklaşık 5-6 dakikalık aranın ardından İtalya Serie A, Fransa Lig 1, Almanya Bundesliga ile devam edeceğiz efendim.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Reklam.
5: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel. Garanti BBVA.
7: Gel abi, gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
8: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA mobili telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
11: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
12: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
11: En para, en para.
13: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
15: Radyo Spor.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. 12.56 oldu saatler. Ben Vedat Parlak, Burak Alaca ve sevgili Ozan Osturan'la birlikte karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, sizlerden gelen mesajlara hemen hızlıca bir bakmak istiyorum. Güzel de mesajlar var. Muhteşem üçlüyü yayınlar, her zaman yayınlarınızı takip ediyorum diyor. Bugün ilk defa sizden bir ricam olacak. Minimum maçlı 10 oranlı bir kupon alabilir miyim demiş. Yani minimum maç 10 oran. Çok kolay değil ama arkadaşlarımız geldiğinde zaten maçları değerlendirecekler. Bursa'dan selamlar. Kader ben diyor. Mutlu, huzurlu, başarılı bir hafta sonu diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar İstanbul'dan Hakan. Radyo Spor'da dinlediğim herkesin bir kalitesi var. Kimse taraflı değil, herkes şeffaf. Neyse onu söylüyorsunuz. Size bu konuda ve herkese çok teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz güzel sözleriniz için. Devam edelim. Valencia maç sonucu bir, Galatasaray gol var, Fenerbahçe gol var. Vakıfbank maçı üst, dünyanın en iyi iki takımı karşılaşıyor demiş. Günün bence en önemli maçı gibi duruyor demiş sevgili Aydın Kağıthane'den. Teşekkür ederiz, Vakıfbank maçı ile ilgili dikkatimizi çekmiş oldunuz. Benim ilgilendiğim bir taraf değil aslında voleybol ama teşekkür ederim. Ne diyor? Bir dinleyicimizden gelmiş mesaj. Kürşat Bey Ertuğrul Doğan'la çıkmalarıyla ilgili fikrini söylemiş. Peki Halil Demir abiler selamlar demiş. Halil size de selamlar. Yani biraz böyle okunabilir gibi yazın, şunları da okuyabileyim. Abi selam, iyi yayınlar, nasılsın, iyi misin, ben Yalçın diyor. Sidney üst olur mu sence acaba, ne diyorsun sen abi demiş. Son maçım bu benim demiş. Şu an oynanıyor mu Sidney? Başlamış olması lazım abi, bakayım. Ya da henüz başlamadı. Hemen şöyle hızlıca maça bakalım. Ona göre de fikrimizi söyleyelim tabii ki. Bu arada tabii sabah erken saatlerde olduğu için pek Avustralya değerlendirmesi yapamıyorum bu aralar, biliyorsunuz. 12. dakika 0-0'lık beraberlik var. Yani ben burada evet golli maç olmasını bekliyorum. O yüzden üst gelir diye de düşünüyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Devam edelim.

0: Sevgili dostlar, bugün bol gollü maçlar olacağını tahmin ediyorum. Dinleyici dostlara kuponlarında bol şanslar diliyorum. Selamlar demiş. Size de selamlar, sevgiler. İzmir'den selamlar, iyi yayınlar. Ben Atilla, kuponumu yorumlar mısınız diyor. Marsilya kazanır, Arsenal karşılıklı gol var, Atalanta var, Barcelona 2 demiş. Yani Arsenal maçı var olursa Arsenal kazanabilir mi çok bilmiyorum açıkçası. Arsenal'in gol yemesi durumunda kazanamama ihtimali de var bence. Erdem'in Küpoğlu at yarışı ile ilgili bir kupon yollamış. Teşekkür ederiz ama yani belki maçları yazsanız ya da ekran fotoğrafı atsanız yine de okurdum ama linke tıklayamıyorum, belirtmek isterim. Abiler iyi günler, kolay gelsin. Sanspor Galatasaray maçı iki takım da rahat olduğu için 5,5 üst gibi olabilir mi demiş. İzmir'den Mehmet'e teşekkür ediyoruz. Bugün Almanya Bundesliga maçlarının hepsi var olacak demiş. Ben de Bundesliga'yı ilk maçları gördüğümde ne gollü maçlar olur ama gibi bir tepkim olmuştu. Bir maç hariç, Union Berlin, Köln hariç hepsinin gollü geçmesini bekliyorum ben de. Gelen mesajlar için de teşekkür ediyorum sizlere. Evet, tekrar hatırlatalım. Radyospor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Buradan mesajlarınızı göndererek yayına dahil olabilirsiniz. Siz de sevgili dinleyiciler, tüm aslında gündeme dair düşüncelerinizi de yazabilirsiniz diyelim. Ne diyor? Ha, o da olur demiş sevgili dinleyicimiz. Bugün Almanya'daki maçlar için fikrini söyleyen dinleyicimiz. Union Berlin Köln maçı için o da olur demiş. Olabilir tabii ki ama hani oradaki o kadar maç varken o riske girmem ben açıkçası. Gider şeyi tercih ederim. Diğerlerini tercih ederim. Bu maçı hiç değerlendirmem. Benim de bakış açım böyle. Peki, teşekkür ediyorum. Basketbolda yeni başlayan bir maç var. Galatasaray Manisa Basket'le oynuyor. Maç henüz başladı. Bir taraftan da onu takip edeceğiz. Size oradan da bilgi vereceğiz zaten sevgili dinleyiciler. Basketbola dair günün öne çıkanlarını sormuşsunuz. Peki hemen sevgili Burak Alacı'ya soralım. Burak, bugün basketbolda öne çıkardığın karşılaşmalar var mı?
1: Yani Süper Lig maçlarında bildiğiniz gibi çok fazla alternatif sunulmamış oynamak isteyenlere. Sadece taraf bahisleri var ki hani taraf bahislerinde de şeyi görüyorsunuz. Ne denir ona? Favori olan taraflara açılan bir oran yok. Sadece sürpriz oynama tercihi sunulmuş burada oynamak isteyenlere. Onu da değerlendireceğinizi pek zannetmiyorum. Diğer liglere bir bakmak lazım orada ne var ne yok diye. Bir göz gezdiriyorum. Mesela bugün İspanya'da çok güzel bir maç var. Juventud Badalona, Unicaja Malaga. 164,5'tan açılan bir barem var. Bence üst bitme ihtimali hayli yüksek. Bunu değerlendirebilirsiniz. Onun haricinde diğer liglere bir göz gezdiriyorum. Yine bakıyorum Almanya'da mesela Würzburg Ratiopharm Ulm maçı var. Bunun da üst bitme beklentisi bana sorarsanız gayet yüksek. Ya genel itibariyle Avrupa liglerini değerlendirebilirsiniz ama basketbol Süper Ligi'nde çok dişe takılır bir şey ne yazık ki yok. Her zaman olduğu gibi.
0: Peki, teşekkür ederiz sevgili Murat'a. Biz de kaldığımız yere geri dönelim. Udinese Torino maçıyla devam edelim sevgili dinleyiciler. İtalya Serie A'da saat 16'da başlayacak karşılaşma. Bu karşılaşmayla ilgili sevgili Burak Alacan'ın düşüncelerini alacağız. Ben de tabii düşüncelerimi paylaşacağım. Burak, ne diyorsun Udinese Torino?
1: Vallahi iki takımın da bir düşme endişesi taşımadığını biliyoruz. Avrupa için zaten şu an gayet uzak bir mesafede bulunuyor. Yani artık bitse de gitsek modunda bir maç herhalde iki takım için de. Katılır mısın bilmiyorum ama.
0: Evet.
1: Yani Udinese son güzelliğini deplasmanda Milan'a yaptı. Şampiyonluk yarışından koparttılar onları 3-0 yenip. Torino tarafına bakacak olursak çok gollü maçlar oynuyorlar bu sene. Geçen hafta da Inter'le berabere kaldılar 2-2 evlerinde biliyorsun. Ya burada sanki bir karşılıklı gol denenir. Hani Udinese'nin gol yollarında çok etkili bir takım olduğunu düşünmemekle birlikte Torino'nun orada skor baremini yukarı çekebileceğini düşünüyorum. Bence evinde de Udinese bir şekilde eşlik edebilir. Orada da formda oyuncular var. İki takım da gol atar diyeyim bu maç için. Son hafta biliyorsun Udinese'de deplasmanda Lazio'ya 3 tane attı çünkü.
0: Öyle, iki takım da aslında sevgili Burak, Torino'da Inter'le 2-2 berabere kaldı. Bir de geriden gelip beraberliği aldıklarını hatırlatayım. Aslında iki takım da rahat. Bence keyifli bir karşılaşma olur. Bence de karşılıklı gol var. Burada ideal bir tercih olabilir. Diyelim ve İtalya'da günün tek maçı bu galiba, değil mi? Öyle hatırlıyorum
1: İtalya'da
0: ama.
1: iki maç daha var.
0: Ha, Atalanta Cenova var. Diğeri hangisi?
1: Como Napoli.
0: Ha evet, doğru. Şimdi gördüm. Tamam. Como ile devam edelim o zaman, Como Napoli ile. Saat 19'da başlayacak sevgili dinleyiciler. Como Napoli mücadelesi. Tabii Napoli şampiyonluk yarışından artık uzaklaştı. İkinci sıradaki yeri konusunda da aslında çok ciddi endişeleri olmadığını söyleyelim. 69 puandalar. Tabii ki Milan gelip geçebilir orayı ama yani sonuçta ikinci ya da üçüncü sıra öyle ya

0: da böyle Şampiyonlar Ligi demek oluyor onlar için, onu belirtelim. Diğer tarafta Como var. Como da aslında çok iyi götürdüğü bir sezonda Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldılar. O da son haftalarda oynadıkları karşılaşmalarla oldu. Yani son oynadıkları 6 maçın 3'ünden mağlubiyetle, birinden beraberlikle ayrıldılar. Son maçında Cenova'yı 2-0 mağlup eden bir Como olduğunu da hatırlatalım. Burada tabii dedim ya, yani bence daha çok ihtiyacı olan taraf Como. Ama tabii önemli de bir karşılaşma. Neler söyleyeceksin Burak?
1: Yani şimdi artık Komon tepedeki 3 takımı Inter hariç artık Allah şahitmesi çok kolay değil. Juventus Spalletti ile birlikte çok formda. Milan'ın zaten 6 puanlık bir avantajı var Komo karşısında ve Komo'nun Napoli ile oynaması da büyük bir handikap. Ya burada iki takımdan da gol bekliyorum. Yani deplasmanda Napoli gol bulacaktır. Son haftalarda çünkü formsuz ve çok gol yiyen bir Komo görüyoruz. İşte Sassuolo'ya kaybettiler, Inter'den 4 gol yediler. Geçen hafta Genoa maçında fire vermediler ama dediğim gibi Napoli bence burada deplasmanda gol bulacaktır. Son haftalarda gol yollarında da etkili bir Napoli görüyoruz. Geçen hafta Cremonese'ye 4 attılar. Önceki hafta Lazio'ya yenildiler gol bulamadan ama ben burada Napoli'nin deplasmanda gol bulabileceğini düşünüyorum. Benim tercihim, yine çok sık söyledim bugün farkındayım ama biraz da şartlar öyle gerektiriyor büyüten icabı. İki takım da gol atar diyeceğim.
2: Bu karşılaşmada benim de ideal tercihim iki takım da gol atar olacak. Son dönemde Como'yu gerçekten takip ediyorum. Beğendim mücadelelerinde. Ofans bir futbol oynuyorlar Vedat abi. İki takım da gol atar. İdeal tercihim olacak. Ayrıca kontrol ettim siz yorumlarken. %77 oranında da gol var olarak oynanmış. Değerli dinleyenlerimiz, 21.45 kuşağı İtalya Serie A kapanış karşılaşmamız Atalanta-Genoa karşılaşması. Zor bir mücadele olacak. Yine Atalanta takımını da kontrol ettiğimizde bu karşılaşmada 3 oyuncu şüpheli olarak açıklanmış. Genoa takımında da Baldanzi, orta sahadaki oyuncuları şüpheli olarak açıklanmış. Ama Atalanta az kadroyla sahada olacak. Bu mücadelede oranları kontrol ettiğimde de kral oran farkıyla 1.36 oranı mevcut Atalanta'nın. Kazanmalarını bekliyorum. Son haftalarda da puan kaybı yaptılar. İyi de bir futbol oynamadılar. Taraftarını da mutlu etmek adına 1 ve 1.5 gol isteyeceğim sevgili Alaca.
1: Ya burada Genoa da benim beğendiğim bir takım bu arada. Hani son hafta kaybetmiş olsalar da orada Daniele De Rossi yönetiminde ligin ikinci yarısında yükseliş gösteren bir Genoa vardı. Ya burada Atalanta kazanabilir ama Genoa da sanki skora eşlik eder. Geçen haftayı golsüz kapattılar ama ben dediğim gibi futbollarında bir yükseliş görüyorum. İki takım da gol atar, Atalanta kazanır kombinasyonu denenebilir. Yine artık biraz klasik olacak, affınıza sığınıyorum, 3-3 olacak Serie A'da ama bu da bence karşılıklı gol beklentisi barındıran bir maç.
2: İtalya Serie A'da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı sevgili Alaca. Fransa Lig 1 ile yolumuza devam edeceğiz. İshak Bey, Ozan Bey sizi YouTube platformunda nasıl takip edebilirim demiş. Ozan Özturan tahminleri YouTube programında beni takip edebilirsiniz. Hafta içi programlarımı YouTube'da yapıyorum. Ayrıca Baygün aplikasyonunu ücretsiz olarak indirirseniz orada diğer yazarlarımızın kuponlarını görebilirsiniz. Misli kuponlar, sürpriz tercihler hepsini Baygün uygulamasıyla görebilirsiniz efendim. Fransa Lig 1 16 kuşağı Nantes-Marsilya mücadelesi sevgili Alaca.
1: Güzel maç burada. Marsilya Şampiyonlar Ligi kovalıyor biliyorsun orada. İlk 3 sıra gidiyor. Şu anda 4 puanlık bir handikapları var. Nantes tarafına bakacak olursak onlar kümede kalmayan da çok handikaplı. Yani 10 puanlık bir fark var. Kalan haftalara bakacak olursak 3 maç var. Artık kümede kalma ihtimalleri de yok hatta. Maç eksikleri de var. Nantes küme düşen bir takım. Bunu söyleyebiliriz. Son haftaları çok kötü geçiren Marsilya'nın. Bu arada Nantes'ın başında da eski Trabzonspor teknik direktörü Vahit Halilhodžić var. Onu da söylemek lazım. Öyle bir tanıdıklık var. Son iki haftada üst üste puanlar kaybeden Lorient deplasmanda ve evde oynadığı Nice maçında Marsilya'nın bugün deplasmanda kazanıp ilk üç koşusuna devam edeceğini düşünüyorum. Kalite olarak Nantes'ın üstündeler, motivasyon olarak da mecburen öyle. Ben burada dediğim gibi Marsilya'dan yana kalacağım bugün.
2: Artık çok zor Nantes takımının ligde kalması. 20 puanda burada 30 puan barajını aşması gerekiyor. Nice'in üzerine çıkması gerekiyor ki ligde kalsın. Gerçekten çok zor. Ofans bir futbol oynayacaklardır. Marsilya'nın da ofans hattı kuvvetli. Benim tercihim bu mücadelede 2.5 golist olacaktır. Ama kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Yunus Bey yazmış Ankara'dan. Burak Alaca'yı çok seviyorum. Bilmiyorum Beşiktaşlılığından mıdır nedir ama çok sempatik bir insan. Cana yakın geliyor bana demiş Yunus Bey.
1: Bil mukabele teşekkür ederim. Olduğunca doğal davranmaya çalışıyorum. Yani Ozan abin de Vedat abin de beni yakından tanıdığını düşünecek olursak dışarıda da böyleyim aslında. Çok bir farkım yok.
2: Yeni bıyıklarıyla da artık İtalyan model sevgili Burak Alaca oldu. Vermiş olduğu kilolarla da fit görünümüyle ön plana çıktı.
1: Bir haftada 4 kilo verdik, kafaya koydukmuş.
2: Sağlığım bozulmasın ama dikkat ediyorum tekrardan. Değerli dinleyenlerimiz, 18 kuşağı Paris Saint Germain Lorient mücadelesiyle devam ediyoruz. Takımları kontrol ettiğimizde ligin lideri Paris Saint Germain 69 puan. Lorient ligde 9. sırada yer alıyor. 41 puan topladılar. Hemen şöyle bir kadroları kontrol ettiğimizde bugün Paris cephesinde Ramos kırmızı kart cezalısı. Zabarni defans hattında sarı kart cezalısı. Hakimi net bir şekilde oynayamayacak olarak gözüküyor. Lorient cephesinde Meite defans hattındaki oyuncuları sakat. Orta alanda Lebris yine bu mücadelede oynayamayacak olarak gözüküyor. Ben yine burada tercihimi gollerden yana kullanacağım. Oranların da bizi tatmin etmesi adına ilk yarı 1.5 gol üstü. Alternatif tercihimde maç genelinde 2.5 gol üst 1.30'a da yakın bir oranı var. Çok yüksek bir oran değil ama 3 gol beklerim bu mücadelede.
1: Yani Paris Bayern Münih maçına odaklı olacaktır. Ne maç izledik salı günü?
2: İnanılmaz.
1: Yani hep o maçı gibi 5-4. Ben bu arada Beşiktaş finalini izliyordum. İlk yarı herkes şey yapıyor. Bayern Paris maçında bir şeyler var, mesajları gelmeye başladı. Maç bitti, ikinci yarıya geçtim dedim abi. İlk yarı 3-2 olmuş, kaçırdık eğlence. İlk yarıda da 4. İkinci yarıda da 4 gol oldu.
2: Beşiktaş finali demişken sevgili Burak Alaca bir şey de paylaşmak isterim. Yeri geldi burada en tepeye çıkardık Alimpiyeviç'i de. Sırbistan milli takımına gittiğini söyledik. Ülkemize damga vurduğunu, Beşiktaş'ın ahengini değiştirdiğini söyledik. Her basın toplantısında da kupayı ülkemize getireceğini belirtmişti. Oynadığı takım da Beşiktaş'tan çok daha yüksek kalitede bir takım değildi. Burg takımı.
1: Daha mütevazı bir takım.
2: Daha mütevazı bir takımdı. Hocamızı her zaman burada göklere çıkardık. Ama buradan hocamıza da seslenmek isterim. O kupayı bu ülkeye getirecektin hocam.
1: Doğru.
2: O kadar konuştun, o kadar yorumlarda bulundun, basın toplantısında farklı demeçlerde bulundun, diksiyonunu değiştirdin, sinir katsayın yüksek bir şekilde davrandın, basın mensuplarına da gerekli eleştirini yaptın. E tamam, kazandığın zaman seni göklere çıkartıyoruz ama bu kupayı getiremediğinde de eleştirilere açık olacaksın hocam. Daha iyi bir takımla alamadın yani bu kupayı ve iki maçta da mağlubiyet getirdin takımına. Acaba biraz öfke kontrolünü kontrol mü etmesi gerekiyordu sevgili Alaca?
1: Ya öncelikle şöyle.
2: Kısa bir yorum almak isterim senden.
1: Maç özelinde yorumun doğru. Bence Frederik Fato, Burk Brezkoç'u Dušan Olimpiyeviç'i mat etti.
2: Yani.
1: Hak ederek kazandılar. Yani şimdi burada geri dönüp baktığımda bak, bir Beşiktaşlı olarak da söylüyorum, bir basketbol sever olarak da. İki maçın o 80 dakikanın içerisinde herhangi bir an Beşiktaş'ın seriyi hak ettiğini hiç düşünmedim. Bu düşünce bana gelmedi. Bak,
2: üzücü olan şey bu zaten.
1: Gayet bunu şeyle söylüyorum. Açık yüreklikle söylüyorum. Dušan bence final performansı çok kötüydü. İşte eksik noktalara, maç içinde doğru dokunuşları yapamam. Mesela şu ilk maçta ortaya çıkan şut problemi ikinci maçta çözülemedi. Kenarda bir Matt Thomas, Yiğit Arslan beklerken. Bunları konuştum da bu arada.
2: Doğru, doğru.
1: Ama genel itibariyle şöyle bir şey var bak. Bu dediğime de katılırsın. Şöyle bir algı oluşturulmaya başladı medyada bak. Argümanlar şunlar. Dušan Olimpiyeviç çıktığı 5 finalde kaybetti. Tamam mı? Şimdi Bursa ile Virtus'e kaybetti. O Virtus'te biliyorsun Teodosic'ler, Şengelya'lar vardı değil mi?
2: Bu çok iyi doğrusu.
1: 4 final kaybetti Fenerbahçe'ye Beşiktaş'ta.
2: Doğru.
1: Dušan final kazanamıyor algısı yaratılıyor ya.
2: Evet.
1: Dušan Olimpiyeviç ilk kez favori olduğu finali kaybetti. Doğru mu? İşte Fenerbahçe'ye doğru. Karşı hiçbirinde favori değildin. Virtus'e karşı değildin. Ama şu an öyle bir algı yapılıyor ki. Dušan Olimpiyeviç'e tırnak içerisinde loser damgası yapıştırılmaya çalışıyor. Bu finalde günahı
2: vardır. Onu kabul etmem.
1: %100 katılıyorum. Bak bu finalde günahı vardır. Kötü yönetti bence ama Beşiktaş taraftarının gözünde, özellikle Beşiktaşlı basın mensuplarının Dušan Olimpiyeviç'i itibarsızlaştırmaya çalışması %100 art niyetlidir.
2: O hoş bir şey değil.
1: İki, bir de şöyle bir şey çıktı. Beşiktaş basketbolu işte küme düşmeden aldı, işte şu an Avrupa'da oynatıyor. Şuna şöyle bir antitez oluşturmuşlar. Beşiktaş basketbol daha önce Ergin Ataman'la 4 kupa aldı. Ufuk Sarıca'yla final yaptı. Biri 15, biri 10 sene önce. Beşiktaş basketbolunun en büyük sıkıntısı ne? İstikrar değil mi? Bazen evet. Yatırım yapıyor. Aday oluyor ama ondan sonra 5 yıl kayıp dönem görüyoruz. Beşiktaş'a istikrar getirdi Dušan Olimpiyeviç basketbolu. Bunu kimse unutmasın. Beşiktaş'ın mazisi vardır ama Beşiktaş bu kadar sürdürülebilir bir modeli uzun yıllardır yapamamıştır. Senin hoşuna gidecek bir şey söyleyeceğim. Anadolu Efes'le Fenerbahçe ile bütçe olarak yarışamazsın değil mi? 30 milyon dolarlar. Dušan Olimpiyeviç kime benziyor biliyor musun? Diego Simeone'ye benziyor. Bak, bir sistem kurdu, yarışmacı oldu. Bundan sonra başarı da yakalayacak.
2: Güzel bir örnek verdim.
1: Ama sabredilmesi lazım. O yüzden bu dolduruşlara, galeyana Beşiktaş taraftarı gelmesin.
2: Çok net açıklamalarda bulundun sevgili Alaca. Yakından takip ettiğin için ben de yorumlarına saygı duyuyorum. Ama Beşiktaş'ın o kupayı alamaması kesinlikle doğru çok üzdü, çok da sinirlendirdi beni. O yüzden böyle bir şeyi paylaşmak istedim. Mets-Monaco mücadelesiyle yolumuza devam ediyoruz. 20 kuşağındayız. Takımları kontrol ettiğimizde ligde şu anda 18. sırada, benim düşünceme göre kümede kalamadı artık düşen bir takım Mets. Rakip takım Monaco ligde 7. sırada 51 puanda. Monaco'nun hem Konferans Ligi hem de Avrupa Ligi şansı devam ediyor. Güncel oranlarını da kontrol ettiğimde çok düşük bir oran açıklanmış Monaco'ya. 1.16'lık bir oran var. Benim buradaki tercihim deplasman takımı 1.5 gol üstü tek başına yapar olacak. Onu da kapatmışlar şu an güncel. 2.5 olarak açıklanmış. O zaman ben 2 ve 2.5 gol üstü diyeceğim son güncel oranlara göre.
1: Yani 2 ve 2.5 üst denebilir. Monaco'nun şimdi Avrupa iddiası var. Hani Mets ligde kalmak için çabalasa da, ki az önce konuştuk mesela. Nans küme düştü. Mets de muhtemelen düşecek.
2: Mets en altta zaten.
1: Bu şey var ya, hani bir arzuları vardır, çaba göstermek isterler ama bir kapasite cülmün yetmez derler ya. Monaco burada daha ağır siklet bir takım. O yüzden 2 ve 2.5 üst tercihine katılırım. Monaco'nun mutlak suretle kazanmaya ihtiyacı var Avrupa istiyorsa.
2: Kapanış karşılaşması 22.05 kuşağı. Nice-Lens mücadelesi önemli bir karşılaşma. Ev sahibi takım adına biraz daha ön planda bir mücadele. Çünkü küme düşme potasının bir sıra üzerinde bulunuyor. 30 puandalar. Bu karşılaşmada galibiyet alırlarsa ligde kaldı gibi olur Nice takımı. Beraberlik dahi alsalar Auxerre'le puan farkını 6'ya çekmiş olacaklar. Zor bir karşılaşma. Lens takımı da ligde 2. sırada bu sezonu damga vuran takımlardan bir tanesiydi. Bir ara liderliği de aldılar Paris Saint-Germain'den. Çok zor bir karşılaşma olacaktır. Ben gol var diyorum bu mücadele için.
1: Ama Lens'in artık şampiyonluk umudu iyice azaldı. 6 Yok. Puan ama ikinci olmak isteyebilirler. Ya da ilk 3'te zaten kalırlar herhalde. Lyon'un 6 puan öndeler çünkü. Ya hakikaten şey vardır biliyor musun? Hani Vahşi Doğa'da bal porsuğu diye bir hayvan var. Bak mesela kobra sokuyor, hayvan bayılıyor. 3 dakika sonra kalkıp kafasını koparıyor kobranın falan. Bak son maçlarına bakalım. Toulouse karşısında 2-0 geriden gelip 3-2 kazandı Lens.
2: Korku yetisini kaybetmiş bir hayvan örneği verdin.
1: Müthiş. Müthiş bir tanımlama. Geçen hafta Brest karşısında 3-0 geri düştüler ilk yarıda. Dedim eyvallah gitti yani Lens. Çünkü kuponum da vardı. 3-3 bitirdiler. Ya inanılmaz pes etmiyorum. İnanılmaz karakterli bir takım. Bayılıyorum Lens'a. Bugün zor bir maç Nice deplasmanında. Bence TGS 2-3'te kalır. Nice'in çok gollü maçlarını görmüyoruz ama sanki Lens kazanırsa bana sürpriz olmaz. Çünkü Nice'de bulunduğu konum itibariyle işte Auxerre'le 5 puanlık bir fark var. 3 hafta kaldı. Nispeten rahat. Burada Lens kazanabilir.
2: Bir dinleyicimiz Bilal Bey bir mesaj göndermiş. Canlar ağzınıza sağlık. Bütün karşılaşmaları enerjinizle ve yüreğinizle yorumluyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Ozan Bey, sizden aldığım 8 karşılaşmanın 7 tanesi isabet sağladı. YouTube platformuna da artık giriş yaptım demiş. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Bizler kuponlarımıza hangi karşılaşmaları alıyorsak, misli seviyesinde hangi mücadeleleri öngörüyorsak sizlerle de bu kuponları, bu mücadeleleri paylaşıyoruz. Kupon seviyesinde değil dediğimiz karşılaşmalara da dikkat edin. Bütün maçları yorumluyoruz bültendeki ama bütün karşılaşmaları tabii ki kuponumuza almıyoruz efendim. Almanya Bundesliga ile devam ediyoruz. Benim düşünceme göre Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımın mücadelesinin maçına geldik. Ve bu takım da gösterdi. 5-2'den Paris Saint-Germain deplasmanında nasıl dönüş yapılabilir? Bunlar çok zor şeyler.
1: Kimin kafa vuruşu çıkmasa bu arada şey maç 5-5 bitecekti.
2: Gerçekten inanılmaz bir takım. Bu arada Almanya basınında Bayern Münih'in sevgili alacağı antrenmanlarını izledim. İnanılmaz sert bir teknik direktörleri var. Vincent Kompany. Maç içerisindeyken yakasına yapışıyor oyuncuların. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm ve Bayern Münih yöneticileri, başkanı Vincent Kompany'ye karışmıyor. Maçtan sonra kötü oynayan oyuncuları kendi odasına alıyor. Yüksek sesle bir bağırma, sesi idmana kadar geliyor ve inanılmaz sinirli bir isim.
1: Bence çok iyi.
2: Ve başarıya da götürüyor yavaş yavaş takımı. Bence Şampiyonlar Ligi'ni de Bayern kazanacak. Bugün Heidenheim mücadelesindeki tercihim, çok da uzatmayayım. Rotasyonlu bir kadro bekleniyor ama onların rotasyonu dahi en az 3 gol atar diyorum. 1 ve 3.5 gol isteyeceğim ben bu mücadele için.
1: Valla ben de burada Heidenheim'ın da golcü bir takım olduğunu düşünerek maçın ben de 3.5-4.5 üste gideceğini düşünüyorum. Yani burada 4.5 bile denenir. Çünkü Heidenheim'da oynatmama yönelik bir futbol oynamıyor. Pozitif bir futbolları var küme düşmelerine rağmen ve zaten Bayern Münih'i nasıl durdurabilirsin? Hadi oynatmayayım desen. 3.5 üste bence net gider. Bayern Münih evinde 2.5 üste bulur. Güzel oranlı bir şey söyleyeyim. Kral oran farkıyla 1.98 ev sahibi ilk yarı 2 gol.
2: Son olarak Vedat abiye sözü vermeden bir takım düşünün Liverpool diye. Kadrodaki en fazla gol atan oyunculardan bir tanesini, en fazla asist yapan, dribbling yeteneği en yüksek oyunculardan bir tanesini Bayern Münih'e gönderiyorlar.
1: Gakpo ile devam ediyorlar.
2: Bayern Münih'te de bu oyuncu 43 maçta 26 gol, 17 asist yapıyor ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa da en büyük etkenlerden birisi olacak. İşte bir takımın çöküşü de bu şekilde başlıyor diyebilirim.
0: Evet, Bayern Münih konuşurken tabii çok alternatif bulmak lazım. Yani onların maçları artık Almanya'da çok dominant maçlar oluyor. Burada tabii Heidenheim çok aslında son bölümde düşmesi kesinleştikten sonra çok daha iyi maçlar oynamaya başladı. Biraz belki o baskı üzerlerinden attıktan sonra. Ama Bayern Münih olunca tabii rakip, bir de deplasmanda olunca çok kolay değil gibi geliyor bana Heidenheim golü. O yüzden o riske girmeyeceğim. Ben burada oranı şöyle yükseltmeyi tercih ettim. Bu maçlarda, Bayern Münih maçlarında genelde kaçıyorum bu tarafa. Her iki yarıda da Bayern Münih gol bulur.
2: Çok da mantıklı ve ideal tercih olarak geldi bana da. 16-30 kuşağıyla devam ediyoruz Bundesliga. Frankfurt-Hamburg mücadelesi. Hızlı bir şekilde takımları kontrol ettiğimizde ev sahibi Frankfurt ligde 7. sırada 43 puan. Hamburg ligde 15. sırada küme düşme potasının 5 puan uzağında bulunuyor. Bugün beraberlik dahi alsalar rahat bir konumda devam edecekler. Değerli dinleyenlerimiz, Frankfurt-Hamburg mücadelesindeki tercihim golü var. Alternatif tercihim Hamburg'un yapacağı savunmadan dolayı iddianın tersine gidip TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim ama gol var ön plandaki tercihimdir.
1: Ya ben de VAR'a katılırım. Burada Frankfurt da deplasmanda gol bulacaktır. Hamburg da nispeten kendi rahat bir konumu aldı artık. Onlar da büyük bir anksiyete yaşamıyorlar. Burada evet katılırım sana. İki takım da gol atar, güzel bahis olur.
2: Peki.
0: Ben de artırıyorum. 2.5 üst ve karşılıklı gol var.
2: Geldik güzel tempolu bir karşılaşmaya. 16-30 kuşağı Hoffenheim Stuttgart mücadelesi. Lige damga vuran bir takımdı aslında Hoffenheim ama son haftalarda o futbolu bozuldu. Ligde 5. sıradalar şu anda. 57 puan. Oynadığı takım Stuttgart'a son haftalarda bir tık toparlanma sürecine girdi. Ve Hoffenheim'in üzerine çıkarak şu anda Şampiyonlar Ligi klasmanına girdiler. Ligde 4. sıraya çıktı. Çok önemli bir karşılaşma. Sebebi Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak bu takımlar. Şampiyonlar Ligi için çıkacaklar.
1: Ekmek
2: gerçekten zor bir karşılaşma. Ben Hoffenheim diyeceğim enteresan bir şekilde. Maç sonucu 1, alternatif tercihimde gol var olur.
1: Valla gol bekliyorum ben de ya burada. Yani Hoffenheim evinde gol bulacaktır elbette ama gol attığı kadar aslında gol de yiyen bir takım Hoffenheim. Yani son 2 hafta Dortmund ve Hamburg gibi zor maçları kazanırken de kalelerinde gol gördüler. Burada Stuttgart'ın biraz kendini sağlam alması lazım. Aynı puandalar biliyorsun yani. Kaybettikleri takdirde Şampiyonlar Ligi hattından çıkacaklar. KG var 2.5 üstlerim ben buna. Herhalde çok Stuttgart'ın da söyleyecek bir sözü olur diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Yani gollü bir maç olur. Bu maç ne bitmez diye sordum kendime. Berabere bitmez. Çünkü 55 puanlı Bayer Leverkusen hemen ardında bekliyor. Hatalarını bekliyor. Bir beraberlik Bayer Leverkusen'i bu potanın tam ortasına getirir. 58 olur 3 takımın puanı. O yüzden bence 2.5 üst ve karşılıklı gol var ideal.
2: Değerli dinleyenlerimiz, 16-30 kuşağı Union Berlin Köln mücadelesiyle devam ediyoruz. Zor bir karşılaşma. İlk yorum sevgili Alaca senden gelsin.
1: Zor bir o kadar da keyifsiz bir karşılaşma. Katılır mısınız?
2: Katılırım.
1: Yani, Union Berlin bir hoca değişikliğine gitti. Futbolda çok ciddi bir değişiklik görmedik. Köln deplasmanda ne kadar Union Berlin'in futbol anlayışını bozabilecek kalifikasyon niteliğe sahip? Bu da bir soru işareti. TGS 2-3'te kalabilir bu maç. Çok gollü ya da seyir zevki yüksek bir maç beklentim yok açıkça söylemek gerekirse.
2: Peki.
0: Almanya'daki tek karşılaşma benim de böyle çok gollü olmayacağını düşündüğüm bugün. Bir dinleyicimiz de yazmıştı biraz önce bir mesaj. Ona da öyle söyledim. Ya o diyor ki bütün maçlar KG var biter Almanya'da. Ben de evet katılıyorum ama sadece bir maça katılmayabilirim. O da Union Berlin maçı demiştim. Yani bunu tabii şöyle de değerlendirmek lazım. Bu kadar maç varken, ya 5 tane maç var mesela 16-30'da. 4'ünü değerlendirip bunu dışarıda bırakırım ben.
2: %100 katılıyorum ben de. 16.30 kuşağı Werder Bremen Augsburg mücadelesiyle devam ediyoruz. Diğer karşılaşmalara göre yine temponun ve keyifli futbolun ön planda olduğu bir mücadele bekliyorum. Werder Bremen ligde 12. sırada 31 karşılaşmada 32 puan. Augsburg ligde 9. sırada 31 karşılaşmada 37 puan topladılar. Zor bir mücadele, net tercihimdir. İki takım da gol atar diyorum.
1: Yani Werder Bremen'in burada puana ihtiyacı var. Augsburg için de aynısını söylemek mümkün mü bilmiyorum ama yani son haftalarda Werder Bremen aldığı canavarıyla puanlarla kendi düşme hattının üzerine attı. Artık 6 puanlık bir diferans var. Orada karşılıklı gol olabilir ya. İki takım da nispeten rahatladı bitime kısa süre kala.
2: Var mı Vedat abi bir yorumun? Werder mücadelesi.
0: Güzel maç. Yine karşılıklı gol ve 2.5 üst bekliyorum burada da.
2: Ve geldik Almanya Bundesliga'nın belki de günün karşılaşmasına. 19.30 kuşağı Bayer Leverkusen Leipzig mücadelesi. Oturup izleyebileceğim karşılaşmalardan bir tanesidir sevgili Burak Alaca. Ligde 6. sırada Leverkusen 55 puan. Ligde 3. sırada Leipzig 62 puan. Gerçekten güzel bir karşılaşma. Net tercihimdir. Gol var ve 2.5 gol üst. Sürpriz tercihim ilk yarı 1.5 gol üstü. Yine sürpriz tercihim ilk yarı KG var şeklinde olacaktır.
1: Vallahi futbol şöyle ne olur ya. İki takımın da oynadığı oyunu ben çok beğeniyorum. Yani özellikle Leverkusen tarafında savunma zaafları var ama çok keyifli bir hücum takımı. Aynı şekilde bunu Leipzig için de söyleyebiliriz. KG var ve 2.5 üst bence çok güzel tercih olur. Burada katılırım senin bu görüşüne.
0: Aralarında oynadıkları son 5 maçın tamamı 3.5 üst tamamlanmış. 2.5 üst KG varınıza katılıyorum. Ben biraz da 3.5 üste gideceğini düşünüyorum bu maçında yine. Bu istatistik bozulmaz.
2: Peki. Arkadan bir ses geliyor Vedat abi. Onu duyabildin mi bilmiyorum. Bir ses geliyor, ona bir bakabilirsek.
0: Hali hazırda mı?
2: Evet. Yani mikrofona gelen bir ses var benim kulaklığımda da onu sana paylaşmak istedim. Bir şarkı ya, sesi gibi bir ses duyuyorum arkadan.
0: Ha tamam, şimdi anladım senin söylediğini. Biraz önce anlayamamışım.
2: Peki.
0: Ya ben onu bir şarkı sesi olarak değil de acaba dış şeyden mi, yani dış sesten mi bir şey geliyor dedim. Sanıyorum şimdi anladım söylediğini.
2: Peki, teşekkür ederim. Değerli dinleyenlerimiz, şöyle bir kontrol ettim de Premier Lig'deki karşılaşmaları konuşmadık. 17 kuşağında Brentford-West Ham mücadelesi mevcut. Çok güzel karşılaşmalar var. Gol beklediğim tempolu mücadeleler var. Premier Lig 17 kuşağı Brentford-West Ham mücadelesiyle başlayalım. Sevgili Burak Alaca, Brentford'un son dönemdeki mücadelelerini beraber izledik. Neler söylersin?
1: Brentford'un nispeten bir Avrupa iddiası var diyebiliriz ama puan West Ham için daha kritik. Yani alttan Tottenham geliyor. Bu geçen hafta kazandılar biliyorsun. Yani netice itibariyle kadro kalitesi olarak da daha zengin bir takım Tottenham. Burada işlerini şansa bırakma lüksleri yok. Brentford tarafına bakacak olursak onların da bir ihtimal Konferans Ligi puan olarak muhtemel gözüküyor. Onlar da onu kovalayabilir. Keith Andrews'la birlikte formda bir takım. Bunun da gol beklentisi yüksek maç. Bence burada da iki takım da gol bulur. Bak her maç aynı şeyi söyledik ama ya bugün
2: oranlar da zaten en yüksek seviyede.
1: Bir de
2: benim lakabım gol var zaten.
1: Bir şey söyleyeceğim ya, bugünkü bültende atıyorum 20 maç varsa 20'sine de KG oynasan 18'i gelecekmiş gibi bir görüntü var, yanlış mıyım?
2: %100 katılıyorum. Bir de diğer oranları da kontrol ettiğimizde 1.13 oran, 1.15 oran, bizler bu oranları kuponlarımızda tercih etmediğimiz için gol var oranı 1.60, 1.85 civarında açılıyor. Geçen programda da bunu açıklamıştım. Sevgili Burak Alaca, istersen 50 tane 50 kez gol var de isabet sağlasın, zaten önemli değil. Yani hiç kimsenin yorum yapma hakkı da kalmaz. Önemli olan vermiş olduğun tercihin isabet sağlaması. Benim de net tercihim bu maçta.
1: Ama ne diyeceksin ki? Şimdi burada farklı marjinal tercihler verelim de burada maksat insanları doğru teşvik etmek, doğru kazandırmak ya.
2: Ayrıca bugün West Ham gidip deplasmanda kazanırsa kimse de şaşırmasın. Kazanmak zorunda olan, puan almak zorunda olan bir West Ham takımı var.
1: Olabilitesi var.
2: Vedat abiden de bu karşılaşmayla ilgili yorum alalım. Brentford-West Ham mücadelesi.
0: Son cümlen aslında her şeyi en iyi şekilde anlatıyor. Ben geçen hafta maçları takip ettim. Yani West Ham, Tottenham, Nottingham hepsi kazanıyor ya böyle üst üste. Hatta bir ara Tottenham gerideydi falan.
2: İzledim.
0: Böyle bir durum
2: kupon
0: vardı.
2: Maçımdı. Yüreğimiz zor dayandı o maça.
0: Çok heyecanlı bir süreçti. Ama işte burada ilginç değil mi? Size de ilginç geliyor mu bilmiyorum ama benim en azından bakış açım böyle. Mesela bizde olsa bu çekişme şimdi aynı saatte oynanıyordu maçlar. Ama İngiltere'de böyle bir şey yok. Fark etmiyor onlar için yani.
2: Doğru.
0: Ki doğrusu da bu da. Yani bana kalırsa çok böyle bu tür şeylerden sıyrılıp tamamen futbola odaklanmak en doğrusu. Neyse West Ham'ın kazanmasını bekliyorum ben. Birinci tercihim bu. Sürpriz arayanlar için. İkinci tercihim de 0-2 çifte şans. Bence bugün West Ham kaybetmeyecek.
2: Ben de katılıyorum yorumuna. Kazanabilebilirler deplasmanda. Son dönemde de iyi futbol oynuyorlar.
1: Evet. Daha çok ihtiyaçları var ayrıca.
2: Ve geldik Newcastle-Brighton mücadelesine. Maçın şifresi net belli. Hiç tartışmasız.
1: Yine aynı yola çıkacağız.
2: Ya fark etmez.
1: O gerekiyorsa onu söyleyeceksin tabii, tabii ki.
2: Maçın şifresi net belli ama ben bir adım uzakta duracağım. Çünkü bu sezon iddianın inanılmaz oyun aldığı karşılaşmalarda hep geri planda oldum. 10'da 6, 10'da 7 klasmanında da kazanan taraf ben olmuşumdur. Ben maçın şifresini verdim. Net iki takım da gol atar. Hatta ilk yarı KG dahi çıkabilecek bir mücadele. Ama bu kadar çok oyun aldığı için de ben kuponumu almayacağım bu mücadeleyi.
1: Vallahi çok oyun aldığı için tercihini mantıklı buluyorum. Hani risk arz ediyor olabilir ama şimdi Brighton'da formda bir takım. Chelsea'yi dümdüz ettiler iki hafta evvel mesela, görüyorsun Avrupa kovalıyorlar. Newcastle tarafına bakacak olursak ligin en pahalı takımlarından biri. Yani sezon içinde çok iniş çıkış yaşadılar. Onlar da artık gemiyi güvenli limana yanaştırmak istiyor. Çünkü hani çok mümkün gözükmese de 8 puan var düşme hattıyla aralarında. Orada en azından defteri kapatıp rahat kafayla sezonu bitirmek isteyebilirler. İki takım da gol atar diyeceğim ya. Burada ne diyeyim başka? Yani farklı tahminlerde bulunabilirim. Yüksek oranda verebilirim ama inandığım bir şey söylemem lazım ya. Ben iki takım da gol atar diyeceğim yine. Yapacak da bir şey yok.
2: Peki.
0: Newcastle'ın yokuş aşağı bir gidişi var, onu söyleyelim. Yani biraz işte bu düşme potasında uzak olmaları, yukarıya da çok böyle çıkma hedeflerinin olmayışı onlar için biraz son maçlarda çok da iyi gitmedi işler. Son oynadıkları 4 maçın tamamını kaybettiler. Sunderland, Crystal Palace, Bournemouth ve Arsenal'e karşı. Diğer tarafta da Brighton son oynadığı 5 maçın tamamını puanla tamamladı. Yani 4'ünden galip gelip 1'inde sadece berabere kaldılar Tottenham'a karşı. Son haftada Chelsea 3-0 yenmişti Brighton'ı, hatırlatmak isterim. Ben yani uzak durmayacağım. Bence burada iki takım da gol atar. 2.5 gol üst güzel bir tercih olarak duruyor.
2: 17 kuşağı Wolverhampton-Sunderland mücadelesiyle devam ediyoruz. Ligde küme düşen takım Wolverhampton ligin en alt sırasında yer alıyor. Ligde 12. sırada Sunderland, 46 puan topladılar. Wolverhampton'un son mücadelesinde izledim Tottenham'la. Gerçekten zorladılar Tottenham'ı. Tottenham'da sakatlıklar da gerçekleşti ama kazanan taraf Tottenham oldu. Kümede kalma adına çok önemli bir 3 puan aldı Tottenham takımı. Sunderland belirtmiş olduğum gibi ligde 12. sırada, benim kuponumu alacağım bir karşılaşma değildir. TGS 2 ya da 3 gol bandı diyorum bu karşılaşma için.
1: Yani burada ben Sunderland'ten galibiyet bekliyorum. Yani daha iyi bir takım.
2: Daha iyi oynuyorlar.
1: Wolverhampton'ın da bir gayesi yok biliyorsun. Yani Sunderland Tottenham'a da yenip bir çelme takmıştı. Daha net bir takım. Aston Villa'ya kaybettiler ama rakip çok iyiydi. Bence Wolverhampton'ı geçer Sunderland.
0: Yani evet, Sunderland galibiyeti burada tercih edilebilir. Wolverhampton bir ara böyle çok iyi maçlar oynamaya başlamıştı. Yani gollü maçlar, belki kazanamıyordu ama sürekli gollerin oldu ama son 3 maçtır bu durumdan da uzaklaştılar. O motivasyonu da kaybettiler muhtemelen. Sunderland tarafında da işleri iyi değil. Yani 6 maçın 4'ünü kaybeden bir Sunderland var. En son Nottingham'dan da 5 gol yediklerini hatırlatmak isterim. Çok kolay bir maç değil. Bugün uzak duracağım maçlardan birisi bu. Eğer çok böyle bir şey yapmak gerekirse Sunderland galibiyetine gidebilir ama dediğim gibi uzak durmakta fayda var.
2: Değerli dinleyenlerimiz, geldik çok önemli bir karşılaşmaya. Kendi adıma da çok önemli bir karşılaşmaya geldik. Eğer bugün kırmızı beyaz formasıyla iç sahada puan kaybederlerse bu takımı silerim ben. Ve bir daha da şampiyon olmasınlar.
1: Şu an üstünde tişört olan takım.
2: Evet, evet. 19-30 kuşağı Arsenal Fulham mücadelesi. Kuponuma aldığım bir karşılaşmadır. 1 ve 1.5 gol üst olarak Premier Lig'de şampiyon olmasını istediğim takım Arsenal'dır. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico'nun Arsenal'ı elemesini isterim. Öyle de farklı düşüncelerim var Simeone'den dolayı.
1: Olabilitesi de var bu arada.
2: Bir yürek takımıdır Atletico Madrid, bambaşkadır. Girmeyelim o konulara. 1 ve 1.5 gol üst, çok da uzatmadan Vedat abi bakıyor çünkü Simeone deyince. Benim tercihim Arsenal'dan yanadır efendim. Bir zahmet de kazansınlar.
1: Ya yemin ediyorum var ya, artık Arsenal konuşurken iki tane damarım tıkanıyor. Bana daral geldi ya. Ya bu olaylar bu noktaya gelmemeliydi. Bak dilim dolanıyor. 9 puan fark açmışsın abi. Gözünüzü seveyim ya. Ya Fulham'ı da yensin yani. Ne diyeyim ki ben burada şimdi? Ben buna da KG demeyeceğim. Arsenal kazanır diyeceğim ya. Yazıklar. Oranı da düşükse Arsenal kazanır 1.5 üst diyeceğim.
2: Mecbur öyle diyeceksin evet.
1: Ne diyeyim yani.
2: Vedat abi, senin yorumunu alalım.
0: Valla zor maç. Arsenal puan kaybedebilir bugün. Ben size o kadar söyleyeyim yani. Ben Yani Arsenal hem hafta içinde oynadığı maçta.
2: Yanarız.
0: Yani şöyle, Arsenal'in artık olması gereken şu. Bu şartlar altında eğer Manchester maçını da kazanırsa son oynayacağı maçı, eksik maçını, gollü maçlar oynamak zorunda. Ya bir şekilde oyun planını değiştirmek zorunda. Ama ne oldu biz gördük, geçen hafta Newcastle maçı 1-0 bitti. 1-1 bitti Atletico Madrid. Yani oyun planında da bir değişiklik yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha Şampiyonlar Ligi konusuna gelince bence Arsenal hafta içi yani bir 3 yapar yine. Biliyorsun en son Atletico'ya 4 atmışlardı kendi evlerinde. Bir 3 daha atarlar bence. Ben burada dediğim gibi bir puan kaybı bekliyorum. Çok uzak duracağım bu maçtan da. Ama çok böyle risk almayı sevenler için 2.27'lik oranla 0-2 çifte şans önereceğim.
2: Eğer bugün Arsenal bu karşılaşmayı 1 ve 1.5 gol üstü olarak kazanamazsa kara kaplı defterin en baş sayfalarından birisine Arsenal'ın ismini yazarım.
1: Ben artık bir şey söylemek istemiyorum ya. Vallahi Arsenal'dan yılgınlık geldi ya.
2: Trendyol Süper Lig'e geçeceğiz ama reklam aramız var mı? Rejimizi kontrol ettim. Kısa bir reklama gidiyoruz efendim.
3: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor!
4: Kasko teklifleri en barada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
5: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
4: En para, en para.
6: Yola çıkarken ama deme. Pratikar'la aracını kirala, hemen çık yola. Bir yağlama ya da mıhlama. Bir yerlere kaçıp rahatlama. Radyodaki şarkıyı alkışlama. Yani yaşama. Pratikar'da amalar yok. Sana uygun onlarca seçenek, avantajlı fiyatlar var. Pratikar.
7: Şimdi yolda olmak var.
6: Üstelik şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Pratikar.
7: Şimdi yolda olmak var.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev...

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklam. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün'ün sunduğu Bahse Gireriz programımız devam ediyor. Birazdan hattımızda Baygün yazarlarından sevgili Fırat Ertem de hattımızda olacak. Bu arada Fırat'ı da tebrik ediyorum. Geçtiğimiz hafta vermiş olduğu neredeyse sürpriz maçı dışında bütün tercihleri isabet sağladı. Bizim de kupon seviyesindeki mücadelelerimizde ortak kuponumuzda isabet sağladığı için mutluyum. Türkiye Ligi kaldı sevgili Burak Alaca. Konuşmadığımız çok da felaket karşılaşmalar gerçekten. 20 kuşağı teknik direktörsüz Fenerbahçe iç sahada Başakşehir'i ağırlayacak. Ben Fenerbahçe altyapısından ayrıldıktan 2 sene sonra Zeki Murat Göl hocası Fenerbahçe'nin başına gelmişti. Ve çok da başarısız bir karnesi var. Çok zor bir karşılaşma Fenerbahçe adına. Kesinlikle taraf bahisi tercih etmem. Net tercihimdir, gol var. Kupon seviyesinde gördüğüm maçtır. Nuri hocanın son dönemdeki performansını da takdir ediyorum.
1: Valla Fenerbahçe tarafında bir moraller bozuk. Ciddi bir sinir harbi var. Bilmiyorum, maçı kestiremiyorum. Fenerbahçeli oyuncular nasıl bir Tedesco'nun da ayrılımlarından sonra Halit Ruhiye ile sahaya çıkacak. Zeki Murat Göl'e nasıl bir 11 sahaya sürecek. Tribünler ne kadar dolu olacak. Ya burada maç saatinde göreceğimiz çok değişken var. Ben bu maça karşı çekimserim. Ben oynamazdım
0: açıkçası. 18 yaş altına biletler ücretsiz diye bir bilgi aldım Fenerbahçe camiasında. Vedat abi daha hakimdir.
1: Dediğim gibi öngöremiyorum. Ben bu maçı oynamazdım.
0: Peki. Yorumunu alalım.
2: Evet, yani gerçekten çok zor bir maç olacak Fenerbahçe adına. Sadece tabii şu anda Fenerbahçe'deki işte hocanın gidişi, seçim sürecine girmesi vesaire değil. Bir de çok ciddi eksikleri var Fenerbahçe'nin. Yani oyuncu bazında da önemli eksikleri var. Hemen isterseniz onları da paylaşalım.
0: Tabii ki.
2: İzleyenlerimizle. Çünkü
0: çok net.
2: Çok önemli gerçekten. Bak, Ederson kırmızı kart cezası nedeniyle yok. Archie Brown sarı kart cezası nedeniyle yok. Mert Müldür sarı kart cezası nedeniyle yok. Matteo Guendouzi sarı kart cezası nedeniyle yok. Bu oyuncular oynamayacak. Artı buna ek olarak Dorgeles Nene oynamayacak sakatlığı nedeniyle. Ve Asensio'nun da riske edilmeyeceği söyleniyor. Şu saydığım oyuncuların 5'i ilk 11 oyuncusu.
0: Evet.
2: Yani böyle değerlendirebiliriz. Ben bugün açıkçası bu karşılaşmadan yine günüm bana kalırsa ideal 2.5 üst ve karşılıklı gol var maçlarından biridir. Buradan beklentim budur. Goller. Fenerbahçe'ye Başakşehir gol atar. Fenerbahçe karşılık verir. Karşılıklı gol ve 2.5 üst.
0: Fenerbahçe'nin hocasıyla ilgili de kısa bir yorum yapmak isterim. Çünkü Fenerbahçe'den de ayrıldı. Fenerbahçe'ye zamanında dünyanın sayılı antrenörlerinden birisi Jose Mourinho gelmişti takımın başına. Hatta bir dönem dünyanın en iyi teknik direktörü olarak gösteriliyordu. Hikayeyi kısa paylaşıyorum. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra, görevi sonlandıktan sonra havalimanında bir tane Fenerbahçe taraftarı dahi herhangi bir fotoğraf çektirmedi. Herhangi bir atkıyı vermedi. Ama Tedesco Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hem İstanbul Havalimanı'nda hem de Almanya'da inanılmaz bir taraftar kitlesi vardı Fenerbahçe taraftarlarının. Beraber ağladılar, omuz omuza verdiler. Şunu anlatmak için bunu söyledim. Bu dünyadaki en önemli şeylerden bir tanesi de karakterdir, insanlıktır. Tedesco'da da Fenerbahçe taraftarı başarıyı değil çünkü yok bir başarısı. İnsanlık gördükleri için bu derece onun yanında oldular. İşte insanlığın ne kadar önemli bir faktör olduğunu, karakterin ne kadar önemli bir faktör olduğunu başarısız olsan da Fenerbahçe taraftarı gösterdi.
1: Ya bak, Eylül ayından bu yana Tedesco çok fazla eleştirildi, çok fazla sıkıntılı durumun içerisinde kaldı ama bir kere basına karşı negatif bir tavrını görmedik, negatif bir söylemini görmedik. Ortamı harlayacak, ateşi harlayacak art niyetli açıklamalarını görmedik. Gerçekten gayet centilmen beyefendi olarak ben taraftarın sevmesini anlıyorum.
0: Yolu bahtı açık olsun. Umarım başarılı bir şekilde hayatına devam eder. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak ben de bunu söylemek isterim. Samsun Spor Galatasaray mücadelesi 20 kuşağı. Net tercihimdir. İki takım da gol atar diyorum. Kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadeledir.
1: Combo bahis önerisinde bulunayım mı?
0: Tabii
1: Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan ediyor biliyorsun. 2 hafta kalıyor çünkü bitime. Şampiyonluk maçı olduğunda varsayarak. Osimhen gol atar, Galatasaray kazanır kombinasyonu 1.96.
0: Yine düşük geldi bana. Ben daha yüksek beklerdim Samsun deplasmanında. Yani 2.30-2.40'ı görmek isterdim.
1: Herhalde maçın şampiyonluk maçı anlamı taşıması, Osimhen'in formda olması etki etmiştir diye düşünüyorum.
0: Vedat abi senin de yorumunu alalım. Samsun mücadelesi. Samsun Spor.
2: Vallahi işte burada Galatasaray neredeyse haftayı yine kutlamalarla geçirdi. Ya bir antrenman yaptılar biliyorsun salı günü. O bile şeye dönüştü.
0: Taraftarı açık.
2: Dönüştü. Evet, taraftarı açıktı. Ne kadar adapte olabilecekler maça mesele onunla ilgili ama ben burada hani taraftan ziyade gollü bir maç olmasını bekliyorum. Yani işte adapte olamazlarsa maça ne olur en fazla burada gol yiyebilir Galatasaray diye düşünüyorum. O da beraberinde 2.5 üstü getirebilir. Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey var, eksik var. Uğurcan Çakır yok. Yani hı, bence Galatasaray için Uğurcan'ın kalede olmaması bir maçta 5 şutta en azından ikisinin kaleye girme ihtimali demek. Yoksa Uğurcan olduğunda 5'te 0 oluyor bu. Anlatabiliyor muyum? Yani müthiş bir kaleci gerçekten. Çok seviniyorum.
0: Çok da geliştirdi kendisini.
2: Ya zaten iyi kaleciydi de.
0: Doğru.
2: Ben şunu hep söylüyordum. Bak geçen sene de burada konuşurken yani Trabzonspor'un bu savunmasıyla birlikte Uğurcan'ın performansına baktım da yine bence iyi diyordum. Şimdi iyi bir savunmayla beraber çok daha iyisini yapıyor zaten. Ama şunu söyleyelim. Seviniyorum. Çünkü Allah da bir sakatlık falan vermesin, bozmasın. Ya şurada Haziran'da Dünya Kupası var.
0: Evet.
2: Ve Uğurcan'ın aman form düzeyi bizim diyeyim için aman, çok değerli.
0: Aman. Düşünmek de istemiyoruz.
2: İnşallah böyle de devam ettirsin diyelim. Uğurcan bugün dediğim gibi cezası nedeniyle yok. Ya bence karşılıklı goller bu karşılaşmanın ideal tercihi olur.
0: Dünya Kupası'nda Allah korusun diyorum Uğurcan Çakır'ı kalede göremezsem psikolojim bozulur benim. Bütün enerjim gider yani. O kadar önemli bir oyuncu şu anda. Bak, o kadar önemli.
2: Bir şey daha söyleyeceğim. Yani umarım burada bir şey yapılır. Bir hamle yapılır. Valla bir Uğurcan Çakır, Uğurcan'ı kalede görmezsem ne olur diye düşündüm. İkinci isim kim olabilir diye düşündüm. Berke Özer biliyor musun? Ya Berke de kalede olursa yine o güvenle bakabilirim. Umarım Berke ile ilgili bir girişimde bulunur. Federasyon daha önce biliyorsun Berke terk edince kampı bir sıkıntı oluşmuştu vesaire. Berke sonra bununla ilgili bir açıklamalar da yaptı. Bence orayı da halletmek lazım artık. Yani peki, bu oyuncuları kazanmak lazım. Berke müthiş bir sezon geçiriyor.
0: Değerli dinleyenlerimiz son karşılaşmamız belirtmiş olduğum gibi birazdan attığımızda sevgili Fırat Ertem de olacak. Ondan da güvenmiş olduğu karşılaşmaları alacağız. Baygün yazarlarından ayrıca Baygün uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirerek diğer yazarlarımızın kuponlarını da görebilirsiniz. Trabzonspor Göztepe mükemmel bir karşılaşma. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin yenildiği haftada Trabzonspor'da puan kaybediyor. Trabzonspor'da ilginç takımlar listesine eklendi. 2-3 kere bu fırsatı tepen bir Trabzonspor gördük. Bugün de iç sahada Göztepe'yi ağırlayacaklar. Ligde 3. sırada Trabzonspor, ligde 6. sırada Göztepe. Göztepe adına da önemli bir karşılaşma bu mücadele. Benim buradaki ideal tercihim ben Trabzonspor'dan yana olacağım. Kolay karşılaşmalarda puan kaybeden ama zor mücadelelerde kazanan bir Trabzonspor görüyoruz.
1: Evinde bir de.
0: İki takım da gol atar, maç sonucu bir Trabzonspor kazanır. Yüksek oran tercihimdir. Onun dışındaki alternatif tercihimde ben Onarçun'un yine gol atmasını beklerim.
1: Ben valla bugün şeyi çok bekliyorum. Tam Supernatural iki insan. Heliton, Göztepe stoperi ve Onarçun. İkisi de çok oversize oyuncular. Bakalım çarpışmaları nasıl olacak. Burada ben öneririm. Trabzonspor kazanır öneririm ya seyircisiyle birlikte.
0: 1.95
1: Heliton.
0: Heliton'un boyu öbürü de Onarçu'da 2.01.
1: Heliton da çok iri bu arada. İnanılmaz bir eşleşme. Titanların savaşı gibi izlenir.
0: Senin tercihin iki takımda gol atar mı?
1: Trabzon kazanır.
0: Trabzon kazanır şeklinde. Sevgili Vedat Parlak'ın da yorumunu alalım ve yazarımıza birazdan bağlantımızı kuralım.
2: Trabzonspor'un savunma problemleri var. Çok önemli eksikleri var. Batagol zaten sakattı. Savic eklendi buna. Bu sakatlık durumlarında devreye girebilen bir isim vardı. Okay Yokuştu. O da yine sakat ve oynamayacak. Yani gerçekten savunmada nasıl çıkacak Trabzonspor ben merak ediyorum. Ya bu şartlar altında Trabzonspor'un zaten dar rotasyonu var biliyorsunuz. Zorlanabileceğini düşünüyorum. Ben iki takım da gol atar diyeceğim.
0: İdeal tercih olarak karşımıza da çıkıyor. Değerli dinleyenlerimiz bağlantımızı kurarken şöyle bir yüksek oyun alan karşılaşmaları da sizlerle paylaşmak isterim. Not aldığım mücadeleler var. Belçika Pro Lig Şampiyona grubunda Saint-Truidens Union Geloa karşılaşması var. Saint-Geloa diye de hitap ediliyor. Benim tercihim maç sonucu 2 olur burada. Sevgili Alaca, senin de yorumunu alalım. Yüksek oyun alan karşılaşmalarla ilgili.
1: Ya Saint-Truidense Avrupa hattını kovalıyor ama Union Saint-Gilloise son haftaya kadar Kulüp Brugge'de boğuşmaya devam edecektir. Bence fire vermezler. Maç sonu 2'ye katılırım.
0: Yine Almanya 2 Bundesliga'da çok oyun alan karşılaşma var. Bielefeld-Bochum karşılaşması. İlk yorumu senden alalım.
1: Karşılıklı gol var 2.5 üstü. Ya Bielefeld maçlarının şifresi bu arada. Ben bu sezon bunu kanıksadım. Geçen sene Bundesliga 3'ten gelirlerken de takip ettiğim bir takımda Almanya kupasına ötürü çok gol atıyorlar, çok gol yiyorlar. Yani kaçınılmaz gibi. KG var 2.5 üstü.
0: Almanya 2'de yine yüksek oyun alan. Kapanış mücadelesi 21.30 kuşağı. Schalke 0-4 Düsseldorf mücadelesi. Güzel karşılaşma, %80'lik bir oyun almış. 2.5 gol üst olarak.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Schalke kazandığı maçlarda sezon genelinde az gol yediği için, ki artık hani direkt çıkmak açısından da son haftalar kritik. 1 ve 4.5 alt diyeceğim ben.
0: Ben de Schalke'nin mücadeleyi kazanıp 1 ve 2.5 gol üst şeklinde olmasını

0: Beklerim şampiyonluğu da artık garantiledi gibi bir şey Schalke'de.
1: Bugün bir de şey var galiba, Ajax PSV maçı olması lazım. Bence o da konuşmaya değer.
0: Notlarım arasında olan bir karşılaşmaydı. %81 oyun alan bir mücadele, 21 kuşağı Ajax PSV net tercihimdir. İki takım da gol atar diyeceğim.
2: Ben 3.5 üst diyeceğim yani.
0: 3.5 gol üstte bir şey diyemem. Son dönemde kısılmaya başladı goller.
2: PSV çok kısıldı çünkü bir amaçları kalmadı. Ligi Mart ayında bitirdiler ama burada bir hıncın olmak isteyebilir Ajax'tan geçmiş yılların.
0: Peki.
1: Ya bir amaca mı ihtiyacı var Ajax PSV olunca?
2: İşte.
1: Ben de 3.5 üst diyorum bu arada. Evet, devam edelim.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Ajax PSV mücadelesindeki yorumumuzu da söyledik. Hattımızda sevgili Fırat Ertem var. Sevgili Fırat, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Özen.
0: Öncelikle nasılsın, iyi misin?
3: Her şey yolunda, çok keyifliyim. Sizi olağanüstü bir keyifle ve motivasyonla dinliyorum. Çok da doğru bir teşhis yaptı dinleyicimiz. Muhteşem üçlü, çok hoşuma gitti.
0: Teşekkür ederiz.
3: Bir de sevgili Burak Alıca, bal porsuğu ormanın delisidir. Çok güzel yakıştırma. İki ayıya ayar verip ortalarından geçebilen bir deliğe şahit oldum. Enfes bir yayın yapıyorsunuz. Çok detay verdiniz ama ben müsaadenizle bugüne dair 301-304 Emrah Baygün şans oyunları için hazırladığımız günün maçlarını, 2 Mayıs Cumartesi maçlarını iletmek isterim.
0: Tabii ki geçtiğimiz haftaki başarından dolayı ve performansından dolayı da Radyo Spor ailesi olarak tebrik ediyoruz.
3: Çok teşekkür ediyorum Radyo Spor dinleyicilerimize ve sizlere. Vincent Kompany, bu arada Vedat hocamın söylediği şey bir küçük ekleme, yeni Guardiola olacak. Aynı yollardan geçiyor. Bana göre 1.90'lık dev. Bu gergin adam tarih yazacak. Şampiyonlar Ligi'nin tek dertleri. Bu nedenle Heidenheim maçı çok umurlarında olmak. Bugün hangi maçı oynayıp oynamamak çok önemli. Bülten çok ama çok derin. Öncelikle Galatasarayların şampiyonluğu kutlayacağı bir gün olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Başakşehir 0-2 çifte şansta oran 1.96. Geçen hafta teknik direktör gönderir bu maç demiştim ki teknik direktör değil, yönetimi de genel kurula götürdü. Olağanüstü genel kurula götürdü. Fenerbahçe'nin eksikleri çok fazla. Kalecisinden Şifrin yerine Asensiosundan Mert Dündür'üne Archie Brown'una bugün Başakşehir diş geçirir. Hatta sürpriz arayanlara maç sonu 2'de öneririm. Bugün Galatasaray Samsun'da beraber evlilik kalsa şampiyon olabilme ihtimaline yürüyecektir. Bugün izleyeceğim maçlardan bir bülten oluşturdum. 16.30, 19.30 ve 20. Ben Arabaç'ı ilettim. 16.30 Hoffman Stuttgart. Yani bir dinleyicimiz sordu, Vedat hocam da iletti. Minimum maçta 10 oran arayabilir miyiz demişti. İşte o maç, bu maç, o 10 oranlı tek maçta 1 ve var. İlk yarı 1 ve var olarak Hoffman Stuttgart maçında 10.60'dan öneriyorum. Ama doğru tercih, minimum riskli tercih ki dikkatli oynamanızı öneriyoruz elbette. 1 ve var oran 3.27. Çünkü Hoffman Stuttgart maçı eşittir Şampiyonlar Ligi maçı. Vedat hocamın da çok doğru analiz ettiği gibi Bayer Leverkusen ensesinde 55 puanlı 57'şer puandaşların. Ama ve lakin bugün Bayer Leverkusen için oldukça hüzünlü bir gün bekliyor. Rövanş maçı bu çünkü. İlk maçta 1-3-1 mağlubiyet yaşattı ama o Leipzig bu Leipzig'in. Rövanşı alacaktır Leipzig. Bu 55 puanlı tam da manidar bir zamanda karşı atak yapacaktır. Ben bugün Leipzig'in direkt maç sonu ikisini 2.60 oranda öneriyorum. Evet, Leverkusen çok iyi hücuma çıkıyor ama attığından daha fazlasını yiyeceği bol gollü bir karşılaşma. Yine gollere dayalı karşılaşma. Hoffenheim Stuttgart ve Fenerbahçe Başakşehir'de maalesef tribünlerin de boş olduğunu göreceğiz. 0-2 çifte şansı bu 3 maç özelinde iletiyorum.
0: Sevgili Fırat, ağzına sağlık. Vermiş olduğun oranlar da gerçekten çok yüksek oranlar. Bir tanesi bile isabet sağlasa kasayı katlama seviyesine getirmiş olacaksın.
3: Ben biraz farklı vermek istedim. Oranları yüksek çünkü Sayın Alacan'ın da sevgili Vedat Hocam'ın da söylediği gibi, senin de söylediğin gibi bugün 20 maç olsa 18'i KG gelebilecek gibi gözüküyor. Ama doğru. Dinleyicilerimiz biliyorum ki minimum maçla maksimum orana gidiyorlar. Bu oranlar 1.96, 3.27, 2.60 hatta tek maçın ilk yarısında 10.60. Enteresan, bunları sistemli kupon haline de getirebilirler. Ama müsaade edersen sponsorumuz tüm seçimlerimizi Baygın uygulamasından kolaylıkla takip edebildiklerini iletelim. Çünkü bu seçimleri tutarlarıyla ve oranlarıyla Baygın uygulamasında hangi maça Fırat kullanıcı isminden tüm paylaşımları hem de canlı paylaşımları takip edebilir dinleyicilerimiz. Dün akşam da biz Lecce maçına kadar bütün maçları detaylı bir şekilde canlıdan da ilettik. Baygın iddia çalışmalarımızı WhatsApp, Telegram, X ve Instagram hesaplarından görebilirler. Günlük analizler, özenle hazırlanan kuponları bu mecralarımız üzerinden güncel içeriklerle beraber ulaşabilir değerli radyo dinleyicilerimiz. İyi hafta sonları diliyorum sevgili hocam.
0: Sevgili Fırat, ağzına sağlık.
3: Çok keyifli bir program.
0: Çok teşekkür ederiz. Dün vermiş olduğun karşılaşmaları aynı uygulama üzerinden ben de takip ettim. Senden de birkaç tane karşılaşmayı aldım. İsabet sağladı. Tebrik ediyorum seni.
3: Ben de seni çok teşekkür ediyorum. Sayın Alıcı Evvet hocama da saygılar.
2: Selamlar abi.
0: Hoşça kal. Değerli dinleyenlerimiz, WhatsApp uygulamamızdan da bahsetmişti. Hızlı bir şekilde numarasını da paylaşmak isterim. Orada çünkü ciddi anlamda çok üyemiz var. Kuponlar paylaşılıyor. Sürpriz maçlar da paylaşılıyor. 0531-088-4877 Baygün İddia VIP hattıdır. 0531-088-4877 Bu numara üzerinden gerekli kupon bilgilerini, yazarlarımızın yüksek oran tercihlerini alabilirsiniz efendim. YouTube platformu ile ilgili de destekleriniz için teşekkür ederim. Ozan Özturan Tahminleri ismiyle YouTube platformunda beni de takip edebilirsiniz. Gittikçe büyüyen bir aile olduk. Destekleriniz için ayrıca da teşekkür ederim. Sevgili Burak Alıcı ve Vedat Parlak, sizlerin de ağzına sağlık. Umarım kasamızı katlayarak geldik bu seviyelere. Bu haftalarda çok önemli hedef karşılaşmalar olduğunu belirtmiştim. Ben de ekibimle birlikte yayın sonrasında karşılaşmaları canlı olarak takip edeceğim. Buradan misli oynayanlara da bir şey hatırlatmak isterim. Misli oynayanlar kuponu yaptıktan sonra arkalarına yaslanıp karşılaşmayı takip etmeme gibi bir şansları olmaması gerekiyor. Çünkü sağlama kuponları da kendi adımıza çok ama çok önemli. Değerli dinleyenlerimiz, ailenizle birlikte sağlıklı mutlu günler dilerim efendim.
2: Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
4: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz sona erdi. Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
5: Kasko teklifleri en barada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
6: Siz de hemen En Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de En Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
5: En Para, En Para.
7: Süper Lig'de son hafta yaklaşıyor, ligin nabzı nesinede atıyor. Bugün saat 20'de Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ederken Galatasaray Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği heyecan dolu maçlara sen de nesinede dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Kale kilit.
11: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

Bilyoner'le hafta sonu bültenine hoş geldiniz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ben Genco Boran, sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi bir saat boyunca günün maçlarına bakacağız. Yine her zaman olduğu gibi maçlarımız var, güzel maçlar var. Bakalım maçlarla ilgili bilgiler vereceğiz. Her zaman olduğu gibi tabii. WhatsApp hattımız da açık 0538 052 14 87 0538 052 14 87. İngiltere Premier Lig'de ve daha da önemlisi İngiltere Championship'te çok güzel karşılaşmalar var. Hemen özellikle biliyorsunuz ben normalde hemen Premier Lig'e geçerim ama bugün Championship'te yapacağız. Bu arada BBC'yi açtım, bir haber gördüm, benim ilgimi çekti. Hemen bakıyorum. Bakıyorum. Ha. Çok meşhur bir Formula 1 pilotu, Brezilyalı Alex Zanardi yarım saat önce hayatını kaybetmiş. Dedim acaba bir araba kazası mı, ama değil, değil. Eski Formula 1'ciler bilirler Alex Zanardi'yi. Böyle 90'larda vardı. Sonra Formula 1'den IndyCar'a geçmişti. Yok, IndyCar değil. Neydi o? Bir Amerikan versiyonu. Şimdi adını unuttum. IndyCar değildi de. IndyCar mıydı? Amerikan versiyonunu unuttum Formula 1'in. Ona geçti. Zaten orada çok büyük bir kaza yaptı. Orada çok büyük bir kaza yaptı. Bacaklarını kaybetti ama yine de yarışmaya devam etti. Yine de yarışmaya devam etti. Toprağı bol olsun. Alex Zanardi, eski kuşak formülacıların bildiği, sevdiği bir yarışçıydı. Biz şimdi futbola geri dönelim. Hemen Premier Lig'e dönelim hatta. Bugün az önce de söylediğim gibi İngiltere Premier Lig'de ve Championship'te özellikle çok güzel maçlar var. Şampiyonluk yolunda olsun, küme düşmeme mücadelesi yolunda olsun, harika maçlar var. Önce şampiyon adaylarından başlayalım. Arsenal bugün saat 19.30'da Türkiye saatiyle Fulham ile karşılaşacak. Arsenal aynı anda hem Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Yarı finalde ilk maçta deplasmanda Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı. Hem de Premier Lig'de Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi içerisinde. Onlar da puanlar aynı. Bir gol averajla Arsenal, değil mi, yanlış hatırlamıyorum. Hemen bakayım. Bir gol averajla olması lazım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Yani orada her golün gerçekten altın değeri var. Her golün Premier Lig'de altın değeri var. İngiltere'yi açıyoruz hemen. Evet, İngiltere Premier Lig. Yani şu bilgisayardaki reklamlar beni benden alıyor. Sonunda görebildim. Evet, bir gollük averaj. Doğru hatırlıyormuşum. Bir gollük averaj var. Arsenal'in averajı artı 38. City'nin averajı artı 37. Ama tabii City'nin bir maçı eksik. Yani City maçı kazanırsa eksik maçını. 1-0 bile kazansa Arsenal'in önüne geçiyor. Averajlar aynı olduğu takdirde atılan gol sayısına bakılıyor. Atılan gol sayısında da Arsenal 64, City 66. Dolayısıyla ben bugün Arsenal'in Fulham'ı farklı yenebileceğini düşünüyorum. Ama tabii aynı anda Atletico Madrid maçından çıktı.

0: bu maçın dönüşünde yine Atletico Madrid ile evinde Şampiyonlar Ligi finaline çıkmak için rövanş maçına çıkacağından dolayı hani o golleri atamayabilir diye de düşünüyorum. Hani risk almak isterseniz handikaplı Arsenal 2-0 beklediğim bir netice benim. Ya da Arsenal kazanır 4.5 gol altı. Arsenal kazanır 4.5 gol altı olabilir. Bugün kadroya baktığımda muhtemel 11'lerde iyi bir 11 görüyorum Arsenal'de. Özellikle ileride Saka ve Eze'yi görmek İbre'yi benim için bayağı Arsenal lehine çeviriyor. Gyökeres'i zaten biliyoruz, görüyoruz. Onu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Benim çok beğendiğim bir oyuncu değil ama tabii ki şu anda mevcut kadro içerisindeki en önemli golcü. Önemli olan yanında Saka ve Eze'nin oynuyor olması. Arkada da Odegaard, Zubimendi ve Declan Rice var. Ya, güzel bir kadro. Fulham'ın bir beklentisi var mı? Yok. Fulham 10. Ne düşme korkusu yaşıyorlar. Ne de Avrupa Kupası heyecanı. Yani aslında 6. sıradaki Brighton'la arasında 2 puan fark var ama arada 4 takım var. Bir de İngiltere'deki takımlar pek de konferans ligine gitmeyi istemiyorlar. Çünkü konferans ligine gitmek demek sezonu çok erken açmak demek. Bunu da pek umursamıyorlar. Daha önce bunu West Ham'la görmüştük. Aston Villa ile görmüştük. Böyle Bournemouth, Brentford, Fulham bunlar böyle pek, hele Chelsea hiç konferans ligine gitmeyi isteyecek takımlar değil. Gerçi Chelsea büyük bir ihtimalle ön eleme oynamaz ama işte Bournemouth, Brentford, Fulham bunlar Avrupa'da çok söz sahibi takımlar olmadıkları için, puan sahibi olmadıkları için ön eleme oynamak durumunda kalabilirler belki ve bu da tabii ki sezonu çok erken açmalarına sebep olur. Evet, doğru hatırlamışım. Antalya'dan Selim Bey. IndyCar. Bir an adı aklıma gelmedi. Teşekkür ediyorum. IndyCar'daki kazada ayaklarını kaybetti diye. Doğru söylüyorsunuz. Efsane bir pilottur. Çok doğru. Benim de çok beğendiğim bir pilottu. Bir defa savaşçı bir pilottu. Düşünün yani, bir otomobil yarışçısı kaza yapıyor, bacaklarını kaybediyor ve yarışmaya devam ediyor. Çok uzun bir yoğun bakım sürecinden sonra. Evet, dediğiniz gibi toprağı bol olsun. Mesajlar geliyor. Ben Premier Lig'i bitireyim. Tabii Championship çok sormuşsunuz. Güzel maçlar var. Championship ile ilgili tabii ki bilgiler vereceğim. Arsenal öncelikle dediğim gibi risk almak isteyenler handikaplı bir deneyebilirler. Veyahut da 1 ve 4.5 gol altı deneyebilirler. O da biraz oranı arttırıyor tabii. Gol altı seçeneği ile. Sonra iki tane deplasman takımını önereceğim maç var. İlki Sunderland. Güven sıralamasına göre gidelim. Wolverhampton karşısında Sunderland galibiyeti bekliyorum. Sunderland küme düşme şansı kalmamış bir takım. İhtimali kalmamış bir takım. Çok rahatlar. Avrupa hedefleri de yok. Sezonu kapattılar. Ama iyi futbol oynuyorlar. Son maçlarında bir sürpriz yaşandı. Ben evlerinde Nottingham Forest ile oynadıkları karşılaşmada KG VAR bekliyordum. KG VAR gelmediği gibi Nottingham Forest maçı 5-0 mı 6-0 mı tam hatırlamıyorum şimdi kazandı. Böyle muazzam bir sonuçla 5-0 diye yanılmıyorsam kazandı. Ama bu netice beni Sunderland'e güvenmekten alıkoymayacak bugün. Çünkü rakipleri Wolverhampton matematiksel anlamda küme düştü. Ve Wolverhampton matematiksel anlamda küme düşmeyi garantiledikten sonra resmen yelkenleri suya indirdi. Oynadıkları son 5 maçın 4'ünü kaybettiler. Bir tane beraberlik aldılar. Takımda pek bir istek, heves ve motivasyon kalmadı. Güzel de bir oranı var Sunderland'in. Kadrosal bilgilere baktığımızda Wolverhampton'da sezonun en başarılı isimlerinden biri. Takım küme düşmesine rağmen en başarılı diyebileceğimiz isimlerden biri. Kaleci Jose Sa sakatlandı ve bu hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Yedek kaleci Bentley hiç tanıdığım bir isim değil benim. Ama yokluğu kesinlikle etki edecektir. Krejci ve Sam Johnston'ın sakatlıkları devam ediyor. Bu da önemli. Sunderland'de de baktığımda Mandel'ın sakatlığı var. Fakat Bertrand Traore ile Angulo'nun sakatlıkları geçti. Bugün oynama ihtimalleri varmış. Ben deplasman takımının bugün Sunderland'in kazanmasını bekliyorum. Wolverhampton karşısında. Hemen mesajlara geçelim. İki tane daha Premier Lig maçı var. Şampiyonluk ile ilgili konuşacağız. Galatasaray 2. Katılıyorum. Galatasaray'ın kazanmasını ben de bekliyorum. Stuttgart 2.5 üst ve var. Stuttgart 2.5 üst ve var. Bakarız Almanyalara. Arsenal ilk yarı 1. Nijmegen ve Utrecht ile ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Maalesef onları bilmiyorum ama. Arsenal ilk yarı 1. Yani olabilir. Arsenal ilk yarı 1 de olmaz değil. Fakat ilk yarı 1 oynamak istiyorsanız ve kuponunuz çoklu değilse canlı oynamanızı tavsiye ederim. Hani takım iyi başladı mı başlamadı mı? Zaten ilk 5 dakikada gol olmadığı takdirde ki hem oyunun havasını solumuş oluyorsunuz. Hem ilk yarıya oynayacağınızdan dolayı geçen her dakikada oran artıyor. İlk 45 dakika baz alınarak. Tabii 5. dakika 10. dakika hep oranlar artıyor. Dolayısıyla canlı oynamak ilk yarılarda bana daha mantıklı geliyor. Bu arada Türkiye Basketbol Süper Ligi maçı var. Galatasaray Manisa Basket 3. çeyrek başlayalı 3 dakika oldu. Manisa Basket deplasman takımının 54-48'lik üstünlüğü var. 54-48'lik üstünlüğü var. Ara sıra skorla ilgili size bilgi vereceğim. Bir dinleyicimiz Yalçın Bey nasılsınız diyor. Çok teşekkür ederim Yalçın Bey. Umarım sizler de iyisinizdir. Esenler Erok ev sahibi 2.5 üst. Galatasaray KG var ve üst. Fenerbahçe KG var ve üst. Esenler Erok'u bilmiyorum ama Fenerbahçe KG var ve üste katılıyorum. Bugün Fenerbahçe çok zor bir maça çıkacak. Onu sizlerle paylaşayım. Gerçekten çok zor bir maça çıkacak. Galatasaray'ın da kadrosuna bakmak lazım. Yani tabii ki bir rotasyona gideceğini ima etmiyorum. Sonuçta Galatasaray daha şampiyon olmadı. Hatta Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü dedi ki Fenerbahçe maçından sonra oyuncularımın sevinci beni biraz rahatsız etti. Tamam çok önemli maç kazandık ama şampiyon olmadık. Sanki şampiyon olmuşuz gibi bir havaya büründük. Bu benim hiç hoşuma gitmedi dedi. Eminim bunun önlemini ve ikazını yapmıştır, yapacaktır Okan Hoca. Dolayısıyla orada da kolay bir maç olmayacak ama Galatasaray artık oyuncular Fenerbahçe galibiyetiyle öyle morallendi ki bir sürpriz sonuç çıkacağını ben pek ihtimal vermiyorum Galatasaray'ın bugünkü Samsunspor mücadelesinde. Volkan Bey bir mesaj atmış. Diyor ki bakalım uzunca bir mesaj okuyalım. Genco Bey merhabalar. Umarım mesajımı görürsünüz. Premier Lig'de City ve Arsenal puan puan. Herkes City puan kaybetmesi lazım gibi yorum yapıyor. Arsenal'in şampiyon olması için. Arsenal'in Burnley maçı var. O maçta çıkıp 7 gol atarsa averajla şampiyon olma ihtimali var diyor. Ama işte Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde de devam ettiği için ve City Şampiyonlar Ligi'nden elendiği için Arsenal lige çok iyi konsantre olamıyor. Bakın geçen haftaki Newcastle maçını izlediyseniz ki Newcastle'da Anthony Gordon yoktu, Guimaraes yoktu. Bugün ikisinin de oynaması bekleniyor. Çok önemli. Hayati iki eksiğine rağmen Newcastle karşısında 10 dakikada öne geçti Arsenal. Fakat devamını getiremedi. Hem de bu kadar averaja ihtiyacı varken. Fulham maçında da bakın bütün İngiliz otoritelerine baktım. Hepsi 1-0 demiş. Bakın hepsi. Ben de diyorum ki riskli 2-0 tercihi var. Handikaplı bir ki bence olabilir. Ya da 1 ve 4.5 gol altı. Çünkü Arsenal tabii ki ligi kazanmak istiyor ama ya Şampiyonlar Ligi'nde de finale bir maç kalmış arkadaşlar. Hafta içi bir maç sonunda. Hem de ilk maçı deplasmanda berabere tamamladıktan sonra bir maç sonunda Arsenal bir üst tura, yani Şampiyonlar Ligi finaline çıkabilir. Bunu da unutmamak lazım. Mesajlar devam ediyor fakat saatlerimiz 14.14 oldu. Bu saat dilimi içerisindeki ilk reklam aramızı verelim. Reklamlardan sonra Premier Lig ve Championship Lig'le devam ediyoruz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
2: Reklam.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: Radyo Spor.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Süper Lig'de son hafta yaklaşıyor, ligin nabzı nesinede atıyor. Bugün saat 20'de Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ederken Galatasaray Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği heyecan dolu maçlara sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
9: Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun, önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Doğan Holding güvencesiyle.
12: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol.

Devam ediyoruz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Mesajlar var. Bir dinleyicimiz Diyarbakır'dan mesaj atmış. Diyor ki, İyi yayınlar. Şu an Diyarbakır'da yer yerinden oynuyor. Herkes 16'da başlayacak. Iğdır Ahmet Sportif Faaliyetler maçına odaklandı. Şehirde müthiş bir şenlik havası var demiş. İki takıma da kime ihtiyacı varsa hepsine bol şans dileyelim. Ben tabii bakmadığım için o lige şu anda ne oluyor ne bitiyor. Bilgi verirseniz sizlerle paylaşırım. Teşekkür ederim mesajınız için. Bu mesajı okuduk. Sırada ne var? Marsilya 2, Arsenal var. Atalanta var. Barcelona 2. Marsilya 2, Arsenal var. Yani Arsenal var olmayabilir. Yani Arsenal var olmayabilir. Atalanta var. Barcelona 2. Hadi biraz o zaman şöyle bir şey yapalım. Sizin sorduğunuz maçlara bakalım. Osasuna Barcelona bakalım. Bilgisayar ne demiş? Osasuna Barcelona maçını. Bilgisayar ne demiş? Osasuna'da Iker Benito ve Victor Munoz sakatlıklarından dolayı kesin olarak oynamayacakmış. Barcelona'da Rafinha antrenmanlara başlamış ama oynama ihtimali çok düşükmüş. Antrenmanlara başlamış Rafinha ama oynama ihtimali çok düşükmüş. Lamine Yamal sakat. Kalan maçlarda forma giyemeyeceği açıklandı. Lamine Yamal yok, bunu unutmayın. Kalan 3-4 maç neyse İspanya'da oynamayacak. Koundé cezalı. Eric Garcia'nın cezası bitmiş, oynayacak. Kalede Garcia, savunmada Eric Garcia, Kubarsi, Martin, Cancelo dörtlüsü, ortada Gavi, Pedri, forvet arkası Bardi, Olmo, Fermin ve Torres'i görüyoruz. Ne demiş bilgisayar? Oo, 1-1 demiş. Osasuna Barcelona'ya. Barcelona son 9 lig maçını kazandı diyor ama Osasuna evinde çok güçlü bir takım ve burada bir beraberlik çıkarırsa hiç şaşırmam demiş bilgisayar. Osasuna Barcelona maçına beraberlik önermiş. Peki bir dinleyicimiz hangi maçı sormuştu? Stuttgart'ı sormuştu. Hoffenheim Stuttgart. Bakalım Hoffenheim Stuttgart maçına ne demiş bilgisayar? Hoffenheim'da savunmada çok önemli iki eksik varmış. Takımın sağ beki Gendry ve stoperi Machida sakatlıklarından dolayı yokmuş. Oo, bir diğer stoper Hranac da cezalıymış. Yani savunmada 3 tane eksiği var Hoffenheim'ın. Orta sahadan da Promel cezalıymış. Hoffenheim'de durum çok vahim. Stuttgart'a bakalım. Oo, Stuttgart'ın da 2 tane stoperi sakat. Dakil ve Celts. Onların yerine Hendrix ve Schabon'un oynaması bekleniyormuş. 5-5 falan mı diyecek acaba? İki takımda da savunmalar sakat, eksik. 2-1 Hoffenheim demiş bilgisayar. Eksiklere rağmen çok önemli eksikler var. Bilgisayar Hoffenheim demiş. Marsilya ve Atalanta'yı da sormuşsunuz. Marsilya Nant deplasmanında. Bakalım Marsilya Nant deplasmanında. Nant'ta Coquelin sakatlığından dolayı forma giyemeyecekmiş. Chantonze yine, Fabian Chantonze yine forma giyemeyecekmiş. Tati'nin oynayıp oynamayacağı belli değil. Tylal Tati bacağında bir sorun varmış. Oynayıp oynamayacağı belli değil. Marsilya'da Aguer, Kondogbia, Paxao durumları belirsizmiş. Tekrar ediyorum. Marsilya'da Aguer, Kondogbia, Guri ve Paxao'nun durumları belirsiz. Yalnız bunlar da yani Aguer savunmada, Guri çok önemli, Paxao çok önemli, Kondogbia orta saha çok önemli. Yani
Bu dört isimden hangisi var hangisi yok bence bakmak lazım. Marsilya'ya güvenip ya da Marsilya'yı karşımıza almadan önce. Bilgisayar şu anda bu koşullarda 1-1 demiş Marsilya'ya. Ve Atalanta'nın maçını sormuştu bir dinleyicimiz. Atalanta Genoa'ya bakalım. Atalanta Genoa'ya bakalım. Atalanta'da Bernasconi haricinde hiç eksik yokmuş. Atalanta'da Bernasconi haricinde eksik yokmuş. Scamacca, Raspadori, Decatelare, Derun, Zalewski, Zappacosta hepsi oynuyor gözüküyor bende. Genova ile ilgili bir bilgi. Baldanzi yokmuş. Baldanzi yokmuş. Como maçında sakatlığından dolayı forma giyemeyen Karaci Biclov'un da bugün Atalanta'ya karşı oynaması bekleniyormuş. Bilgisayar Atalanta'nın 2-1 kazanmasını beklediğini söylemiş. Bilgisayar Atalanta'nın 2-1 kazanmasını beklediğini söylemiş. Bu karşılaşmada mesajlar gelmeye devam ediyor. Birel Elbir Bey, bizim aynı zamanda 102 platformu üyemiz. YouTube'da biliyorsunuz bize ulaşabiliyorsunuz. Birel Bey de üyelerimizden biri. 102 platformunda Zadik abiden sabah

0: ki programınızda cımbızladım diyor. Championship'te canlı maçı olursa bekliyorum demiş ama işte benim önümde maç olacak mı bilmiyorum. Zadik Norwich'i vermiş. Katılıyorum yani. Hull City'de çok büyük bir düşüş var. Derbi galibiyeti. Katılıyorum. Yani özellikle derbiye katılıyorum. Bugün şimdi Championship'e geçeceğim ben. Ben de şey yaparım. Kendi fikirlerimi söylerim. Galatasaray handikaplı 2, Fenerbahçe 0-2 çifte şansa ne dersiniz demiş. Yani Galatasaray handikaplı girmezdim. Galatasaray'ın oranı zaten yükseliyor. Hatır sayılır bir seviyeye geldi Galatasaray. Handikaplı riskini almazdım açıkçası. Fenerbahçe'yi karşıma alırım. Dün zaten bunu şeyde de söyledim. Hat-trick programında Ali Erim'le de konuşurken. Yani bu orandan Fenerbahçe karşımıza alınır. Çünkü Fenerbahçe'de öyle bir Galatasaray mağlubiyeti yaşandı ki başkan olağanüstü seçim kararı aldı. Aday olmayacağını ima etti. Teknik direktör Tedesco görevden alındı. Futbol şube sorumlusu görevden alındı. Taraftar acaba bugün Galatasaray mağlubiyetinden sonra nasıl bir reaksiyon gösterecek? Guendouzi, Ederson artı bir iki kişi daha sakat ve cezalı olduğundan dolayı forma giyemeyecek. Ve Başakşehir'de bu ligin en iyi takımlarından biri. Yani Başakşehir'de bu ligin en iyi takımlarından biri. O yüzden böyle bir moral bozukluğu, böyle bir yıkım yaşıyorken Fenerbahçe kendi içerisinde Başakşehir gibi de güçlü, hatayı affetmeme potansiyeli yüksek olan bir takım karşısında ben de Fenerbahçe'yi bugün karşıma alırım. İzmir'den Murat Bey. Ahmet 2, Galatasaray 2. Bir hafta kala Ahmet spor hocasını göndermiş. Bu doğru mu? Doğru. Bodrum karşısında 90 artı 4. dakikada gol yiyince, ki Bodrum 10 kişiydi. Çok da uzun süre 10 kişi oynuyordu. 90 artı 4'te gol yiyince orada bir şey yaşandı belli ki. Ve teknik direktörün görevine son verildi. Bakalım bugün ne olacak, hep beraber göreceğiz. Leverkusen maçının bilgisayar tahminini verebilir misiniz diyor. Ankara'dan Akın Bey. Ankara'ya selamlar. Çok soğukmuş Ankara bugün. Haberlerini aldım, babam orada. Ankara buz gibiymiş. Nerede Leverkusen? Leipzig'le oynuyor. Oo, zor maç. Bakalım bilgisayar buna ne demiş. Leverkusen Bundesliga'da oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanmış. Leipzig ise son 5 maçını kazanmış. Leipzig uçuyor. Leverkusen'de sakatların çoğu iyileşti diyor. Patrick Schick, Kofane hepsi oynayabilecek durumdaymış. İbrahim Maza, Nathan Tella kim yok gibi gözüküyor. Kofane de iyileşmiş. Kuan sahında oynaması bekleniyor. Valla herkes var gözüküyor. Eksik anlamında bir sıkıntısı yokmuş Leverkusen'in. Leipzig'e bakalım. Orada da kanat oyuncusu Diomande çok formda. Son haftalar hiç boş geçmiyormuş. Bu hafta da gol atarsa şaşırmam diyor bilgisayar. Romulo ile birlikte. Evet, burada da eksik oyuncu gözükmüyor. Kadrolar çok iyi gözüküyor önümde. Bilgisayar bu maça 2-1 Leipzig kazanır demiş. Tekrar ediyorum, bilgisayar bu maça 2-1 Leipzig kazanır demiş. Diyor ki Leipzig'in son haftalardaki hücum hattı performansı göz kamaştırıyor. Bugün de Leverkusen karşısında deplasmanda kazanırlarsa bu taraflarının çok ağır basmasından dolayı, hücum hattının çok ağır basmasından dolayı, formundan dolayı şaşırmam diyor ve 2-1 Leipzig galibiyeti beklediğini söylemiş bilgisayar. Gence Bey, averaja kalırsa City mi şampiyon olur, Arsenal mi gibi bir soru anladım ben. Ben City'yi biraz önde görüyorum. Yani City çok ciddi gaza bastı. City'nin son hafta maçları gerçekten çok gollü ve iyi gidiyor. Başakşehir'e 1,5 gol üstü deneyeceğim ben demiş. O da çok mantıklı. Fener'i karşınıza almak istemiyorsanız belki 2-2 biter, belki 3-2 yenilir ama ben de gol bekliyorum. Sevgili Genco, geçen hafta Antalya 32 derece diye resim atmıştım. Bugün durum böyle, 17 derece. Valla İstanbul sabah kalktığımda 11 derece gösteriyordu dışarısı, fakat hissedilen 5 dereceymiş. Ciddi bir soğuk hava dalgası geldi tekrar ülkemize. Yani yaz geliyor diyoruz ama bir türlü gelmiyor yaz. Ama gelecek. Yani eli mahkum değil mi? Dünya dönüyor, güneş çıkıyor. Bir yerde gelecek yani. Mesajlar da gelmeye devam ediyor. Ama saatlerimiz buçuk oldu. Son bir mesaj daha gelmiş. Konya'dan Fatih Bey, hayır. Bir soru sormuş. Cevap olarak bana evet ya da hayır derseniz anlarım diyor. Hayır. Dolayısıyla sorunuzun cevabını vermiş olayım. Aynen. Selam abi, maç vermiyorsun ki yorum yapıp duruyorsun. Championship diyordun, bekliyoruz arkadaşlar. Championship var, başlıyor şu anda. Ha, pardon ya, haklısınız. Championship başladı bile. Ya çok özür diliyorum. Valla dinleyicimiz yerden göğe haklı. Canlı bir şey o zaman söylemeye gayret göstereyim. Çünkü beklediğim 3 tane netice var. Onu canlı da oynayabilirsiniz. Reklam arasını verelim. Hemen Championship'e geçiyorum.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
2: Sando da kola Bolt şimdi atacak.
1: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
2: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
1: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Hemen İngiltere Championship Ligi'ne geçelim. İngiltere Championship Lig'de maçlar başladı ve orada resmen kıyamet kopacak. Maçlarla ilgili bilgi vereceğim ama bir küçük bir tanıtıcı reklam anonsumuz var.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bilyoner'de yenilikler bitmiyor. İlklerin adresi Bilyoner yine bir ilke imza atmış. Menajerlik ilk kez Bilyoner'de. Menajerlik kadroyu ve dizilişi belirleyip maçları çıktığın ve çıktığın maçlara tahminler yapabildiğin bir futbol menajerlik oyuncu. Konsolda futbol oynayanların çok iyi bildiği şekilde bu oyunda da oyuncu paketleri alabildiğin, paketlerden çıkan oyuncularla takımının gücünü arttırabildiğin ve maç kazandıkça daha üst liglerde mücadele edebildiğin çok keyifli bir oyun. Kadronu kur, taktiğini belirle. Bu oyunda her şey senin elinde. Menajerlik ilk kez Bilyoner'de. Siz de menajerlik heyecanını zirvede yaşamak için Bilyoner'e gelebilirsiniz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, Championship başladı. Son hafta Coventry şampiyon olarak adını Premier Lig'e yazdırdı. Şimdi ikincilik için bir mücadele var. Şu anda Ipswich 81 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fakat arkasında 80 puanlı Millwall var, 79 puanlı Middlesbrough var. Yani Ipswich bugün kaybeder ya da berabere kalırsa, Millwall kazanır ya da Middlesbrough kazanırsa Ipswich otomatik olarak Premier Lig'e çıkan ikincilik yerini kaybedecek. İkincilik burada çok önemli. Ipswich Queen's Park Rangers'la oynuyor ve daha ikinci dakikada öne geçti Ipswich. Queen's Park Rangers karşısında Ipswich ikinci dakikada öne geçti. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla burada Millwall ve Middlesbrough'un işi çok kolay değil. Middlesbrough bugün Wrexham'la oynuyor. Wrexham da 6. sırada yer alıyor. 3-4-5-6 İngiltere Championship Lig'de playoff oynuyor bildiğiniz gibi. 6. sıradaki Wrexham'ın puanı 70. 7. sıradaki Hull City'nin de puanı 70. Aralarında bir gollük averaj var. Wrexham'ın averajı artı 4. Hull City'nin averajı artı 3. Wrexham evinde Middlesbrough'u ağırlıyor. Ben bu maçta KG var ve üst bekliyorum. 2.5 gol üstü bekliyorum. Wrexham kazanırsa büyük bir iş başarmış olacak ama tabii Hull City burada bir averajla gerisinde. Onlar da Hull City'de kendi evinde Norwich'le oynuyor. Fakat ciddi bir düşüş var Hull City'de. Son 5-6 maçını kazanamadı. Norwich'te son 5 maçının 3'ünü kazandı. Yani bir sürpriz yapabilir gibi geliyor bana Norwich. Çünkü Hull City'nin resmen nefesi kesildi. Bir de burada sürpriz olarak Derby County var. Tabii Wrexham Middlesbrough ile oynuyor ama Middlesbrough daha güçlü bir takım. Bu iki takım mesela berabere kaldı diyelim. Ya da Middlesbrough kazandı diyelim. Sonuçta Ipswich'in puan kaybetme şansını sonuna kadar kovalamak isteyecek Middlesbrough'u. Kaybedecek de hiçbir şey yok. Kaybedecek de hiçbir şey yok. Dolayısıyla Wrexham puan kaybeder, Hull City puan kaybeder ve derbide bugün Sheffield United'ı yenerse bir anda derbiyi 6. sırada görürüz. O zaman da büyük bir sürpriz gerçekleşebilir. Derbi 8. ligden bir anda 6. sıraya yükselip son hafta foto finişle adını Championship playoff'una yazdırabilir. Şimdi bundan yola çıkarak 3 tane tercihim var benim. Söylüyorum, canlısına da oynayabilirsiniz. Wrexham Middlesbrough maçı. 2.5 gol üstü bekliyorum. Daha maç 0-0 devam ediyor. Oran daha da güzel arttı demektir bu. Hull City Norwich. Sürpriz severlere Norwich önereceğim. Çünkü Hull City'nin gerçekten nefesi bitti. Ama normal koşullarda bu maçın KG var olmasını bekliyorum. Hull City Norwich maçının normal koşullarda KG var olmasını bekliyorum. Son maçımda Derby County evinde Sheffield United'la oynuyor. Derbinin kazanmasını bekliyorum. 1.73'lük bir oranı var. Tüm iddia severlere bol şans dilerken Middlesbrough'un golü geldi bile. Middlesbrough'un Wrexham karşısında golü geldi. Hatta derbinin de golü geldi. Derby Sheffield United karşısında önde. Şu anki neticelerle derbi 6. sıraya yükseldi bile. Çünkü Wrexham mağlup. Wrexham berabere bile kalsa işine yaramıyor. Derbi kazandığı takdirde. Hull City'nin hali ortada. 0-0 devam ediyor ama ne olacak bilemiyoruz. Daha maçlar yeni başladı. Acayip bir heyecan kasırgası şimdiden başladı. İngiltere Championship Lig'de değişiklikler olduğu takdirde sizlerle paylaşacağım. Dinleyicimiz teşekkür ederim diyor. Trabzon'a güvenilir mu? Yani arkadaşlar, Trabzon'da son 2-3 hafta öyle olmadık puanlar kaybetti ki ayaklarına kadar gelen fırsatı şimdilik teptiler. Ama tabii bakalım bu hafta ne olacak Göztepe maçı. Fenerbahçe Başakşehir karşısında puan kaybedecek mi ki ben kaybetmesini bekliyorum. Hep beraber bakacağız. Son duruma. Evet, İngiltere Championship'te Middlesbrough şu anda 3. sıraya yükseldi. Tabii onlar için çok önemli bir şey değil bu, çünkü Ipswich öne geçtiği için Ipswich'i geçme şansı şu anda yok Middlesbrough'un. Ama üçüncülükte işte en güçsüz takımla oynayacak. 3. 6. ile 4. 5. ile oynuyor Championship'te. Ve tabii ki ev sahibi avantajı da ilk maç itibariyle var. Bakıyorum. Ha, yoksa hepsi Wembley'de miydi ya? Vallahi hatırlamıyorum şimdi. Yanlış bir şey söylemeyeyim ama yani zaten üçüncülük burada pek önemli değil. Buradaki iddia ikincilik ve altıncılık. İkincilik ve altıncılık. Ipswich kazandığı takdirde de zaten kimse Ipswich'i geçemiyor. Fakat Derby, Hull City ve Wrexham arasında muazzam bir çekişme var. Ve şu anda canlı skorlarla Derby 6. sıraya yükseldi bile. Düşme hattında yapacak bir şey yok. Düşme hattı zaten belli oldu. Sheffield eksi puanla gitti. Leicester haftalar önce küme düşmüştü. Keza Oxford da yine aynı şekilde küme düşen son takım oldu. Diyelim İngiltere Premier Lig'de iki maçım daha vardı. Onu sizlerle paylaşayım. Newcastle Brighton. İlki Newcastle Brighton. Bu çok iyi bir maç. Gollü geçmesini beklediğim bir maç. Newcastle'da çok büyük bir düşüş var. Son 5 resmi maçını kaybetti. Bu esnada da Brighton son 5 maçının 4'ünü kazandı. Bir maçla berabere kaldı. Ama Newcastle'da çok önemli 2 eksik iyileşti. Ve bugün oynayabilecek. Kim onlar? Bruno Guimaraes ve Anthony Gordon. Tekrar ediyorum. Bruno Guimaraes ve Anthony Gordon geçen hafta Arsenal maçında yine bu iki isim yoktu. Eksiklerinden dolayı kimler yokmuş? Şar yokmuş. Kraft yokmuş. Ve Livramento yok. Brighton'da da Webster ve Gomez yok. Arkadaşlar bakın, tahtaya vurdum, nazar değmesin. Ferdi Kadıoğlu inanılmaz oynuyor. Son 4-5 hafta 2 kere maçın oyuncusu seçildi. Takımının oyuncusu seçildi. Ve İngiliz sitelerinde, Brighton internet sitelerinde böyle bakıyorum, işte Ferdi Kadıoğlu haftanın oyuncusu seçildi ya da işte takımın oyuncusu seçildi falan gibi haberlerde altında, yani İngilizler neler yazıyor Ferdi'ye. Bak bir daha tahtaya vuruyorum, aman diyeyim, Dünya Kupası öncesi ne olur Ferdi, ne olur, çok dikkat, çok ihtiyacımız var sana, çok fark yaratan bir isimsin sen, çok da güzel bir Dünya Kupası geçireceğine eminim. Bak bir daha tahtaya vurdum, aman diyeyim. Brighton Newcastle maçında 2,5 gol üstü bekliyorum. Brighton 1,5 gol üstü de denenebilir. Ve burada bilgisayarda 2-2 demiş bu maçı. Tabii Newcastle'da da Anthony Gordon ve Joelinton Guimaraes döndüğünden dolayı onlar da ilk kez uzun bir aradan sonra çok iyi bir kadroyla maça çıkacaklar. 5 maç kaybetmenin moralsizliği var ama ya acaba bir yerde de sonuçta teknik direktör Eddie Howe çok beğendiğim bir isim. Ya bir yerde bir şey olacak. Newcastle 5 maç üst üste kolay kolay bu kadroyla kaybedecek bir takım değil. Bakalım. Ama görüntü bol gollü bir maç bizleri bekliyor gibi hissettiriyor. Bana bilgisayarda zaten dediğim gibi bu maça 2-2 vermiş. Son maçımız Brentford West Ham mücadelesi. Son maçımız Brentford West Ham mücadelesi. Hemen o maçla ilgili bilgi vereceğim. Bu arada basketbol mücadelesinde de hakikaten çok güzel bir sona giriliyor. Son 4 dakika, 3 dakika galiba bakacağım. Bir sayı fark vardı Galatasaray'la Manisa arasında. Bakalım şimdi ne olmuş. Mola bitti. Sunderland Wolverhampton maçı 2 ve var olur mu diyor Murat Bey. Wolverhampton Sunderland. Ya var olur mu bilmiyorum ama 2 bekliyorum. Sunderland Wolverhampton var olur mu bilmiyorum ama 2 bekliyorum Murat Bey. Orada hemfikiriz ama var tabii ki biraz oranı arttırmak için fazla risk olur. Evet, Manisa Basket 78, Galatasaray 75. Son 3,5 dakika içerisindeyiz ve şu anda top Galatasaray'da. Artık son topların el yaktığı bir periyottayız. Bir foul var ama atış halinde değil ve Manisa Basket'in takım foulü dolmadığından dolayı oyuna yine yandan başlayacak Galatasaray. Bilgi vermeye devam edeceğim. Ipswich 2 yaptı. Ipswich Queen's Park Rangers karşısında 2 yaptı. Southampton Preston karşısında 1-0 öne geçti. Ama dediğim gibi bu gollerin hiçbir anlamı yok. Çünkü Ipswich 2-0 önde. Ipswich 2-0 yaptıysa zaten ikinciliği garantilemiş oluyor. Brighton 2 ve var olur mu? Bu denenebilir. Brighton 2 ve var denenebilir. 2-1 Brighton yenebilir. 3-1 yenebilir. Brighton çok formda çünkü gerçekten. Onu söyleyeyim. Brentford West Ham mücadelesi. İngiltere'de küme düşmeme mücadelesi veriyor West Ham. Tottenham'la birlikte buranın en büyük adaylarından biri. Geçen hafta son dakika golüyle Everton'ı yenip çok önemli bir 3 puan aldı. Tottenham'ın kazanacağı bir Wolverhampton maçından sonra, ki Wolverhampton'ı yendi Tottenham hakikaten beklendiği üzere. West Ham'ın puan kaybetmemesi Tottenham üzerindeki baskıyı arttırdı ama bugün de Brentford'un fikstürü gerçekten zor. Pardon, West Ham'ın fikstürü çok zor. Brentford deplasmanına gidiyor. Yani Brentford da benim çok beğendiğim bir takım. Son 6 lig maçında galibiyet alamadı ama 5 tane beraberliği var. Ya tam bir KG var takımı. Brentford şu sıralar kolay kolay kaybetmiyor, kazanamıyor da. West Ham ise son 3 Premier Lig maçında 7 puan aldı. KG var, bekliyorum. Brentford'da Milambo, Carvalho ve Rico Henry sakatlıklarından dolayı yok. West Ham'a bakıyorum. Bissaka'nın durumu belirsizmiş. Oynamama ihtimali de daha yüksek diyor. Bowen oynayacakmış. Castellanos, hepsi oynuyor. Valla bilgisayar 2-2 demiş. Ben KG var diyorum. Taraf tahmini yapmayacağım. Beraberlik olabilir. Brentford çok berabere kalıyor çünkü ama ben bu maça ilk tercihim benim KG var olacak. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Brighton 2 ve var olur mu? Evet olur. Bilal Elbirbey puan durumu şu an zaten öyle diyor. İşte zaten canlısına bakıyorum. Yani her yerde aynı şu anda atılan gollerden sonra. Heidenheim 2 gol atar mı? Bayern Münih maçıyla ilgili bir tahmin var mı diyor dinleyicimiz. Bu arada Manisa Basket fişi çekti gibi. Hem Galatasaray hücumdan boş döndü hem de bir şut attı Manisa Basket. 2 dakika kala 84-77 oldu. Valla Bayern'in aklı tabii ki Paris maçında. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Bakayım ne demiş bilgisayar? 3-2 demiş. 2'den 1 olabilir belki. KG var ve 1 olabilir. Yani Bayern'de ciddi bir rotasyon olacak. Ki görüyorum yani kalede Urbik, Laimer, Ito, Ndiaye. Bayağı ciddi bir rotasyon bekleniyor Bayern Münih'te. Bayağı ciddi. Yani tercih tabii burada yine sizin olacak. Ipswich 1-0 iken ilk yarı 2,5 gol üstü oynadım. Şu anda 2-0 oldu senin yorumlarından sonra. Ankara'dan selamlar Adil Kolçak. Hadi bakalım bol şans. Bakalım. İyi yayınlar, sonuçları nereden takip ediyorsunuz diyor. Siz golden 6-7 dakika sonra attı diyorsunuz. Ben şu anda o maçlara bakmıyorum Sinan Bey. Yani oynanmamış maçlarla ilgili bilgi veriyorum. Önümde tabii ki Championship maçlarının bilgileri açıkken diğer maçlarla ilgili bilgi veremem. Kendi sayfalarım da var. Şimdi bakalım, bakın dönüyorum şu anda Championship'e. Gol var mı? Portsmouth atmış. Southampton, Middlesbrough, Ipswich. Tamam, yeni bir gol yok ama olsaydı şu anda söyleyecektim. Siz daha önce görecektiniz ama ben şu anda söyleyecektim. Çünkü benim önümde diğer maçlarla ilgili bilgiler var. Kendi sayfalarım var. Galatasaray moladan sonra basketle döndü. 79-84. Son 1,5 dakika. Eğer bu hücumdan Manisa Basket boş döner Galatasaray'da sayı atarsa yine bir topa dönecek maç. Son 3 saniye. Biraz zorlama bir hücum. Palmer foul yaptı ama yani 1 saniye kala. Yani çok kötü bir foul, çok gereksiz bir foul Palmer'dan. İki tane atış kullanacak. Tam da hücum süresinin dolmasına 1 saniye vardı. Yani hem hücum süresini sonuna kadar kullandırdı, hem de basket bulmasına vesile oldu bu foul. Üste bir Ukrayna maçı var, sonucunu bulamıyorum diyor dinleyicimiz. Hemen bakalım. Oleksandria. Bakıyorum. O maçın neticesini bulabilir misiniz bana demiş dinleyicimiz. Ukrayna'dan. Ukrayna buldum. Oleksandria. Bu maçla ilgili bir sıkıntı var çünkü başlamamış gözüküyor. Halbuki maç bitti. Yani normalde başlamış olsaydı bitiyordu maç. Bende de başlamamış gözüküyor. Demek ki bir sorun var burada. Ya maç başlamadı ya da sonuç girilmedi. Ama bende de gözükmüyor. Sistem kupon var mı diyor, yüksek oranlı. Var. Brighton kazanır. Sunderland kazanır ve 1,5 gol üstü. Brentford, West Ham, KG var ve üst. Biraz da diğer liglere bakalım. O, Como Napoli'yi sormuşsunuz. Çok da güzel bir maç. Como Napoli çok da güzel bir maç. Bilgisayar bakalım bu maçı ne demiş? Son tercihim de bu olsun bilgisayardan. 2-1 Como demiş. 2-1 Como demiş. Valla çok iyi maç arkadaşlar. Bu maç izlenir. Bilgisayar 2-1 demiş. Onu söyleyeyim. Hemen tekrar İngiltere Ligi Championship maçlarıyla bakayım, bilgiyi vereyim. Canlı ne oluyor? Gol var mı? Ipswich 2-0, Derby 1-0, Bristol 1-0, Southampton ve Middlesbrough 1-0, Portsmouth 1-0 devam ediyor. Değil mi? Yeni gol haberi var mı? Yeni gol haberi yok. Yeni gol haberi yok. Peki, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Birkaç tane daha mesaj var ama bakayım. Erdal Bey, bu kupon gelir mi diyor. Galatasaray 2 ve 1.5 üst. Bol şans. Osasuna Barcelona 2 ve 1.5 gol üstü. Erdal Bey, Osasuna Barcelona'ya bilgisayar 1-1 demiş. Aklınızda olsun. Osasuna Barcelona'ya bilgisayar 1-1 demiş. Barcelona'da bayağı eksik var çünkü. Görüntü o. Son 1 dakika 15 saniye. Galatasaray 81, Manisa Basket 86. Galatasaray tam sağ pres yapıyor Manisa Basket'e. Taktik foul yapıldı. Süre geçmeden bir taktik foul yapıldı. Galatasaray koçu yapılan taktik faulden pek memnun değil gibi gözüküyor ama bakalım buradan bir ya da iki sayı çıkarsa Galatasaray'ın yetişme şansı yine çok ama çok azalacak. 1 dakika 16 saniye kala. İlk atış başarılı. 81-87, yani iki tane üçlük atsa Galatasaray ve basket yemese anca eşitliği sağlıyor. Eğer ki bu da basket olursa zaten artık bir dakikada bir üçlük, iki tane de ikilik lazım ama kaçtı. Bu kaçtı. Şimdi Galatasaray'ın atacağı bir üçlük işin rengini değiştirir. Topu kaptırdı Galatasaray. Evet, maç biter. Aa, tekrar kaptı. Tekrar kaptı. Çok büyük bir... Ve bir de üçlük geldi. İnanılır gibi değil. Bir de üçlük geldi. Yani elindeki maçı Manisa Basket topu kazandı ama hücuma çıkarken görmedi, kaptırdı. Ve fast break'ten bir üçlük geldi Galatasaray adına. Fark bir anda 3'e indi. Galatasaray'la oyuncular bir de foul bekliyor. Üçlük basketin yanı sıra bir de foul bekliyor. Bakalım haklılar mı? Yani çok küçük bir temas var ama hakem, aa, foulmuş. Bir başka açıdan resmen foulmuş. Bakalım 55 saniye. Tam sağ baskı devam ediyor. Şimdi bir foul geldi. Son 40 saniye. Ama bana da ayrılan sürenin sonuna geldik artık. Sürekli taktik foul yapıldığından dolayı vakit geçmiyor. İlk atış başarılı. 84-88 oldu. Artık onun sonucunu sizlere Barış ve Cem paylaşır ya da internetten bakarsınız. Çünkü sürekli taktik foul yapıldığından dolayı süre hiç ilerlemiyor. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın çok daha uzun soluklu birlikte olacağız. Herkese kuponlarında bol şans. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Spor'da eğlenmenin kardeşi
3: Milyoner. Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancı.

0: Enpara.
1: Siz de hemen Enpara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Enpara, Enpara.
2: Yola çıkarken ama deme. Pratikar'la aracını kirala, hemen çık yola.
3: Bir yağlama
2: ya da mıhlama.
3: Bir yerlere kaçıp rahatlama.
2: Radyodaki şarkıyı alkışlama. Yani yaşama. Pratikar'da amalar yok. Sana uygun onlarca seçenek, avantajlı fiyatlar var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
2: Üstelik şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, Arsa Web.
2: Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
12: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
13: Ters Köşe.
12: Hafta sonu

0: Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
3: Tercihine bırakıldı, evet. Şimdi 6 numaralı Ketüda Baksa yaklaştı. Ketüda giriş hazırlığını sürdürüyor. Bu arada Cezar Bey de yerini aldı. Tek Özgün de box içinde. Kuzeyhan da box içinde. 6 numaralı Ketüda'nın hazırlığı var şu an için. Daha geri planda 9 numaralı Neşet Ağa, 2 numaralı Serdar Yudan, 8 numaralı Teyar bekleyen safkanlar. Bugün kupalı bir de koşumuz var. Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Günü koşusu kısa vade 7 kupalı koşu 6. koşuda. Saatler 16.30'u gösterdiğinde koşulacak gibi 400 metre kum pistte izleyeceğiz safkanları. Şimdi Serdar Yudan ve Neşet Ağa ikilisi yerlerini almak üzere. Daha geride 8 numaralı Teyar kaldı. İkinci altılı Ganyan başlamak üzere artık Ankara'da. Teyar geri planda. Onu bekliyoruz. 1500 metre mesafede kum pistte koşacak 4 yaş Arap atları. Keyifli seyirler, iyi şanslar dileklerimizi iletelim. Hem hipodromdaki başkent yarışçılara hem ekranları başındaki yarışçılarımıza bu cumartesi gününde keyifli ve umdukları gibi geçecek bir gün olsun. Şimdi 8 numaralı Teyar için çağrı yapılacak. O son turlarını atıyor start gerisinde. Teyar şimdi kulvarına biraz daha yakın. Teyar yerine yaklaştı. Son at olarak. Evet, Teyar da box içindeki yerini aldı. Atlar hazır. Start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. Start çıkışında geri kalan isimler var. 4 boy gibi 9 numaralı Neşet Ağa, 5-6 boy gibi 4 numaralı Cezar Bey. Numarayı ortadan hücum eden 1 numaralı Kuzeyhan alıp 1 boy farkla koşuyu force etmeye başladı. 6 numaralı Ketüda ikinciliği attı kendini. Ketüda'nın hemen dışından ön tarafa tek özgün hamle yapıyor ve koşunun son 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. Dışarıdan tek özgün artırdı. 1 numaralı Kuzeyhan'a yaklaştı. 1 boy farkla Kuzeyhan diyor. Üçüncükte 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Ketüda'nın gayretleri var. Bariyer dibinden 3 numaralı Samet Efendi Ketüda'nın önüne geçti. Dış kuvarda 8 numaralı Teyar da ön taraftan yer kaptı. Yaklaşık 2-2,5 boy kadar geride kaldı. Ketüda onun sahasında 800 geçirirken 7 numaralı Dede Batur hamle yaptı. 2 boy 2,5 boy geride 2 numaralı Serdar Yudan'ın dışında 9 numaralı Neşet Ağa'nın 2,5 boy geride 4 numaralı Cezar Bey'in gayretleriyle son 600 metreye girildi. 1,5 boy farkla 1 numaralı Kuzeyhan önde. Ortada 5 numaralı Tek Özgün'ün dışarıdan 8 numaralı Teyar'ın bariyerinden 3 numaralı Samet Efendi'nin gayretleri var. 2,5 boy geride 6 numaralı Ketüda düzeye 1 boy farkla 1 numaralı Kuzeyhan önde çıktı. Ortadan 8 numaralı Teyar bariyerinden 3 numaralı Samet Efendi yüklendiler. Son 300 metreye az farkla 1 numaralı Kuzeyhan önde girdi içeriden. 3 numaralı Samet Efendi yüklendi. En dıştan 2 numaralı Serdar Yudan'ın da gayretleri var. Son 200'e girildi. Bariyer yerinde 2 alt boy kadar 3 numaralı Samet Efendi önde, 1 numaralı Kuzeyhan yeniden geliyor. Serdar Yudan da geliyor. Kuzeyhan, Serdar Yudan saldırırlar. Kuzeyhan yeniden canlandı asfakta. Samet Efendi önde, fotoyu 3 numaralı Samet Efendi buluyor. 1 numaralı Kuzeyhan Kuzeyan ikinci, iki numaralı. Serdar Yudan üçüncü, dört numaralı Cezar Bey dördüncü. Sekiz numaralı Teyar da beşinci oldu.

0: Marmaralı Samet Efendi Serhat Çelik'le fotoyu buldu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Bülöner'in sunduğu hafta sonu bülteninden merhabalar. Genco Boran'dan mikrofonu devraldık. Ben Cemal Tıparmak, Barış Çinçarsan'la birlikteyiz. 2 saat boyunca mikrofonlarda olacağız. İddia bülteninde öne çıkan maçları değerlendireceğiz. Sezonunda artık son haftaları iddia severler için, en azından bizim için en güzel dönem, hedefi olan motivasyonu yüksek takımlara oynayarak güzel tahminler bulabiliyoruz. Ama tabii her şey bu kadar basit değil. Dikkat etmemiz gereken farklı ayrıntılar elbette var. Biz de bu konuda her hafta olduğu gibi çalışmalarımızı yaptık. Paylaşımlarda bulunacağız. Güzel önerilerimiz olacak. Aynı zamanda Süper Lig'de bugün şampiyon resmen belli olabilir. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bu akşam aynı saatte, saat 20'de maçları var. Bunları da konuşacağız. Dinlemede kalın. Aynı zamanda buyurun sizler de programımıza katılın, eşlik edin. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız 538-052-1487. 538-052-1487. Mesajlarınızı bekliyoruz. Barış Dinçarsan, merhabalar.
1: Herkese merhabalar. İyi hafta sonları dileyelim. Bilyoner'in sunmuş olduğu hafta sonu bülteninden güzel bir bülten var. Şu anda da bir şampiyonşip serüveni var. Şampiyonşipte sezonun son haftası oynanıyor ve dakikalar 36, çok kritik maçlar var. Oradan da sizlere bilgiler aktaracağız. Güzel bir program olmasını diliyoruz. Şimdi bir reklamımız, tanıtıcı reklamımız olacak. Ondan sonra program son sürat devam edecek.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Bilyoner'de yenilikler bitmiyor. Bunun altını çizelim. Menajer Lig, o yeniliklerden de bir tanesi. İlklerin adresi Bilyoner yine bir ilke imza attı. Menajer Lig ilk kez Bilyoner'de sizleri bekliyor. Menajer Lig nedir? Hemen Cem, bunu açıklayalım. Kadroyu ve dizilişi belirleyip maçlara çıktığın ve çıktığın maçlara da tahminler yapabildiğin bir futbol menajerlik oyunu. Bildiğimiz futbol menajerlik oyunu. Yıllardır var, yani dünyada 40 yıldır var herhalde, 35-40 yıldır vardır menajerlik oyunları. Bizim de gençliğimizde çok fazla oynadığımız, şu anda da çok popüler olan, herkesin çok ilgi gösterdiği oyunlar, menajerlik oyunları. Bu menajerlik artık ilklerin adresi Bilyoner'de sizleri de bekliyor olacak. Konsolda futbol oynayanların çok iyi bildiği tabii ki bir oyun bu. Oyuncu paketleri alabiliyorsunuz. Paketlerden çıkan oyuncularla takımınıza güç kazandırabiliyorsunuz ve maç kazandıkça da üst liglere çıkıyorsunuz, kupalar kazanıyorsunuz. Mücadele edebildiğiniz bu anlamda çok keyifli bir oyun, menajerlik. Kadronu kuruyorsun, taktiğini belirliyorsun. Bu oyunda her şey tabii ki senin elinde. Menajerlik ilk kez Bilyoner'de. Dediğim gibi siz de menajerlik heyecanını zirvede yaşamak için Bilyoner'e gelebilirsiniz.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, günün maçlarını konuşacağız. Şu anda İspanya La Liga'da saat 15'te başladı Villarreal Levante maçı. Barış İnçarslan'da biz girmeden kısaca bir konuştuk. Özellikle Levante için maçın çok önemli olduğunu, düşme hattında İspanya La Liga'da işlerin karıştığını söylemişti.
1: Aynı bizim lig gibi canım. Bizim, evet, alt taraf da çok karışık.
0: Karıştı.
1: İspanya da çok karışık. Bunun karışık olmasının nedeni alttaki takımların tamamının son dönemde maçlar kazanması. Yani normalde 38-39 puanda biterdi iş ama bu sene 41'lere 42'lere çıkacak gibi puan gözüküyor La Liga'da. Levante adına da çok kritik bir derbi bu. Bu derbi maç. Valencia şehrinin derbisi. Dün Mallorca kazandı. Birazcık rahatladı ama tabii ne oldu? Sevilla Levante'yi alevesi ateşe attı.
0: Evet, bu maçta dediğimiz gibi saat 15'te başladı. Dakikalar 10. Henüz gol yok. Yine buradan da izliyoruz. Bir tahminde bulunabiliriz ilerleyen dakikalarda.

0: Bahis anlamında takipte kalın. Şampiyonşipte tabii şu anda çok fazla maç var. Ama orada en kritik mücadele tabii direkt Premier Lig'e çıkma yolunda. Coventry zaten çıkmıştı. Şu anda da Ipswich'ten 2-0 önde, dakikalar 38'i gösterirken ikinci takım olma yolunda ilerliyor.
1: Evet, Queen's Park Rangers'ın da iddiası olaması Ipswich için işine geldi.
0: Evet,
1: çok
0: tabii
1: erken,
0: ki.
1: İki erken gol buldu. Yani orada tabii çok acayip bir lig Cem orası. 46 maç oynuyorsun normal sezonda. Bir de bunun playoff'u oluyor. Anormal bir lig. Çok çok yoğun bir serüven. Championship. Onun sonuna geldik. Hafta içi hafta sonu sürekli maç yaptılar. Sürekli maç yaptılar. Ve netice itibariyle şimdi şampiyon zaten belliydi. Coventry'di. İkinci ve diğer 3-4-5-6 yani playoff sırasında bugün göreceğiz. Wrexham, Hull City, Derby County bunlar da playoff için bugün yarışıyorlar. Tabi Hull City bizim tanıdığımız oyuncuların da olduğu, hocaların olduğu, yakından takip ettiğimizde bir takım. Onlar da şu anda Norwich'le karşı karşıya geliyor ve birbirlik eşitlik var.
0: Yani çok avantajlıydı aslında Hull City ama son 6 maçını kazanamadı. Yani berbat bir final. Öyle olunca şu anda dezavantajlı olarak son haftaya girdiler playoff yolunda. Yoksa çok cepte gibiydi.
1: İngiltere böyle yalnız. İngiltere'de bazı takım, yani İngiltere'de takımlar acayip seriler yakalayabiliyor. Yani böyle bir galibiyet serisi yakalayıp ardından bir kazanamama serisi de yakalayabiliyor. Zor bir lig. Yani bahis anlamında da daha önceleri ilgi gösteriyordu ama yani bu ilgi karşılığında sana ilginin ödülünü vermeyen bir lig. Zor bir lig. Tesadüflerin şansın yardım etmesi gereken bir lig. O yüzden mesela ben artık şampiyonşip oynamıyorum ama mesela Hull City'de o kadar iyi götürdüğü bir ligde, yani mesela öyle bir serileri var ki 6 maçın, son 6 maçın 5'ini kazanmışlar. Ondan sonra 6 maç üstüyse kazanamamışlar. Bu enteresan bir seri tabii ki.
0: Evet. Bu arada orada çok fazla maç var.
1: Bir devre arasında veririz
0: evet,
1: skorları.
0: Orada bir skor hatırlatmasını devre arasında yapalım. Çünkü sürekli goller dolmaya devam ediyor. Villarreal Levante'de 0-0'lık eşitlik var. Evet, bugün tabii Süper Lig'de erken maçımız yok. 3 maç var demiştim. 3'ü de saat 20'de Samsun, Galatasaray, Trabzon, Göztepe, Fenerbahçe, Başakşehir. Bu maçları konuşacağız. Tabii bugün 1. Lig'de de saat 16'da başlayacak 6 maç var. Orada da Süper Lig'e çıkacak 2. takımı öğreneceğiz. Erzurumspor zaten bilet almıştı. Esenler, Erok ve Ahmet de son haftaya puan puana girdiler. Ama orada ikili avarajda Ahmet'in bir üstünlüğü var. Bugün kazanırsa Ahmet Süper Lig'e çıkan ikinci takım olacak. Bir puan kaybı halinde Esenler, Erok aldığı skora göre Süper Lig biletini alabilir. Orada da çok önemli bir heyecan yaşayacağız. Zaten düşenler belliydi.
1: Evet, Iğdır deplasmanına gidiyor. Ahmet, Iğdır'ın iddiası yok. Bunun altını çizelim. Esenler, Erok'a baktığımızda ise onlar da bugün Pendik'le karşı karşıya gelecekler, Pendik Spor'la. Pendik Spor da playoff'ta bir takım. Onların da çok keskin bir iddiası yok. Playoff'u garantilemiş bir takım zaten.
0: Evet, yani iki takım da rahat rakiplerle karşılaşacak. Bu anlamda Ahmet'in büyük bir avantajı var gibi duruyor. Evet, erken saatte konuşabileceğimiz İtalya'da saat 16'da bir maçımız var. Onunla başlangıcı yapalım. Udinese Torino orada. Tabii Udinese'nin golcüsü Kenan Davis'in bir sakatlığı vardı. Bakayım 11'de bu hafta dönüyor mu? İki takım da aslında ligde çok rahatlar. Orta sıralardalar. Udinese iki sezondur Costa Runjic yönetiminde istikrarlı bir performansla ligi çok rahat şekilde bitiriyor. Bu sezonu ilk 10 içinde bitirmek hedefleri. Şu an 10. sıradalar. Dediğim gibi geçen hafta en golcü oyuncusu Kenan Davis yoktu ama onun yokluğuna rağmen Lazio deplasmanında 3-3'lük bol gollü bir galibiyet aldı. Torino ise 2 ay önce bir teknik adam değişikliğine gitti. Roberto de Aversa göreve geldi ve 2 ayda Torino adeta bir gündüzle gece gibi bir değişim yaşadı. Yeni hocası da çıktı. 8 maçta 14 puan topladı. Bu 8 haftalık, yani hoca geldikten sonraki periyota bakarsak ligde en çok puan toplayan 5. takımlar ve bu süreçte en çok gol atan, Inter ve Como'dan sonra en çok gol atan takım Torino. 14 gol attı bu 8 haftada. Yani geçen hafta da Inter karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen geri dönüşte başardı. Baskıdan uzak, formda iki takımın maçında ben karşılıklı goller bekliyorum. KG var. Bu maçta değerlendirilebilir. Reklamdan sonra günün maçlarını konuşmayı sürdüreceğiz.

Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporlar.

0: Can.
1: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
2: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Süper Lig'de son hafta yaklaşıyor, ligin nabzı Nesine'de atıyor. Bugün saat 20'de Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ederken Galatasaray Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği heyecan dolu maçlara sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Süper Lig'de sezonun son haftalarına giriliyor, coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Samsunspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor, Göztepe maçları için milyonere gel, heyecanı zirvede yaşa. Spor.

0: Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. EuroLeague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
1: Sporun ev sahibi Esport Plus.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Villarreal Levante dakikalar 18, 0-0'lık eşitlik var. İtalya'da ilk maçımızı konuşmuştuk. Udinese Torino karşı gol var beklediğimi söylemiştim. İki rahat ve formda takımın maçında. Mesajlarınızı bekliyoruz. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız 538-052-1487. 538-052-1487. Barış İnciarslan dedim ki nasıl ilerleyelim? O dedi ki Süper Lig'i konuşalım bugün. Süper Lig'de saat 20'de 3 maçımız var. Ya bunları birlikte mi değerlendirmek lazım? Nasıl ilerleyelim? Yoksa tek tek konuşalım mı?
1: Yani sen bilirsin, hiç fark etmez benim için ama istiyorsan liderin maçıyla, şampiyonun maçıyla başlayalım.
0: Ya başlayalım.
1: Şampiyonu evet. Artık geçen hafta alınan skordan sonra 3-0'lık rahat bir galibiyetten sonra tahmin edilebilecek bir şey tabii ki Fenerbahçe'nin formsuzluğu sebebiyle, ama Galatasaray da formsuzdu. Tabii 3-0 biraz daha net bir skor oldu. Ama burada vermiş olduğumuz en çok gol ikinci yarıda atılır tahminimiz de bu anlamda gelmiş oldu. Yani bugün de Samsun Spor deplasmanında tabii Galatasaray kazanırsa şampiyon, ama kalan maçlarda 2 puan alsa bile zaten Galatasaray şampiyon. Bence hatta bugün şöyle olabilir. Bence Fenerbahçe Başakşehir'i yenemeyecek. Galatasaray her halükarda kazanamasa bile şampiyon olacak diye düşünüyorum. Ve yani Galatasaray'ın kazanma mecburiyetinin olmayacağını son bölümlerden gelecek haberlerle Galatasaray futbolcu kazanma mecburiyeti hissetmeyeceğini düşünüyorum. Bu anlamda Galatasaray galibiyetine oynamak bence riskli olabilir. Kadıköy'den gelecek haberler neticesi itibariyle ben Fenerbahçe'nin mevcut kadroyla, mevcut form durumuyla Başakşehir'i yenme ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Açıkçası eksikler de var ki takımın önemli oyuncuları başta Gündüz olmak üzere oynayamayacak. Dolayısıyla Galatasaray'ın üstünde maçın son bölümlerinde bir kazanma baskısı olmayabilir. Galatasaray son bölümleri rölantide oynayabilir. Bunu analizlerimizi yaparken göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Diğer yandan Samsunspor Avrupa kupaları için şansını azaltsa bile kazanırsa bir ihtimal daha onlar adına son iki hafta için oluşur. Bir ihtimal doğar. Son haftalarda Samsunspor son iki haftaya Avrupa kupalarına yeniden katılmak iddiasıyla girebilir. Çünkü burada kupayı Trabzonspor ya da Beşiktaş alırsa 5. sıraya kayacak. Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı. Samsunspor 45 puanda, Başakşehir 51 puanda. Yani 6 puanlık fark var. Başakşehir'in bugün ne yapacağını tam bilemiyoruz. Samsunspor futbolcular da bilmiyorlar. Belki yenilecek. Puan farkını 3'e indirme ihtimali var. Dolayısıyla son kurşunu ihtimalleri çok yüksek olmasa da atmak isteyecekler. Ben Samsunspor'da futbolcuların motive olacağını düşünüyorum. Gücü yetmeyecektir Galatasaray'a bence. Samsunspor bu sene çoğu maçta beklentilerin çok altında. Geçen seneki futbolunun çok altında bir performans ortaya koydu. İşte Emre Kılınç, Enchan gibi önemli eksikleri de var Samsunspor'un. Galatasaray gücü yüksek ihtimalle yetmeyecektir. Ama gol atar diye düşünüyorum. Bu çerçevede 2.5 üstüyle KG varı birlikte almak en banko bahis olacaktır maçla ilgili. Yani dediğim gibi Galatasaray yılın son bölümde kazanma üzerinde baskısı olmaması, olmayabilme ihtimali Fenerbahçe'den gelecek haberler yüzünden Galatasaray galibiyetini birazcık riskli hale getiriyor. Ben her zaman bahiste şunu söylüyorum. Kazanmak zorunda olmayan takımların kazanmasını oynamak biraz risklidir. Ona oynarken dikkat etmek lazım diye de her zaman söylüyorum. Bununla birlikte Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirecek olursak, zaten ufaktan girdik oraya. Ben Başakşehir'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Burada hatırlayanlar olacaktır. Ben haftalar önce Fenerbahçe kalan maçlarının, 7-8 hafta önce söyledim bunu, kalan maçlarının yarısını bile kazanamazsa benim için şaşırtıcı olmaz demiştim. Bu oyunla, tamamen Tedesco'yla alakalı bir performanstı. Tedesco tabii taraftarın teveccühleriyle uğurlandı ama yani onu savunanlar da işte kadro, santrofor falan gibi konulara da değindiler ama yani ligin son sırasındaki takımları Galatasaray'a yenilmek, onları yenememek hangi kadroyla ve santrforla açıklanır? Bilemiyorum yani Antalya Spor, bununla birlikte Karagümrük, Kasımpaşa gibi takımları yenememek hangi kadroyla açıklanır? Yani Fenerbahçe'nin en kötü kadrosu bile bu takımların kadroların çok çok üstünde kadrolar. Sezon başından beri 30 maça çıkmış, 32 maça çıkmış. Ligde hiçbir şekilde oyun inşa edememiş bir Tedesco gördük. Bu çerçevede alınan skorlar benim adıma şaşırtıcı değil. Ki yani Fenerbahçe eğer son dakikalarda Beşiktaş ve Samsunspor'u yenmese şu anda ikincilik şansı bile çok düşüktü. Çünkü oralardan gelen 4 puanla şu anda ikincilik koltuğunu koruyor. Dolayısıyla Fenerbahçe için söyleyebileceğimiz saha içinde olumlu tek bir yön yok. Bunun yanı sıra Başakşehir ise tam tersi. Bence Galatasaray'dan da bile daha organize bir takım şu anda. Galatasaray'ın da çok üzerinde bir organizasyonları, oyun güçleri var. Kadro olarak tabii ki Galatasaray'ın çok altında bir takım. Ama organizasyon olarak, teknik direktör etkisi olarak

0: Ligin şampiyonundan bile daha organize bir takım Başakşehir son haftalarda. Kadrodan da alınabilecek en yüksek verimi Nuri Şahin alıyor. Antalya'da da aynısını yapmıştı. Başlarda bocalamıştı. Sonrasında gaza basıp Antalyaspor'u çok iyi bir takım haline getirip oradan zaten Dortmund yapmıştı. Başakşehir'de de geldiğinin çok üzerine koydu Nuri Şahin ve bence ligimizin şu anda en organize, en taktiği en çok en iyi oturmuş takımı Başakşehir. Bu deplasmanda da kazanırlar diye düşünüyorum. Ama en kötü ihtimalle bir puan alırlar. 0-2 çifte şansı yazabiliriz. Bilyoner'deki oranı da 1.90 civarı bu tahmin 0-2 çifte şansı.
1: Tedesco konusunda biraz tabii yeterli değil. Yani bu Fenerbahçe hocası olması için ama biraz bence insanlar insani yönünü de hocanı sevdiler.
0: Evet.
1: Çünkü hakikaten geldiğinden beri o bizim kaos olan futbol ikliminde hep
0: Tabii
1: böyle
0: tabii.
1: beyefendi kişiliğiyle bence o konuda hakkını vermek lazım. Hiç ortamı germedi, saçma sapan bahaneleri sığmadı.
0: Yok yok.
1: O konuda hakikaten düzgün bir karakterdi.
0: O anlamda kendisine
1: Evet.
0: gerçekten bir futbol sever olarak çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin halihazırdaki yönetimine de teşekkür ediyoruz o anlamda. Onlar da bu oyunu saha içine. Ki Fenerbahçe yıllardır saha dışında bu
1: Doğru.
0: oyunu oynamaya çalışıyordu. Saha içine almaya çalıştılar. O yüzden Tedesco'ya da o anlamda teşekkür ediyoruz. Saha içinde kaldı hep. Mourinho gibi abuk subuk
1: Evet.
0: cümleler, tespitler, tamamen uydurma tespitler yapmadı. Tamamen saha içinde kaldı ama Tedesco büyük takım çalıştırabilecek kalibrede bir teknik direktör değil. O vizyonda bir teknik direktör değil. O hırsta, o motivasyonda bir teknik, psikolojide bir teknik direktör değil. Bilgi olarak da değil. Yani bu takımı haftalardır yönetiyorsun, bir oyun inşa edersin öyle ya da böyle. Yani Antalyaspor karşısında, Karagümrük karşısında bu kadar zayıf oyunlar ortaya koydurmazsın. Burada ihale tamamen Tedesco'nundur. Tedesco'ya kalır. Başka hiç kimseye kalmaz. Yani ligin en zayıf takımları karşısında puanlar kaybetmek, yenilgiler almak ona yazar. Velhasıl belki de ondandır o teveccühün nedeni iyi insan olmasındandır. Ama tabii Fenerbahçe'nin de artık iyi insandan ziyade iyi teknik direktöre ihtiyacı olduğu da bir kesin. Yani onun bıraktığı enkaz da Murat Hoca yönetiminde son 3 haftada bence kalkmayacaktır. Bugün de bir
1: Yani
0: mağlubiyet gelebilir bence Fenerbahçe'de.
1: herkes gidiyor, Murat Hoca kalıyor.
0: Yani
1: Bu sosyal medyada çok gördüm hakikaten. Yani mesela şu 3 maçta tabi bilemeyiz ama en azından bir eski futbolcu falan olabilirdi ya, bilmiyorum.
0: herhalde kulüp içinde yok
1: Evet.
0: herhalde şu anda. Öyle
1: Dışarıdan da
0: bildiysem
1: evet öyle bir destek
0: dışarıdan da olmaz yani
1: olmaz dediler.
0: orada hoca
1: Evet.
0: varken, yardımcı hoca varken herhalde onları o topa sokmak istemediler. Hoca son 3 maçı bitirecek. Yeni gelecek yönetimde transferi teknik direktörü hemen muhtemelen getirecektir. Hataya düşmeden yeni bir yapılanma, bir inşa haline gidilecektir Fenerbahçe'de. Bununla birlikte son maçımız bugünün son maçı. 3 maçta aynı saatte Trabzonspor Göztepe. Burada da ben Trabzonspor'dan net bir galibiyet bekliyorum. Yani Göztepe üzerinden bu maçı incelemek lazım. Göztepe'nin bu sezonki futbolu Stoylov döneminin açık ara en kötü futboluydu bu sezon. Kadro da en kötü kadro bu arada. Yani taktik aynı. Yine 3-5-2 oynuyor. Bütün taktikler, dokunuşlar, nüanslar aynı ama kadro zayıf olduğu için Stoylov'un bu taktikleri çoğu zaman yerine gelmiyor. Yani en basit bir Romulo'ları yok. En basiti Göztepe'nin bir Tianic yok. Neden bu Tianic'i sevemediler? Onu anlamıyorum, bilemiyorum ama şu anda aldıkları oyuncular Kratsev olsun, Antunes olsun o oyuncunun çok yakınından bile geçmeyecek. Oyuncular bu çerçevede yani Göztepe'de pasörlük de yok, bitiricilik de yok. Hücum anlamında büyük problemlerin yaşandığı bir sezonu Göztepe geride bırakacak. Trabzonspor ise ikinci sıra için mutlaka kazanmalı. Konya deplasmanında büyük bir hayal kırıklığı yarattı Trabzonspor. Bu maçı mutlaka kazanmalı. İkinci sıra için ki ben hani bu maçların hepsi birbiriyle bağlantılı. Başakşehir'in puan alacağını düşündüğüm için Fenerbahçe'den Trabzonspor bugün kazanırsa ikinci sıra için baya bir önemli hamle yapmış olacak. Çünkü Fenerbahçe'nin puanı 67. Kafa kafaya gelebilirler. bu haftanın sonunda.

0: Son iki maçta Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ikinci takım belli olur. Trabzonspor'da elbette eksikler önemli ama ben Göztepe karşısında Göztepe'nin zayıf oyununu geçeceğini tahmin ediyorum. Ev sahibi ekibin kazanırlar diyorum. Oranda 1.52'ye kadar düştü. 1.59'du. Oranı yükseltmek için 1 ve 4.5 altında beraber yazabiliriz. Yani akşam 20 seansında Süper Lig'de 3 maçımız var. Zirve maçları bunlar. Trabzonspor Göztepe maçında Trabzonspor kazanır. Fenerbahçe Başakşehir maçında Başakşehir yenilmez. Samsunspor Galatasaray maçında da iki takım gol atar ve 2.5 üstünü birlikte alalım diye bir önerim var.
1: Evet, yani ilk 7 sıradaki takımın 6'sı 5'te saymasak birbiriyle oynayacak. Yani biz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon cephesinden bakıyoruz ama 5. sıra içinde, yani diğer 3 takımda 5. sıranın iddiası var. Potansiyel Avrupa bileti için o anlamda hakikaten güzel maçlar olacak. Dinleyicilerimizden de bu doğrultuda gelen mesajlar var. Denizli'den Sefalettin Bey, Başakşehir moralsiz Fenerbahçe'yi yener diye düşünüyorum demiş. Bir başka dinleyicimiz, bence Galatasaray'da Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon üçü de yenilecek. Aynı saatte yazarım, iyi yayınlar demiş.
0: Yani Galatasaray bence yenilmeyebilir. Yani Samsunspor kötü bir sezon geçiriyor. Hafta içerisinde kazandı. Deplasman'da galip geldi ama eksikleri de var. Orada bir sürpriz çıkması zor ihtimal gibi gözüküyor.
1: Bir başka dinleyicimiz Bahçeli Evler'den Fırat Bey. Barış abiyi severek takip ediyorum.
0: Teşekkürler.
1: Sorum, yani sorusuymuş bu. Fenerbahçe'de hangi bölgeler ihtiyaç duyuluyor? Forvet olarak nasıl bir isim alınmalı? Takımda çalım atan adam eksilten oyuncu hasretini yıllardır çekiyoruz. Ümit Özat'ı, Tuncay'ı, Anelka'yı, Ahbih'i özledik abi demiş.
0: Vallahi hep herkes özledi onları. Tabii o zaman Fenerbahçe'nin parlak dönemleri. Yani Anelka için aynı şey söyleyemem. Anelka bence isminin karşılığında bir futbol Türkiye'de oynamadı. Yani çok büyük bir isim olarak Türkiye'ye geldi Nicolas Anelka. Ama performansı o çok büyük isme yakışır bir performans değildi. Bana göre Fenerbahçe'nin futbolcudan ziyade iyi bir teknik direktörü ihtiyacı var. Artık doğru bir teknik direktörü ihtiyacı var. Türkiye'de ne yazık ki Türk teknik direktörü yetişmiyor. Türk teknik direktörü gelmeyecektir diye düşünüyorum. Gidip de yıllardır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'ı getirmezler diye tahmin ediyorum. Yabancı gelecektir ama artık gerçekten iyi bir teknik direktöre Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Tedesco gibi deneme hocaları değil de artık kendisini ispatlamış, modern futbolu takip eden, bu anlamda başarıları da olan bir isme gidilmesi, hırsı da olan bir isme gidilmesi gerekiyor. Futbolcudan ziyade futbolcu olarak da Fenerbahçe'nin çok fazla eksiği var. Yani zaten santrofordan, kanatlardan ama tabii büyük yatırımlar yapılmış oyuncular da var. Yani onların yerine takviyeler yapmak gerekecek. Başta Kerem olmak üzere.
1: Nurşahin'e ne diyorsun?
0: Hoca olarak mı?
1: Evet.
0: Ya Nurşahin'i ben çok beğeniyorum. Biliyorsun ben hoca beğenmem kolay kolay.
1: Evet, özellikle biliyoruz.
0: Özellikle Türk teknik direktörleri çok beğenmem. Beğendiğim 3-5 tane hoca var. İşte Recep Hoca'yı çok beğenirim. Recep Uçar'ı çok beğenirim. Birkaç tane daha sayarız işte onun yanına. Nuri Hoca da onlardan en çok beğendiğim isim. Bir kere Nuri Hoca oyuna dokunuyor, takımlara dokunuyor. Bunu gözümüzün önünde iki kez yaptı. Bir Antalyaspor'da yaptı. O da ilk teknik direktörlük deneyimiydi biliyorsun Cem. Takım enkaz halinde takımı aldı, bir seviyeye getirdi ama bunu şöyle gördük. Çok net bir şekilde takımı işledi. İlmek ilmek işledi takımı. Bunu gördük. Her hafta üzerine koydu. Her hafta üzerine koydu. Ve şimdi bunun aynısını Başakşehir'de yaptı. Bu bir tesadüf değilmiş demek ki Antalyaspor'da yaptı. Aynısını Başakşehir'de yaptı. Gerçekten bir enkaz devraldı. O enkazı kaldırdı. Yeni bir oyun inşa etti ve bu inşa ettiği oyun skorda alıyor. Zevk de veriyor, büyük de keyif veriyor herkese. Dolayısıyla Dortmund kariyeri erkendi belki Nuri Hoca için ama oldu bitti. Şimdi döndü yeniden Türkiye'ye. Başakşehir çok doğru bir kulüp kendisi adına. Ben Nuri Şahin'in çok iyi bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. İyi de bir insan. Çok da beyefendi. Çok sevdiğimiz bir insan. Birebir tanımasak da. Çok beğendiğimiz, çok iyi bir insan. Allah kalbine göre de versin. Verecek diye de düşünüyorum ama yani Fenerbahçe
1: Erken mi diyorsun?
0: Yani erken yok. Olabilir. Çünkü Fenerbahçe'de şu anda çok büyük stres var. Şampiyonluk baskısı var. Hoca o baskı... Eminim şu futbolun çok çok üzerine futbol oynatacağına eminim. Nur Hoca'nın. Ama işte o streste bir soru işareti. Tabii şimdi diyeceksin ki sen bana abi Türkiye'de Türk teknik direktörler şampiyon oluyor diyeceksin.
1: Yani öyle gözüken.
0: Yani o da doğru. Yabancıların Türkiye'de şampiyonluk yani, şeyi düşük.
1: Yani Nuri Hoca'nın orada. Ligi bilmesi, Türkiye bilmesi o anlamda çok büyük artı ama dediğin gibi ben de sanki bir tık erken gibi düşünüyorum.
0: Yani evet biraz daha böyle başarı Başakşehir'e böyle kupalar falan. Evet. Eminim seneye çok daha iyi bir Başakşehir inşa edecek. Yani ondan sonra
1: Okan Buruk gibi işte örneğin.
0: Tabii Akhisar'da kupa aldı Okan Hoca. Evet. Gitti şampiyon oldu. Galatasaray'ın başına geldi. Nur Hoca'nın da daha yaşı da çok genç. İlerleyen yıllarda 3 büyüklerden birini çalıştıracağına ben çok eminim. %100 eminim. Eğer Avrupa'nın büyük takımlarına gitmezse.
1: İşte orada elini çabuk tutma şey de olabilir. İsteği de olabilir ama bakalım ne getirecek zaman.
0: Nur Hoca, Nur Hoca ben çok çok eminim yani. Allah bize ömür verir de buralarda mikrofon başında olursak, sizler de radyolarınızın başında olursanız burada konuşacağız. Nuri Şahin'i çok iyi bir yerde göreceğiz ilerleyen yıllarda. Çünkü gerçekten gözümüzde yani bir teknik direktörün bir takımına bir takıma dokunuşu ancak bu kadar olur. Takımına çalışır takımlara. Dokunuyor adam. Adam inşa ediyor. Adam o taktikleri gün takımlarına kabul ettiriyor. O futbolculardan maksimum verimleri alıyor. Bu çerçevede güzel günler olur diye düşünüyorum hocamızla birlikte. At yarışım var.
1: Evet.
0: Tamam oraya gidelim.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
1: reklam.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Reklam.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: abi 5 numaralı Lajoya son viraja gelinmeden 3 numaralı Siblings ve 2 numaralı Deniz Ares 1 numaralı Baba Sözdinler'den kurtuldular ve aralarında bir diler kuraşına girip son viraja geldiler. Son 400 metre ortadaki 3 numaralı Siblings yarım boy farkla önde girdi. İçinden 2 numaralı Deniz Ares saldırıyor. Son 300 metreye yarım boy kadar, 1 boy kadar 3 numaralı Siblings önde geldi. 2 numaralı Deniz Ares'in gayretleri var son 150 metreye. 2 boy farkla 3 numaralı Siblings isimli tay lider giriyor. 2 numaralı Deniz Ares'in gayretleri var. 1 boy farkla Siblings önde. Son metreler 3 numaralı Siblings fotoyu buluyor. 2 numaralı Deniz Ares ikinci. 1 numaralı Baba Sözdinler üçüncü. 5 numaralı La Joya dördüncü. 8 numaralı Run for Us da 5. oldu. 3 numaralı Siblings Ahmet Çelik de kazandı. Her iki Altılı Ganyan programında da Altılı Ganyan favorisiydi Siblings.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Reklam.
5: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
7: Radyo Spor.
8: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
9: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
10: Süper Lig'de son hafta yaklaşıyor, ligin nabzı nesine de atıyor.

0: Bugün saat 20'de Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ederken Galatasaray Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum, günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Kasko teklifleri en parada şimdi. Hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
1: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: En para, en para.
2: Reklam.
3: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Bilyoner ile hafta sonu bülteni devam ediyor. 538-052-1487 WhatsApp iletişim numaramız mesajınızı bekliyoruz. Gelen mesajlar da var ama şöyle bir şampiyonşipte skorlar hatırlatayım. İkinci yarılar başladı. Güzel bir yarış var orada. Sheffield Wednesday ki -18 puanla ligin dibindeydi. Tamamen tabii formalite ama West Bromwich karşısında 2-0 önde. Hull City Norwich maçı 1-1 devam ediyor. Bir dinleyicimiz de sormuş. Hull City kazanırsa playoff'a çıkıyor diye ama kazanması yetmiyor. Onun bilgisini verelim. Ama mevcut skorlarla şu anda gol atarsa evet puanını 73 yapacak. Ama diğer maçlardan gelecek skorlar da önemli. Portsmouth Birmingham 1-1. Swansea Charlton 0-0. Watford 0 Coventry 2. Blackburn Leicester maçı 0-0. Bristol City 1, Stoke 0, Derby County 1, Sheffield United 0, Ipswich Town 2, Queen's Park Rangers 0, Millwall 2, Oxford 0, Preston 0, Southampton 2, Wrexham, Middlesbrough maçı ise 2-2 devam ediyor. Bu sonuçlarla Ipswich Town, Coventry'nin ardından Premier Lig'e direkt çıkan ikinci takım olacak. Playoff savaşında ise Derby, Wrexham ve Hull City arasındaki yarışta ise şu anda Derby County son playoff biletini alıyor gibi duruyor.
1: Evet, Coventry'de şampiyonluğunu garantilemesine rağmen Watford deplasmanında önde.
0: Onun dışında İspanya Liga'daki maçımızda gol geldi çok büyük bir hatayla. Villarreal Levante karşısında 1-0 öne geçti. Dakikalar 43
1: orada. Villarreal normal temposunda değil bugün. Ama dediler ki buyurun siz atın. Gittiler. Ayaklarındaki topu Villarreal'li santrafora Mikau Tadze'ye verdiler. Golü de yediler. Çok dramatik tabii yani bu seviyede küme düşme hattındaki bir takımın böyle bir hata yapması. Çok üzücü futbolcu adına çok üzücü gerçekten. Futbolculuk zor. Devam edelim. Mesajlara bakalım hızlıca.
0: Bakalım Deniz'den bir başka dinleyicimiz. Deniz'den dinleniyoruz. Selamımızı gönderelim. Şurayı tam anlamadım ama galiba böyle demek istemiş. Barış Bey'in özellikle hoca analizleri konusunda bir dünyanın olduğunu düşün. Dünya markası gibi bir şey demiş. Yani övmüş galiba seni orada.
1: Bilemedim. ya da kendi kafasında bir dünya var orada yaşıyor demek istiyor olabilir.
0: Bu sorumu cevaplamadın demiş ama soralım. Yani az önce konuştuk aslında Galatasaray'ın başına. Burada da Nuri Hoca'yı Galatasaray'ın başına sormuşlar. Fenerbahçe gibi stresi fazla olmaz. Avrupa'da daha
1: %100 doğru.
0: Avrupa'da daha başarılı olur mu?
1: %100 doğru.
0: Galatasaray taraftarının beklediği daha güzel futbol ve Avrupa'da daha fazla başarı Nuri Hoca sağlayabilir mi?
1: %100 doğru. Hep

0: Sizin altına imza atıyorum Denizli'den. Kimdi? Habib Bey. %100 doğru. Galatasaray gibi arka arkaya şampiyonluk kazanmış, çok da şampiyonluk baskısı olmayan üzerinde bir takımı, bir proje takımının parası olan bir takımına, takıma Nuri Şahin çok çok daha iyi gelecektir. Çünkü Nuri Şahin, demin de söylediğim gibi, zamanlı inşa ediyor. Bunu biz gözümüzde görüyoruz. O zamanı Galatasaray rahatlıkla verebilir Nuri Şahin'e ve Galatasaray taraftarının istediği, o göze hoş gelen bireysellikten uzak. Şu an Galatasaray Okan Buruk döneminde yıllardır bireysellik üzerine futbol oynuyor. Yıldızlar üzerinden oynuyor. Takım oyuna dönebilecek bir oyunu Galatasaray'da inşa edebilir. Fenerbahçe, Beşiktaş biraz daha, yani oralarda şöyle olur. Biraz kötü gittiğinde hemen yine şampiyon olamayacağı stresi yüklenebilir. O Nuri Hoca için çok iyi olmaz tabii.
1: Bir başkan hocamızı Beşiktaş'a yakıştırmış. Nuri Şahin Beşiktaş'ta sanki daha iyi olur. Özellikle 3 yıllık bir projeyle. Yani 3 yıl sabredilse başarıya kadar, ama işte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta o sabır az.
0: Sabır az.
1: Bir başka dinleyicimiz, çoğunlukla siz ve siz önceki yorumcular maçları üst ve KG var önerdi. Lakin sabahtan beri yerel ve major liglerin %75'i alt ve KG yok oldu diye bir, artık sistem mi diyeyim?
0: Yani kritik haftalardayız. Şimdi mesela Villarreal Levante maçı, normalde ben bu takımları 35 haftadır izliyorum. 34 haftadır izliyorum ikisinden. Normalde Villarreal şu anda 2-3 gol atabilirdi bu takıma. Gol beklentisi en az 1.52 arası odurdu Villarreal'in. Ama işte iddiasının Villarreal'in olmaması, Levante'nin iddiasının büyük olması maçı stresli hale getirdi Villarreal açısından. Ve pozisyon yoktu mesela çok fazla Villarreal'in. Bir direkten dönen topları var. Dolayısıyla normalde oynayacağı futbolu Villarreal şu anda oynamıyor. Son haftalarda böyle şeyler olabiliyor. Onu göz önünde bulundurmak lazım aslında.
1: Biz geçtiğimiz haftalarda şunu da konuşmuştuk zaten, liglerde aslında 2.5-6 biten maç yüzdesi daha yüksekti. Geçtiğimiz hafta bununla ilgili bir bilgi vermiştik. Yani alt, yani beklediğimiz az gollü geçmesi önerdiğimiz maçlar da oluyor ama genelde dinleyicilerimizin de iddiaseverlerin oynamayı daha çok sevdiği maçlar. Yani kimse maçta gol olmasın diye izlemek istemiyor şimdi izlerken, ya da bunu beklemiyorlar. O yüzden birazcık daha KG var ve üst tercihlerine oynama yüzdesi daha fazla oluyor. Bir başka dinleyicimiz, Belçika'dan yazıyorum, ismim İbrahim. Güvendiğiniz 3 tane maç verir misiniz lütfen demiş.
0: Bugünden verelim 3 tane maç. Verelim. Ben Başakşehir'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yani 1.90 oranı var. Bunu sizlere önerebilirim. Bununla birlikte Osasuna Barcelona maçında KG var. Öneriyorum. Osasuna gol atacaktır. Nedenlerini açıklayacağım. Bununla birlikte Valencia Atletico Madrid maçında da Valencia en az 2 gol atar tahminim var. Cem'den de 2 maç alalım, 5 olsun. İçlerinden 3'ünü seçsin.
1: Yani Leverkusen Leipzig'e bol gol bekliyorum. 2.5 üstü ve KG var alabilirsiniz. Yani bugünden de akşamdan yine bir bol gollü maç Hollanda'dan vereyim. Nijmegen Telstar. Yani o maçın da çok keyifli geçmesini bekliyorum. 2.5 üstü KG var ya da 3.5 üstü olarak o maçı değerlendirebilirsiniz.
0: Şimdi Almanya'yı da konuşacağız. Mesaj var mı başka Cem?
1: Şöyle birkaç tane var. Ahmet 2 gol atar mı? Görüşleriniz nelerdir demiş Ankara'dan. Akın Bey, birincilik maçlarına başlaması 10 dakikalık bir süre kaldı. Yani atabilir, kazanması lazım. Iğdır da ligin rahat takımlarından biri. Onun dışında atladığımız Erdal abin Çorlu'dan, tabii programın başında atmış, altlarda kaldı biraz. Samsun Galatasaray maçına 2 ve 1.5 üstü. Osasuna Barcelona maçına 2 ve 1.5 üstü. Galatasaray'a katılırsın herhalde. Barcelona'ya katılıyor musun?
0: Barcelona kazanamazsa çok sürpriz olmaz. Orada. Dikkat etmek lazım.
1: Şöyle bakıyorum. Maç tahmini verir misiniz demiş Nihat Bey. Vereceğiz, başlıyoruz. Onun dışında Denizli'den Yıldıray Bey de Levante düşmeme oynuyor. Villarreal'e gol atabilir mi demiş.
0: Villarreal'e gol atabilir mi? Yani şu ana kadarki performansı Levante'nin çok iyi değildi. Villarreal'de. Ya maç şu anda şöyle oynandı. 45 dakika oldu. Tamamen iddiası olmayan, tamamen prestij için sahaya çıkmış iki takım maçı gibi oynandı. Villarreal evet prestij için sahada ama Levante'nin iddiası çok büyük ama onun da gücü yetmiyor oynamaya. Yani oyun oynamak istiyor ama oynayamıyor. Öyle bir maç izliyoruz. Gol atamazsa Levante çok şaşırtıcı olmaz. Dikkatli olmak lazım. Devam ediyoruz şimdi. Maçlarımızı verdik. Ben Başakşehir yenilmez dedim Süper Lig'de. Trabzonspor Göztepe maçında Trabzonspor kazanır. Samsunspor Galatasaray maçında da 2.5 üstüyle KG varı birlikte alalım dedik. Cem'den şimdi Almanya tahminlerini alacağız. Almanya'da 16.30'da çok fazla maçımız var. Onları hemen şöyle bir çırpıda değerlendirsin hızlı bir şekilde. Ardından akşam maçlarını konuşmaya devam edeceğiz. Evet, Almanya'da en güvendiğin maçla başlayacağım.
1: Hani en güvendiğim maç akşam maçı 19.30'daki.
0: O zaman onunla başlayalım.
1: Onunla başlayalım. Sıkıntı yok. Bayer Leverkusen, Leipzig. Tabii Şampiyonlar Ligi yarışında 4 takım bu hafta birbiriyle oynuyor. Leverkusen, Leipzig ve yine 16.30 seansında Hoffenheim, Stuttgart. Bu maçlar çok önemli. Leverkusen kazanmak zorunda olan taraf Leipzig karşısında. Ancak son dönem futbollarını beğenmiyorum. Umut verici değil. Bence sezon içinde hem kupada devam ettiler, Şampiyonlar Ligi ve lig maratonu onları çok yordu ve bu yorgunluk bu final haftalarına futbol anlamında negatif yansıdı. Geçen haftalık Köln deplasmanında kazandılar ama rakip 25 şut çekti. 3'ün üzerinde gol beklentisi yakaladı Köln. Buna rağmen çok şanslı bir, hatta Alman basında tartışmalı bir penaltı kararıyla Leverkusen öne geçti ve maçı da kazandı. Leipzig ise çok formda. Son 8 maçta 7 galibiyet aldı. Şimdi Leverkusen kazanmak zorunda olan taraf olarak zaten üçlü savunma ve kanat bekleriyle oynayan bir takım ve Grimaldo, zaten her hafta bahsediyorum. Yerini sol bek aslında ama onu 10 numara pozisyonunda ceza sahasının içinde, rakip ceza sahasının içinde çok sık görüyoruz. Ve bu maçta da bu bindirmeleri yapmak zorunda Grimaldo ve onun boşluk, iki bekinin de bırakacağı boşluklara Leipzig'de Diomande gibi, Nusa gibi son dönemde çok formda, çok süratli, çok yetenekli kanat oyuncuları bu boşlukları değerlendirip Leipzig için uygun pozisyonları bulacaklardır. O yüzden ben iki takımın da gol atacağı tempolu ve gollü maç bekliyorum. 2.5 süre KG var. Oranları da hakikaten çok düşmeye başladı. 1.40'ın altına kadar indiler. Yani alternatif olarak da ilk yarı 1.5 üstü ya da 3.5 üstü seçimleri değerlendirilebilir. 16.30 seansına geçersek şampiyon Bayern Münih'e bakalım. Heidenheim'e ağırlayacaklar. Tabii Bayern Münih Paris Saint Germain deplasmanında hafta içi çok fantastik bir düelloya tutuştu. 5-4 gibi. Hakikaten çok keyifli bir maç izletti. Önlerinde rövanş var. Akıllar tamamen oraya kayacaktır. Büyük çaplı bir rotasyonda görürüz diye bekliyordum. 11'lerde belli o rotasyon var. Kalede Urbik olacak. Stanisic, Kimmince, Tah, Ito. Savunmada bir dörtlü. 18 yaşındaki NDI var. Orta sahada yanında Pavlović var. Laimer, Goretzka, Musiala ve ileri üçlü de Niklas Jackson. Neuer, Upamecano, Kimmi, Kane, Diaz, Olise, Davis. Bugün Bayern Münih'te yedekler arasında ya son maç, Mainz maçında da geçen hafta benzer rotasyonu yapmış. İlk yarıyı 3-0 geride kapatmıştı Bayern Münih. İkinci yarışta Olise'yi Harry Kane oyuna sürdü kompani ve 4-3 o maçı kazandı. Heidenheim'e bakarsak ligin dibinde, son 3 maçta aldığı 2 galibiyetle kümede kalma umutlarını canlı tuttu. Ama hala bir mucizeye ihtiyaçları var. Risk almak zorundalar. Çift forvet sisteme döndükten sonra da hücumda daha üretken bir Heidenheim izliyoruz. Oranlar çok cezbetmiyor bu maçta da. Her türlü oran hakikaten düşük açıklamış ama ilk yarıda 2 gol bekleyebiliriz. Bayern Münih Heidenheim maçında ilk yarı 1.5 üstü önereceğim. Antalya Frankfurt Hamburg maçı. Frankfurt'ta Riera yönetimi, Albert Riera yönetimi de belki kolay kaybetmiyor Frankfurt ama 11 maçta 4 galibiyet alabildi. Hocaya karşı da genel bir hoşnutsuzluk oluşmaya başladı. Bu maç öncesi yaptığı basın toplantısında da hakikaten çok stresi kaldıramadığına dönelik sert açıklamalar yaptı. Basın mensupları tartıştı. Burkhardt takımın forvetinin işte kilosunun fazla olduğuna dair eleştirileri vardı. Bunu sordular hocaya. Hoca da buna işte siz karışmayın tarzı cevaplar verdi. Ama onun dışında Götze gibi, Can Uzun gibi, Ritsu Doğan gibi takımın bireysel anlamda çok yetenekli isimlerini de Riyar'a kullanmıyor. Çok kısıtlı süreler veriyor. Bu anlamda çok eleştiriliyor. Kazanma baskısı, savunmada da basit hatalar yapmaya başladılar. 7. sırada tabii yerlerini korumaları lazım. Orada Freiburg'la bir potansiyel Avrupa'ya da konferans bileti şu anda belirsiz. O bilet için yarışıyorlar. Hamburg ise son 6 maçta 2 puan aldı. Son 10 maçta bir kez kazandı. Playout hattının 5 puan üstündeler. Kredilerini tüketiyorlar ve kalan fikstürleri de hakikaten çok zor. Deplasman performansları da kötü ama burada beraberlik Hamburg için kötü sonuç olmayacaktır. Frankfurt'un da ben kapalı savunmaya karşı çözüm üretmekte zorlanacağını düşünüyorum. O yüzden 3.5-6, 1.40 gibi oranı var. Bence gayet güzel. Ben kısır bir mücadele bekliyorum. Değenebilir. Devam edersek Hoffenheim, Stuttgart. Bu da dediğim gibi Şampiyonlar Ligi bileti için çekişen bir başka iki takımın mücadelesi. 57'şer puandalar. 4 ve 5. sıradalar. Almanya'nın tabii 5. sırasında Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali halen devam ediyor. Ama ilk 4'te kalıp bu bileti garantilemek istiyor ikisi de. Hoffenheim sert düşüşün ardından Dortmund ve Hamburg galibiyetleriyle yarışta kaldı. Hücumda yeniden form tuttular. Ofansif bir kadroyla çıkıyor sahaya aslında. İşte Traore, Lemperle, Aslani, Kramaric orta sahadan yine destek alıyor hücuma. Ama savunma geniş alanda yakalanınca basit hatalar yapıyor. Bu maç öncesinde çok önemli iki eksiği var. Hrnac savunmadan ve orta sahadan Promel. İkisinin de cezalı forma giyemeyecekler. Stuttgart ise 120 dakikalık bir kupada yorucu bir maçın ardından Werder Bremen maçına rotasyona gitti. Ve bu rotasyonu bedelinde 2 puan bırakarak ağır ödedi. Muhtemelen bu maça tamamen en güçlü kadrosuyla çıkacaktır. İki takım da golcü kimliğine rağmen ben mücadeledeki stresin, maçın öneminin iki takım da biraz daha kontrolü futbol yöneteceğini düşünüyorum. Bence Stuttgart sezon boyunca daha istikrarlı ve organizeydi. Ben en azından yenilmeden döneceklerini düşünüyorum bu deplasmandan. 0-2 çifte şans önerim olacak. Reklamın ardından Almanya'da kalan maçları konuşacağız.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin ilk adresi
3: Milyoner. Radyo Spor. Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Yola çıkarken ama deme. Pratikar'la aracını kirala, hemen çık yola.
7: Bir yağlama
6: ya da mıhlama.
7: Bir yerlere kaçıp rahatlama.
6: Radyodaki şarkıyı alkışlama. Yani yaşama. Pratikar'da amalar yok. Sana uygun onlarca seçenek, avantajlı fiyatlar var. Pratikar.
8: Şimdi yolda olmak var.
6: Üstelik şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Pratikar.
8: Şimdi yolda olmak var.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
12: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
13: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. Starchy Max'taki yerini alan son

0: Epifora'yı görüyorum. O bugün beklemeye yeğledi anlaşılan. Onun önüne geçen bir numaralı estimate oldu. 1400 metre start yeri geçildiğinde yaklaşık 2 boy, 2,5 boy farkla 3 numaralı Salvat Herra kaçıyor. 1 numaralı estimate artırıp ikinciliği attı. Kendini ona yakın koşuyor yine. 5 numaralı Love Sea. Onların bir boyu gerilerinde 4 numaralı La Efa. Bir boyu geride 2 numaralı Lady Sephora. 1000 metre start yerine ilk ulaşan 3 boy farkla önde olan 3 numaralı Salvat Herra. Dışarıda 1 numaralı estimate. Bir boyun farkla gerisinde 5 numaralı Love Sea. 2-2,5 boy kadar geride 4 numaralı La Efa. Hemen içinde 2 numaralı Lady Sephora. Son 800 metreye girdiler kısraklar. 2 boy farkla önde 3 numaralı Salvat Herra. 1 numaralı Ismaid'in ve içeride yine 5 numaralı Lavsi'nin gayretleri var. 2 boy kadar geride içeride 2 numaralı Lady Sephora. Hemen dışında 4 numaralı La Efa'da birbirlerine yakınlar. Son viraja doğru 2 boy farkla Salvat Herra önde geliyor ve düzlüğe pistin ortasından lider çıktı. Ortadan 1 numaralı Ismaid var. Yerinden 5 numaralı Lavsi, ortaya dalan 2 numaralı Lady Sephora gayretleri var. La Efa biraz gerilerde kaldı. Son 200 metreye doğru 2 boy farkla 3 numaralı Salvat Herra lider geldi. Ismaid ve Lady Sephora saldırıyorlar. Ortadan Lady Sephora, dışından Ismaid geldiler. Salvat Herra'yı yakaladılar. 3 kısrak başa baş oldu. Lady Sephora, Ismaid fotoyu bulan kısrak. Ismaid mi Lady Sephora mı? Foto finish karar verecek. 3 numaralı Salvat Herra 3. oldu. 4. 5 numaralı Lavsi. 5. de 4 numaralı La Efa. Güzel mücadele oldu. Bekleyen isimlere yaradı koşu. 1 numaralı Estimate ve 2 numaralı Lady Sephora aynaya yakın girdiler. Kararı varış hakemleri verecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tarih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz.
1: Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteni ikinci saatimize başlıyoruz. Barış Dinç Arslan ve Cem Altıparmak var. Mikrofonlarda 538-052-1487 Radyospor WhatsApp iletişim numaramız, mesajlarınızı bekliyoruz. Şöyle bir skorlara bakalım. Birinci ligde saat 16 itibariyle maçlar başladı. Süper Lig'e çıkacak son takımı öğreneceğiz. Iğdır, Ahmet maçı. Burada yine Esenler Erok, Pendik maçı. Bu iki maç önemli. Esenler Erok ve Ahmet aynı puandalar ama ikili avarajda Ahmet'in üstünlüğü var. O yüzden kazanırsa ya da bir puan eşitliğinde Süper Lig'e çıkan ikinci takım olacak. Villarreal 1, Levante 0. İspanya Liga'da ilk yarı skorumuz. İtalya'da Udinese Torino, Fransa'da Nantes Marsilya maçları başladı. Oralarda skor değişikliği olursa bilgisini veririz. Championship'te ise Hasti Norwich karşısında 2-1 öne geçti. Şu anda Wrexham ile playoff potasında aynı puanlar. 71-71. Wrexham berabere Middlesbrough ile 2-2. Burada genel avarajı bakıyor. Şu anda bir gol avarajı geride Hull City. O yüzden ya Wrexham'ın mağlup olması ya da bir gol daha atıp farkı ikiye çıkartmaları lazım. Öyle olursa playoff biletini Hull City almış olacak. Ipswich Town da Premier Lig yolunda şu anda çok büyük avantaja sahip. 2-0'da en son skor değişikliği var mı? Yok. Queen's Park Rangers karşısında 2-0 önde Ipswich ve Premier Lig'e çıkan ikinci takım olacak Coventry'nin ardından. Evet, biz nerede kalmıştık? Bundesliga'da kalmıştık.
2: Evet, oradan bitiriyorduk artık orayı.
1: Evet, bitirelim oradan. Ne demiştik? Bayern Münih Heidenheim'a ilk kere 1.5 üstü. Frankfurt Hamburg'a 3.5-6. Hoffenheim Stuttgart'a, Stuttgart'ın yenilmezliği 0-2 şıta şans önermiştim. Akşamın maçında ise Leverkusen Leipzig'e 2.5 üstü ve KG var. Diğer gol bahislerini de alabilirsiniz. İki maçımız kaldı.
2: Bayern Münih'in 11'ini vermiş miydik?
1: Vermiştim. Geniş tamam. Bir rotasyon var Bayern Münih'te. Evet. Union Berlin Köln. Yani iki takım uzun zamandır galibiyet almakta zorlanmasına rağmen alt taraftaki takımlar da kazanamadığı için halen düşme hattının üzerindeler ama ikisi için de tehlike geçmiş değil. Union Berlin kadın hocası Maria Luise Eta

0: ile çıktı. İki maçı da kaybetti. Son Leipzig maçında savunma çizgisini çok önde kurmaya çalışarak taktiksel bir hata yaptılar. Kazanmak için yine riske girmeleri beklenebilir. Asıl kalecisi Ronaldo sakatlandı. Onlar için önemli kayıp. Köln ise onlar da kısa zaman önce hoca değiştirmişti. Ren Wagner genç hoca, yardımcı hoca direktörlüğe gelmişti. Gelişiyle Köln hücum dakikada çok daha üretken, kolay gol atan bir takıma döndü ama defansif anlamda takım hiç toparlayamadı. Aynı kötü performans devam ediyor. Geçen hafta Leverkusen karşısında çok cesur ve hücuma yönelik futbol ama şanssız bir yenilgi aldı orada Köln. Fırsatları harcadı. Ucuz bir penaltı verildi. Golcü Ahe sezonu kapatmıştı. Orta sahanın önemli ismi Johansson da cezası nedeniyle yok. Köln deplasmanları tabii 11 maçtır kazanamıyor. O yüzden onları güvenemeyiz ama son 3 deplasman maçında geriye düşmesine rağmen goller atıp beraberliği kopardı. Ben bu maçta yine bir noktada beraberliğin iki takım için kötü sonuç olmayacağını düşünüyorum. Yani 60. dakika 70. dakika 0-0'la ya da beraberlikle gidersek bence iki takım da vitesi arttırmayabilir ama başlangıçta galibiyet paralosuyla başlayacaklar ve kötü savunmalar nedeniyle de gol bekliyorum. Hatta goller bekliyorum. O yüzden KG var. Benim Union Berlin Köln maçında önerim olur. Son olarak
1: gol geldi. Iğdır'ın golü geldi Ahmet karşısında. Dakika 6. Stresi Ahmet kaldıramamış gibi gözüküyor. Iğdır golü erkenden buldu.
0: Yani şu skorlarla Esen Oruk kazanamasa da bir puanına geçmiş oldu.
1: Tabii. Daha 5. dakika
0: mı? Tabii çok erken. Çok erken ama heyecanlı hale getirdi. Bakalım kalan sorular neler götürecek. Werder Bremen Augsburg diyorduk. Son maçımız Werder Bremen Hamburg derbisini Hamburg'u yendikten sonra Stuttgart deplasmanında da bir puanı aldı. Playout sırasıyla farkı 6'ya çıkardı. Burada alacakları bir galibiyet tamamen rahatlamaları anlamına gelir. Onlar da teknik adam değişikliğinin ardından işte özellikle bireysel anlamda performans çok artan oyuncular oldu. Stage gibi, Deman gibi oyuncular Werder Bremen'in bu yükselen performansla başrol oynadılar. Augsburg ise konferans ligi anlamına gelen 7. sıra için halen iddialı. Son 3 maçında ilk 7 sıradaki takımlarla oynadı. 5 puan aldı. Özgüveni yüksek. Moralli 2 takım var karşımızda. O yüzden ben bu maçta da geri adım atmayacaklarını ve keyifli maç izleyeceklerini düşünüyorum. Yine karşı gol var seçimi Werder Bremen Augsburg maçında önerim olur. Bir dinleyicimiz...
1: Ahmet'te bir sağ bek var. Şişman. Kimmiş diye baktım. Murat Uçar. 34 yaşındaymış. Sağ bek. Yani bildiğin kilolu. Bizim gibi göbekli bir oyuncu. Yani bir şampiyonluğu oynayan bir takımda böyle futbolcu nasıl olur diye düşünerek baktım. 35 maç oynamış ya.
0: Of. İyi de oynamış.
1: Ya 35 maç sezonda oynayıp da nasıl kilolu kalabildin? Gerçekten bunu sormak lazım. Yani bu kadar ne yedin de bu kadar kilo aldın? Merak ediyorum açıkçası.
0: Bir dinleyicimiz de Hansi 2 puan öne geçti demiş. Hakikaten öyle.
1: Braxton beraber şu anda.
0: Evet, güncellememişler az önce. Şu anda Hansi 73 puanda Braxton berabere devam ediyor. 71 puanda. Ama Braxton bir gol atarsa bir gol avarajı önüne geçmiş olacak. Evet, bir gol avarajı önüne geçmiş olacak Hansi'nin.
1: Evet.
0: Ama bu skorlarla şu anda playoff biletini Hansi alıyor. Ipswich'ten de ligi ikinci bitirerek direkt Premier Lig'e çıkıyor.
1: Sürpriz bir golle Ümraniye'den geldi. Keçiören Gücü karşısında 1-0 öne geçti. Ümraniye'nin iddiası yok. Keçiören Gücü playoff hattında kalmaya çalışıyordu. Ama maçın hemen başında Ümraniye 1-0 öne geçti. Bugün favori takımlar değil, iddiası olmayan takımlar golleri buluyor.
0: Evet, Deniz'den Suat Bey Levante maçı çevirebilir mi? Yorumunuz nedir demiş.
1: Aynı. İkinci yarı yeni başladı. Bir bakalım. Yani bir izleyelim. Çok zor gözüküyor ama çevirmesi. Biraz izleyip ona göre bir kanaat getiririz.
0: Evet, Udinese maçı yorumlarınızda nelerdir demiş ama maçladı. Maç öncesi yorumunda karşılık gol var. Beklediğimi söylemiştim. Evet, o zaman şöyle devam edelim. Bugünden Almanya'yı bitirdik. İstersen İspanya maçlarınıza bakalım. Orayı bitirelim.
1: Valencia Atletico Madrid maçını konuşalım. Bakalım kadrolar geldi mi? Gelmemiş. Ama Atletico Madrid'de kimler yok? En önemli bizim için done bu. En önemli veri bu. Atletico Madrid'de çünkü kimse yok. Jimenez yok. Barrios, Alexander Sørloth, Marcos Llorente, David Hanchko, Julian Alvarez, Giuliano Simeone ve Nicolas Gonzalez kadroda olmayan oyuncular götürülmediler. Deplasmana Valencia'ya götürülmediler. Bununla birlikte Oblak, Pubil, Ruggeri, Lookman, Koke, Griezmann ve Cardoso'nun da riske edilmemesi bekleniyor.

0: düşünüyor. Yani Simeone 20 yaş civarı oyuncularla, oyuncular ağırlıklı bir kadroyla Valencia deplasmanında sahada yüksek ihtimalle olacak. Kalede Musso, savunmada Bonar, Lenormand ya da Puric, Lengle, Julio Diaz, orta alan Molina, Mendoza, Vargas, Ryan, ileri uçta da ileri uç orijini olmayan Almada ile Bayern'e bu iki oyuncu orta saha oyuncuları ama o kadar santrforsuz ki bunları mecburen santrofor oynatacak gibi gözüküyor. Bu demin saydığım oyuncuların büyük bölümü de 19-20 yaşlarında oyuncular. Yani yedek kadroyla gençlerle sahaya çıkıyor ki bu gençlerle 3 maç oynadı. Son bölümde 3'ünde de yenildi Atletico Madrid. Arsenal maçını düşünerek ligde de iddiası olmasından yola çıkarak böyle bir karar almış Diego Simeone. Valencia ise kazanırsa artık ligde kalışını ilan edecek. 39 puan yaptılar ama dediğim gibi 39 puan bu sene kurtuluş anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz yıllarda kurtuluş anlamına gelse de 41-42 puanlarla bu sene La Liga'da ligde kalacaklar takımlar. O yüzden Valencia'nın burada kazanması demek sezonu kafasına bitirmesi demek. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi Valencia'da da savunma hattı komple yok. Yani birkaç haftadır bunun altını çiziyorum ve gol yiyeceklerini bunu söylüyorum. Çünkü savunmadaki 4 as oyuncu birden yoktu. Bu sene bugün yedekler de oynamayacak. Bazı yedekler de forma giyemeyecek. İşte Kopete yok, Diakabi yok, Correira yok, Folkie yok, Beltran orta sahadan yok ve Grezabala as kalecileri yok. Dolayısıyla yine gol yiyebilirler mi? Yiyebilirler. Bu çerçevede bir yerine ben ev sahibi 1.5 üstünü daha az riskli görüyorum. Yani Valencia kazanacaksa gol yiyebileceğini düşündüğüm için en az 2 gol atarak kazanır diye düşünüyorum. Bu çerçevede ev sahibi 1.5 üstü maçın banko seçimidir ama Valencia kazanır bahisleri alacaklara da hiçbir itirazım olmaz. Ateşli taraftarının önünde bu kadar eksik bir takımı, 20 yaş civarı oyuncularla sahaya çıkacak takımı Valencia yener diye düşünüyorum. Kısa ara, ardından buradayız.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
4: Bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
3: Bu?
5: Bunu?
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
1: Süper Lig'de son hafta yaklaşıyor, ligin nabzı nesinede atıyor. Bugün saat 20'de Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ederken Galatasaray Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği heyecan dolu maçlara sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
0: aşkına. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.

0: koda kola Baldwin. Şimdi atacak. Wade Baldwin.
1: Oldu. Oldu.
2: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
0: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş.
2: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Bilyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Levante'nin golü geldi. Villarreal deplasmanında derbide Villarreal 1, Levante 1 oldu. Bununla birlikte TFF 1. Lig'de dakikalar 17. Kritik maçlar biliyorsunuz. Bandırma Spor 0, Sivas Spor 0, Ümraniye 1, Keçiören Gücü 0, Esenler 0, Pendik 0, Çorum 1, Erzurum 0, Iğdır 1, Ahmet 0, Bodrum 0, Sarıyer 0. Demin Ahmet'te kilolu bir futbolcudan bahsetmiştik. Yanlış isim vermişiz. Sinan Kurt'muş ismi. Onu da düzeltelim. Demin de muazzam bir firki kulağına 90'a gönderdi. Çok sert Sinan. Yani biz kilosunu incelerken o esnada 90'a gönderdi. Kaleci son anda topu kornere gönderdi. Villarreal Levante 1-1 demiştik. Dakikalar 55. Udinese 0, Torino 0 dakikalar 14. Nantes 0, Marsilya 0 dakikalar 18. İngiltere Şampiyonşip'te artık son dakikalar. Bitime 3-4 dakika var ortalama maçlarda. Maçlar bitince sizlere bilgi vereceğiz. Tabii Hull City merak ediliyor. Hull City şu anda 2-1 önde 2-0'da 2-1 oldu. Watford 0, Coventry 4 oldu. Zaten maçın önemi yok. Wrexham 2, Middlesbrough 2. Maçlar bu şekilde biterse son bileti, playoff biletini Hull City alıyor değil mi?
1: Alıyor evet. Şu anda bu sonuçlarla 6. sırada bitiriyor. Ipswich Town'da
0: direkt çıkıyor.
1: Premier Lig'e çıkan ikinci takım oluyor.
0: Yıllar sonra bu sene tabii ki güzel bir sene olduğu anlamda yıllar sonra Coventry'de Ipswich'de Premier Lig'e yeniden dönmüş olacak. İki takım da zamanında Premier Lig'de mücadele etmiş takımlardı. Şimdi bu sene yeniden dönüyor gibi gözüküyorlar. Bakalım üçüncü takım kim olacak İngiltere Premier Lig'e dönen?
1: Coventry'nin başında da Frank Lampard var.
0: Evet. Frank Lampard var. Gelecek vadeden bir hoca olarak görünüyor. Şimdi Valencia Atletico Madrid maçını zaten analizini yaptık derin derin. Bunu konuştuk. Bununla birlikte Alaves Bilbao maçına gidelim. Sırayla gidiyoruz. Alaves Bilbao maçında da KG var. Kuponları alınabilir ama çok güvendiğim bir maç değil. Onun altını çizeyim. Alaves'in başında biliyorsunuz Kike Sanchez Flores var ve mentalitesini de takımın büyük oranda değiştirdi. Tecrübeli hoca Alaves'in başına 7 maça çıktı. O karşılaşmaların tamamı KG'lar bitti. Toplamda da 7 maçta 30 gol atıldı. Yani ofansif bir kimliğe takımı büründürdü. Son Mallorca maçını kazandıkları için de aynı sistemle devam edeceklerdir. Ofansif futbol devam edeceklerdir. Bu arada gol geldi.
1: 2 maçta
0: Ahmet,
1: da gol var. Esenler de attı.
0: Esenler de golü attı. İki takım da golü buldu. Ahmet'ten bir gol, 1-1 oldu. Esenler de Pendik karşısında 1-0 öne geçti. Aynı anda geldi bu
1: arada
0: goller.
1: Aynı anda. Ben tam sana Esenler gol attı diye göstermeye çalışırken diğer tarafta Ahmet de attı.
0: Evet. Hasan Ali kaldırır mı attı?
1: Evet. Hasan Ali.
0: Oo, soldan gelmiş. Çok güzel bir gol vuruşu.
1: Offside olabilir mi şu kalecinin önündeki adam?
0: Bir bakmamız lazım. Açı biraz yanıltabiliriz bu anda. O anlamda. Offside olabilir mi? Olabilir gibi gözüküyor. Jack Neville offside olabilir. Bakacağız ona. Esenler'in golünde bir itiraz yok ama gördüğüm kadarıyla temiz bir gol. Çok güzel gol atmış. Esenler çok güzel bir gol. Devam edelim onlar netleşene kadar. Alaves Bilbao maçını konuşuyorduk. Alaves Kike Sanchez Flores'te ofansif bir takım haline geldi demiştik. 30 gol atıldı 7 maçta. Mallorca maçında kazandıkları için ofansif futbola devam edeceklerdir. Bununla birlikte Bilbao son yılların en kötü defansif performansını ortaya koyuyor. Bu sezon 24 deplasmanın 20'sinde kalelerinde gol gördüler. İki takımın da savunmasına bence güvenmemek lazım. KG var. İdeal seçim olur. Bu maçta son olarak o akşama gideceğiz. 22'ye gideceğiz. Osasuna Barcelona maçı. Barcelona'nın hemen şöyle eksiklerini sizlere aktarayım. Ahmet maçından bir inceleme kararı geldi mi? Yok golü gelmedi. Verdi. Golü verdi. Ahmet maçından bir inceleme kararı çıkmadı. Barcelona'da bugün kimler yok? Kunde forma giyemeyecek. Cezası sebebiyle Yamal zaten sakat. Christensen sakat. Rafinha iyileşti ama ilk 11'de olması çok çok düşük ihtimal gözüküyor Rafinha'nın. Barcelona'da bugün sahaya Juan Garcia, savunmada Eric Garcia, Kubarsi, Martin, Cancelo, ortalan Pedri, Gavi, Olmo, ileri uçta da Bartkici, Lewandowski ve Fermin'in de çıkması bekleniyor. Osasuna'ya baktığımızda ise takımın önemli oyuncularından Victor Muñoz'un oynamayacağını görüyoruz. Ama ben KG var beklentimi belirteyim. Barcelona artık şampiyon. Onlardan kalan haftalarda rahat oyunlar göreceğiz. Osasuna ise rakip fark etmeksizin El Sadar'da çok coşkulu oynayan bir takım. Onların da hedefi Avrupa kupalarına katılmak. Bir tarafta agresif oynayacak taraftarın önünde Osasuna. Diğer tarafta rahat ama çok kaliteli bir oyuna sahip Barcelona. Ki geçen sene bu statta Osasuna Barcelona'yı 4-2 yenmişti. Yine aynı skorun motivasyonuyla sahada olacak Osasuna. Karşılıklı gollerin atılacağı bir maç bizleri bekliyor. Tara Pasi'nde sürpriz çıkarsa da şaşırmam. Skor tahminim bu karşılaşmada 2-2. Bir beraberlik, golü bir beraberlik görebiliriz. Şöyle bir toparlayacak olursak Süper Lig'deki tahminlerim: Samsunspor, Galatasaray 2.5 üstüyle KG var. Trabzonspor, Göztepe 1. Fenerbahçe, Başakşehir 0-2. Çifte şans. La Liga'ya baktığımızda İspanya'da Valencia, Atletico Madrid maçında ev sahibi 1.5 üstü. Alaves, Bilbao maçında KG var. Osasuna, Barcelona maçında da yine KG var. Olabilir. Osasuna, Barcelona maçında 0 ve KG varı birlikte de alabiliriz. Yani gollü bir beraberlik yüksek oran için denemesi yapabiliriz. Bunun dışında tabii İngiltere'de maçlar var. Saat 17'de Newcastle Brighton, Wolverhampton Sunderland, Brentford, West Ham, akşamda Arsenal Fulham maçı var. Buradan yani tek gözüme kestirdim, Arsenal az golü bir galibiyet alabilir. Geçen hafta gibi tek farklı az golü bir galibiyet alabilir. 1 ve 3.5 altını bu maça, Arsenal Fulham maçına yazabiliriz. Bunun dışında skorlara baktığımızda bir değişim var mı? Yok. İngiltere'de maçlar bitiyor. Bristol Stoke City yendi 2-0. Blackburn 0, Leicester 1, o maçta sona erdi. Maçlar bittikçe skorları sizlere aktaracağız. Senin de Cem, varsa maçların bugünden konuşalım. Ardından yarına geçelim.
1: İtalya'ya bakalım akşamdan. İki maçımız var. Como-Napoli maçı var. Keyifli geçmesini beklediğim maçlardan biri. Como şanssız kayıpların ardından Genoa deplasmanında kazandı. Şampiyonlar Ligi yarışındaki iddiasını sürdürdü. Napoli ise Lazio mağlubiyeti, çok kötü futbol. Yani sezonun belki de o önemli isimleri döndükten sonra toparlayan Napoli için böyle bir futbol beklenmiyordu. İç sahada kötü futbola mağlup olmuştu. Ardından patlamayı Cremonese'yi farklı geçerek yaptı. 4-0 kazandı ama rakibin zayıflığından kaynaklı bir durumda olduğu göz ardı edilmemeli. Napoli Devler Ligi biletini matematiksel açıdan garantilemese bile aksi bir durum için mucize lazım. Bu sezon ligde 6 deplasman mağlubiyeti aldı Napoli. Ben burada motivasyon faktörünü Como'dan yana olduğunu düşünüyorum. Rakip etmeksizin hücum futbolu oynayan, cesur futbol oynayan bir Como var. Bu bazen böyle büyük maçları ters tepebiliyor ama ben o sebeple taraf bahsi yerine Como'nun 2 gol atmasına güveniyorum. Ev sahibi 1.5 üstü Como-Napoli maçında önerim olur. Son olarak da Atalanta-Genova. Atalanta son 3 maçta 1 puan alabildi. Asıl hedefler İtalya Kupası'ydı. Oradan da kötü bir şekilde elenmişti Lazio'ya. Çok yoğun geçen sezonda mental anlamda çökmüş takımlardan biri Atalanta'da. Ligde 7. sıra için konferans ligi anlamına geliyor. Bir iddiası var ama bu durumda onları çok motive etmiyor gibi. Genoa ise De Rossi göreve geldikten sonra hücum istatistiklerinde acayip bir noktaya geldi. Bunu geçen hafta Como karşısında etkisiz kalarak gösteremediler ama ben bu hafta De Rossi'nin böyle kötü maçların ardından hemen tepki vermesini sağlıyor takımının. Gereken uyarıları yapıyor. Bu maçın da öyle bir senaryoda gerçekleşeceğini düşünüyorum. Atalanta önünde daha fazla geniş alan bulurlar. Karşıt goller izleriz Atalanta-Genoa maçında.

0: Evet, birinci ligde ve şampiyonşipte tabii güzel çekişmeler var. Birinci ligde Bandırma Spor 1, Sivas Spor 0, Ümraniye 1, Keçiören Gücü 2, Esenler Erok 1, Pendik 0, Çorum 1, Erzurum 0, Iğdır Ahmet maçı 1-1, Bodrum Sarıyer 0-0. Yani daha erken tabii konuşmak için ama şu skorlarla Esenler Erok 76 puanla 2. sırada, Ahmet 74 puanla 3. sırada kalıyor.
1: Çok erken maçların 26. dakikaları.
0: Bir dinleyicimiz de şöyle bir soru sormuş, ona da baktım.
1: Bu arada Villarreal'le Udinese'nin golleri geldi, onu da biliyorum. Villarreal 2-1 yaptı Molero'nun muhteşem golüyle. Olağanüstü bir gol attı Molero. Topu sürdü. Uzaktan, uzak köşeye sağ ayağıyla gönderdi. 2-1 öne geçti Levante karşısında. Villarreal, Udinese'de Torino karşısında dakikalar 23'ü gösterirken 1-0 öne geçti.
0: Golü de Zaniolo atmış. Udinese'de hakikaten o da çok iyi bir sezon geçiriyor. Bir dinleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Esenler Erok, Ahmet yenilir, Çorum kazanırsa kim ikinci olurdu? Çünkü o zaman üçlü baraja kalıyor bütün takımların puanları. Esenler Erok, Ahmet ve Çorum'un puanları eşitleniyor öyle bir senaryoda.
1: Vallahi ben bakmadım. İkisi birden yenilmez diye düşündüğüm için.
0: Yani çok zor bir ihtimal ama Ahmet çıkıyormuş 7 puanla. Yani üçlü, 3 takım arası puan durumunda Ahmet'in 7, Çorum'un 6, Esenler'in 4 puan oluyor. Ve böyle bir senaryoda Ahmet Süper Lig'e çıkan takım oluyor. Şampiyonşip'e bakalım, orada ne oldu? Bitti mi maçlar? Şöyle bir güncelleyeyim orayı da. Hull City 2-1 önde halen. Wrexham maçı bitmiş mi, ona bakayım. Wrexham bitmiş. Bu skorlarla Hull City eğer son saniyelerde gol yemezse 6. olarak playoff biletini alıyor. Premier Lig'e çıkan 2. takım da Ipswich Town oldu. Coventry ve Ipswich Town önümüzdeki sezon Premier Lig'de olacaklar.
1: Wrexham'a bak. Buraya kadar getirdin. Son maçta sağında kazanamayıp Udinese'nin golü geri alındı bu arada. Zaniolo attı demiştik. Evet. Geri alındı. Yani Wrexham getirdi. Son maçta Middlesbrough gibi iddiası olmayan çok fazla bir takıma yenilerek.
0: Evet. Şu anda Hull City maçının bitmesini
1: 6. sıraya kaybetti.
0: Bekliyorum Norwich karşısında. Orada tabii yakından tanıdığımız Sergey Yakirovich takımın hocası. Henüz maç bitmedi ama bu skorlarla dediğim gibi Hull City
1: bitince veririz. Goller var mı diye bakalım başka. Ankara Keçiören Gücü 2-1 öne geçti. Ümraniye deplasmanında ama Ümraniye hiç savunma yapmıyor gördüğüm kadarıyla. Çok enteresan goller. Yani sanki karşıda rakip yokmuş ya da antrenmandaymış gibi Ümraniye futbolcular inanılmaz alanlar bırakıyorlar Keçiören Gücü'de oyunculara. Gol de o şekilde geldi. 2-1 öne geçti. Keçiören Gücü dakikada 28. Şimdi bugün bitirdiysek yarına geçelim sevgili Cem.
0: Geçelim.
1: Yarından tabii Süper Lig çok kritik yarın. Yani yarın 20'de 4 maç var ve 4'ü de birbirinden önemli. Onları bir konuşalım. Alt sıraları çok yakından indik ilgilendiren maçlar bunlar. Kasımpaşa Kocaelispor mesela bunlardan bir tanesi. İki defansif takımın maçı. Maçın kodu bu bence. İki defansif takımın müsabakası. Kocaelispor ligin en az gol atan ikinci takımı. Son 9 haftada sadece 9 gol attılar. 4 gol attılar. 9 haftada, son 9 haftada sadece 4 gol attı Kocaelispor. Selçuk İnan enteresan açıklamalar yaptı hafta içerisinde. Ya bu takım buralara kadar getirdik ama daha fazla motive etmek de çok kolay değil dedi. Finansal problemlerimiz var dedi. Para anlamında, mali anlamda sıkıntılarımız var dedi. Yani şöyle demek istedi hoca. Açık açık bunu söylemese de hani para İyi düşünüyoruz şu an, parayla ilgili problemler var, maaşlarla ilgili. Oyuncuları çok da motive edemiyorum gibi bir imada bulundu. Ki hani ligde de iddiası kalmayan bir Kocaelispor. Hocanın dediği gibi finansal problemler de varsa bu oyuncuları sahaya motive etmek bu kadar rahatlık içerisinde çok kolay değil ki. Kasımpaşa'da ligin gol beklentisi en düşük takımı. Emre Belözoğlu yönetiminde en az pozisyona giren gol beklentisi en düşük takım Süper Lig'in Kasımpaşa. Bu arada gol geldi. Iğdır bir gol daha buldu Ahmet karşısında. İnanılmaz bir senaryo yazılıyor şu anda. Iğdır dakikalar 29 gösterirken 1-0 öne geçti ve kavga da çıktı. Cagney'le 2-1 öne geçti pardon. Cagney'le de Güray Vural kavga ediyor. Yani enteresan, Cagney golden sonra attıkları golden sonra da Iğdırlı bir oyuncuya evet, bir hareket vardı. Yaptı.
0: Vardı. Benim de dikkatim çekti o.
1: Yani atılacak bu gidişte Cagney. Yani böyle davranmaya devam ederse muhtemelen atılacak. Iğdır 2-1 önde Ahmet karşısında, dakikalar 29. Devam edersek Kasımpaşa'da dediğim gibi ligin en az pozisyona giren, en az gol beklentisi yaratan takımı, Emre Belözoğlu takımlarını zaten biliyorsunuz. Ligin en az pozisyona giren takımlarıdır. En az gol atan takımlarıdır her zaman. Kocaeli Spor'da da problemler var. Yani Kasımpaşa'nın mutlaka kazanması gerekiyor. Bu karşılaşmada yani ligde rahat bir nefes alması için. Ama bence bu az gol olur. Maçın ideal seçimi kesinlikle 2.5-6. Ama az golü bir Kasımpaşa galibiyeti görürsek de şaşırmam. 1-0 gibi bir skor görürsek de şaşırmam. Bu bağlamda 1 ve 3.5 altını da birlikte alabiliriz. Villarreal'in 3. golü geldi Levante karşısında. Levante çok kötü savunma yapıyor ve bu savunmayla ligde kalma ihtimalleri de yok. Zaten bunu Bilyoner'deki yazımda da okuduysanız belirttim. Bu hafta sonunda dün yayınlanan Bilyoner'deki yazımda Levante'nin bu defansif problemlerine değinmiştim. 3. golü buldu Villarreal. Hiç de kendisini sıkmadı bu arada. Çok rahat bir şekilde hücum edip o golleri buldu. Kasımpaşa Kocaeli Spor maçı için ideal seçim 2.5-6'dır ama Kocaeli Spor'daki mali problemler sebebiyle Kasımpaşa kazanabilir. Hoca çünkü Selçuk Hoca takımı sahaya konsantre edemiyorum dediği için bunun devamının gelebileceğini düşünüyorum ben. Kasımpaşa kazanır. Maçta 3.5-6 olur da diğer bir alternatif. Kayseri Spor Eyüp Spor maçı bu arada VAR'a mı gidiyor hakem? Iğdır'ın golü için. VAR'a gidiyor evet. VAR'a gidiyor hakem. Şu anda orada herhalde top dışarıdan çevrildi gibi bir itiraz var. Kenardan da uyarı geldi. VAR'a gitti Ali Yılmaz. Maçın hakemi. Bakalım. Faul var. Sonra bir dışarıdan çevrildi gibi bir.
0: Yani 14 faul numaralı falan
1: değil bu yani.
0: Yok yani bu.
1: Evet. Buna faul verirse ayıp.
0: Ya bunu VAR'ın çağırması bence skandal.
1: Bunu skandal. Gerçekten skandal. Yani kolunu açarsın. İkili mücadelede hepimiz futbol oynadık. Erkekler Türkiye'de oynar futbolu zaten. O kolun altına sen kafanı sokarsan faul alırsın yani bu şekilde. Her pozisyonda faul olur. Gidersin adamın koluna kafanı koyarsın. Faul alırsın. Faulle alakası olmayan bir pozisyonda VAR'ı çağırdı. Bakalım. Yarıştan sonra bunun kararını size bildireceğiz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
4: Bir numaralı Good Wave Glory önde çıktı. İkincide iki numaralı Whisper of Victory saktı. Son 300 metreye 3 boy 4 boy farkla. Bir numaralı Good Wave Glory önde geliyor. İki numaralı Whisper of Victory'nin 3-4 boy kadar geride. Kardahan'ın gayretleri var ama son 150 metreye 4 boy farkla. Bir numaralı Good Wave Glory önde geldi. İki numaralı Whisper of Victory'nin gayretleri var. Bir numaralı Good Wave Glory fotoyu buluyor. İki numaralı Whisper of Victory ikinci. Dokuz numaralı Kardahan üçüncü oldu. Dördüncü altı numaralı Besse Mamucho. Beşinci de beş numaralı Prenses Bala oldu. Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Günü koşusunu starttan çıktığı gibi bir numaralı Good Wave Glory Ercan Çankaya ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
2: Reklam.

0: Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun, önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Doğan Holding güvencesiyle.
1: Taze taze getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Reklam.
8: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
9: Sandro'da kola, Boltman şimdi atacak. Bate Boltman!
10: Oldu! Oldu!
8: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
9: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomba!
8: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
11: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Ahmet'in, Iğdır'ın golü geri alındı. Özür dilerim. Iğdır'ın golü VAR kararıyla geri alındı. Bir birlik eşitlik var. Dakikalar 38. Iğdır 1, Ahmet 1. Çorum 1, Erzurumspor 0. Esenler Erok 1, Pendik 0. Ümraniye 1, Keçiören Gücü 3. Bandırma 1, Sivas 0. Bodrum, Sarıyer maçı işte 0-0. Devam ediyor. Birinci ligde dakikalar 38. İspanya'da Villarreal 3, Levante 1. Dakika 77. Udinese Torino maçı 0-0. Dakika 35. Nantes Marsilya 0-0. Dakika 38. Almanya Bundesliga'da 16-30 seansında 5 maç başladı. İlk gol Hoffenheim'den geldi. Stuttgart karşısında 1-0. Öne geçti. Championship'te de sezon, normal sezon bitti. Coventry ve Ipswich'ten Premier Lig'e çıkan takımlar oldu. Millwall, Southampton, Middlesbrough ve Hull City bu 4 takımdan playoff sonucu biri daha Premier Lig'e gelecek. Evet, biz yarının maçlarına bakıyorduk. Bakıyorum başka da gol yok. Yarından devam edebiliriz.
1: Evet, yarından devam edelim. Kayseri Spor, Eyüp Spor maçındaydık. 2.5 üstü bekliyorum bu karşılaşmada. Yani Eyüp Spor tabii çok zayıf bir kadroyla mucizeyi başarmaya çalışıyor. Her hafta bunu konuşuyoruz. Bilyonlar'da da sürekli yazıyorum ben bunu. Çok zor. Yani bu kalite eksikliğiyle çok zor. Ama elinden geleni Eyüp Spor yapıyor. Kayseri Spor ise tam tersine, kadro çok daha iyi olmasına rağmen oyun çok zayıf Kayseri Spor'da. Yani organizasyon yok, disiplin yok, görev bilinci yok oyuncularda. Teknik direktör yanlış taktikler ve oyun okumalar yapıyor. Rakip analizleri çok zayıf. Bu çerçevede Kayseri Spor'a da çok güvenmemek lazım ki Kayseri Spor'un son Rize galibiyeti tamamen tesadüftü. Şimdi ev sahibi mutlaka kazanmak isteyecek ama stres ve zayıf organizasyon birleşince ortaya doğru bir futbol çıkmayabilir. Dikkatli olmak gereken bir müsabaka. Bu anlamda ben Eyüp'ün gol atacağını düşünüyorum. Kontraları iyi yapıyorlar çünkü geçişleri iyi yapıyorlar. Hızlı çıkabiliyorlar. Kayseri Spor'da bunlara geri dönüşlerde çok geç kalıyor. Ben Eyüp'ün bu deplasmana gol atacağını ama Kayseri'nin de karşılık vereceğini düşünüyorum. 2.5 üstü de yazabiliriz. KG var da yazabiliriz. Çıkacak hiçbir sonuçta beni şaşırtmaz bu karşılaşmada. 2 de olabilir, 1 de olabilir. Karagümrük Gençler Birliği maçı haftanın zor maçlarından bir tanesi. Yani bence geçen hafta alınan skorlardan sonra Karagümrük'ün ligde kalma ihtimali kalmadı. Karagümrük gelecek sezon büyük ihtimalle birincilikle mücadele edecek ve muhtemelen gelecek sezonunda hazırlıklarını yaparlar. Son haftalarda rotasyonlu kadrolar Karagümrük'ten görebiliriz. Gençler Birliği ise tam tersi bir tabloda Kocaeli galibiyetiyle Kurtuluş ateşini yaktılar. Bu deplasmana çok daha motive gelecekler ama tabii Gençler Birliği'nin oyunu çok zayıf. Gerçekten çok zayıf. Yani bu takım Metin Diyaydin döneminde iyi futbol ortaya koyarken nasıl oldu da bu kadar dibe vurdu? Onu tabii ki sezon bittikten sonra tartışırız teknik direktörler üzerinden ama şu oyunla maçı kazanır mı emin değilim. O yüzden ben Gençler Birliği'nin bir yarı kazanır bahsinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Deplasman bir yarı kazanır. Yani maçı kazanır değil, bir yarı kazanır. Bana daha mantıklı geliyor. Antalya Spor, Alanya Spor maçı da bir derbi ama bu sene çok acayip anlamları olan bir derbi. İki takım da küme düşme tehlikesi yaşıyor. Antalya'nın iki takımı da

0: küme düşme tehlikesi yaşıyor. Antalya'nın bu ligde bence herhangi bir takımı yenmesi sürpriz olur. Bu oyunla herhangi bir takımı yenmesi sürpriz olur. Taraftar tabii oyuncuları hafta içerisinde gaza getirmeye çalıştı. Taraftar oyuncuları hep motive etmeye çalıştı ama bu takım motive olsa da oyun çok zayıf, kadro çok zayıf. Ne kadar ilerleyebilir? Bu bir soru işareti. Yanlış kurulan bir kadro, sezon başında yanlış kurulmuş bir kadro. Devre arasında da mali problemler sebebiyle açılamayan transfer tahtası ve takviye edilemeyen bir kadro var Antalya Spor'da ve çok dağınık oyunlar izliyoruz haftalardır. Diğer taraftan Alanya'da aldığı kötü skorlar sebebiyle düşme tehlikesini yaşamaya başladı. Bu maçta yenilmeleri halinde risk onlar adına daha da büyüyecek. Yani konuk taraf tabii Alanya Spor sezonun genelini rakibinden çok daha organize bir oyunla geçirdi. 3-4-3 oynadılar ama ne oynadığını bilen alan parselizasyonundan disiplinine kadar Antalya Spor'un çok çok üzerine bir oyun ortaya koydular ama onların da tabii ki mali problemleri çok büyük. Onlar da bilhassa santrofor anlamında büyük problemler yaşadılar ki Ogunduyu gönderdiler mesela. Ogunduyu sattılar. Yerini doldurmadılar. O parayı kullanmadılar. Çünkü takımı döndürmeye çalıştılar. Ama yani burada kötünün iyisi bence kesinlikle Alanya Spor. En azından ne oynadıkları belli. Organizasyonları var. Antalya Spor'un ne oynadığı belli değil. Tamamen bir kaos futbol ortaya koyuyor. Maçta TGS 2-3 denenebilir ama ben Alanya Spor'un güçlü oyunla bu derbiden galibiyetle döneceğini, ayrılacağını tahmin ediyorum. Yarının 20 maçları bunlar Süper Lig'de düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçlar bunlar. Bunları da değerlendirmiş olduk. La Liga'ya bakacağız. La Liga'da da yarının maçlarını değerlendireceğiz. Bu hafta benim güvendiğim çok fazla maç var bu arada. Bu haftayı sevdim. Bülteni sevdim. Biraz hedef gözetiyoruz. Takımların hedeflerini gözetiyoruz birazcık. Onlara bakıyoruz. Birazcık form durumlarına bakıyoruz. Bu şekilde tahminler yapıyoruz. Bugün de hemen fena açmadık. Bu arada Pendik'in golü geldi. Erok deplasmanında Pendik golü buldu. Dakikalar 43. 1-1 oldu. Şampiyonluk isteyen, daha doğrusu ikinci sırayı isteyen iki takımın da maçı 1-1. Iğdır 1, Ahmet 1, Esenler Erok 1, Pendik 1 ama yani şu ana kadarki tabloya baktığımızda
1: bu arada Iğdır maçında bir kez daha VAR'a gidiliyor.
0: Evet, Iğdır Ahmet maçında Ahmet penaltısı için
1: evet.
0: Hakem VAR'a gidiyor. VAR daha 42 dakikada ikinci kez çağırdı.
1: Ya göreceğiz. Yani, İlki bence dediğim gibi bence yanlıştı çağırması.
0: Çağırması baştan yanlış zaten. Evet. Hakemin yorumudur. Onu çağırmaması gerekiyordu. Orada büyük bir hata yaptı VAR ama hakemin gidip ona
1: burada da
0: faul verdiğini de söyleyelim. Buradan bakalım.
1: Ayağına basıyor ya. Yani
0: ben göremedim.
1: Hangi, en arkaya bak. Ya futbolda bunlar yani ayağına basmadı olacak tabii. Bak hava topu mücadelesi. Ya böyle bence olmaz ya. Görüyor musun? En arkada koca bak.
0: Gördüm. Ya gördüm tamam da görmez olayım dım yani.
1: Ya o sırf ayağına bastı diye.
0: Cem ayağımı ayağının altına evet, koyarım koyarsan, basarsın penaltı evet. Alırım. Her maçta 50 kere bunu yaptırırım.
1: Gerçekten ben bilmiyorum.
0: Sözüm bitti noktadayız. Ben hiç verdim penaltıyı.
1: Verecek ya.
0: Verdi tabii verdi. Sözüm bitti noktadayız. Ben bir şey demiyorum. Ya,
1: futbol dirsek de gelecek suratına ayağına da basılacak. Olacak da bu iki pozisyonda yani.
0: Atakan gülüyor zaten. Atakan biraz sarı kar çıktı. Atakan'a biraz işte Atakan Çankaya ya verildi. Yani yaptı pozisyona verildi. Atakan gülüyor zaten. Penaltıya da gülüyor. Sarı kart verilmesine de gülüyor Atakan. Hocam diyor ayağını getirdi ayağımın altına koydu. Ben ne yapayım diyor. Arkam da dönük zaten diyor. Yani söyleyecek bir şey yok. Ahmet Spor dakikalar 44'ü gösterirken.
1: Bakalım Cagde mi kullanacak? Herhalde topu elini aldı vermez bence.
0: Hasan Ali istiyor ama topu.
1: Yani Ünlü'nün de Cagde'nin.
0: Hasan Ali diyor ki ben daha iyi kullanırım diyor. Cagde de vermez. Golcüler vermiyor genelde.
1: Bakalım orada.
0: Diğer oyuncular da geldi.
1: Dediğin gibi aynı sırada Esen Narok'ta golü yedi. Burada Ahmet penaltıdan vuruşu gole çevirirse çok büyük bir avantaj yakalamak olacak. Zaten ikili avarajda da önde olan taraftı. Puansal anlamda da öne geçmiş olacak. Bakalım Cagne topu beyaz noktaya koydu.
0: Evet. Bak attıralım dakikalar 45. Iğdır 1, Ahmet 1. Cagne penaltı kullanıyor Ahmet Spor'da. Artık yani

0: çok kritik. Yani bu, ben futbolcu olsam bunu kullanmak istemem, biliyor musun?
1: Ya ben de istemem.
0: Yani çok büyük sorumluluk. Şimdi Talisca mesela en basiti.
1: Yani o maçta mesela Kerem maç sonu açıklaması ben kullanmak istedim demiş ama Talisca illa...
0: Talisca dedi ki orada benim dedi birinci penaltıcı benim, vermiyorum dedi. Vermedi. Onu deyince de bir şey diyemezsin. Ama çok ağır sorumluluk bunlar. Yani şimdi Jack'la mesela bir şehrin, bir takımın kaderi. Şey, atamadım bunu, maç böyle bitti. Ne kadar üzülürsün.
1: Can ya da biraz, yani bilmiyorum tabii de yıllardır tabii ligimizde biraz böyle vurdum duymaz bir topçu gibi. Ben bu dakikada böyle önemli maçta bunu Cagney kullandırmazım herhalde.
0: Ama bence daha iyi. Stresi düşük olduğu için
1: doğru, o daha rahat kullanır. Doğru diyorsun.
0: Tabii, stresli bir oyuncu olmadığı için. Ben kullanmam çünkü stresli bir adam. Geliyor. Bakalım. Cagney. Vurdu, attı. Ters köşe yaptı bile. Güzel de çok güzel penaltı kullandı. Ahmet Iğdı deplasmanında 2-1 öne geçti.
1: Bu arada
0: 6 dakika uzatma verildi.
1: Öteki ekranda da dönüşümlü ya, yine başka gol var sanırım. Ahmet'in golü orada da var.
0: Şimdi maçların ilk yarıları bitsin, ondan sonra bir toplu skor verelim. Yarını konuşmaya biz devam edelim. La Liga'yı konuşuyorduk. Tamam. İlk maçımızı da konuştuk mu? Ne dedik biz ilk maç olarak? Şimdi o kadar araya girdik ki. Yok, konuşmadık. Yarına başlamamıştık. Celta Vigo Elche maçı. Burada da ev sahibi 1.5 üstü bekliyorum ben. 5 maçtır üst üste yenilen, son 11 maçta sadece 2 kez kazanmış Avrupa kupalarına katılımı da bu sonuçlarla riske atmış Celta Vigo'nun rakibi bu kez uygun bence. Elche geçen hafta Oviedo'yu deplasmanda devirdi. Hem çok kritik bir 3 puan aldı, hem de sezon bu sezon dışarıdaki deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti. Yalnız tabii Elche'nin ligin kalesine en çok pozisyon veren takımı olduğunu, deplasmanda da en çok gol yiyen ikinci takım olduğunu belirtmek lazım. Bence Celta Vigo küllerinden doğar. Elche gibi kolay gol yiyen bir takım karşısında en az 2 kez skor üretir. Getafe Vallecano maçında Getafe tarafındayım. 1 ve 3.5 altı daha yani daha yüksek oranla güzel de bir seçim olur. Ligde kalışını büyük oranda garantiledi Vallecano ve Strasbourg'u da hafta içerisinde 1-0 yendi. Konferans Ligi yarı final maçını finale göz kırptı. Tüm Vallecano bölgesi Madrid takımının bir Madrid şehrinin bir ilçesi Vallecano. Buna Strasbourg maçına odaklanmış durumda. Kimsenin Getafe maçı umurunda değil. Ve yedeklerle oynayacaklar. Çok önemli oyuncuları Vallecano'nun forma giymeyecek Getafe karşısında. Evet, Getafe pozisyona giremeyen bir takım. Ama onların da 5. iddiası var. Yani 6. iddiaları da var, 5. iddiaları da var. Avrupa kupaları iddiası çok kuvvetli Getafe'nin. Yani Getafe pozisyona giremese bile çok yüksek motivasyonla oynayacaklar rakibe nazaran. Bence kazanırlar. Burada hata yapmazlar. Ben Getafe'nin galip geleceğini düşünüyorum. 1 ve 3.5 altında birlikte alabiliriz. Milyonlardaki oranı 1.98. Getafe kazanır ve maçta 4 gol atılmazın. Real Betis Oviedo maçında konuşacağız. Bu arada Villarreal 4 yaptı. Geçen gücü de 4 yaptı. Enteresan skorlar var. Real Betis'in de kazanmasını bekliyorum. Yani La Liga'da 5. olmak nasıl oldu şimdi? Puanlar ne durumda? Cem bakabildin mi en son?
1: Baktım.
0: 5. olan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ama Almanlar mı gidecek, İspanyollar mı gidecek?
1: Evet, İspanya ve yani İngiltere bir bileti kaptı. Ligi 5. bitiren Şampiyonlar Ligi'ne. 2. için dediğin gibi İspanya ve Almanya arasında yakın bir rekabet vardı ama bu hafta oynanan yarı final ilk maçlarının ardından ufak da olsa farkı biraz açtı. İspanya orada küçük bir avantaj yakalamış oldu. Ama dediğim gibi halen net değil. İki takım, iki ülkenin de ikişer takımı halen yarı finalde. Bakalım rövanşların ardından alınacak skorları belli olacak. Ama dediğim gibi İspanya ufak da olsa farkı açtı.
0: Evet. İspanya beşincisi Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir. Real Betis de bunun için oynuyor ama yani şimdi orada Real Betis olmasına rağmen son 9 haftada sadece bir kez kazandı ve koltuğunu rakiplerin sayesinde korudu. Ama kredisi yok. Real Betis'in eksikleri döndü. Mutlaka galibiyet için sahaya çıkacak. Oviedo'da moraller çok bozuk. Geçen hafta direkt Iğdır'ın golü geldi. Maça bakar
1: Vay
0: mısın?
1: Vay be.
0: Maça bakar mısın?
1: Ama Iğdır da çok hırslandı. Hakemin kararlarının ardından Iğdır da ekstra hırslandı.
0: Anormal bir maç oluyor. Real Betis Oviedo maçında da Oviedo'da moraller bozuk. Ben Real Betis'in Oviedo'yu yeneceğini düşünüyorum. Bununla birlikte son olarak Espanyol Real Madrid maçı zor. İki takıma da güvenmemek lazım. TGS 2-3 değerlendirilebilir. Sevilla Sociedad maçı da pazartesi günü. Bu başta çok zor bir maç. 2.5 üstünü banko kuponları alabiliriz. Cem, senden de kalan maçlarını alalım. 5 dakikamız var programın bitimine. Bu 5 dakikada senin maçlarını şöyle alalım.
1: Hızlıca vereyim. Bu arada golü direkt kornerden atmış.
0: Evet.
1: Güray Vural.
0: Direkt kornerden kaleye vurmuş ve topu alarak gitmiş.
1: Öndeki de Cagne mi çıkartamıyor onu? Cagne, evet.
0: Kaleci de bozuyor bu arada.
1: Bozuyor. Cagne. Vay be. 2-2 oldu. Evet, Sassuolo Milan var yarın. Yani son 4 maçı 3'ünde gol atamayan Milan forvette bir kriz yaşıyor. Pulisic özellikle psikolojik anlamda da şu çok moralsiz gözüküyor ki kesebileceği Nkunku, Leao forvetini göreceğiz muhtemelen. Bu maçta bence Sassuolo gol atar. Milan cevap vermek zorunda kalır. Ben böyle bir senaryo bekliyorum. Sassuolo hedefsiz ama böyle vitrin maçları kolay motive oluyor. İç sahadaki son maç örneği Como karşısında 2-1 kazandılar. İşte Berardi, Pinamonti ve Laurenti gibi çok önemli 3 oyuncusu var. İki takım arasındaki son 3 maçta da 17 gol atıldı Sassuolo ile Milan arasında. Benzer şekilde keyifli 90 dakika olur. Karşı gol var. Önereceğim. Juventus Verona. Juventus Milan deplasmanında beraberle oynadı ve istediğini de aldı. İlk 4 yarışında 3 puanlık bir fark, 3 puanlık bir avantajı var. Kalan fikstürleri de kolay. Verona'nın küme düşmesi artık kesin gibi. Ümitler tükendi. Son 4 maçında gol yemedi Juventus. Bence yine kalesini kapatarak kazanır. 1 ve karşı gol yok seçimi oranı yükseltmek için değerlendirilebilir. Inter, Parma maçı. Inter geçen hafta Torino deplasmanında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak berabere kaldı. Belki de iyi oldu. Şampiyonluk maçını iç saha maça saklamış oldular ve bugün kazanırsa Inter şampiyonluğunu ilan edecek. Parma rahat durumda ama formda. 2 maçları kazanıyor. Son 11 maçta 2 kez kaybetti sadece. Yani onu çirkinleştirmeyecektir bence Parma. Inter bol gollü bir galibiyet alır. 1 ve 2.5 üstü benim bu maçta önerim. Pazartesinde haftanın en güvendi, pazartesi günü maç Roma Fiorentina ve haftanın en güvendi maçlardan biri Roma galibiyeti. Roma ilk 4 için kazanmak zorunda. Rakiplerinin alacağı sonuçları bilerek sahaya çıkacaklar. Dybala'nın dönüşü önemli. Kone orta sahadan eksikti. Kadroda o da olabilir. Fiorentina'da ise Moise Kean ve Parisi gibi hücum anlamında çok önemli iki oyuncu forma giyemeyecek. Zaten küme düşme hattında da puan farkını 9'a çıkartıp rahatladılar. Ben Roma'nın taraftarı önünde kazanmasını bekliyorum. Onun dışında Almanya'da St. Pauli-Mainz maçı bence zor maç. St. Pauli playoff sırasında o da rakiplerinin aldığı sonuçları bilerek yarın sahaya çıkacak. Yani gol atamıyorlar. Kazanmak zorundalar ama gol atamıyorlar. Son 7 maçında 3 puan aldı. 3 beraberlikte 3 gol atabildi. Yani Mainz rahat ama dediğim gibi St. Pauli kazanmak zorunda olmasına rağmen gol atamadığı için ilk yarı beraberlik önerebilirim. Gladbach Dortmund maçında karşılık gol var önereceğim. Yani Dortmund 2. sırada rahat. Gladbach ise playoff sırasının 6 puanına taşıdı puanı. Playoff sırasının 6 puan üstünde. Ya ben Gladbach'ın kalesini kapatamayacağını, puan içinde gol atması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden karşılık gol var, alınabilir. Freiburg-Wolfsburg bu kritik bir maç. Wolfsburg düşme hattında. Acilen son 2 haftada 4 puan aldılar. Bir toparlanma gösterdiler. Freiburg ise Avrupa yorgunu. Braga deplasmanı 90+2'de golü yedi. Kaybetti. Önünde çok önemli bir rövanş var ama ligde de yeniden Avrupa biletini alabilmek için 7 sıradaki yerini korumalı. Ben yorgunluk ve motivasyon kaybının olacağını düşünüyorum Freiburg'da. Wolfsburg bundan faydalanmaya çalışacaktır. Kontratak kovalayacak. Geriye düşerse de bence cevap veremeyebilir. O yüzden ben düşük skorlu bir 90 dakika bekliyorum. 3.5-6 ya da TGS 2-3 benim bu maçta önerim olur. Evet, programın sonuna geldik ama şöyle skorları bir hatırlatarak
0: ilk yarıları sonuçlarını verelim.
1: Veda edelim. Birinci ligde Bandırma 1, Sivas 0, Ümraniye 1, Keçiören Gücü 4, Esenler-Erok Pendik maçında 1-1'lik eşitlik var. Çorum 1, Erzurumspor 0, Iğdır-Ahmet maçında 2-2'lik eşitlik var. Bodrum-Sarıyer 0-0, yani Esenler-Erok ve Ahmet 2 Süper Lig adayı takımın maçında da ilk yarılar berabere bitti. Villarreal 5, Levante 1, o da farka koştu Villarreal. Udinese son anda golü buldu ilk yarının sonunda. 1-0 önde kapattı Torino karşısında ilk yarıyı. Nantes Marsilya 0-0 ilk yarı sonucu. Almanya Bundesliga'da dakikalar 25. Hoffenheim 2 Stuttgart 1. Union Berlin Köln maçı 0-0. Yine Frankfurt Hamburg maçında da gol çıkmadı. Werder Bremen 0 Augsburg 1. Bayern Münih 0 Heidenheim 1. Orada da bir sürpriz gol var Heidenheim'den. Evet, programımızın sonuna geldik.
0: Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla eğlendiğimiz kardeşim milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile

0: ETS'yle çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Sporun ev sahibi Esport Plus'ta yaşam başlasın. Arda Güler'in gollerine 68 metre mesafede, Alperen kadar merkezi, Tarık Biberovic'in üçlükleriyle çevrili spor heyecanı sizi bekliyor. Euroleague, NBA, La Liga ve çok daha fazlası sizlerle.
3: Sporun ev sahibi Esport Plus.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Yani aldı, iki tay kaldı box dışında. İki numaralı silüet giriş hazırlığı yapıyor. Daha geride 8 numaralı Prenses Alexandra kaldı. Silüet yerini aldı. Dışarıda kalan tek tay 8 numaralı Prenses Alexandra. Ve şimdi bu tay kulvarına doğru yürümeye başladı. Yerini de almak üzere artık Prenses Alexandra. Box ilgilinin gayreti var. Tayının starttaki yerini alabilmesi adına. Evet, Prenses Alexandra da box içinde hazır artık. Son kontroller yapılıyor. Taylar hazır. Start verildi ve koşu başladı. Çıkışta 5 numaralı Fire of Valeria biraz böyle sendeledi ama Mert Gökalp Paslan tayı toparladı. İç kulvarda 1 numaralı Rattlesnake numaraya çıkmaya çalışıyor. Dışından ona eşlik eden 4 numaralı Chelchen fırtınası var. 4-5 boy kadar geride 2 numaralı Silhouette. 800 metre start yeri geçildi. 1 boy geride 5 numaralı Fire of Valeria. 4 boy geride 7 numaralı May Before Us. Onun da 3 boy gerisinde 8 numaralı Prenses Alexandra. Son 600 metreye bariyerinde 1 boy farkla 1 numaralı Rattlesnake lider girdi. 4 numaralı Chelchen fırtınasının gayretleri var. 5-6 boy kadar geride 2 numaralı Silhouette düzlüğe 3. pozisyonda çıktı. Son 400 metre artık farkı 3 boy kadar çıkarttı. 1 numaralı Rattlesnake, 4 numaralı Chelchen fırtınasının uğraşları var. 5-6 boy geride yine 2 numaralı Silhouette'in uğraşları var. Son 200 metreye girildi. Farkı 7-8 boya 10 boya kadar çıkarttı. 1 numaralı Rattlesnake, 4 numaralı Chelchen fırtınası da ikincilikte rahat. 1 numaralı Rattlesnake kolay bir birinciliğe imza atıyor. 4 numaralı Chelchen fırtınası ikinci, 2 numaralı Silhouette üçüncü oldu. 8 numaralı Prenses Alexandra dördüncü, 5 numaralı Fire of Valeria da beşinci oldu. 1 numaralı Rattlesnake fotoyu Mehmet Salih Çelik de buldu. 3 numaralı Tafo is back ve 6 numaralı Maniac isimli taylar koşmadı. Kazanan tay Rattlesnake, 6'lı Ganyan favorisi.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.

Herkese merhaba. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'desiniz. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 17.05'i gösteriyor ve yaklaşık 2 saat sürecek olan birlikteliğimiz başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda da yine program içerisinde oynanan karşılaşmalardan dakika skoru aktaracağız sizlere. Ve bunun dışında günün karşılaşmalarına dair düşüncelerimizi, iddia tahminlerini sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki gelişme olursa, yeni gelişmeler olursa maç içerisinde yaşanan gelişmeler ya da spor gündeminde yaşanan gelişmeler, bunları da yine sizlere aktaracağız. Sizler de yayına dahil olabileceksiniz tabii ki. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. 0538 052 1487 ulaşabilir. Sizler de düşüncelerinizi yayına yansıtabilirsiniz. Gelecek olan mesajlara göre tabii ben de an ve an sizlere o mesajları okuyup cevaplandırmaya çalışacağım. Kuponlarınız varsa onları paylaşabilirsiniz. Güvendiğiniz maçlar varsa onları yine benimle paylaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Çok güzel maçlar var. Gecenin güzel maçları var. Hepsinin üzerine konuşacağız dediğim gibi. Ama önce skorlara bir bakalım. Şu anda oynanan karşılaşmalardaki son durumu aktaralım sizlere.

0: TFF 1. Lig'de muazzam bir gün açıkçası. Toplam 6 karşılaşma var. Bu 6 karşılaşmada şu anda gözümün önünde özellikle maçları takip de edebiliyorum sevgili dinleyiciler. TRT'de bugün TRT Spor gerçekten önemli bir yayına imza atıyor. 6 karşılaşmada şu an itibariyle dönüşümlü olarak ekranlara getiriliyor. Bunu belirtelim. Şimdi tabii Bandırma Spor Sivas Spor karşısında 1-0 önde. Ümraniye Spor 1 Keçiören Gücü 4. Esenler Erok Spor 1 Pendik Spor 1. Çorum Futbol Kulübü 1 Erzurum Spor 0. Iğdır Futbol Kulübü 2 Ahmet Spor Kulübü 2. Bodrum Futbol Kulübü 0 Sarıyer 0 şeklinde devam ediyor maçlar sevgili dinleyiciler. İkinci yarılar birazdan başlayacak. Hemen isterseniz şöyle puan tablosuna da bir bakalım. Şu andaki skorlara göre 74 puanlı Esenler Erok Spor ikinci durum sırada ve bir üst lige direkt çıkacak olan takım görüntüsünde. Yine 74 puana sahip Ahmet ikinci sırada yer alıyor. Bunu da belirtelim. Burada tabii ilk 6 içinde yer almak için çaba sarf ediyor. Keçiören Gücü 4 gol attı bugün ve onlar da o kalan 5 takımın içerisinde olacaklar. Daha doğrusu 4 takımın diyelim. Üçüncü olan da sevgili dinleyiciler direkt finale çıkıyor biliyorsunuz playoff'ta. Kalan 4 takım Çorum, Bodrum, Pendik ve Keçiören Gücü de sırasıyla şu an itibariyle sıralanıyorlar diyelim. Düşme potasına baktığımızda Serik Spor, Sakarya Spor, Hatay Spor ve Adana Demir Spor zaten burada düştü. O yüzden burada çok net bir durum yok açıkçası. Yani orası ile ilgili bir gelişme olmayacak karşılaşmalar devam ederken onu söyleyelim. Ama dediğim gibi Süper Lig'e çıkmak için Ahmet Sportif ile Erok Spor arasında çok ciddi bir mücadele olduğunu görüyoruz. Çorum Futbol Kulübü 73 puanda şu anda, onu da belirtelim. Onların da hemen oynadığı karşılaşmayla ilgili bilgimizi verelim. Çorum Futbol Kulübü 1-0 Erzurumspor karşısında önde ve bu puan bile onları çıkaramıyor. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi Süper Lig'e Iğdır ve Ahmet arasındaki mücadeleyi düzeltiyorum. Esenler Erok'la Ahmet Spor arasındaki mücadeleyi takip edeceğiz. İngiltere Premier Lig'e baktığımızda 7. dakikalar geride kaldı. Golsüz beraberlikler devam ediyor. Newcastle United, Brighton, Wolverhampton, Sunderland, Brentford, West Ham United maçlarında henüz gol olmadı. İtalya Serie A'da 48. dakika oynanıyor. Udinese Torino karşısında 1-0 önde. Fransa Lig 1'de 53. dakika Nantes Marsilya karşısında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Almanya Bundesliga'ya baktığımızda dakikalar 40'ı göstermekte sevgili dinleyiciler. Hoffenheim 2, Stuttgart 1, Union Berlin 0, Köln 1, Werder Bremen 0, Augsburg 1, Eintracht Frankfurt Hamburg maçında henüz gol olmadı. Bayern Münih 0, Heidenheim 2. Bayern Münih'te ciddi bir rotasyon var. Ve geçtiğimiz haftadan farklı da bir durum yok. İlk yarıyı 2-0 geride bitirmek üzereler. Bakalım ikinci yarıda bir dönebilir mi Bayern Münih? Aslında olabilir. Yani maç 2'den 1 olabilir. Ama oran açısından baktığımda tabii geçen haftaki o muazzam geri dönüşten sonra Bayern Münih'in elde ettiği muazzam geri dönüşten sonra bugün muhtemelen çok daha az bir oran vardır diye tahmin ediyorum Bayern Münih'e. Hemen bakalım Bayern Münih galibiyetine şu anda verilen oran neymiş? 2.88 iddiada kral oran farkıyla 2.88'lik bir oran olduğunu da görüyoruz. Bakalım takip edeceğiz burayı da dediğim gibi. Devam edelim kaldığımız noktadan. Almanya sonrasında Belçika'ya bir bakalım. 9. dakika Westerlo Löwen maçı golsüz devam etmekte. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 49. dakika Lyon 2-0 önde Arsenal karşısında. İlk maçı Arsenal 2-1 kazanmıştı. Şu anda finale kalan takım Lyon gibi gözüküyor. Bakalım orayı da takip edeceğim. Yunanistan'da 8. dakika Panayotikos'ta Kifisya arasında golsüz beraberlik var. İskoçya Premiership'te dakikalar 9 Falkirk Motherwell maçı golsüz devam ediyor. Yine küme düşme turuna bakalım. İskoçya'da Kilmarnock Dundee FC St Mirren maçları golsüz devam etmekte. Çek Cumhuriyeti'nde dakikalar 52. Fastav Zilin 1 Dukla Prag 1 Banik Ostrava Mileda Boleslav maçı ise golsüz devam etmekte. Çek Cumhuriyeti'nde yine Karvina 1 Pardubice 2 Bohemian 0 Sigma Olomouc 2 şeklinde de devam ediyor maçlar. Polonya'da kupa finalinde 7. dakika Górnik Zabrze ile Rakov arasındaki mücadele golsüz devam ediyor. Rusya Premier Lig'de dakikalar 38'i göstermekte. Kaliningrad 0, Rubin Kazan 1. Finlandiya'da 2 maç var. Mariehamn VPS, Jaro TPS Turku maçları golsüz devam etmekte. İsveç'te dakikalar 50'yi gösteriyor. Dagerfors 0, Haken 1. Sirius 0, Kalmar 2. Ukrayna Premier Lig'de ilk yarısı tamamlanan maçta Aleksandria 0, Kolos 2 ve 81. dakikası oynanan maçta Veres 2, Episteri 3 şeklinde maçların devam ettiğini belirtelim orada da. Yeniden şöyle dönüp bakalım. İkinci yarılar başladı mı? Evet, ikinci yarılar başladı. Özellikle TFF 1. Ligi takip ediyorum. Bakacağım oraya birazdan. Nantes 55'te 2-0 yaptı Marsilya karşısında. Marsilya gerçekten çok kötü bir sezon sonu yaşıyor diyebiliriz şu ana kadarki performansına baktığımızda. Belçika'dan gol haberi var. Löwen 1-0 öne geçti Westerlo deplasmanında. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra hemen şöyle kısa bir reklam arası verelim. Reklamların ardından geri döneceğiz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. 0538-052-1487 buraya göndereceğiniz mesajlara sizler de yayına dahil olabilirsiniz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Süper Lig'de sezonun son haftalarına giriliyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Samsun Spor, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor, Göztepe maçları için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda.

0: Süper Lig'de son hafta yaklaşıyor, ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 20'de Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ederken Galatasaray Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. Bu arada Ahmet Sportif'in golü geldi ve 3-2 öne geçti Ahmet. İkinci yarı başlar başlamaz. O bilgiyi paylaşalım sizlerle sevgili dinleyiciler. Ve hemen şöyle bir yeniden tabii orada tablo değişecek. Yeni bir tablo oluşacak. Doğal olarak hemen skorlara da bir daha bakayım, kontrol edeyim de. Evet, Esenler Erok 1, Pendik Spor 1. Iğdır Futbol Kulübü 2, Ahmet Spor 3 oldu. Burada tabii şöyle hemen tekrar bakalım. Biraz önce mesajlar da gelmiş sizden. Onu da dikkate aldım, merak etmeyin. Ahmet Sportif 76 puanda. Esenler Orak ise 74 puanda şu anda. İki takım da kazanırsa burada Ahmet Sportif

Fin ikili averajda üstün olduğu yönünde sizlerden gelen bilgiler vardı. Tabii ilk maça bakmam lazım. Açıkçası ilk maçı görmedim. İkinci maç yani Esenler Erok'la Ahmet Sportif arasındaki Esenler'in sahasındaki maç 1-1'lik sonuçla tamamlanmıştı sevgili dinleyiciler. Hal böyle olunca tabii ikinci maçı da hemen bir görelim. Ondan sonra net bir şekilde oradaki bilgiyi de paylaşayım sizlerle. Erok Spor Ahmet'le 1-1 berabere kalmıştı. Henüz 4 hafta 5 hafta önce oynanmıştı karşılaşma. Bunu hatırlatmak isterim. Ve Ahmet Sportif'in deplasmanına gitmişlerdi ligin ilk yarısında. Hemen o maçı da bulabilirsem eğer. Evet, 2-1 Ahmet kazanmıştı o karşılaşmayı da. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında oynanmıştı. Yani burada ikili averajda üstünlük Ahmet Sportif'te, onu belirtelim. Gelen mesajların bu arada bana uyarıda bulunan dinleyicilerimizin için de teşekkür edelim bir kez daha. Bayern'in golü geldi. Dakikalar 45'i gösterirken Heidenheim karşısında 2-1'e getirdi skoru. Bayern Münih bekleyenlere belirtelim. Marsilya karşısında Nantes 3-0'a getirdi skoru. Ya bu da çok şaşırtıcı bir durum. Bu arada tabii yine bir oyun durdu. Iğdır Futbol Kulübü Ahmet Sportif mücadelesinde ve golü verdi hakem. Yani orada VAR'ı dinledi maçın hakemi. O yüzden oyun durmuştu. 3-2 öne geçti demiştik hatırlarsanız Ahmet Sportif. Ama maçın hakemi VAR'ı dinledikten sonra pozisyonun gol olduğuna kanaat getirdi. Ve böylelikle 3-2 öne geçmiş oldu Ahmet Sportif sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi takip etmeye devam edeceğim zaten. Tüm bu karşılaşmalardan size bilgi aktarmaya da çalışacağım. Şöyle hemen isterseniz gecenin maçlarına da bir bakalım ama mesajlar varmış. Tamam, onlarla devam edelim. Ve de tabii bu kupon gelir mi demiş. Fenerbahçe Başakşehir 0-2 çifte şans demiş. Yani bugün Fenerbahçe'de çok ciddi eksikler var sevgili Murat. Olabilir tabii. Neden olmasın? Ama şunu da belirteyim. Yani bu tür karşılaşmalarda bir taraf tercihi yapmak yerine daha farklı belki tercihlere gidebilir. Mesela ben 2,5 üst ve karşılıklı gol var gibi bir tercihte bulunurum bu karşılaşmada. Evet, kim demiş? Sevgili Kadir diyor ki aman yanlış bilgi vermeyin. Ahmet ikili averajda üstün. Teşekkürler. Vedat abi, Ahmet maçı VAR kararları çok tartışılır demiş. Yani evet, aslında maçın ilk yarısında takip etme şansımız oldu burada. Ve Ahmet Sportif'in önce yediği gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Ardından bir penaltı kararı çıktı ki penaltıda işte çok itiraz etti Iğdırlı futbolcular. Ama maçın hakemi Ahmet'le yine penaltıyı verdi. Şimdi üçüncü gol attı Ahmet Sportif. Orada da maçın hakemi VAR'ı dinleyerek gol kararı verdi. Yani tam olarak da böyle işte. Ne demiş Murat, diyor ki kupona tam olarak bakmadın demiş. Diğeri gelmiş zaten, öyle değil mi? Ha yok, daha gelmemiş. Kaç dakikası var bakalım. Ben geldi diye bakmıştım ama. Evet, bitmiş sevgili Murat. Yani diğeri bitmiş, o yüzden fikir beyan etmedim. Şöyle ilk karşılaşması birinci yarı sonucu 1 ve VAR değil mi? Evet, ilk yarı sonucu 1 ve VAR şeklinde ilk tercihi. Güzel de oranı var, çok güzel bu arada, onu söyleyeyim. Fenerbahçe Başakşehir maçına da 0-2 çifte şans tercihi yapmış. Dediğim gibi güzel oran yakalamışsınız. Keşke yani yanına biraz daha belki işte gollere gitseydiniz ama hayırlısı olsun sizin için, öyle söyleyelim. Teşekkür ederim göndermiş olduğunuz mesaj için de. Radyo Spor WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatalım. 0538 052 1487. Buraya mesajlarınızı gönderebileceğinizi bir kez daha belirtelim. Şimdi oynanacak maçlar var dediğim gibi akşam. Onlara da bakacağız. Oradaki karşılaşmalardan da size yine güvendiğimiz tercihleri aktarmaya çalışacağız sevgili dinleyiciler. Tekrar İngiltere'ye gideceğim. Çünkü üst üste gol haberleri geldi İngiltere'den. Newcastle United 1, Brighton 0, Wolverhampton 0, Sunderland 1 ve Bradford 1, West Ham United 0 oldu. West Ham için tabii kötü haber bu. Düşme potasında ciddi bir mücadele veriyorlar. İtalya'da Udinese 2-0'a getirdi skoru. Bunu da belirtelim. Augsburg Werder Bremen karşısında 2-0 yaptı skoru. Yine bunu da belirtelim. Leuven Westerlo karşısında yine 2-0 önde.
tüm karşılaşmalardan üst üste gol haberleri gelmeye başladı.

Bu sabah bir dinleyicimiz aslında sevgili Barış'a mesaj atmıştı. Yani bütün gün boyunca karşılıklı goller 2,5 üstler verildi ama maçlar hep alt bitiyor gibi bir düşüncesi vardı. Ama bu mesajı attığında sanıyorum saat henüz daha 3,5-4 civarındaydı. Yani maçlar daha başlamış, tamamlanmamıştı. Ve o dinleyicimiz o mesajı attıktan sonra sanıyorum bütün maçlarda işte bu gol haberleri de üst üste gelmeye başladı. Kendisi de herhalde bunun farkındadır diye düşünüyorum. Vedat abi selam, iyi yayınlar. Ben Yalçın. Çorum 2,5 üst, Sivas 2,5 üst olur mu sizce abi? Bu iki maç için ne diyorsunuz demiş. Ya Çorum 1-0 önde. Orada hani iş çok kolay gibi gözükmüyor açıkçası. Onu söyleyeyim size. Sivas'ta Bandırma karşısında 1-0 yenik durumda. Oradan belki hani Sivas'ın golü gelebilir, karşılık verir mi Bandırma? Ama çok yani ikinci yarılar başladı, 60. dakikalar geliyor. Şurada 15 dakika içinde, 20 dakika içerisinde birer gol gelirse bu maçlardan işte o zaman ümidiniz daha da artabilir. Söyleyelim bunu sevgili Yalçın'a. İzmir'den Metin Korkmaz, sizce Galatasaray akşam şampiyonluk turu atar mı demiş. Ya ben öyle olacağını düşünüyorum açıkçası ama yine de tabii futbol, çok böyle kesin kararlı şeyler söylemiyoruz. Ama dediğim gibi bence ben öyle düşünüyorum. Bence Galatasaray bu akşam şampiyonluk turunu atar deplasmanda Samsunspor karşısında. Peki gelelim şimdi maçlara. Saat 17.30'da Nakbere'de Utrecht deplasmanında, hemen o maçla başlamak istiyorum çünkü çok az bir zaman kaldı açıkçası. Oraya bir bakalım hemen. Bu arada Valencia Atletico Madrid maçı da başladı. Onu da belirteyim. Henüz 3. dakika oynanıyor ve 0-0'lık beraberlik var. Orada da Atletico Madrid neredeyse bütünüyle yedek kadrolarla sahada, kadroyla sahada, bir de yani 9-10 oyuncusunu hiç almamış kadroya. Öyle söyleyelim. Evet, şimdi ne dedik? Utrecht-Nakbreda maçıyla başlayalım dedik. Nakbreda 25 puana sahip, düşme potasında 17. sırada. Telstar ona en yakın takımın 30 puan olduğunu da belirtelim. Yani Nakbreda için son maç neredeyse. Kazandı kazandı kazanamadı. 34 maçlık mücadele, 2 maç kalır. Yani hala belki bir ihtimali olabilir Telstar'ın alacağı skora göre ama yine de kazanmak zorunda bir Nakbreda var. Ama çok kolay değil. Performansları gerçekten çok kötü. Son oynadıkları 6 maçta sadece 3 beraberlik çıkarabildiler. Diğer tarafta Utrecht var. Ligde 8. sırada yer alıyor Utrecht sevgili dinleyiciler. Ve şu an itibariyle onlar da eleme playoffları oynama hakkını elde etmiş durumdalar. Ve burada Sparta Rotterdam onları bu koltuğundan etmek istiyor. O yüzden Utrecht'in de kazanmak isteyeceği bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Son maçında Utrecht Excelsior'a mağlup olmuştu. 5-0'lık skorla, beklenmedik bir mağlubiyetti, onu söylemek lazım. Bugün evinde oynayacağı bu karşılaşmada bence Utrecht bu maç sonrası bir reaksiyon gösterecektir diye düşünüyorum ben. Ben ev sahibinin 2 gol bulmasını bekliyorum bu karşılaşmada. Yani ev sahibi 1,5 gol üst şeklinde bir düşüncem var bu maça dair. Portekiz var, iki karşılaşma ama yani şöyle bir hemen hızlıca isterseniz onlara da bakayım. Bence Portekiz'deki bu mücadeleler biraz daha böyle TGS 2-3 gol, Moreirense Estrela ve Aruca Santa Clara maçları TGS 2-3 gol aralığında kalabilir gibi görünüyor. Benim düşüncem o. Fransa Lig 1'e gideceğiz birazdan. Oradaki maçlara da bakacağız ama yeniden hemen şöyle bir bakalım. Kartlar yeniden dağıtılmış mı orada? Bandırma Spor 1, Sivas Spor 0, Ümraniye Spor 1, Keçiören Gücü 4, Esenler Erok Spor 1, Pendik Spor 1, Çorlu Spor, Çorum Spor 1, Erzurum Futbol Kulübü 0, Iğdır Futbol Kulübü 2, Ahmet Sportif 3, Bodrum Futbol Kulübü. Sarıyer mücadelesi ise golsüz devam ediyor. İngiltere'den gol haberi geldi. Newcastle United, Brighton karşısında skoru 2-0'a getirdi. Wolverhampton 0, Sunderland 1, Brentford 1, West Ham United 0 şeklinde diğer maçlar devam ediyor. La Liga'da 6. dakika Valencia Atletico Madrid maçı golsüz devam etmekte. İtalya Serie A'da 64. dakika Udinese Torino karşısında 2-0 önde götürüyor mücadeleyi. Fransa Lig 1'de 68. dakika Nantes Marsilya karşısında 3-0 önde. Almanya
Almanya Bundesliga'da ilk yarılar tamamlandı. Hoffenheim 2, Stuttgart 1, Union Berlin 0, Köln 1, Werder Bremen 0, Augsburg 2, Eintracht Frankfurt Hamburg maçında gol olmadı. Bayern Münih 1, Heidenheim 2 şeklinde devam ediyor. Daha doğrusu ilk yarılar bitti. Geçelim hemen Belçika'ya. 25. dakika Westerlo 0, Löwen 2. Kadınlarda Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 65. dakika Lyon'un Arsenal karşısındaki 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. Burada gerçekten finale çıkacak olan takım için şu anda Lyon diyebiliriz. Lyon ilk maçı 2-1 kaybetmişti. İkinci maçta 2-0 önde. Bakalım Arsenal cevap verip burada dengeyi sağlayabilecek mi? Takip ediyorum orayı da diyelim ve devam edelim. Yunanistan'dayız. 24. dakika Panayotolikos Kifisya maçı golsüz devam ediyor. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Şöyle majör liglere hızlıca bir bakış attık sevgili dinleyiciler. Tabii Esenler Erok Pendik maçında 1-1 beraberlik Iğdır. Ahmet maçında da 3-2 Ahmet üstünlüğü devam ediyor. Buralar daha çok böyle gözümün takıldığı, daha fazla izlediğim, takip ettiğim noktalar buralardan gelebilecek. Goller ya da değişen durumları hızlıca sizlere aktarmaya çalışacağımı belirtmek isterim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz yayına dahil olmak üzere. Sevgili dinleyiciler, iddia.com üzerinden kral oran farkıyla sizler de bahislerinizi yapabilirsiniz. İddia.com'da kral oranlar var ve bu farkla siz de yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken iddia.com'a üyelik yapmak olacak. İddia.com'a üyelik yaparken orada seçeceğiniz bir bayi var. Soruyor orada. Bayini seç bölümü var. Oraya 30-0-97 Uğur Böceği şans oyunları yazarsanız 30-0-97 bayi kodudur. Zaten bu bayi kodunu yazdığınızda da çıkacaktır karşınıza. Uğur Böceği şans oyunları üzerinden üyeliğinizi tamamlamanız durumunda iddia.com'da kral oranlarla siz de bahis alabileceksiniz. Tabii Uğur Böceği şans oyunları üzerinden yaptığınızda üyeliğinizi size söyleyeceğim. Bir de şöyle bir şey var. Ekran görüntüsünü alın üyeliğinizin. O ekran görüntüsünü 0540-300-097 0540-300-097 WhatsApp hattına Uğur Böceği'nin gönderirseniz eğer kurumsal WhatsApp müşteri hizmetleri orası gönderirseniz sevgili Burak Alaca, Görkem Tezer ve ben Vedat Parlak bizim kuponlarımıza da her gün ulaşabileceksiniz. Cepte kupon uygulaması var. Yani siz oradan gönderdiğinizde üyeliği yapıp ekran görüntüsünü bizim yaptığımız gün içerisindeki tüm kuponlar size ulaşabiliyor. Cep telefonunuza gönderiliyor mesaj olarak. O yüzden dilerseniz böyle bir tercih yapabilirsiniz diye bir kez daha hatırlatmak istedim. Ha bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim, sık söylemek istemem ama sevgili dinleyiciler, YouTube'da sevgili Burak Alaca ile birlikte yayınlar yapmaya başladık ve Uğur Böceği TV üzerinden yapıyoruz bu yayınları. Haftanın 7 günü günün tüm maçlarını, bültendeki tüm maçları değerlendirmeye çalışıyoruz. O yüzden sizler de eğer tercihlerimizi merak ediyorsanız, şimdi bugün mesela yayındayım, tercihlerimi yapıyorum. Ama dediğim gibi onun dışında hafta içi özellikle çok fazla yayınlarda tercihlerimize ulaşamıyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken YouTube'da Uğur Böceği alt-tv YouTube'da Uğur Böceği alt-tv ismiyle aratırsanız eğer Uğur Böceği TV'ye ulaşacaksınız ve orada sevgili Burak Alaca ve benim kuponlarımıza, daha doğrusu gün içerisindeki maçlara dair tüm yorumlarımıza ulaşabileceksiniz. Bunu bir kez daha yeri gelmişken belirtelim. Şu an itibariyle oynanan maçlara bir kez daha bakalım yarışa gitmeden önce. Bir değişiklik var mı? Esenler Erok 1, Pendik 1, Ahmet Sportif 3, 2 önde Iğdır deplasmanında. Paylaşalım bu bilgileri. Var mı yeni bir skor? Şöyle bakalım. Yok. İkinci yarılar zaten başlamadı Almanya'da. Belçika'da Löwen'in 2-0'lık üstünlüğü Westerlo karşısında devam ediyor. Bu aslında beklenen bir durum değildi. En azından Westerlo'nun evinde gol bulmasını ben hala bekliyorum.
Kadınlar Şampiyonlar yarı finalinde ise 2-0'lık Lyon üstünlüğü var. Arsenal'in henüz kaleye isabet etmiş bir şutu yok. İlk maçı 2-1 kazanmıştı Arsenal. İkinci maçta ise 2-0 gerideler. Bence burada yine her an bir gol gelebilir Arsenal'den.

0: öyle olmasını bekliyorum açıkçası. Bunu söyleyeyim. Yani şöyle bir dinleyicimizden mesaj gelmiş, hemen şöyle bakalım. Sevgili Serdar'dan gelmiş mesaj. Diyor ki Esenler Erok eğer lige çıkarsa İstanbul'dan kaç takım olacak şeklinde bir düşüncesi var. Bakalım yani göreceğiz bugünkü sonuçlardan sonra kimin Süper Lig'e çıkmayı hak ettiğini, kimin de playoff finaline kaldığını göreceğiz. Ben de sizlere o bilgileri zaten her an aktarmaya çalışıyorum sevgili dinleyiciler. Evet, var mı bir değişiklik? Yok. Hemen şöyle bir baktım bir kez daha. Diya Sabia'nın attığı gol en son 3-2 öne geçmişti. Ahmet Sportif öyle de devam ettiğini belirtelim. Ankara'da 8. koşu başlamak üzereymiş. Hemen bir ara verelim 8. koşu için. Mikrofonlarımızı Ankara'ya çevirelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
4: İlk görüşte aşk deyince, babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, Arsa ve...
2: Reklam.
1: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitalih sunar.
8: Mavi topaz 2,5 boy kadar geride 7 numaralı Selanik Aslan'ın gayretleri var. Daha sonra eriyor. Son 600 metreye doğru. Bariyerimde 2 boy kadar farkla lider 8 numaralı Blue Queen. 1 numaralı North Paşa ikinciliğe attı kendini ve 1 boya kadar, şimdi yarım boya kadar indirdi farkı. Viraj dönülmeden de Blue Queen'in dışından yaptığı ataklarla liderliği aldı. 3-4 boy kadar geride Lupelia'nın mavi topazın en dıştan Selanik Aslan'ın gayretleri var. Son 400 metre artık. Farkı 3 boya kadar çıkarttı. 1 numaralı North Paşa gerilerden dışarıdan, 7 numaralı Selanik Aslan'ı ortadan, 9 numaralı Lupelin içeriden, 5 numaralı Doğan Türk Bey içinden marketin geliyorlar dışarıdan. 7 numaralı Selanik Aslan'ı etkili ataklarla geliyor. 1 numaralı North Paşa'yı yakalıyor. Ona hakim olmaya çalışıyor. Az farkla da öne çıktı. 7 numaralı Selanik Aslan'ı fotoyu da buluyor. 1 numaralı North Paşa ikinci, 10 numaralı marketin üçüncü, 6 numaralı Erriyo dördüncü oldu ortada. 5 numaralı Doğan Türk Bey vardı. O yakın girdi aynaya. Bakalım onlar 4 ve 5. ilk için varış hakemlerinden gelecek kararı da bekleyecekler ve başkentte son koşu 7 numaralı Selanik Aslan'ı Sarı Çelik'te kazandı.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitalih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
9: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org
1: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Yeniden karşınızdayız. Kısa bir aranın ardından sevgili dinleyiciler, TFF 1. Lig'de mücadeleler devam ediyor. Oradaki Süper Lig'e yükselme yarışı da devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Esenler Erok Spor'la Pendik Spor arasındaki mücadele birbiriyle devam ederken Ahmet Futbol Spor Kulübü Iğdır Futbol Kulübü karşısında 3-2 önde şu an itibariyle. Bandırma

Sivasspor maçı 1-0'lık Bandırmaspor üstünlüğüyle devam ediyor. Ümraniyespor 1, Keçiören Gücü 4. Çorum Futbol Kulübü 1, Erzurumspor 0. Ve Bodrum Futbol Kulübü Sarıyer maçında da henüz gol olmadı. İngiltere Premier Lig'de dakikalar 36. Newcastle United Brighton karşısında 2-0 önde. Wolverhampton Sunderland karşısında evinde 1-0 mağlup ve Brentford'da West Ham karşısında yine evinde 1-0 galip durumda. İspanya La Liga'da dakikalar şu anda 19'u gösteriyor. Valencia Atletico Madrid maçı golsüz devam ediyor. İtalya Serie A'da 75. dakika. Udinese Torino karşısında 2-0 önde. Fransa'ya gittiğimizde dakikaların 80 olduğunu görüyoruz. Nantes Marsilya karşısında 3-0 önde götürüyor mücadeleyi. Almanya Bundesliga'da ikinci yarılar başladı ve şu an 49. dakika Hoffenheim 2, Stuttgart 1. Union Berlin Köln maçında Köln 1-0 önde ikinci yarı henüz başlamadı. Werder Bremen 0, Augsburg 2, 48. dakika oynanıyor. Eintracht Frankfurt 1, Hamburg 0 ki az önce 49'da bulduğu golü Eintracht Frankfurt ilk yarı 0-0 sonuçlanmıştı. Ve dakika 47 Bayern Münih 1, Heidenheim 2. Hollanda'ya gideceğiz. Bu arada Hoffenheim'in 3. golü geldi. Hoffenheim Stuttgart karşısında 3-1 yaptı skoru. Hollanda Eredivisie'de Utrecht-NAC Breda maçında 5 dakika geride kaldı. Gol yok. Portekiz'de yine 6'şar dakikası geride kaldı. Moreirense, Estrela ve Aruca Santa Clara maçlarının henüz değişen bir durum olmadığını belirtelim. Portekiz'de dakika 6. Moreirense, Estrela maçında gol yok. Aruca Santa Clara karşısında 1-0 önde. Belçika'da 36. dakika Westerlo 0, Löwen 2. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde beklediğim o Arsenal golü geldi. Dakika 77. Lyon 2, Arsenal 1 oldu sevgili dinleyiciler. Karşılıklı gol var bekleyenler için. Bu haberi de paylaşalım. Yunanistan'a baktığımızda 37. dakika oynanıyor. Panayitolikos Kifisia maçı golsüz devam ederken Panseriakos'la Larissa arasında 9. dakika sonlanan maçta golsüz beraberlik var. İskoçya'da dakika 37 şampiyonluk grubunda Falkirk Motherwell maçı golsüz devam ediyor. Ve küme düşme turuna baktığımızda küme düşme grubuna baktığımızda Kilmarnock 1, Dundee United 0 ve Dundee FC 1, St Mirren 0 şeklinde maçlar devam ediyor. Çek Cumhuriyeti'nde 81. dakikalar oynanmakta. Fastav Zilin 2, Dukla Prag 1, Banik Ostrava Mileda Boleslav maçı ise golsüz devam ediyor. Yine devam edelim Çek Cumhuriyeti ile 80. dakikalar Karvina 1, Pardubice 2, Bohemians 0, Sigma Olomouc 3. Polonya Kupa finalinde 35. dakika Gornik Zabrze 1-0 önde Rakov karşısında. Rusya Premier Lig'de 49. dakika Kaliningrad 0, Rubin Kazan 1. Finlandiya'da 37. dakikalar oynanıyor. Mariehamn 0, VPS 1, Jaro 1, TPS Turku 0. Hemen İsveç'e bakalım dakikalar 81. Dagerfors 0, Hakem 1, Sirius 2, Kalmar 2. Ukrayna'da Premier Lig'de ilk yarısı biten maçta Aleksandria 0, Kolos 2 şeklinde buradaki maçta devam etmekte sevgili dinleyiciler. Şöyle bir kez daha gözden geçelim. Esenler-Erok Pendik maçı 1-1 devam ederken Iğdır 2, Ahmet Sportif 3 şeklinde devam ediyor diğer karşılaşmada. Bu arada Stuttgart'ın golü geldi, 3-2'ye geldi skor ama geri alındı. Tam 3-2 derken ben geri alındı. Peki aynı 3-1 Hoffenheim'in üstünlüğü devam ediyor. Bu arada Hamburg Eintracht Frankfurt karşısında golü buldu ve 1-1'e getirdi skoru. Orada da ilk yarısında az gol çıkmıştı. Ama ikinci yarı daha doğrusu hiç gol çıkmamıştı ama ikinci yarıda gol geldi. Sevgili dinleyiciler bunu da belirtelim. Peki hemen şöyle isterseniz akşamın maçlarını konuşmaya devam edelim. En son nereye bakmıştık? Sanıyorum Paris Saint-Germain-Lorient maçına da gelmiştik. 18'de başlayacak sevgili dinleyiciler. Tabii Paris Saint-Germain hafta içerisinde Bayern Münih ile bir karşılaşma oynayacak. Ki Bayern Münih işte bir rotasyon yaptı ve Heidenheim karşısında ilk yarı 2-1'de geride kapattılar. Paris Saint-Germain'de de bu beklenti var açıkçası. Yani bir rotasyonlu bir kadroyla sahada olma beklentisi var sevgili dinleyiciler. Bu olabilir tabii ki. Yani ben de olabilme ihtimalini düşünüyorum ama bir taraftan da şunu söyleyeyim. Yani öyle ya da böyle Paris Saint-Germain zaten çok dominant bir takım burada. Yani kolay değil orada bir rotasyon dahi yapsa Paris Saint-Germain'i karşınıza almak, değil mi? Ben öyle düşünüyorum en azından. Ama bir şöyle bir düşüncem var benim. Ya Paris Saint-Germain evet evinde kazanabilir. Ama hani Lorient'in de bir gol bulma ihtimali hiç de yabana atılmaz bence. O bir gol işte belki de oranın daha da yukarılara çıkmasını sağlayacak diye söyleyebiliriz. Benim burada beklentim
karşılıklı gol var ve birden yana olacak sevgili dinleyiciler. Peki hemen şöyle yine gecenin maçlarına bir bakalım. Avusturya var 18'de, küme düşme turu var. Peki oraya bakarız birazdan, döneriz eğer zamanımız kalırsa, ama daha böyle majör ligleri konuşalım istiyorum sizlerle çünkü. 18 kuşağındaki maçlarda bu maçlar vardı. 19'da ise evet konuşabileceğimiz maçlar, güzel maçlar var açıkçası. Bu arada yine Iğdır Futbol Kulübü Ahmet Sportif maçında bir itiraz söz konusu. Bakalım şimdi pozisyona. Yani Iğdır Futbol Kulübü'nden oyuncu topu eliyle mi aldı? Yok. Yani çok net bir şekilde eliyle almamış bu arada. Ama maçın hakemi çok uzaklardan el kararı verdi ki işte itiraz da buna geldi oyunculardan. Bunu da belirteyim. Peki Esenler'in maçı 1-1 devam ediyor. Onu da yine görmüşken hemen tekrar aktarmış olayım sizlere sevgili dinleyiciler. Bayern Münih'e bir bakalım mı? Var mı ikinci yarıda değişiklik Bayern Münih'te? Evet var. Harry Kane oyuna girmiş ikinci yarıda, bir önceki maçta olduğu gibi. Onun dışında Luis Diaz, Michael Olise ve Joshua Kimmich oyuna girmiş. Dört oyuncu değişikliği ve bakalım nasıl etkileyecek sonucu, ki ben kazanabileceğini, maçı çevirebileceğini düşünüyorum Bayern Münih'in zaten. Oran olarak da bakmıştık hatırlarsanız 2.80'lerdeydi. Yani öyle bir ihtimali aktarmıştım size. Eğer o tercih edenler varsa güzel bir sonuçta bitecekmiş gibi görünüyor. Bakalım, yine de tabii futbol bu. Her şey sahada belli oluyor. Sonuç netleşince belli olacak. Peki biz kaldığımız yere geri dönelim o zaman. Ne dedik? Como Napoli maçı var dedik. Saatler 19'u gösterdiğinde başlayacak bu karşılaşma sevgili dinleyiciler. Tabii Napoli'nin puan sıralamasındaki yerine baktığımızda şampiyonluk şansı artık yok ve Şampiyonlar Ligi'nin dışına çıkma ihtimali de bence yok. Benim gördüğüm bu. Ve şu anda bulunduğu nokta ikincilik 69 puanı var. 61 puanlı Como ise Şampiyonlar Ligi'nin hemen dışında yer alıyor. Üzerinde ise Juventus 64 puanla bulunuyor sevgili dinleyiciler. Şimdi tabii burada özellikle Napoli'nin bu kadar hedefsiz kalmış olması, ki belki hani Milan'ın onları geçmesi diye bir şey söz konusu olabilir. Ama bunu da çok ciddiye alıyorlar mı onu bilmiyorum. Yani Milan'ın geçmesi ya da ikinciliği çok önemsiyorlar mı onu bilmiyorum. Bu nedenle burada tabii Como özellikle bir Şampiyonlar Ligi hedefi var. Aynı zamanda işte UEFA Konferans Ligi'ne katılım için de ciddi bir çaba sarf ettiğini, daha doğrusu UEFA Avrupa Ligi'ne katılım için ciddi bir çaba sarf ettiğini ve Roma'nın da hemen ardında Konferans Ligi sırasında olduğunu da belirtmek istiyorum. Şimdi bu şartlar altında Como biraz daha isteyen taraf, onu söyleyelim, ama Como'nun da son zaman performansı biraz benim dikkatimi çekti. Son oynadıkları 5 maçın sadece birinden galibiyet çıkarabilmişler. O da geçen hafta Cenova karşısında. O nedenle hani evinde oynadığı maçlara da şöyle bir bakayım dedim. Orada da aslında son maçta Inter'e 4-3 mağlup olduklarını söyleyelim, ama öncesinde de 4 maçlık orada da bir yenilmezlik serisi olduğunu söyleyebiliriz Como takımının. Fabregas'ın takımı bence bu sezonki oynadığı futbola, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hak ediyor. Ya benim şahsi düşüncem bu. Bu nedenle de burada Como'nun kazanabileceğini düşünüyorum ben Napoli karşısında açıkçası. Bir riske girmek isterseniz eğer Como-Napoli mücadelesinde ev sahibinin kazanması üzerine o riske girilebilir diyelim. Ve tabii bu benim düşüncem. Kesinlikle sizler inceleyin, bakın. Bizim söylemlerimizin üzerinden kendi kararlarınızı vererek lütfen değerlendirmenizi yapın. Evet, bir kez daha hemen skorlara bakacağım. Çünkü her an her şey değişebiliyor biliyorsunuz. Erzurum Çorum karşısında golü buldu. Ona baktım şimdi, gördüm. Bandırma 1 Sivas Spor 0. Ümraniye Spor 1. Keçiören Gücü 4. Esenler Erok Spor 1. Pendik Spor 1. Çorum Futbol Kulübü 1. Erzurum Futbol Kulübü 1. Iğdır Futbol Kulübü 3. Ahmet Sportif 3 oldu sevgili dinleyiciler. Iğdır golü buldu. Ahmet karşısında 3-3'e getirdi skoru Iğdır. Bakalım herhangi bir şey var mı golde? Bir iptal söz konusu olabilir mi? Ona bakıyorum bir taraftan da. Iğdır 3, Ahmet 3 oldu. Ama bu skor da yine Ahmet Spor'un yükselmesi için yeterli, onu söyleyelim. Bu arada Sarıyer Bodrum deplasmanında öne geçti. 1-0'lık skorla. Bodrum Futbol Kulübü 0, Sarıyer 1.
Pozisyona bir bakmak istedim. Acaba herhangi bir şey var mı?

0: orta geldi. Arka direğe doğru. Yani bir faul ya da yok, faul de yok gibi gözüküyor. Bakmak lazım yine de dediğim gibi. Arka direğe doğru orta. Bu arada burada 50 60 olabilir mi, ona bakmak lazım. Şöyle bir bakalım. Yani Atakan topa eliyle mi dokunuyor, kafayla mı? Aslında hiçbir itiraz eden orada Ahmet Sporlu futbolcu da yok. O yüzden muhtemelen kafayla vuruyor. Ben oradaki şeyi görmedim bu arada. Vuruşu yaptığı anda topun topa hangi uzvuyla dokunduğunu görmedim. Bu el de olabilir, kafa da olabilir. Çok emin değilim yani. Şimdi zaten maçın hakemi de bekleyin diyor. Pozisyon incelenecek diyor. Yani varsa eğer bunu net olarak gösterebilen bir açı, zaten VAR çağıracaktır ama yoksa, bir ciddi bir kanıt yoksa golü geçerli sayacak. 60'ta skor 3-3'e gelmiş olacak. Gerçekten düello gibi bir karşılaşma. Müthiş. Yani 3 gol Iğdır'dan, 3 gol yine Ahmet Sportif'ten geldi sevgili dinleyiciler. Şimdi bakalım maçın hakemi ne karar verecek. Benim de gözüm orada. Bekleyin diyor hakem. Orada Ahmet Sportif'li oyuncular itiraz ediyorlar. Burada elle attı golü diye. Iğdır Futbol Kulübü oyuncuları da yine geldi hakemin yanına. Onlar da itiraz ediyorlar. Bizim golümüz niye bu kadar bekletiliyor diye. Hala bekleyin diyor bu arada maçın hakemi. Çünkü kulaklığıyla konuştu ve oradan da çok net bir sanıyorum henüz bir şey gelmedi. Bilgi gelmedi. Ben izliyorum ama gerçekten göremiyorum açıkçası. Yani orada bir vuruş var. Kafayla mı var? Ayakla mı var? Elle mi var? Onu göremiyoruz. Maçın hakemi gol işaretinde bulundu ve golü de verdi sevgili dinleyiciler. 3-3'e geldi. Iğdır Futbol Kulübü Ahmet Sportif mücadelesi 3-3'lük skora geldi ve şimdi de özellikle Iğdır Futbol Kulübü oyuncuları da hakeme biraz böyle itiraz ediyorlar. Hakem yani tam golümüzü verirken bile bu kadar çok beklediniz şeklinde bir itiraz söz konusu, onu da belirtelim gördüğüm kadarıyla. Bayern Münih 2'yi buldu bile. 58. dakika 2-2 oldu skor sevgili dinleyiciler. Eintracht Frankfurt Hamburg maçı 2-1 oldu. Üst oldu yani. Hoffenheim Stuttgart 3-1 üst oldu. Union Berlin Köln, Werder Bremen Augsburg maçlarında ise henüz gol olmadı. Daha doğrusu 2 gol Augsburg 2-0 önde Werder Bremen karşısında. Union Berlin karşısında Köln 1-0 önde. Ama işte orada sonrasında yeni bir gol haberi gelmedi. Bunu belirtmek istedim. Aruka Santa Clara 1-1. 18. dakika Mureirense 0 Estrella 1. Ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Lyon 3-1 öne geçti. Bu skor Lyon'a final demek. Lyon için final demek. Onu da belirtelim sevgili dinleyiciler. Gelen mesajlarınız var, hemen bakalım. Peki Ankara'dan Ebu Bekir diyor ki tüm takımlarımıza Süper Lig'deki başarılar diliyoruz. Özellikle de Gazios Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan şaşmayacak tüm takımlara demiş. Sevgili dinleyicimize teşekkür ederiz. Sevgili Vedat, iyi yayınlar. Antalya'dan Cahit, ben akşamki Süper Lig maçlarına KG var ve 2.5 üst oynamayı düşünüyorum demiş. Valla üçü de potansiyelli maç bu arada, bu söylediğiniz için. O potansiyeli değerlendirebilirsiniz açıkçası. Ben de bugün değerlendireceğim zaten. Birazdan maçları değerlendirirken de kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Peki bir ara verme zamanı gelmiş, uyarıyor arkadaşlarımız. Hemen tamam, aramızı verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Süper Lig'de sezonun son haftalarına giriliyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Samsunspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor, Göztepe maçları için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
7: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
8: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve

0: sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve...
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
4: Radyo Spor.
3: Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
6: Sandro'da kola Boltvin. Şimdi atacak. Wade Boltvin.
7: Oldu. Oldu.
5: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
6: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sıralık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş.
5: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta sunar.
8: Happy Sigorta.
5: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
9: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
10: Merhaba.
9: Spor yazarı Serdar ve Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
5: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
9: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
5: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Tek adresi.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü 3 büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani 3 büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama 3 büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Rakibin, baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
4: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
1: Numarada The Admiral liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. İkincilikte Kinay onu takip ediyor. Onun yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Bellamare. Hemen dışında 2 numaralı Muğla'da Adnan. 1,5 boy geride 5 numaralı Born for Glory. İçinde 8 numaralı Erduman. Dışına geldi 4 numaralı Black Galaxy. Bu safkanların 6-7 boy kadar gerisinde içeride 14 numaralı Captain Rover. Hemen dışında 10 numaralı Miralay'ın var. Son 800 metreye girildi. 1 numaralı The Admiral lider dıştan. İkinciliğe 4 numaralı Black Galaxy hamle yaptı. 1,5 boy geride 12 numaralı Kinay. Onun 2 boy gerisinde 6 numaralı Bellamare var. 1,5 boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Muğla'lı Adnan. Onun 1 boy gerisinde 8 numaralı Erduman. Daha sonra 5 numaralı Born for Glory. İçeride 14 numaralı Captain Rover. Son sırada 10 numaralı Miralay.

0: numaralı The Admiral oluyor. 14 numaralı Captain Rover yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 6 numaralı Bella Mara 3. 2 numaralı Muğla'da Adnan 4. 4 numaralı Black Galaxy'de yarıştan 5. olarak ayrıldı. Starttan çıktığı gibi kazandı 1 numaralı The Admiral Bekir Mert Mırık'la start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org
4: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. 18.03 saatlerimiz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler programındasınız sevgili dinleyiciler. 30.097 Uğur Böceği iddianın bayi kodu. Bunu hatırlatayım sizlere. Oynanan maçlara hemen hızlıca dönelim. Çünkü özellikle TFF 1. Lig'de çok önemli maçlar var. Onlara bakalım. Dakikalar artık 90'ı gösteriyor sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir skorları aktarmak istiyorum. Esenler Erok Pendik maçı 1-1 tamamlandı. Ve Iğdır Futbol Kulübü Ahmet Sportif mücadelesinde 90+11 dedi maçın hakemi. 90+7. Dakikanın içerisindeyiz. Ve şu an itibariyle bir kez daha şöyle kontrol etmek istiyorum. Ahmet Sportif mi, Esenler Erok mu? Ya burada aslında listelere bakıyorum ama bir daha şöyle beni yanıltan hep burada bir liste var. Orada Erok, Esenler Erok üstte gözüküyor ama değil anladığım kadarıyla. Değil yani, sonuçta burada ikili averaj dediğim gibi ilk bakılacak yer ve orada da Ahmet Sportif önde, üstün durumda yani. Şöyle bir bakalım hemen bir kez daha. Esenler Erok ve Ahmet Sportif yani sıralamada da öyle gözüküyor. Anlayamadım burayı ben. Bakalım averajlara. 46-39. Ya genel averaja mı bakılıyor yoksa ikili averaja mı? Çünkü şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesine bakıyorum. Orada da Esenler Erok aynı puanla ikinci sırada gözüküyor. Neden bilmiyorum. Tabii bu şu anda genel averaj üzerinden listelenmiş olsa gerek. Belki şampiyonluk durumunda mı değişecek bu durum? Ona bakacağız şimdi. Yani gördüğüm kadarıyla Ahmet Sportif'le oyuncular da zaten çok şeyler. Hani 3-3 bitmesine razı oynuyorlar şu anda. Çünkü o da bana gösteriyor ki Ahmet Sportif burada bir üst lige çıkacakmış gibi duruyor. 3-3'lük beraberlik var şu anda. Ahmet Sportif taraftarları da büyük bir mutluluk yaşıyorlar şu an. Onu da görebiliyorum. Evet, artık son anlar karşılaşmada sevgili dinleyiciler. 98. dakika bitti. 99'un içerisindeyiz. Maçın hakemi 90+11 demişti. Ve 10 dakikada geride kaldı bile. Bundan sonrasında artık bir gol gelmezse Ahmet Sportif Süper Lig'e çıkıyor sevgili dinleyiciler. Şu anda o yaşadığım tereddütü de artık atabilirim diye düşünüyorum. Çünkü özellikle Ahmet Sportif'li taraftarları görüyorum şu anda mutluluklarını. Oyuncuların oyunu biraz daha yavaş oynamayı tercih ettiklerini görüyorum. Bu yüzden de durum sanki onlar lehine. Bu arada tabii Ahmet Sportif'li oyuncular topu şimdi taç atışını kullanarak oyuna soktular ama orada böyle bir sert müdahale vardı. Maçın hakemi devam dedi. Orada tabii maçın hakemi devam dedi ama sonra da oyunu durdurdu şimdi. Evet, önce bir devam dedi, ardından da oyunu durdurdu. Dakikalar 90+11'i gösteriyor artık. 11 dakikalık bir uzatma vermişti maçın hakemi. Ve şimdi kendi yarı sahasından, hatta kendi ceza sahasının hemen önünden bir serbest vuruş kullanacak Iğdır Futbol Kulübü sevgili dinleyiciler. Ve bu serbest vuruş bakalım nasıl sonuçlanacak, bunu da göreceğiz. Maçın sonuna artık çok az bir zaman kaldı. Esenler Erok

0: 1-1'lik skorla Pendik Spor karşısında sahadan ayrıldı ve artık burada bütün gözler kulaklar, onu söyleyelim, bu karşılaşmaya bakıyorlar. Şimdi Iğdır Futbol Kulübü ileriye doğru uzun bir top gönderdi. Kafayla içeriye doğru gönderilen top ama Ahmet Sporlu oyuncular kaptılar. Şimdi de ileriye doğru hızlı bir şekilde topu göndermeye çalıştılar. Sol tarafa doğru bir pas ama orada topu taca gönderdi savunma ve top şimdi taca çıktı. Artık maçın hakemi de şimdi son düdüğünü çaldı. Ahmet Spor Süper Lig'de sevgili dinleyiciler. Ahmet Spor Süper Lig'de ikinci takım olarak, Erzurumspor'dan sonra ikinci takım olarak Ahmet Spor Süper Lig'e yükselmeyi başaran taraf oldu. Esenler Erokspor Pendik Spor'la 1-1 berabere kalınca Ahmet Spor'da 3-3'lük beraberliğin sonucunda ikinci sırayı alarak Süper Lig'e yükselen taraf oldu sevgili dinleyiciler. Bunu buradan canlı olarak sizlere aktarmış olduk. Ve devam edelim. Diğer maçlara da şöyle hızlıca bir bakalım hemen. Şu an itibariyle oynanan maçlara baktığımızda İngiltere'de Newcastle United 2, Brighton 0, Wolverhampton 0, Sunderland 1, Brentford 1, West Ham United 0, dakikalar 48. Geçiyoruz hemen İspanya'ya. Valencia Atletico Madrid maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı. Fransa Lig 1'de 9. dakika Paris Saint-Germain 1-0 öne geçti Lorient karşısında. Almanya Bundesliga'da 80. dakikalar oynanıyor. Hoffenheim 3, Stuttgart 2, Union Berlin 1, Köln 2, Werder Bremen 1, Augsburg 3, Eintracht Frankfurt 1, Hamburg 2, Bayern Münih 2, Heidenheim 3. Heidenheim 3. golü de attı. Bakalım çevirebilecek mi bu sefer Bayern Münih, onu göreceğiz. Bu arada bugün bir dinleyicimizin mesajı vardı, hatırlıyorum. Bütün maçlar Bundesliga'da karşılıklı gol var biter demişti. Ben de evet katılıyorum size. Bir maç sadece Union Berlin Köln maçından çok emin değilim demiştim. O da karşılıklı gol var bitecek görürsünüz demişti. Aynen de öyle oldu gerçekten. 16-30 mücadelelerindeki tüm maçlar karşılıklı gol var ve 2.5 üst, 3.5 üst şeklinde tamamlanmak üzere. Hollanda Eredivisie'de dakikalar 38. Utrecht-NAC Breda maçı golsüz devam ediyor. Portekiz Premier Lig'de 38. dakika Moreirense 0, Estrella 2, Arouca 1, Santa Clara 1. Belçika'da dakika 48, Westerlo 0, Löwen 3. İspanya 2. Lig'de ilk yarı tamamlandı. Cultural Leonessa 1, Cadiz 1. Yunanistan'da dakikalar 49, Panayotikos Kifisia ve Panseriakos Larissa maçları golsüz devam ediyor. İskoçya'da 51. dakika Falkirk Motherwell maçı golsüz devam etmekte. İskoçya'da dakika 52, Kilmarnock 1, Dundee United 0, Dundee FC 1, St Mirren 0. Avusturya Bundesliga küme düşme turunda 10. dakikalar oynanıyor. Greiser Tirol, Riyet, Blue Eyes Linz maçları golsüz devam ediyor. Polonya'da kupa finalinde 46. dakika Górnik Zabrze'nin Rakow karşısında 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Rusya'da Premier Lig'de dakika 80. Kaliningrad 0, Rubin Kazan 1. Finlandiya'da dakikalar 48'i göstermekte. Mariham 0, VPS 1, Jaro 1, TPS Turku 1. Ukrayna Premier Lig'de ilk yarılar tamamlandı. Oleksandria 0, Kolos 2. Skorlar böyle sevgili dinleyiciler. Bir kez daha radyosunu yeni açanlara hatırlatalım. Ahmet Sportif tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Biraz önce tamamlanan mücadelede Iğdır Futbol Kulübü'nü kulübüyle 3-3 berabere kaldı. Rakibi Esenler Erokspor'un da 1-1 berabere kalmasıyla Pendik Spor'la Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu Ahmet Sportif sevgili dinleyiciler. Kısa bir reklam aramız var.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Süper Lig'de son hafta yaklaşıyor, ligin nabzı nesinede atıyor. Bugün saat 20'de Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ederken Galatasaray Samsun Spor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği heyecan dolu maçlara sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
4: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Reklamların ardından hemen yeniden karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'desiniz. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz de artık 18-12'yi göstermekte. Evet, bir kez daha hatırlatmak istiyorum sizlere. Uğur Böceği, İddia Bayi sponsorluğunda hazırlanıyor programımız. Ve sizler de eğer kral oran farkıyla iddia.com'dan kuponlarını yapmak isterseniz iddia.com'a gidip üye olmanız yeterli olacak. Üyeliğinizi gerçekleştirirken size bayini seç bölümünden bir bayi seçmenizi istiyor iddia.com. Orada işte 30.097 Uğur Böceği şans oyunlarını seçerseniz eğer ve üyeliğinizi tamamlarsanız kral oranlarla siz de kuponlarınızı yapabileceksiniz. Ancak burada şöyle bir artı var. Tabii Uğur Böceği şans oyunlarını seçip yaptığınızda üyeliğinizi bir ekran görüntüsü alıp Uğur Böceği iddianın kurumsal müşteri hizmetleri WhatsApp hattına göndermeniz yeterli olacak. 0540 300 0097, 0540 300 0097. Buraya gönderdiğinizde o üyelik ekran görüntüsünü size gün içerisinde, haftanın 7 günü boyunca gün içerisinde benim, yani Vedat Parlak'ın, Burak Alacan'ın, Görkem Tezer'in kuponlarını gönderecek Uğur Böceği. Cep telefonunuza gelecek o kuponlar. Cepte kupon özelliğini buradan kullanabileceğinizi belirtelim. Gerçekten büyük bir kolaylık olarak sizin elinize ulaşacak bu kuponlar. Tabii bu kuponları çıkardığımız tüm maçları analiz ettiğimiz bir de YouTube kanalımız var. Haftanın 7 günü boyunca gün içerisindeki tüm maçları yorumluyoruz burada ve o yorumların içerisinden de işte sonrası da kuponlar çıkarıp zaten sizlere ulaştırıyoruz. Dilerseniz eğer orada da sevgili Burak Alaca ile birlikte yaptığımız yayınları takip etmek isterseniz Uğur Böceği _TV YouTube kanalımız, Uğur Böceği _TV. Eğer oraya gidip abone olursanız, ki ücretsizdir abonelik, abone olursanız bize ulaşacaksınız. Oradan hem yazabilirsiniz, hem bizi görüntü olarak da izleme şansını bulabilirsiniz. Tüm maçlara dair oradaki yorumlarımızı da yine takip edebilirsiniz. Haftanın sanıyorum salı günü, evet salı günleri de Sportota kuponları hazırlıyoruz yine. Onu da belirtmek istedim sizlere yeri gelmişken. Sportoto'dan aslında haftalık o hazırladığımız yayınlar Sportoto'dan geçtiğimiz hafta sanıyorum işte 15 iyi bir ikramiye dağıtmıştı. Biz 13'te kalmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Yani sürekli böyle kenarından dönüyoruz ama bakalım bundan sonraki haftalarda nasıl olacak onu da göreceğiz. Evet, bunları söyledikten sonra şimdi isterseniz yavaş yavaş dönelim akşamın maçlarına. Evet, bu gece oynanacak karşılaşmalar demiştik ve geldik şimdi İsviçre'ye. İsviçre Süper Lig'de iki karşılaşma var sevgili dinleyiciler. Düşme turunda, küme düşme turunda. Bu iki karşılaşmayı hemen yorumlayalım istiyorum. Winterthur Zürih mücadelesi ilk karşılaşmamız. Tabii Winterthur bu ligin en çok gol yiyen takımı. Onu bir söyleyerek başlayalım. Bence yani şu ana kadarki performansları en azından böyleydi. Küme düşme turunda ne olur durum onu göreceğiz ama şu ana kadar 91 gol yedi Winterthur takımı. Diğer tarafta ise Zürih var. Zürih ise 34 puana sahip. Burada tabii Winterthur düşecek gibi görünüyor. 19 puanda playofflarda. Playout oynaması için ya da düşme playoff oynaması için 8 puanlık bir fark var. O da dikkat çekici. Bunu söyleyelim. Zürih 34 puanda. Onlar da Grasshoppers'la aralığındaki 7 puanlık farkı korumak isteyeceklerdir. Benim buradaki beklentim açıkçası yine gollü bir maç olması yönünde. En son Servet'le oynadı Winterthur ve o karşılaşma 5-3'lük skorla

tamamlandı. Yani Winterthur artık yani kazanabilmek ya da ligde kalabilmek için ciddi bir çaba sarf ediyor ve son demleri artık o maçların. O nedenle çok böyle savunma güvenliğine bakmaksızın gol atmak üzerine bir de planlar yapıyor ve bol da gol yiyor böyle olunca. Dediğim gibi 5-3'lük son karşılaşma dikkatimi çekmişti. Zürih ise Lozan'a 3-0 mağlup olmuştu. Aslında son 3 maçına baktığımızda Zürih'in mağlubiyetlerle sahadan ayrıldıklarını da söylemem gerekir. Ancak burada benim gözlemim şu oldu açıkçası. Winterthur'un son haftaki performansından sonra ben evinde yine gol bulabileceğini düşünüyorum. Zaten gol yemek onların işi. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yok. Sürekli gol yiyen bir takım Zürih. Winterthur. Ama gol atacaklar mı bu karşılaşmada? Ben atacaklarını düşünüyorum. Ve bence her iki tarafın da atacağı gollerle maç 2,5 gol üstü tamamlanacaktır burada. Ve gelelim Luzern mücadelesine. Burada da yine gollü bir maç beklediğimi öncelikli olarak söylemek isterim size. Birinci tercihim tabii gollerden yana olacak. Luzern burada birinci sırada yer alıyor düşme playofflarında. Ve Luzern'da üçüncü sırada yer alıyor. Aralarında da sadece bir puanlık bir fark var. Yani o birinci sırayı kovalıyor takımlar. Onu söyleyelim. Burada son karşılaşmasında Luzern'in Zürih'i 3-0 yendiğini, Luzern'in de Grasshoppers'ı 2-1'le geçtiğini hatırlatmak isterim. İki takım da aslında istim üstünde. Özellikle Luzern son oynadığı 6 maçın 4'ünde puan çıkardı. 3'ünden de galibiyetle ayrılmayı başardı. Luzern takımı da son 6 maçın 3'ünü kazanmayı başardı. Bunu da belirtelim. Aralarında oynadıkları maçı ligde Luzern 4-0 kazanmıştı Luzern karşısında. Böyle bir aslında üstünlüğü de söz konusu. Son 2 maçı da yine 4-0 kazandıklarını belirtmeliyim. Buradan da yine dediğim gibi gollü bir maç bekliyorum. Yine her iki takımın atacağı gollerle maçın 2,5 gol üstte gitmesi beklenebilir sevgili dinleyiciler. Ve Brann Fredrikstad maçıyla Norveç'e gidelim. Norveç'teki bu karşılaşmanın değerlendirmesini de yine bir yapalım. Ama önce yine isterseniz şöyle bir oynanan maçlardan dakika skor anlamında bir bilgi paylaşalım size hızlıca. Onun üzerine devam ederiz. İngiltere Premier Lig'de Newcastle United Brighton karşısında 2-0 önde götürüyor mücadeleyi. Wolverhampton Sunderland maçı 1-1 oldu. Wolverhampton golü buldu. Brentford West Ham karşısında skoru 2-0'a getirdi ve orada artık işler çok beklendiği gibi gitmiyor. Onu söyleyelim. West Ham düşme potasında ve bugün de işler yolunda değil. İspanya'da La Liga'da ilk yarı tamamlandı. Valencia Atletico Madrid maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı. Fransa Lig 1'de 20. dakika Paris Saint-Germain 1, Lorient 1. Yayın içinde söylemiştim hatırlarsanız. Ben buradan bir karşılıklı gol var çıkar demiştim. Almanya Bundesliga'ya bakalım. 90. dakikası oynanan maçta Hoffenheim 3, Stuttgart 2. 85. dakika Union Berlin 1, Köln 2. 90. dakikalar oynanan maçlara yine bakalım. Werder Bremen 1, Augsburg 3. Eintracht Frankfurt 1, Hamburg 2. Ve Bayern Münih 2, Heidenheim 3. Bu sefer gerçekleşiyor mu acaba o sürpriz? Yani geçtiğimiz haftalarda geri dönüşü gerçekleştirmişti Bayern Münih. Ama bu sefer sanki o biraz zor olacakmış gibi görünüyor. Sevgili dinleyiciler artık son anlar çünkü. Bakalım gene de tabii Bayern Münih bu belli olmaz. Hemen oynadığı oyuna da şöyle bir bakalım ya. Topa sahip olma vesaire. Evet %74 topa sahip olmuş. 21 şut, 6 isabet. 10 köşe vuruşu. Gol sadece 2. Ama Heidenheim'de 12 şut, 5 isabet, 5 korner. Yani onlar da aza kalır yanı yok Bayern Münih'ten. Onlar da 3 gol buldular bu 5 isabetten. Zivzivadze bugün 2 gol attı Heidenheim'de Bayern Münih'e. Ve bence maçın öne çıkan ismi de oldu. Evet şöyle hemen dönelim tekrar o zaman biz de burayı geçelim. Hollanda'ya bir bakalım. Hollanda'da dakikalar 45'i gösteriyor. Utrecht-Nakbreda maçı golsüz devam ediyor. Portekiz Premier Lig'de 45. dakikalar oynanmakta. Moreirense 1, Estrela 2, Aruca 1, Santa Clara 1. Belçika Lig 1'de Konferans Ligi playoff'unda Westerlo 2, Löwen 3, dakika 60. Hatırlarsanız 3-0 iken yine Westerlo'da buradan goller beklediğimde söylemiştim. İspanya 2'de 46. dakika Kültürel Leonesa 1, Cadiz 1,
Yunanistan Süper Lig'de 60. dakikalar oynanıyor. Panayitolikos, Kifisia ve Panseriakos Larissa maçlarında gol yok. İskoçya'da dakika

0: 62 Falkirk, Motherwell maçı golsüz devam ediyor. Derken Falkirk'in golü geldi. 1-0 öne geçti Motherwell karşısında. Ve Kilmarnock 3, Dundee United 0, Dundee FC 1, Saint-Mirren 0. Avusturya Bundesliga'da 22. dakikalar oynanıyor. Greiser, Tirol ve Ried, Blue Wesleyans maçları golsüz devam ederken Polonya'da kupa finalinde 58. dakika Górnik Zabrze 1, Rakow 0. Rusya'dayız. Dakika 90, Kaliningrad 0, Rubin Kazan 1. Finlandiya'da dakikalar 63'ü gösteriyor. Mariham 0, VPS 1, Jaro 2, TPS Turku 1. Ukrayna'da ilk yarı tamamlandı. Aleksandria 0, Kolos 2. Yeni başlayan maçta Karpati-Lviv ile Çerkezi arasında da golsüz beraberlik olduğunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, yeniden döneceğiz tabii bu maçların skorları değiştikçe sizlere bilgi aktarımında bulunacağız sevgili dinleyiciler. Bunu belirtelim. Hemen şöyle yeniden akşamın maçlarına dönüp bakalım. Ne demiştik? Brann-Fredrikstad Norveç Ligi'nde oynanacak bu karşılaşma ile ilgili düşüncelerimizi de sizlerle paylaşalım istiyoruz. Hafta içinde Tromsø deplasmanındaydı Brann ve farklı bir galibiyet elde etti. Gerçekten beklenmedik bir fark attıklarını söyleyelim. Aslında bu farklı galibiyet onlar için bir özgüven olarak geri dönecektir diye düşünüyorum. Ve mutlaka bu karşılaşmadan evinde de kazançla çıkmak isteyeceklerdir. Son oynadıkları 3 maçta 8 puan kaybeden bir Fredrikstad var. Ben Brann'ın bugünkü karşılaşmada bu avantajı lehine çevireceğini, daha doğrusu o moral motivasyonu lehine çevireceğini düşünüyorum. Ve beklentim açıkçası Brann galibiyeti. Ama oran düşük. Nasıl bu oranı yükseltebiliriz ona bakarsak da eğer, ben ilk yarıdan Brann atacaktır diye düşünüyorum. İlk yarı bir şeklinde bir tercihim olacak burada Brann-Fredrikstad mücadelesinde. Belçika'da Charleroi-Genk maçı var. 19-15'te başlayacak mücadele. Avrupa Ligi playoff'unda sevgili dinleyiciler. Burada tabii Charleroi benim beğendiğim takımlardan biri. Bu sezon özellikle keyifli futbol oynuyorlar. Atan yiyen bir takım olduğunu belirtelim. Diğer tarafta Genk için de aslında farklı şeyler söylememek lazım. Normal sezonda da burada da yine gollü maçlara imza atan bir Genk takımı var sevgili dinleyiciler. Bunu da belirtelim. Bu nedenle ben yine gollerden tarafa kullanacağım tercihimi. Bence bu karşılaşmada her iki takım da goller atar ve maç 2,5 gol üste gider. Yani benim birinci tercihim 2,5 gol üstten yana, ikinci tercihim ise işte 2,5 üst ve karşılıklı gol varla belki oranı daha da yükseltmek isteyenler için böyle bir tercih de yine yapılabilir diye düşünüyorum. Dedikten sonra gelelim sıradaki karşılaşmalara. Charleroi Genk dedik en son ve Almanya Bundesliga'da, İngiltere Premier Lig'de, La Liga'da çok önemli maçlar var. Onlara bakacağız şimdi sevgili dinleyiciler. İlk karşılaşmamızı hemen konuşalım. Bayer Leverkusen Leipzig mücadelesiyle başlayalım. Bence günün güzel, keyifli maçlarından birisi olacak. İki takım arasında oynanan maçlara baktığımda tüm maçların en az 3,5 gol üst olduğunu belirtelim. Ve işte bu 3,5 gol üstlerden bir yenisi daha gelebilir diye düşünüyorum. Son maç 3-1, 2-2, 3-2, 3-2, 3-2 gibi skorlar var. Leipzig şu anda 62 puana sahip ve Şampiyonlar Ligi sırasında yer alırken Bayer Leverkusen 55 puanla Avrupa Ligi sırasında ve onlar da Stuttgart'a ulaşmak istiyorlar. 58 puana, 57 puanlı Stuttgart'a ulaşmak istiyorlar, bunu söyleyelim. Şu andaki skorlara göre de Stuttgart bir gol daha buldu ve beraberliği yakaladı. Bir puanı elde etti diyelim. Hoffenheim 3, Stuttgart 3, Union Berlin 2, Köln 2, Werder Bremen 1, Augsburg 3, Eintracht Frankfurt 1, Hamburg 2, Bayern Münih 2, Heidenheim 3 şeklinde. Bu arada Hoffenheim Stuttgart maçı bitti. Werder Bremen Augsburg bitti. Hoffenheim 3, Stuttgart 3 bitti. Werder Bremen 1, Augsburg 3, o da bitti. Diğer maçları takip ediyoruz. Union Berlin Köln maçı 2-2'ye geldi. Bunlara da bakalım. Yani Stuttgart'ın tabii bu almış olduğu bir puanla 58 puana çıktığını belirtelim. Bayer Leverkusen için bu karşılaşma hedef maç. Çünkü kazanırlarsa 58 puana ulaşabilirler. Ve Stuttgart'ta puanlarını eşitleyebilirler Şampiyonlar Ligi sırasındaki. Diğer taraftan Leipzig dedim ya, Şampiyonlar Ligi sırasında bulunuyor şu an 62 puanda. Çok ciddi bir alttan onları tehdit eden bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. En az 5 puanlık bir fark var aralarında çünkü. Bu nedenle sanki bu karşılaşma biraz da bu havada oynanacak ve oynanan önceki maçlardan da farksız olacak. Yani ben burada bir 3,5 gol üst bekliyorum. Yani her iki takımın da golleriyle maçın 3,5 gol üstte gitmesi beklenebilir sevgili dinleyiciler. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Evet, yeniden söylemekte fayda var. Sevgili dinleyiciler, Süper Lig'e Erzurumspor biliyorsunuz haftalar önce Süper Lig'e gelmişti. Şampiyonluğu garantilemişti, ilan etmişti ve ilk takım olmuştu. İkinci takım ise bu haftaya kadar kaldı, son haftaya kadar ve son hafta bugün Ahmet Sportif deplasmanda Iğdır Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kalarak Esenler Irak Spor'un da Pendik Spor'la kendi evinde 1-1 berabere kalması sonrasında Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Bu bilgiyi bir kez daha paylaşalım. Ahmet Sportif Süper Lig'de. Bundan sonraki tabii üçüncü takım kim olur sorusunun cevabı ise playoff maçlarından sonra belli olacak. Süper Lig'e gelen üçüncü takımı da orada görebileceğiz. Evet, yarışa çok az bir zaman var arkadaşlarım bana bildiriyorlar. Peki tamam, çok kısa bir süre sonra zaten yarış arası vereceğiz. Onu söyleyelim. Bu arada ben bir hatırlatma daha yapayım sizlere. Sevgili dinleyiciler, Uğur Böceği iddia bayi programımızın sponsoru biliyorsunuz. Ve dilerseniz eğer Uğur Böceği iddia bayi üzerinden iddia.com'a üyeliklerinizi yapıp kral oran farkıyla sizler de kuponlarınızı yapabilirsiniz. Burada şunu hatırlatayım yine. Ben Vedat Parlak, sevgili Burak Alaca, Görkem Tezer, Radyo Spor'da program yapıyorlar bu isimler, biliyorsunuz başarılı isimler. Kendimi katmayarak söylüyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Çok başarılıdır arkadaşlarımız. Onların da kuponlarına ulaşmak isterseniz eğer üyeliği yapıyorsunuz, iddia.com üzerinden üyeliği gerçekleştiriyorsunuz ve bayini seç bölümünde 30.097 Uğur Böceği iddianın bayi kodu. Bunu seçip üyeliği gerçekleştirdikten sonra o üyelik sayfasının bir ekran görüntüsünü alın ve 0540 300 0097, 0540 300 0097 Uğur Böceği iddianın kurumsal müşteri hizmetleri numarası. Buraya gönderin. Bunu yapmanız yeterli olacak. Ücretsiz bir şekilde cep telefonunuza kuponlar gelecek. Her gün kuponlar hazırlıyoruz. İşte Burak hazırlıyor, ben hazırlıyorum, Görkem hazırlıyor. Tüm bu kuponlar her gün cep telefonunuza gelecek. Siz de tek tek kuponların peşinden koşmak zorunda kalmayacaksınız. Ha, şunu da belirteyim bu arada. Tabii biz bu kuponları yapıyoruz. Ama tüm maçların içerisinden çıkarıyoruz o kuponları. Diyelim ki haftanın 7 günü, çarşamba mesela 9 maç var. 9 maç içinden biz bir kupon çıkarıyoruz ama 9 maçın tamamını değerlendirdiğimiz bir platformumuz var. Onu da size hatırlatmak isterim. Uğur Böceği YouTube kanalımız. Uğur Böceği _TV. Tekrar edeyim, YouTube'da Uğur Böceği _TV. Haftanın 7 günü boyunca her gün günün tüm maçlarına dair orada yorumlarımızı bulacaksınız. Sevgili Burak Alaca ile birlikte yayınlar yapıyoruz. Gelip orada yine ücretsiz abonelik yaparak takip edebilirsiniz. Oradan bizimle bağlantıya geçebiliyorsunuz işte yorumlar üzerinden. Biz orada yaptığımız yayınlarda özellikle sizlerden gelen mesajları da yine çok önemsiyoruz. Ve dediğim gibi burada belki haftanın 1-2 günü sizlerle Uğur Böceği iddia sponsorluğunda buluşuyoruz ama 7 gün boyunca da orada buluşabiliriz diyelim. Yarış başlamak üzere, İzmir'e gidiyoruz. 5. koşu ardından buradayız.
1: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
3: Özgülen Güzeli var. Onun bir boy gerisinde 11 numaralı Yaren Yar ilerliyor. Hemen dışında 7 numaralı Arlin Han. Yanına geldi 3 numaralı Boğuşlu. Beklemede bugün. Safkanlar bu sırayla 1200 metre start yerini geçti. 9 numaralı Kafkaslı Şah yarış lideri. Fark yaklaşık 1,5 boy. İkinciye yerleşti 12 numaralı Tuna Kalesi. Onun bir boy gerisinde orta kulvarda 4 numaralı Kaya Dünyası var. Hemen içinde 8 numaralı Borzemir. Bu üçlü birbirlerine oldukça yakın koşuyor. 2 boy kadar geride dış kulvarda 14 numaralı Akgüney. Hemen içinde 5 numaralı numaralı Samsat var. 1,5

0: Buçuk boy kadar geride. Bariyere yakın 13 numaralı Esmer Dağ ilerliyor. Esmer Dağ'ın yarım boy kadar gerisinde bir numaralı Sarsalı dışa geldi boğuşlu. Son 800 metreye girildi. Orta kulvardan yaptığı ataklarla Tuna Kalesi. İçindeki 9 numaralı Kafkaslı Şah'ı yakaladı ve öne geçti. Kafkaslı Şah ikincilikte. Bir boy kadar geride ortada 4 numaralı Kaya Dünyası var. Onun dışında 5 numaralı Samsat. Yanında 14 numaralı Akgüney dışta 3 numaralı boğuşlu bariyer dibinde. 8 numaralı Bor Zemir. Onun yanında 13 numaralı Esmer Dağ sırasıyla. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Şimdi de orta kulvardan gelen 4 numaralı Kaya Dünyası. Liderliği 12 numaralı Tuna Kalesi'nden aldı. Bariyer dibine yakında 13 numaralı Esmer Dağ atağına başladı. Son 400 metreye girilirken 4 numaralı Kaya Dünyası lider içeriden. 13 numaralı Esmer Dağ geldi. Bu ikili yan yana birincilik mücadelesine başladı. Son 200 metreye girildi. Ortada 4 numaralı Kaya Dünyası. Hemen içinde 13 numaralı Esmer Dağ. Şimdi 13 numaralı Esmer Dağ Kaya Dünyası'ndan ayrılmaya başladı. Kaya Dünyası da pes etmiyor. Esmer Dağ asfalt Gönüller Kaya Dünyası. Yeniden geldi 13 numaralı Esmer Dağ yakaladı. 4 numaralı Kaya Dünyası mı Esmer Dağ mı? Kaya Dünyası kazandı. 13 numaralı Esmer Dağ yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 1 numaralı Sarsalı 3. 5 numaralı Samsat 4. olurken 7 numaralı Arlinan da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 4 numaralı Kaya Dünyası Ömer Faruk Özen'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor!
7: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
8: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260.000 TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
10: Hem arsa hem ev, arsa ve...
3: Reklam.
11: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. 18.35 saatlerimiz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 18.35'i gösterince artık programın son bölümüne de girdiğimizi belirtelim. Goller var. İngiltere Premier Lig'de 74. dakika. Newcastle United 2, Brighton 1 oldu. Wolverhampton Sunderland maçında 1-1'lik beraberlik devam ediyor. Brentford 2-0 önde West Ham United karşısında. La Liga'da 59. dakika. Valencia Atletico Madrid maçı 0-0 devam ediyor. Atletico Madrid'de çok ciddi bir rotasyon söz konusu ama Valencia'nın bunu değerlendirebilecek pek bir gücü yok gibi gözüküyor Valencia. Yani şu an itibariyle zaten onların da çok büyük bir hedefi yok ama belki bir ihtimal 6. sırada yer alıp Konferans Ligi elemelerine katılabilirler mi? O ihtimal var ama çok düşük gözüküyor. Bakalım Valencia galibiyeti de burada yine tercih edilebilir şu dakikadan itibaren diyelim ve geçelim. Paris Saint-Germain-Lorient mücadelesinde 1-1'lik beraberlik var burada. Sevgili dinleyiciler, dakika 37. Hollanda Eredivisie'de ilk yarı tamamlandı. Utrecht-NAC Breda maçı golsüz devam ediyor. İlk yarısı golsüz bitti. Portekiz'de ilk yarı skoru Moreirense 1, Estrela 2, Aruca 1, Santa Clara 1 şeklinde. Belçika'da 74. dakika Westerlo 3-3'e getirdi skoru Leuven karşısında. İspanya

İkinci ligde 62. dakika Kültürel Leonesa 1, Kadiz 1. Yunanistan'da dakika 76 Panayitolikos 0, Kifisya 1 ve 51 Panseriakos 0, Larissa 0. İskoçya'da 79. dakika Falkirk 1, Motherwell 0, Kilmarnock 3, Dundee United 0 ve Dundee FC 1, St Mirren 0. Avusturya'da 37. dakikalar oynanıyor. Greiser 1-0 önde Tirol karşısında, Riyet'te 1-0 önde Blue Wieslings karşısında. Polonya'da kupa finalinde dakika 73, 2'yi attı Gornik Zabrze, 2-0 önde Rakov karşısında. Finlandiya'da dakikalar 75'i gösteriyor. Mariham 0, VPS 1, Jaro 2, TPS Turku 1. Ukrayna'da ilk yarı skoru Oleksandriya 0, Kolos 2 ve 33. dakikası oynanan maçta Karpati Lviv ile Çerkezi arasında da golsüz beraberlik var sevgili dinleyiciler. Devam edeceğiz şimdi. Günün diğer maçlarını konuşmaya başlayacağız. Mesajlarınızı bekliyorum. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımı sevgili Murat göndermiş. Murat Kocaoğlu. Vedat abi Trabzon ne olur diyor. Şimdi sırasıyla o maçları konuşacağız. Gecenin maçları demiştik. İşte özellikle Süper Lig'deki 3 karşılaşma bence çok önemli karşılaşmalar. Onlarla devam edelim istiyorum. Ama öncesinde tabii Arsenal Fulham var, Alaves Bilbao var. Bunları da konuşalım. Arsenal Fulham'la oynuyor. Gerçekten zor bir karşılaşma Arsenal için. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçı oynadılar. Çok zorlu bir maç. Ardından şimdi Fulham'la oynayacaklar. Sonra yine Şampiyonlar Ligi. Ve bu süreçte çok fazla dinlendirme şansı da olmuyor oyuncularına, Arteta'nın. Bu şartlar altında gerçekten zor olacak. Ben çok gollü bir maç beklemiyorum. Düşük skorlu bir Arsenal galibiyeti belki denenebilir ama ben burada uzak durmaktan yanayım bu maçtan. Hatta bir aklımdan geçeni söyleyeyim size. 0-2 çifte şans şeklinde Fulham yenilmez şeklinde de bir düşünceye sahibim. Onu da ayrıca söylemiş olayım. Alaves Atletik Bilbao maçı var. Bask derbisi. Alaves'in tabii çok ihtiyacı var puana. Onu söyleyelim. Bulundukları yer itibariyle. Burada Alaves'in gol bulması beklenebilir diye düşünüyorum ben. Alaves'in atacağı bir gol belki tercih edilebilir. Şu anda 36 puanda Alaves, 34 puanlı Sevilla'nın hemen üzerinde bulunuyorlar. Ve an itibariyle de artık kazanmak zorunda olan bir Alaves var. Son 6 haftanın ikisinden galibiyet, üçünden beraberlik çıkarıp sadece Real Madrid'e yenilen bir Alaves var. Yani bunu devam ettirebilirse Atletik Bilbao karşısında çok başka bir şey çıkar ortaya. Atletik Bilbao ise son 6 haftanın 4'ünde sadece düzeltiyorum, ikisinde sadece kazanabildi. Dördünde mağlup oldu. Burada da ben sürpriz bir Alaves galibiyeti bekliyorum. Ama yine de şunu söylemek lazım. Yani bu da çok böyle tercih edeceğim, kuponumda tercih edeceğim maçlardan birisi değil. Geliyoruz Süper Lig'e. Saat 20'de Samsunspor Galatasaray mücadelesi var. Galatasaray tabii bu maçı kazanırsa şampiyonluk turunu atıyor artık. Hepinizin malumu zaten. Bu nedenle bu karşılaşmayı kazanmayı isteyecektir Galatasaray. Galatasaray'ın genelde maçlara başlangıcını düşünürsek yine hızlı bir başlangıç gelebilir Galatasaray'dan. Ben de bu nedenle Galatasaray'ın ilk yarıda atacağı gole tercih yapmak istedim. Ve burada da şöyle bir şey çıktı karşıma. İlk yarıdan deplasmanın atacağı bir gole verilen oran bence yeterlidir. Deplasman ilk yarı 0.5 üst. Samsunspor Galatasaray maçında bence tercih edilebilir. Trabzon Göztepe mücadelesine bakalım. Trabzonspor'da özellikle savunmadaki eksikler dikkat çekiyor. Batagov'un yokluğu zaten 2-3 haftadır belli. Bu eksiğe şimdi Savic de katıldı savunmada. Bu ikisinin yokluğunda zaman zaman Okay o bölgede değerlendiriliyor. Okay da bugün sakatlığı nedeniyle yok. Savunmada bir sıkıntı yaşıyor Trabzonspor. Kaldı ki hafta içinde de Konyaspor'la oynayacaklar. Düzeltiyorum. Hafta içinde de Gençler Birliği ile oynayacaklar ve bu nedenle de zorlu bir mücadele bekliyor onları. Öyle söyleyelim. Valla bana kalırsa burada ben Trabzonspor'un evinde kazanmayı çok isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de de tabii işte hoca gitti. Bu hafta çok sakat var, orayı şimdi birazdan konuşacağız. Bunları görüp Trabzonspor kazanıp rakibin hata yapmasını bekleyecektir. Şampiyonlar Ligi sırası biliyorsunuz ikinci sıra. Bu nedenle
Ama ben

yine de çok kolay bir maç olacağını düşünmüyorum Trabzonspor için. Burada Trabzonspor galibiyeti elbette denenebilir ama ben yanına her iki takım da gol atar şeklinde bir öneride bulunmak istiyorum size. Yani her iki takım da bence gol bulur. Birinci tercihim bu olurdu benim. Fenerbahçe Başakşehir. Başakşehir'in oyununu gerçekten beğeniyoruz. Söylüyoruz haftalardır. Özellikle hücum hattında çok önemli oyunculara sahip ve savunma hatalarını çok net değerlendirebilecek oyuncuları var. İki kanatta birinde Yusuf Sarı, diğerinde Brnić. Hemen ortaya bakıyorsunuz orada Şamuradov. Yani çok önemli oyunculara sahipler. Fenerbahçe'de de savunma hataları zaten çok üst seviye. Her maçta neredeyse bu hataları yapıyor Fenerbahçeli oyuncular. Ve bu karşılaşmada da ciddi eksikleri var Fenerbahçe'nin. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe'de bugün Matteo Guendouzi yok orta sahada. Sağ bekte Mert Müldür yok. Sol bekte Archie Brown yok. Yani hadi Archie Brown'u Levent Mercan'da belki ikame edebilirsin ama Mert Müldür'ün yerinde de Semedo oynayacak ve o bölgede, iki bölgede de ikinci bir oyuncusu yok, hamlesi yok Fenerbahçe'nin, onu söyleyelim. Bunun dışında tabii Ederson kırmızı kart cezası nedeniyle yok ama buna çok kişinin herhalde üzüldüğünü düşünmüyorum taraftarlardan. Yani olmasa da olur diyorlardır diye düşünüyorum. Dorgeles Nene sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Asensio'nun da oynayıp oynamayacağı belli değil. Yani bir önceki karşılaşmada, Galatasaray karşılaşmasında oyuna almadı hatırlarsanız Asensio'yu. Teknik direktör Tedesco. Burada da riske eder mi bilmiyorum, göreceğiz. Ancak şunu söylemek lazım. Bu kadar eksik varken Fenerbahçe'de zor. Yani Fenerbahçe'nin bu kadar eksikle birlikte Başakşehir karşısına çıkması hem Fenerbahçe açısından biraz şanssızlık diye değerlendirilebilir. Hem de işte özellikle de şu süreçte üst üste bunların gelmesi olarak da değerlendirilebilir. Bu nedenle ben burada 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihinde bulunacağım. Bence 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Yani iki takım da gol atar. Maç 2.5 gol üste gider. Güzel bir tercih diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Ve devam edelim. Bu karşılaşmalar 3 Süper Lig maçından sonra devam edebiliriz. Metz-Monaco mücadelesi var saat 20'de. Fransa Lig 1'de. Hemen isterseniz o tarafa bir geçiş yapalım. Tabii burada favori Monaco ama oran yok Monaco'ya. Doğru dürüst bir oran verilmemiş. O yüzden de burada farklı bir şey bulmak lazım. Yine tercih bulmak lazım. Metz ligin son sırasında 16 puanı var. Ve artık ligden düştü diyebiliriz Metz için. Monaco ise 51 puana sahip ve orada hem Konferans Ligi hem Avrupa Ligi sırasını kovalıyor ki bugün Marsilya'nın mağlubiyetiyle birlikte Monaco kazanırsa Konferans Ligi sırasına yerleşmiş olacak. Onu söyleyelim. Metz'in oynadığı son 3 maçın tamamı 3.5 gol üstü tamamlandı. Son maçta Le Havre ile 4-4'lük beraberlik vardı. Monaco son 2 maçında Auxerre ve Toulouse'la 2-2'lik beraberliklerle sahadan ayrıldı. Yani iki takım da aslında şu an itibariyle gol yiyen atan takımlar. Peki Metz-Monaco maçlarında nedir durum diye bakarsak son 4 maçın tamamı 2.5 gol üst biterken son 2 maçları da 5-2'lik Monaco galibiyetiyle bitti. Valla bu şartlar altında yine Monaco kazanır diyorum. Oran düşük ama yanına ne koyarsak yükseltiriz diye de şöyle bir baktım. Bence yani biraz da böyle bir Metz golünü bekleyerek ben Metz kazanır düzeltiyorum. Metz de gol atan karşılıklı gol var ve Monaco galibiyeti diye de değerlendirmek istiyorum.

Evet, devam edelim. Şimdi şöyle Metz Monaco'yu konuştuk değil mi? Evet, burada beklentimiz karşılıklı goller ve maçın 2 bitmesi, yani Monaco galibiyetiyle tamamlanması yönündeydi. Bunun dışında gece yine ben Hollanda Eredivisie'de çok güzel bir maç var. Tabii Hollanda'nın en büyük karşılaşmalarından biri bu. Ajax PSV Eindhoven mücadelesi. Yıllardır süren bir rekabet. Burada da yine gollü bir maç beklentisi içerisindeyim. Yani bu iki takımın zaten geçmişte oynadıkları maçlar da genelde bu sonuçlarla bitiyor. Bu sezon biraz hani Ajax'ın performans olarak aşağıda kalması, PSV'nin de son maçlarda özellikle önemli bir performans gösteriyor olması belki biraz dikkat çekici olabilir ama ben yine de bir Ajax PSV maçıdır diyorum ve bence bu karşılaşma karşılıklı gollerle 2,5 gol üste gidebilecek bir karşılaşma. Gecenin yine güzel maçlarından biri. Yine bir başka mücadele Osasuna-Barcelona mücadelesi. O da benim dikkatimi çeken bir karşılaşmaydı. Barcelona'nın burada kazanması beklenebilir. Ancak benim birinci tercihim burada Osasuna'nın da gol atmasından yana olacak. Yani karşılıklı gollerle maçın tamamlanmasını bekliyorum. Osasuna evinde gol bulabilir Barcelona karşısında ve belki hani karşılıklı gol var ve maç sonucu 2 gibi bir tercih de yapılabilir ama benim birinci tercihim karşılıklı gollerden yana olacak. Bunu da belirtmek isterim sizlere. Osasuna'nın evinde en az bir gol bulmasını bekliyorum. Bunun dışında şurada Atalanta-Cenova maçı görmüştüm. Evet, o da yine günün öne çıkan maçlarından ama ben açıkçası burada çok gollü bir maç beklemiyorum, onu söyleyeyim. Atalanta-Cenova mücadelesi elbette Atalanta kazanabilir ama hani 1,5 üstü Atalanta galibiyeti gibi bir tercih belki burada daha ideal olabilir. Sinturi'den-Sengilova mücadelesinde de yani burası da sanki... Evet, Sengilova galibiyeti denenebilir burada. Oran açısından beni tatmin eden bir oran ama yine karşılıklı gollerle tamamlanması da beklenebilir. Yani evet, Sengilova daha iyi bir takım. Lider şu anda 46 puandalar. Ama özellikle işte deplasmanda oynayacağı bu mücadelede hani bir sıkıntı yaşayabilir mi düşüncesiyle ben karşılıklı gollere gittim. Ama yine burada da KG var ve Sengilova galibiyeti de tercih edilebilir. Sengilova tek başına galibiyeti de yine tercih edilebilir diyelim. Ve böylelikle günün maçlarını da tamamlamış olalım. Gelen mesajlara hemen bir bakalım. Süper Lig'e hangi takımlar çıktı rica etsem bilgi verir misiniz demiş. Elbette Erzurum Futbol Kulübü zaten çıkmıştı biliyorsunuz. Ahmet Sportif oldu ikinci takım. 3-3 berabere kaldı Iğdır'la. Esenler Örek Spor da kendi evinde Pendik Spor'la 1-1 berabere kalınca Ahmet Sportif yükselen takım oldu. Süper Lig'e ikinci takım oldu. Playoff'tan sonra üçüncü takım belli olacak, onu da söyleyelim. Peki devam edelim. Hemen şöyle skorlara bir bakayım istedim. Yeni bir durum oluştu mu diye. İngiltere'de artık 90. dakikalar oynanıyor. Newcastle United 2, Brighton 1, Wolverhampton 1, Sunderland 1, Brentford 3, West Ham United 0 şeklinde bu 3 karşılaşma artık 90. dakikalar oynanıyor. İspanya'da La Liga'da Atletico Madrid'in golü geldi. Valencia karşısında deplasmanda 1-0 öne geçti dakika 74. Fransa Lig 1'de ilk yarı tamamlandı. Paris Saint Germain 1, Lorient 1. Hollanda'da Utrecht-Nakbreda maçında 55 dakika geride kaldı. Gol yok. Portekiz'de 57. dakika oynanıyor. Moreirense 1, Estrella 2, Aruca 1, Santa Clara 1. Belçika'da dakika 90, Westerlo 3, Löwen 3. Yunanistan'da dakika 90, Panathinaikos 0, Kifisia 1. 65. dakikası oynanan maçta ise Panseriakos'la Larissa arasında golsüz beraberlik var. İskoçya'da 90. dakika Falkirk 1-0 önde Motherwell karşısında. Kilmarnock 3-0 önde Dundee United karşısında ve Dundee FC'de St. Mirren karşısında 1-0 önde. Avusturya'da ilk yarılar tamamlandı. Greiser 2, Tirol 0, Riet 1, Blue Wesley 0. Polonya'da kupa finalinde 87. dakika Górnik Zabrze kupaya çok yakın 2-0 önde Rakov karşısında. Finlandiya'da dakika 89 Mariham 0, VPS 1, Jaro 2, TPS Turku 2. Ukrayna'da dakikalar 50'yi gösteriyor. Oleksandriya

0: 0 Kolos 2, Karpati Lviv, Çerkezi maçı ise golsüz devam etmekte. Böylelikle günü tamamlamış olduk sevgili dinleyiciler. Bir kez daha programın sonunda hatırlatmak istiyorum. Uğur Böceği iddia programımızın sponsoru ve dilerseniz kral oran farkıyla iddia.com üzerinden kuponlarınızı yapmak isterseniz ve benim gün içerisindeki kuponlarıma ulaşmak isterseniz iddia.com'a üye oluyorsunuz. Uğur Böceği şans oyunları üzerinden üye oluyorsunuz. Yani iddia.com'a üye olurken orada bayini seç bölümü var. Oradan girip bayinizi seçebilirsiniz ya da değiştirebilirsiniz. 30 çift 0 97, 30 çift 0 97, buradan eğer Uğur Böceği şans oyunlarını tercih edip işte 30 çift 0 97 bayi koduyla üyeliği yaparsanız, üyelik yaptıktan sonra o üyelik ekranının bir ekran görüntüsünü alın ve Uğur Böceği iddianın kurumsal müşteri hizmetleri WhatsApp numarasına gönderin. 0540 300 0097. Gönderdikten sonra benim sevgili Burak Alaca'nın, Görkem Tezer'in kuponları gün içinde cep telefonunuza gelecek. Her gün, haftanın her günü yaptığımız kuponlar size ulaşacak. Bunu bir kez daha hatırlatmak istedim sizlere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu katkılarınızla birlikte. Ben Vedat Parlak. Salı günü tekrar karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Gel abi, gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
5: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA mobili telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Süper Lig'de sezonun son haftalarına giriliyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Samsunspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor, Göztepe maçları için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
7: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
8: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
9: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
2: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dışlarına da Frostcat geldi. Son 400 metreye girilirken Önder Bey'im yarış lideri hem dıştan. 3 numaralı Frostcat ortadan 2 numaralı Brave Orphan'ın atağı kalkıyor dıştan gelen. 3 numaralı Frostcat liderliği az farklı aldı. Ortada 2 numaralı Brave Orphan mücadele içinde. Son 200 metreye girildi 3 numaralı. Frostcat az farklı önde içeriden. 2 numaralı Brave Orphan geliyor. Frostcat lider Brave Orphan geliyor. İkili arasında mücadele var. 2 numaralı Brave Orphan geliyor içeriden. Frostcat de geliyor 2 safkan. Fotoyu birlikte geçiyor. 1 numaralı Bob Valdez. Yarıştan 3. olarak ayrıldı. 4 numaralı Önder Bey'im 4. 5 numaralı Creative Mind'da yarıştan. Ar konseyi koşusunda 2 numaralı Brave Orphan ve 3 numaralı Frostcat. Fotoyu birlikte geçti.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
4: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta sonu temenni ediyorum. Evet, bugün Süper Lig'de şampiyon belli olabilir sevgili dinleyiciler. Galatasaray saat 20'de Samsun Spor'a konuk oluyor. Yine Trabzonspor'un mücadelesi var. Saat 20'de o mücadeleyi de sizler için değerlendireceğiz. Bakalım Galatasaray bugün 26. şampiyonluğunu alabilecek mi? Evet, Başaran İddia sponsorluğunda hazırlanıyor bu program sevgili dinleyiciler. Öncelikle Başaran İddia'dan bahsetmeden önce sorularınızı 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattından gönderebilirsiniz. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Sorularınız, mesajlarınız, iddia kuponlarınız ya da değerlendirmemi istediğiniz maçlar varsa lütfen buradan yazın. Üzerine konuşuruz. Saygı çerçevesine gelen tüm mesajlara bakıyor olacağım. Bu arada tabii şöyle hemen bir bakarsak yine bugün saat 20'de Fenerbahçe-Başakşehir maçı da var. 3 mücadele Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe-Başakşehir maçları da saat 20'de oynanacak. Bu maçları da yine konuşuruz. 3 mücadeleyi de sizler için değerlendiriyor olacağız. Önemli anlarını yine sizlere aktarıyor olacağız. Umarım güzel 3 maç izleriz diyelim. Evet, diğer liglerde maçlar vardı. Bugün Ahmet Spor Kulübü Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu sevgili dinleyiciler. Ahmet Spor Kulübü deplasmanda Iğdır Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldı ve Esenler Erok Spor'un Pendik Spor'la 1-1 birlik beraberliği sonrasında Averaj'da üst lige yani Süper Lig'e merhaba dedi. Ahmet Spor'u da tebrik ediyorum. Gerçekten bir sezonluk bir emek. Tabii Esenler Erol'a da geçmiş olsun dileyelim. Onlar da finale yükseldi 3. olarak ve Çorum Futbol Kulübü, Bodrum, Pendik ve Keçiören Gücü maçlarındaki bu takımların arasında oynayacağı maçlardan sonra finale yükselecek takımla Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek Esenler Erol Spor. Yani Süper Lig'e çıkan ikinci takımda belli olduğu dediğim gibi Ahmet Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Süper Lig'e de hoş geldin diyelim ve üçüncü takımı da bekliyoruz. Bakalım bu 5 takımdan kim geliyor olacak? Zaman zaman da biz de eleştiriyoruz buradaki statüyü. Evet, hemen Başaran İddia'dan bahsedeyim, sonra devam edeceğim. Başaran İddia biliyorsunuz iddia.com bünyesinde bir bayi. Türkiye'nin en büyük bayilerinden birisi. En önemli özelliği tabii ki bünyesinde İddia dünyasının önemli fenomenlerini barındırması. James Giggs, Analiz Bankocu, Rain Man ve Caydaş 1978 ve birbirinden değerli yine bu fenomenler haricinde değerli yazarları yine bünyesinde bulunduruyor. Başarılı iddiaya ulaşmak için iddia.com'a indiriyorsunuz. 300-314 koduyla üye oluyorsunuz. Sonrasında da Başarılı iddia WhatsApp hattına yazıyorsunuz veya Instagram'ına Başarılı iddia olarak yazabilirsiniz. Başaran iddiaya yazdıktan sonra merhabalar ben geldim diyorsunuz. Başaran iddiaya üye oldum ve sizden oynamak istiyorum. 0531 618 10.

0: 0 531 618 1631 veya başaran iddia Instagram adresine yazabilirsiniz. Caner Bey'in vasıtasıyla geliyorum demeniz de iyi bir referans olacaktır. Sizi kuponlarımızı görebileceğiniz ücretsiz WhatsApp hattına alacaklar ve kuponlarımızı oradan göreceksiniz. Yakın zamanda da yine uygulaması çıkıyor olacak. Oradan da kuponlarımızı 7/24 takip edebilirsiniz. Birbirinden değerli fenomenlerinin kuponlarını görebilirsiniz. Ayrıca yine YouTube'da da Başaran İddia, Başaran TV olarak takip edebilirsiniz. Her gün günlük olarak oynanacak maçların analizlerini sizler için yapıyor Başaran İddia yazarları ve fenomenleri. Peki, Başaran İddia'ya teşekkür ederiz sponsorluğu ve desteği için diyelim. Sizler de doğru analizler için Başaran İddia Instagram sayfasından detaylı bilgi alabilirsiniz. Veya az önce bahsettiğim gibi kurumsal WhatsApp hattından bilgi alabilirsiniz. Numarasını söylemiştim. Dilerseniz tekrarlayayım. 0500 31 618 1631 0500 31 618 1631 Başaran İddia kurumsal WhatsApp hattı. Buradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Türkiye'nin en önemli iddia fenomenlerini sadece bulabileceğiniz tek yer. Bunu ısrarla söylüyorum. Ve tamamen ücretsiz olarak kuponlarımızı paylaşıyoruz orada. Peki devam edelim. Birazdan 3 mücadele başlayacak bu maçları. Yine sizler için Süper Lig'de konuşacağız. Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali yüksek haliyle. Belki bu maçı biraz daha merkeze alacağız ama yine diğer maçları da konuşacağız. Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor Göztepe mücadelesinde yine değerlendiriyor olacağız. Kıymetli dinleyiciler, sizler mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hatta gelmeye başladı mesajlarınız, birazdan okuruz bu mesajları. İngiltere'de bugün Newcastle United Brighton'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Wolves Sunderland mücadelesi 1-1 sona erdi ve Brentford'da West Ham United'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu şu demek, eğer Tottenham oynayacağı maçı kazanırsa, ki bugün değil yarın oynayacak. Bu arada İngiltere Futbol Federasyonu'nu da buradan eleştiriyorum. Yani neden bu maçı yarın aldılar mesela? Yani yarın Aston Villa ile oynayacak Tottenham. Çünkü West Ham bugün oynadı. O yüzden söylüyorum. Yarın Tottenham eğer kazanırsa West Ham'ı düşme potasına yollamış olacak. Nottingham Forest 39 puandaydı biliyorsunuz. Onlar biraz daha rahat. Ve hafta içinde de Aston Villa'yı 1-0 mağlup ettiler UEFA. Avrupa Ligi yarı final ilk mücadelesinde yarın da, yanlış hatırlamıyorsam yarın olması gerekiyor değil mi? Nottingham Forest'ın maçı. Evet, Chelsea deplasmanına yarın değil pazartesi Chelsea deplasmanına konuk olacak. Eğer oradan alacakları 1 puan ya da 3 puan onları tamamen, özellikle 1 puan belki biraz daha rahatlatacaktır ama 3 puan alırlarsa ligde kalabilirler tamamen. Tottenham'ın da yine Aston Villa karşısına alacağı skor önemli diyelim. Saat 19.30'da Arsenal Fulham mücadelesi var. Atletico Madrid deplasmanından istediğini alan Arsenal, bakalım. Yani Şampiyonlar Ligi yarı final ilk mücadelesinde deplasmanda bir birlik beraberlikli istediğini alan Arsenal, bakalım ligde şampiyonluk yarışına aynı motivasyonla çıkabilecek mi? Önemli bir mücadele. Çünkü hata yapma lüksü yok Arsenal'in, ki bu maçı kazanırsa haliyle maç fazlasıyla, 2 maç fazlasıyla 76 puana çıkmış olacak ve baskıyı tamamen City'nin üzerine göndermiş olacak. City'de 33 mücadelede 70 puanda kalmış olacak. Bakalım Arsenal bugün Fulham karşısında kazanabilecek mi? Önemli bir mücadele. Fulham'ın da Avrupa iddiası var. 48 puanda şu anda Brentford'un 51 puanı var. Yani sadece 3 puanlık bir fark var. Ve bu maçı deplasmanda kazanırsa veya bir beraberlikte 49 puana çıkabilir ve sonraki kalan 3 haftada şansını yine denemeye devam eder. Fulham, bakalım Londra deplasmanında puan almayı başarabilecek mi? Fulham, ben de merakla bekliyorum. İspanya'da bile Villarreal kendi sahasında Levante'yi gole boğdu. 5-1'lik bir galibiyet var. Villarreal gerçekten bu sene çok iyi oynuyor ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı zaten haftalar önce garantilemiştim. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü performans sergilemesine rağmen yine de özür dilerim. Yine de ligde gerçekten güzel bir performans sergilediler. Bakalım önümüzdeki sene artık Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz. Valencia'da kendi sahasında Atletico Madrid'e 2-0 yeniliyor. Atletico Madrid'de hani Şampiyonlar Ligi'ne kalması garanti. Niye Valencia'yı yeniyorsunuz deplasmanda? Bu da ayrı bir konu. Bari bırakın adamlar ligde kalsın. Gerçi 10 puan, 6 puanlık fark var ama Valencia ve düşme potası arasında yine de hani bir galibiyet olmasa daha iyi olabilirdi. Atletico Madrid'i tebrik ederim. Saat 19.30'da Alaves, Bilbao ve saat 22'de de Osasuna-Barcelona mücadelesi var. Bugün Barcelona kazanır, sonrasında Real Madrid puan kaybederse Barcelona şampiyonluğunu ilan edebilir bu hafta sevgili dinleyiciler. İtalya'da Udinese Torino karşısında 2-0 kazanmayı başardı ve günün önemli maçlarından birisi Como Napoli arasında mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Dakikalar 12'yi gösteriyor. Saat 21.45'te de Atalanta-Genoa mücadelesi var. Sevgili dinleyiciler, bu maçı da yine değerlendiririz. Fransa'da ilginç bir mücadele. Neden ilginç? Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Olympique Marseille deplasmanda ligden düşmesi garantilenmiş demeyeyim ama hani ligde kalma mücadelesi veren Nant'a 3-0 mağlup oldu. Nant bu puanla beraber 23 puana çıktı ve Auxerre'i bundan sonraki haftalar yakalayabilir. Kalan 2 haftada Auxerre'in gerçi bir maç eksik ama yine de eğer mağlup olursa ya da bir beraberlik alırsa sonraki haftalar yakalama şansı var. Henüz 2 hafta daha var ligin bitmesine. Auxerre için 3, Nant için 2 hafta var bundan sonraki haftalar. Ve saat 20'de Metz Monaco, 22.05'te de Nice Lens mücadelesi var. Bu maçları da yine sizler için konuşuruz. Almanya'da Hoffenheim Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma şansı elde edebileceği bir mücadelede Stuttgart karşısında son saniyelerde yediği golle 3-3'lük sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı ki çok önemli bir puan kaybıydı. Çünkü geçiyorlardı, 4. sıraya çıkıyorlardı ama olmadı. Union Berlin Köln mücadelesi 2-2 sona erdi. Werder Bremen kendi sahasında Augsburg'a 3-1 mağlup oldu. Frankfurt'ta yine Hamburg'a içeride 3-2-1 mağlup oldu ve günün sürpriz maçlarından biri Heidenheim 90+10. Dakikada Bayern Münih karşısında beraberlik golüyle 2 puandan oldu ki Heidenheim için önemli bir. Dün ben 2'den 1 dedim ama bir ara 2'den 1 olabilir mi falan diye düşündük ama Bayern Münih tabii hem şampiyon olmanın verdiği hani bir motivasyonsuzluk hem de çok ciddi bir yedek kadro. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Paris'te oynayacak olmaları çok ciddi bir belki motivasyon kaybı vardı. Heidenheim salladı, yıkmaya çalıştı ama olmadı. 3 kez öne geçtiği mücadeleyi kazanmayı başaramadı Heidenheim. Belki bu bir puan onları play-out oynatabilir ama keşke 3 olsaydı önümüzdeki haftalar. Kalan 2 haftada ligde kalma şansını ya da play-out oynama şansını artıracaktı Heidenheim. Yazık oldu, gerçekten üzüldüm. Ve 19.30'da da Leverkusen-Leipzig mücadelesi var. Burada da karşılıklı gol var bekliyorum. Şimdiden söyleyeyim, unutmadan söyleyeyim. Bu mücadelede en az 3 gol bekliyorum ama bunu beklerken 2 takımın da gol atmasını bekliyorum. Yani karşılıklı gol var olması çok muhtemel gibi gözüküyor. Hatta biraz belki oranı artıralım. İlk yarıda karşılıklı gol var olabilir. Yalçın Bey ne demiş? Selamlar, iyi yayınlar. Zenit 2 olur mu abi demiş. 1-0 gidiyor. Bakarız birazdan. Evet, Dursun Bey Ahmet Spor'un maç sonu fotoğraflarını göndermiş. Selamlar, iyi yayınlar. Çorum Spor daha önce hiç çıktı mı? Ben Çorum'un çıkmasını istiyorum demiş sevgili Fatih Bey. Bildiğim kadarıyla çıkmadı, ben hatırlamıyorum. Abi bu ne olur? Playoff'a kaldı ama daha önce lige çıkmadı değil mi? De öyle bir yok. Evet. Yok, daha önce lige çıkmadı. Ben de çünkü hatırlamıyorum. Bir kupon var. Birazdan bakacağım ama önce kısa bir reklam arası.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
4: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Süper Lig'de son hafta yaklaşıyor, ligin nabzı nesine de atıyor. Bugün saat 20'de Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk ederken Galatasaray Samsun Spor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği heyecan dolu maçlara sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Evet sevgili İmdat Ölmez bizi dinliyor. Ona da selamlar sevgiler İmdat abiye. Umarım en kısa sürede tekrar görüşürüz. Murat Bey Beylikdüzü'nden yazmış. Abi bu kupon gelir mi demiş. Oran nasıl? Hangi maç oynamış? Hoffenheim Stuttgart ilk yarı 1 ve karşılıklı gol var. 10.65 oran ve Fenerbahçe Başakşehir maçına da bu da pek mümkün gözükmüyor. O yüzden bence Leipzig'in 3. olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılması garanti gibi bir şey. Ama tabii bugün yine bir puan için oynayacaklardır. Leverkusen Leipzig mücadelesinde var ve üst bahsi bekliyorum. Kıymetli dinleyiciler, bekleyen dinleyicilerimiz için bunu öncelikle bir söyleyeyim. Trabzonspor maç sonu 1, Galatasaray maç sonu 2, Fenerbahçe karşılıklı gol var olur mu abi demiş. Güzel bir bence tahmin olmuş. Bol şanslar sevgili Murat Bey. Sevgili Yalçın Bey. Evet size de bol şanslar diliyorum. İstanbul'dan az önce Murat Bey yazmıştı. Bu kuponu göndermişti. Söyleyeyim tekrar kuponu. Değişik ve güzel bir kupon. Arsenal Fulham 1 ve 4.5 alt. Samsun Spor Galatasaray mücadelesinde Osimhen gol atar ve takımı kazanır. Ajax PSV mücadelesi ilk yarı 2 gol bekliyor. Toplam oran 5.30. Murat Bey'in böyle bir kuponu var. Hollanda'da 87. dakikası oynanan mücadelede Utrecht Breda karşısında 1-0 önde Utrecht'te. Geçen sene gerçekten acaba hani böyle bir süre şampiyonluk yarışındaydı. Sonra işte Avrupa mücadelesi verdi ama geçen hafta bu sene çok kötü. Geçen hafta deplasmanda Excelsior'a yani ligin en kötü takımlarından birisine 5-0 mağlup oldular. Hakikaten büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Yani mümkün değil. Hani o maçta bir şeyler aramak istemiyorum ama düşünmeden de geçemedim yani. Hani 2 hafta önce PSV deplasmanında PSV'ye 3 gol atan Utrecht Excelsior gibi yani kötü bir takım karşısında 5 gol yemesi bir de gol atamaması çok şaşırtıcıydı benim için. Bugün de Nakbira'da karşısında şu anda önde götürüyor mücadeleyi. Saat 19.45'te Groningen Excelsior, saat 21'de Ajax PSV mücadelesi var. Güzel bir maç. Hollanda'nın önemli daha doğrusu büyük maçlarından birisi. Dev bir randevu ve saat 22'de Nick Nijmegen Telstar maçı var. O maçta yine konuşuruz. Portekiz'de gollü maçlar var. 90. dakikalar oynanıyor. Moriense 2, Estrela 2, Aruca 2, Santa Clara 2, Nacional 1, AVS 1. Hadi bu maçta da bir gol olsun. Hepsi 2-2 bitsin. Bakalım bekleyelim. Bugün Portekiz Ligi'nde yanlışım yoksa ama yine varsa da düzeltirim. Eğer Porto'nun maçı var mıydı bugün? Var. Evet doğru, ikisi de aynı saatte mi başlayacak? Hayır başlamıyor. Benfica maçı saat 20'de. Famalicão deplasmanında Porto'da 22.30'da oynuyor. Arada 7 puan var. Eğer bugün Benfica puan kaybeder. Değil mi? Yok, kaybetmese de bugün Porto kazandığı anda şampiyon 83-78 olamıyor. Kazandığı anda Porto şampiyon, hiç aşağıdaki takımlara bakmayacak. O yüzden Porto bugün şampiyon olur. Benfica deplasmanda kazansa bile Porto şampiyon olacak gibi gözüküyor. Çünkü 3 maç var ve 7 puan var ve kendi sahasında Alverca karşısında oynayacak. Yani ligin yine vasat takımlarından birisi. 9. sıradaki düşme potasında olmayan bir takımla oynuyor. Avrupa iddiası yok. Muhtemelen sahalarında böyle 2-0, 3-0 kazanıp şampiyon olurlar. Saat 22'de, 22.30'da başlayacak bu mücadele. Bakıyorum başka neler var. Belçika'da Konferans Ligi playoff grubunda Westerlo-Löwen arasında oynanan mücadele 3-3 sona erdi ve Charleroi-Genk maçı da 0-0 devam ediyor. İngiltere'de tabii önemli maçlar vardı. Hull City son haftada büyük bir sürprize imza atarak, neden sürprize imza atarak, yani dezavantajlı olduğu bir durumda Norwich'i 3-1 mağlup etmeyi başardı içeride ve playoff'a kalmayı başardı. Wrexham kendi sahasında hani Middlesbrough karşısında galip gelemedi. Bu arada Middlesbrough kazansaydı, kaybetseydi playoff'taydı ama yine de

0: onurlu bir mücadele verdiler ve yenilmediler Wrexham'a ve Wrexham'ı da playoff'un dışına ittiler. Yani 2-1 yenik durumda oldukları mücadelede 2-2 beraberliği sağlayıp Hull City'yi playoff'a yolladılar. Tebrik ediyoruz. Umarım playoff'tan çıkar Hull City ve sonra da İngiltere Premier Ligi'ne çıkar. Biz de mutlu oluruz. Türk bayrağının kapısında dalgalandığı bir kulüpten bahsediyoruz. İş insanı sevgili Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım. Orada da tabii şöyle bir bakalım. Coventry ve İsviç direkt geldi. İsviç geçen sene düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar gelmeyi başardı. Millwall, Southampton. Bu arada Millwall kazandı. İsviç kazandı. Southampton kazandı. Herkes kazandı ama tabii İsviç kazandığı için puan avantajı vardı. Ve 84 puanla ikinci olup Premier Lig'in yolunu tuttu. Şimdi Millwall, Southampton, Middlesbrough ve Hull City arasında oynayacak playoff maçlarından sonra 3. takımda Premier Lig'e yükselen 3. takımı da bekliyor olacağız. Yani genel olarak genel form durumuna bakarsak benim favorim Southampton sevgili dinleyiciler. Şimdiden söyleyeyim, Middlesbrough'u da fena değil ama Southampton'ın son 10 mücadelede yenilmediğini söyleyelim. Ligde özellikle iyi bir performans sergiliyorlar. Geçen FA Cup değil mi? Stil oynamışlardı. O maçı da takip etme şansı buldum. Yani 80. dakikaya kadar kök söktürdüler. Sonrasında da 2-1 yenildiler yanlış hatırlamıyorsam. Hani City'ye 2-1 yenilmek de çok kolay bir şey değil. Abi selamlar Murat. Benim kuponumu değerlendirir misin? Bakalım tabii ki sevgili Murat Bey. VRL Levante mücadelesinde maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var. Hoffenheim Stuttgart karşılıklı gol var. Bilbao, Alaves Bilbao mücadelesinde karşılıklı gol var. Fena değil. Samsunspor Galatasaray mücadelesinde maç sonucu 2 ve karşılıklı gol var. En riskli maç da bu gözüküyor. Bu gelirse kazanırsınız. Hoffenheim Stuttgart ilk yarı sonucu 1 ve karşılıklı gol var. 10.85 orandan. Newcastle Brighton mücadelesinde karşılıklı gol var. Leverkusen Leipzig maç sonucu 2 ve karşılıklı gol var. Oo, bayağı iddialıymış bu. Samsunspor Galatasaray maç sonucu 2 ve karşılıklı gol var. Ajax PSV 3.5 gol üstü. Böyle de bir kuponunuz daha var. Biraz riskli maçlar var. Ama tabii ki iddia bu. Hiç de belli olmaz. Caner Bey bunu nereden oynayabilirim? Bulamadım demiş dinleyicimiz. Bu nerede biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim sevgili Halil Bey. Hemen iddia.com'u açıyorsunuz ve orada filtreleme bölümü var. Orada özel etkinlik var. Lig filtresi dediğiniz zaman Süper Lig yazın zaten çıkıyor. Süper Lig yazdığınız zaman birkaç tane Süper Lig'le alakalı şey çıkıyor. Hatta ben de şu anda tekrar bakıyorum. Ara diyorum. Süper Lig diyorum. Yani önce bir filtrelemeniz lazım. Şöyle yukarıdan filtre işareti var. Oraya arama kısmına Süper Lig yazarsanız Süper Lig'le alakalı şeyler çıkmış olacak. Ya da aşağıya doğru girip bakabilirsiniz. Eğer çıkmasa da aşağıya doğru inerseniz orada Süper Lig'le alakalı. Evet evet, Süper Lig yazdığınız zaman en altta çıkıyor. Türkiye Süper Lig günlük bahisler diye bir şey çıkıyor. Hemen söyleyeyim size bugünkü bahisleri neler var. Bir dakika sevgili Halil Bey göndermişsiniz. Evet sevgili James Gist'in kuponlu göndermiş. Her maçta ev sahibi takımlar gol atar. 1.61 oran. Yani Samsunspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor Göztepe maçında her maçta ev sahibi takım gol atar. Oran 1.61. Böyle bir özel etkinlik başaran fenomenlerinden sevgili James Gist'in kuponunu dinleyicimiz sormuş. Dediğim gibi iddia.com'dan filtreleme yapıp Süper Lig yazarsanız en aşağıda var. Bu arada başka seçenekler de var. Güzel de seçenekler var. Örneğin her maçta en az 2 gol olur. Toplam 31 korner 1.67 mesela. 3 maçtaki korner sayısı 31 olursa 1.67 orandan kazanıyorsunuz. 32 olursa 1.91. Her maçta en az 2 gol olur. 1.58. Her maçta en az 3 gol olur. 4.19 gibi oran mesela. Değil mi? Mesela bu bayağı iyiymiş. Her maçta en az 4 gol olur. Şey pardon 3. 3 mü? En az 3 gol olur. E bu güzelmiş. Peki bir yarışa gidelim, devam edelim.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Güler Yüz'den, Güler Yüz'ün yaklaşık 3 boy kadar gerisinde... ...üçüncülükte dışta 4 numaralı Kırklar Dağı var hemen içinde. 1 numaralı Şimşek Kıran, 2,5 boy kadar geride 3 numaralı Kıvılcım Ateşi. Onun 1,5 boy gerisinde 2 numaralı Jönrem uzak farkta geride kaldı 7 numaralı Uğurlu Yıldız. Liderlik yeniden el değiştirdi 6 numaralı Güler Yüz yeniden öne geçti. Farkı da 2 boya kadar çıkarttı. İkincilikte dışta 5 numaralı Free Blood var hemen içinde. 1 numaralı Şimşek Kıran var ki o şimdi ikinciliğe yerleşti. Üçüncülükte kaldı Free Blood, dışarıdan yükleniyor 4 numaralı. Kırklar Dağı bariyer dibine yakın 3 numaralı Kıvılcım Ateşi. Sonrasında ise Jön Rome var. Son 400 metreye girilirken liderlik 6 numaralı Güler Yüz'de. Fark 1,5 boy kadar, içeriden 1 numaralı Şimşek Kıran baskıyı artırıyor. Bu ikilinin 4 boy kadar gerisinde kaldı 4 numaralı Kırklar Dağı. Ortada da Kıvılcım Ateşi var. Son 200 metreye girilmek üzere 6 numaralı Güler Yüz ilerliğini korumaya çalışıyor ancak içeriden gelen 1 numaralı Şimşek Kıran onu yakaladı. 6 numaralı Güler Yüz'den liderliği 1 numaralı Şimşek Kıran aldı. Güler Yüz tazelemeye çalışıyor. 1 numaralı Şimşek Kıran lider. Şimşek Kıran koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Güler Yüz 2. 4 numaralı Kırklar Dağı 3. 2 numaralı Jön Rome 4. 3 numaralı Kıvılcım Ateşi de yarıştan 5. olarak ayrıldı. Muhammed Mir Bilgin'le start alan 1 numaralı Şimşek Kıran 7. koşuyu kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
6: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
7: aşkına. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Son düzlükte kampanyalar ve tüm oyunlarda öndesin. Altının 5'te kalırsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Diğer müşterek bahislerde %25 ekstra kazanç. Üstelik süper ödüller için tüm oyunlarda geçerli. Toplamda her 100 TL'lik oyuna bir çekiliş hakkı. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
8: Şampiyonla son düzlükte.
4: Reklam.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Ultra'nın ikinci golü geldi. Evet, birazdan Süper Lig'de 3 mücadele başlayacak. Samsun Spor Galatasaray mücadelesiydi. Şöyle bir bakalım kadrolara, sizlere aktaralım. Galatasaray'ın kalesinde Günay ve Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Şalai, Lemina ve Torreira savunma hemen önünde görev yapıyor. Barış Alper, Yunus Akgün, Leroy Sané ve Osimhen 11 ile mücadele edecek sarı kırmızı takım. Diğer tarafta Samsunspor'un kalesinde Okan var. Satka, Van Drongelen, Mendes, Tomasson, Makambu, Yalçın, Kolubali, Holse, Ndiaye ve Muandil Maji yine 11 ile mücadele edecek. Samsun Spor iki takıma da başarılar dileyelim. Umarım güzel bir mücadele olur. Galatasaray bugün deplasmanda kazanırsa ya da diğer takımların puan kaybına göre puan farkını korursa sarı kırmızı takım 26. şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Bakalım nasıl bir mücadele olacak, hep beraber göreceğiz. Tabii ikincilik mücadelesi de var. Haliyle oradan da bir bakalım. Yani Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında da, yani şu anda eğer Galatasaray bütün maçlarda yenilip aşağıdaki takımlar, yani Fenerbahçe ve Trabzonspor tüm maçlarını kazanamazsa Galatasaray şampiyon olacak. Tabii Şampiyonlar Ligi'ne katılım için ikincilik de şu anda çok önemli. Hemen şöyle Fenerbahçe Başakşehir maçında da kadrolara bir bakalım. Fenerbahçe'nin kalesinde Mert var. Çağlar, Osterwolde, Levent ve Semedo savunma dörtlüsü. Kante, İsmail ve Fred üçlü bir orta saha. Mesela bunu derbide bekliyorduk. Ama böyle bir orta sahaya çıkmış hoca. Musaba, Talişka ve Kerem 11 ile mücadele edecek. Biliyorsunuz Tedesco ayrıldı Fenerbahçe'de ve yardımcı antrenör Zeki Murat Göle tekrardan Fenerbahçe'yi bu maç özelinde yönetiyor olacak. O da gerçekten her giden teknik direktörden sonra mutlaka sorumluluk verilen bir yardımcı antrenör. Bir taraftan ilginç, bir taraftan farklı yorumlar da var kendisiyle alakalı. Başakşehir'in kalesinde Muhammed var. Opoku, Duarte, Kazımcan ve Ömer savunma dörtlüsü. Umut ve Kemen hemen önlerinde mücadele ediyor. Sol tarafta Amin Harit. Merkezde Şomuradov, sağda Yusuf Sarı ve en uçta da Bertu 11 ile mücadele edecek. Bu arada Fenerbahçe mücadelesinde şu anda takip ediyorum. Ciddi anlamda tribünlerde çok ciddi boşluklar var. Fenerbahçe taraftarı çok da ilgi göstermemiş bu mücadeleye. Trabzonspor kendi sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Onlar için de tabii geçen hafta özellikle Trabzonspor'un birkaç haftaki puan kayıpları, hani onları da çok ciddi bir hayal kırıklığına uğrattı. Geçen hafta Konyaspor karşısında kaybettiler. Önceki hafta Başakşehir karşısında kendi sahasında son dakikalarda puan kaybı var. Ve bir önceki haftada Alanyaspor deplasmanında yine ciddi bir reaksiyon gösteremediler. Öne geçtikleri maçta bir birlik beraberlik vardı. Yani 3 haftada 7 puan kaybetti Trabzonspor. Şu andaki puana şöyle bir bakarsak, puanı 65 ekleseydiniz şu anda Galatasaray'ın değil mi 2 puan gerisindeydi. Hani hala şampiyonluk şansı vardı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda da çok ciddi bir avantaj elde etmişti Trabzonspor, ama Trabzonspor bu şansı değerlendiremedi. En azından şampiyonluk umutları bayağı bir geride kaldı. 9 puanlık fark var. Galatasaray tüm maçlarını kaybedecek. Trabzonspor da bütün maçlarını kazanacak gibi bir durum var. Şu anda Fenerbahçe'nin de gerisinde. Bugün kazanmak istiyor Bordo Mavili takım ve en azından ligi ikinci bitirmek istiyor Fenerbahçe'nin. Trabzonspor'un kalesinde Onana var. Nivo, Salih Mustafa, Pina savunma dörtlüsü. Folcarelli ve Bukari yine savunmanın önünde. Ozan sağ önde. Muçi, Augusto ve Unachu 11 ile mücadele edecek. Bir dakika bakıyorum şimdi. Olay yedekler arasında ilginç. Neden acaba bilemedim. Zubkov yedekler arasında. Umut Tahir yine yedekler arasında. Hani şey için söylüyorum. Hani Bukari, Folcarelli evet mücadele yönü güçlü bir oyuncu ama benzer bir şey olay içinde geçerli. Bukhari biraz daha topla oynayan bir oyuncu. Olay daha fiziksel mücadeleye de girebilen. Yine ikisi de belki size'ları boyları aynıdır. Ya da birbirine çok yakındır ama fiziksel ikili mücadeleden kaçan bir oyuncu Bukhari benim gördüğüm kadarıyla. Daha teknik olabilir. Belki oyunu biraz daha iyi yönlendirebilir. Ayağına hakim, bileklerine hakim. Hani topsuz oyunda sanki daha iyi gibi gözüküyor. Bukhari ya da oyunu kontrol etmek istediğiniz zaman daha iyi gibi gözüküyor. Ama olayın yedek olması bana ilginç geldi biraz. Fatih Hoca'nın tercihi bu yönde. Göztepe'nin kalesinde Lis var. Bokele, Alan, Deniz savunma üçlüsü. Üçlü savunmayla oynuyor Göztepe. Onların da biliyorsunuz beşincilik şansı hala devam ediyor. Hemen önlerinde Miroşi ve Heliton var. Arda sağ önde. Černý yine sol önde. Dört orta sahanın sağ ve solu gibi gözüküyor. Artunes, Forvet arkası oynuyor. Henderson sağ önde ve en önde yani. Juan da yine ikili forvetin sol tarafında gibi gözüküyor. Evet, bir son dakika güzel bir bilgi vereyim size sevgili dinleyiciler. Eminim mutlu olan dinleyicilerimiz olacaktır. Sev Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank İmoko'yu 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı sevgili dinleyiciler. İlk finalist Vakıfbank oldu. Eczacıbaşı da oynayacak bugün. Biliyorsunuz saat 20'de yine oynayacak Eczacıbaşı. Onlar da finalde yanlış hatırlamıyorsam Scandicci ile oynayacaklar. Saat 20'de yine bir İtalyan takımı. Bakalım iki Türk takımının finali olacak mı? Şampiyonlar Ligi finalinde kadınlarda, voleybolda Sev Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan ilk takım temsilcimiz Vakıfbank. Tebrik ediyoruz canı gönülden. Gerçekten yıllardır bu seviyelerde olan bir takım Vakıfbank. Hakikaten bu sürdürülebilir başarı için tebrik ediyorum. Yani başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sadece tebrik etmek lazım. Yıllardır ya birinci oluyorlar ya işte bir şekilde kaybediyorlar ama hani kaybettiklerini nadiren hatırlıyorum ya da işte zaman zaman kaybediyorlar. Gerçekten çok başarılılar. Yıllardır da buralarda final oyunu oynamaya çalışıyorlar. Oynayıp kazanmaya çalışıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam herhalde en fazla şampiyon olan takımlardan birisi olabilir. Bir daha bir bakalım. Yanlışım varsa da dediğim gibi düzeltelim. Evet, geçen sene Vakıfbank ne oldu? Kazandı mı? Evet, geçen sene kaybetti. İmoko'ya kaybetti. Ondan önce yine İmoko kazanmıştı. 2023-24. Ondan önceki iki sezon Vakıfbank önce Eczacıbaşı'nın sonrasında İmoko voleyi yenmişti ve şampiyon olmuştu. Yine İmoko'nun bir önceki sene şampiyonluğu var. 2017-18, 16-17 yine Vakıfbank'ın şampiyonluğu var. Yani son 10 yılda şöyle bakıyorum. 15 yılda 1, 2, 3, 5. Evet, 5 şampiyonluğu var. Değil mi? Yanlış görmüyorum. Evet, gerçekten oldukça iyi bir şampiyonluk sayısı diyebiliriz. 6 var. Özür diliyorum. 6 şampiyonluğu var. Totalde 5'te ikinciliği var. Vakıfbank'ı tebrik ediyoruz. Bu final için Eczacıbaşı'na da başarılar dilerim. Birazdan 3 mücadelede başlayacak. Bugünkü skorlara göre Galatasaray şampiyonluğunu, 26. şampiyonluğunu ilan edebilir. İlan etmeye de çok yakın. Bu benim fikrim tabii ki. En azından ben öyle düşünüyorum. Caner abi hoş geldin. Yayının güzel geçmesi temennisiyle. Abine acizane bir kupon yaptım. Değerlendirebilir misin? Şimdiden teşekkür ederim. Marmara Park Taksi'den sevgili Cengiz Bey. Hemen bakalım tabii ki. Fenerbahçe Başakşehir 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var. Samsun Spor Galatasaray mücadelesinde 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var. Trabzonspor Göztepe mücadelesi 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var. Atalanta Genoa mücadelesinde ev sahibi 1.5 gol üstü. Yani fena değil bence, bütün maçlarda 3 gol olur. Az önce ben de başaranı da paylaştım. 4 oranlık bir kupon. Çok da güzel bir kupon. İçime de sindi. Her maçta, yani bugün oynanacak Süper Lig maçlarının hepsinde en az 3 gol olur. 4.19 orandan güzel bir orandı. Böyle bir bahis var. Oradan görebilirsiniz kuponumu ayrıca. Siz de benzer bir kupon yapmışsınız. Umarım şansınız yaver gider. Sevgili dinleyicimiz göndermiş. Bir bakalım kuponu. Abi selamlar. Murat, ben bu kuponumu yorumlar mısın bakalım. Alaves Bilbao karşılıklı gol var. Samsun Spor Galatasaray karşılıklı gol var ve maç sonucu 2. Ona bakmıştık sanki. Abi değerlendirebilir misin demiş bir dinleyicimiz. Fenerbahçe Başakşehir mücadelesinde kim isabetli şut? 4. Başakşehir. Başakşehir 4 isabetli şut atar. 1.46. Samsun Spor Galatasaray mücadelesinde Osimhen kaleyi bulan şut çeker. 2 isabetli şut çeker. Trabzonspor Göztepe mücadelesinde de Göztepe isabetli şut çeker, sayı 4. Böyle bir fena değil, bence fena değil. Napoli karşılıklı gol var olur mu sence abi demiş. Olur diye tahmin ediyorum. Yani Como karşısında gol de atarlar, gol de yerler normal şartlarda. Bakalım, evet, Arsenal golle başlamış maça, henüz maçın başı. Peki, kuponlar var yeni Halil Bey. Evet, oynadım demiş. Teşekkür ederim. Evet, bulmuşsunuz. Her maçta ev sahibi takımlar gol atar. Sevgili Halil Bey sormuştu. Biz de yardımcı olduk. Sağ olsun, o da bulmuş ve oynamış. Merhabalar, iyi yayınlar. Selamlar, sevgiler demiş. Sevgili Nihat Bey Antalya'da selamlar, sevgiler. Bugün Trabzonspor kaybederse ve haftaya da Beşiktaş Trabzonspor'u yenerse, işte o zaman Sergen Hoca ve yönetim gerçekten çok eleştirilir. Biz takımı neden ligden kopardık, hedefsiz gösterdik diye 3 puan farkla üçüncülüğü kaybedeceğiz demiş sevgili Sertan. Yani Beşiktaşlı bu dediğiniz gibi, yani bu hafta Trabzonspor kaybeder, haftaya da Beşiktaş kazanırsa aslında Beşiktaş'ın sezonun bütününe bir bakıyor olması lazım. Çünkü öyle puanlar kaybettik ki siyah beyaz takım, hani böyle yenilir yutulur cinsten değil. Hangisini eleştireceksin, hangisini hayıflanacaksın diye mutlaka taraftarlar kendi kendine konuşuyordur. İşte derbilerde anlamayan galibiyetler, hani baktığınız zaman değil mi? Şöyle hatırlıyorum, Galatasaray'a 1-1 ve 1-0 yenildi. Fenerbahçe'ye 2 maçta da yenildi. Trabzonspor'a deplasmanda kaybetmedi ama kazanamadı da. 5 mücadelede 0 galibiyet. Bunlar önemli. Onun haricinde içeride kaybettiği, puan kaybettiği maçlara bakın. Deplasmanda puan kaybettiği maçlara bakın. Hani hiç de böyle bu hafta veya Beşiktaş kazandı zaten. Haftaya da Trabzonspor'u yense, dediğim gibi sezonun bütününü bir alıp böyle bir masa üstüne bir yatırmaları ve üzerine tartışmaları gerekiyor. Yani Sergen Hoca'nın performansı da her şeye rağmen, ya da kendi kendini belki bir oturup bir gözden geçirmesinde fayda var. Ben de sana katılıyorum. Yani neden bu kadar hedefsiz bırakıldı bu takım? Ya biz kupadan zaten yürümek istiyoruz deyip sonrasında ligde birçok maç, belki kazanılabilecek birçok maç kazanılamadı. Tartışılması gerekiyor diye düşünüyorum. Cafer Bey ne demiş Denizli'den? Başakşehir'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi az önce bir dinleyicimiz de, sevgili Cafer Bey yazmış. Dinleyicimiz de sormuştu. Demiş ki, daha doğrusu kupon da oynamış. Başakşehir yenilmez demiş. Böyle bir tahminde bulunmuş. Yani Başakşehir, Fenerbahçe'nin de hedefi var. Başakşehir'in de hedefi var. Hani Başakşehir yenilmek demek, yenilmeyecek demek çok da böyle gerçekçi bir şey olmuyor. Nihayetinde evet, belki şu anda çok ciddi bir taraftar yok. Ciddi bir eksik bırakmışlar. Yani tribünlerde şöyle hani çok da görmüyorum ama belki 10-15 bin taraftar var. Belki o kadar bile yoktur. Geçen hafta kaybedilen derbi, sonrasında teknik direktörün gönderilmesi, olağanüstü seçim kararı alınması, birçok şey üst üste geldi. Haliyle eminim ki futbolcular da bundan hem etkilenmişlerdir. Taraftar zaten etkilendi. Olabilir. Başakşehir diri bir takım ve hedefi var. Fenerbahçe'nin de hedefi var. Bakalım, bekleyip göreceğiz ama hani çok kesinlikle yenilmez diyemiyorum. Böyle bir düşüncem yok. İyi bir takım Fenerbahçe çünkü. Bugün de fena bir kadro yok. Aslında derbide olabilecek bir kadro burada sahaya sürülmüş gözüküyor. Murat Hoca tarafından. Peki, birazdan reklam arasına gideceğim ama Caner kardeşim, sizi dinlemek huzur veriyor. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkürler. Halil Bey böyle bir mesaj yollamış. Çok teşekkürler. İstanbul'a gelince müsait olursanız bir elinizi sıkmak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Ne demek sevgili Halil Bey? Şeref duyarım diyelim. Eğer yolunuz düşerse mutlaka tanışırız. Çok teşekkürler güzel sözleriniz için. Peki, devam ediyorum. Maçlar birazdan başlayacak. Dediğim gibi maçları zaten dönüşümlü olarak sizlere aktarıyor olacağız. İngiltere'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal Fulham karşısında 1-0 öne geçti. Maçın hemen başında Alaves Atletico Bilbao karşısında 1-0 önde. Como Napoli maçı 45. dakika 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İlginç bir skor. Paris Lorient maçı var. 2-2 beraberlik var. Acaba aşağıdaki takımlar bir şeyler olur mu? Şöyle bir bakıyorum canlı puan turumuna. 68'e çıkmış olacak. Pardon, 70'e. Lens kazanırsa 66 olmuş olacak. Biraz saçma olmuş olacak. Yani daha önceki maçlarını kaybetmese Lens belki şampiyon olacak. Orayı söyledik. Dinleyicimiz yazmış, ona da Burak İsmail Bey, ona da bir bakayım, sonra reklam arasına gideceğim. Trabzonspor Göztepe maç sonu 1, Samsunspor Galatasaray maç sonu 2, Fenerbahçe Başakşehir maçı 0. 3 maç tek kuponda nasıl olur? Yani mantıksız değil, deneyebilirsiniz sevgili İsmail Bey. Futbol bu, belli olmaz. Söylediğiniz şekilde gelsin diyelim. İlginç bir skor, hemen söyleyeyim, gidiyorum reklam arasına. Bayer Leverkusen Leipzig mücadelesi 0-0. Bunun neresi ilginç bilmiyorum ama şu dakikaya kadar gol olmaması bana biraz ilginç geldi. Araya gidiyoruz. Saat başında buradayız.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
11: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor. Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
14: Radyo Spor.
13: Saran Holding kuruluşudur.
15: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
16: Sandro'da kola Boltman. Şimdi atacak. Wade Boltman.
17: Oldu. Oldu.
15: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
16: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomba!
15: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
18: Radyo Spor.
19: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
18: Evet.
19: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
15: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar abi. Merhaba.
2: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Çiftçi Stella var. Şimdi önde bir ikili var. İçeride Quick Step Queen, dışarıda Power of Sisters. İçerideki Quick Step Queen az farklı önde. 11 numaralı Power of Sisters takipte. Dışlarında yine 2 numaralı Çiftçi Stella mücadeleden düşmedi. Bu üçünün 2 boy gerisinde yine. 4 numaralı Kızıl Anka var. Hemen dışında 8 numaralı Gülfem Altun. 2 boy kadar geride dışta 9 numaralı Halep Mektubu. Yarım boy kadar geride 3 numaralı Exile. 5 boy kadar geride 1 numaralı.

Baskı yapmaya çalışıyor. Şimdi Jakobs da uzun bir taç atışı kullanacak. Sarı kırmızılı takım dakikalarda 3'ü gösteriyor. Uzun taraftan Barış da gelmeye çalışıyor. Jakobs'tan bir bindirme. Barış ceza sahasına girdi. Şimdi içeriye bir orta uzaklaştırdı savunma. Evet, biraz hareketli başladı mücadele. Bakalım bu şekilde devam edecek mi Abdülkerim ve Muandel Maci arasında bir mücadele. Sonrasında yerde kalan bir Samsunsporlu oyuncu var. Lemina ve Holse mücadelesinde. Holse yerde kaldı. Bir daha bakalım. Evet, Lemina'nın müdahalesi sonrasında Holse'nin yerde kaldığını söyleyelim. Lemina da bu faulü anlamadığını söylüyor. Holse kart bekliyor. Lemina nasıl bir faul diyor. Bence Lemina haklı. Yani Holse burada nasıl kart bekledi bilemedim ama Lemina topa vurmaya çalışmış burada. Kısmen de vurmuş. Yani faul olabilir ama sarı kart biraz ağır bir karar olurdu. Dakikalar 6'yı gösteriyor. 3 mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Fenerbahçe, Başakşehir, Samsunspor, Galatasaray ve Trabzonspor, Göztepe maçları 0-0 devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sevgili Caner Talişka gitsin demiş. Ne demiş? Evet, sevgili Kasım Bey beğenmemiş Talişka'nın performansını. Talişka gitsin demiş. Bu arada Samsunspor şimdi etkili geliyor. Sol taraftan ceza sahasına girdi oyuncu. Kaleci karşı karşıya bir vuruş gelir mi geldi ama dışarıda. Günay son anda dokundu ve topu da kornere gönderdi. Muandil Maci çok net bir pozisyonu değerlendiremedi. Kaleci karşı karşıya kaldı. Offside yok. Abdülkerim'le karşı karşıya. Abdülkerim müdahale edemedi ama son dokunuşta biraz ayağından açınca Günay da açıyı kapattı ve Samsunspor mutlak bir golden oldu. Maçın 7. dakikası oynanırken Muadil Maci sol tarafta da bomboş bir arkadaşı vardı. Şimdi Günay yerde sevgili dinleyiciler. Evet, tam pozisyonda yerde kaldı. Sanırım yüzüne bir darbe aldı. Fenerbahçe şimdi etkili geliyor. Musaba'nın vuruşu yandan avuta gitti. Evet, Musaba ile geldi Fenerbahçe. Ceza sahasına girdi. Sert bir vuruş yaptı ama top kalenin yanından avuta gitti. Şu ana kadar iki takımın da etkili olmaya çalıştığını görüyoruz. Hem Başakşehir hem de Fenerbahçe ama henüz net bir pozisyon yok. İsviçre'de Lozan karşısında birbirlik beraberliği sağladı. Yine Yunanistan'da Asteras Tripolis Atromitos karşısında beraberliği, özür diliyorum, 3-0 öne geçti. Ne beraberliği diyelim. 2-0 demiştik zaten. Herhalde içimizden öyle geçti. Başka da gol olan mücadele yok. Az önce okuduğum skorlar halen geçerli. Evet, şimdi Samsunspor köşe vuruşu kullanacak. Bu arada Trabzonspor Göztepe mücadelesinde de henüz Göztepe'nin sadece bir şut attığını söyleyelim. Tehlikeli bir atak yok. İki takımın da yakaladığı net pozisyonlar yok. Bakalım, herhalde bir ara olacaktır diye tahmin ediyorum. Biz de size eğer olursa pozisyon anlatırız. Dakikalar 9'u gösteriyor. Samsunspor Galatasaray 0-0 devam ediyor. Fenerbahçe Başakşehir 0-0 devam ediyor ve Trabzonspor Göztepe mücadelesi 0-0 devam ediyor. 3 mücadelede de henüz gol sesi çıkmadı sevgili dinleyiciler. Şimdi Galatasaray etkili geliyor. Bu arada sağ taraftan Yunus Akgün ceza sahasına bir ortam yapar. Hayır, vuruş. Bir vuruş ve top ağlarda. Yunus Akgün orta yaptığı gibi gördüm ama top kaleye yöneldi ve Okan'ın üstünden ağlara gitti sevgili dinleyiciler. Bir anda sağ taraftan etkili geldi Galatasaray. Yunus Akgün aslında kaleye vurmadı diye tahmin ediyorum. Çünkü çok çapraz bir pozisyon. Osimhen yerde kalmıştı. Yunus Akgün sağ taraftan taç çizgisine paralel topu sürdü sürdü. Sonrasında ceza sahasına girmeden orta yapmak istedi ama top kaleye doğru yöneldi. Bir daha bakalım, kaleye mi vurdu? Valla bence orta yaptı. Yani burada Barış'a orta yapmayı tercih etti. Bakıyorum şimdi, ya da kaleye mi vurdu? Ama inanılmaz bir gol. Kaleci Okan da öndeydi. Yani sanki orta yapmak istiyor. Öyle gözüküyor. Ama top Okan

0: da öndeydi ve Okan'ın üstünden ağlara gittiği Galatasaray dakikalar onu gösterirken Samsun'da 1-0 öne geçtiği Yunus Akgün'ün golüyle sevgili dinleyiciler ilginç bir gol. Mutlaka izleyeceksinizdir ama orta yapmak isterken top kaleye doğru gitti ya da gerçekten vurdu. Emin değilim ama sanki gol sevincinde de benzer bir şey söyledi. Az önce Samsunspor Muandil Maci ile kaçırdı. Dönen pozisyonda Galatasaray golü bulmayı başardı sevgili dinleyiciler. Arsenal'in ikinci golü geldi İngiltere Premier Lig'de Fulham karşısında. 2-0 öne geçti Arsenal. Belli ki inat edecekler şampiyonluk yolunda. Bir şekilde şampiyon olmak istiyorlar ama işleri de çok kolay değil. Bunun için de bütün maçları kazanıp City'nin hata yapmasını bekleyecek Arsenal takımı. Eğer bugün de kazanırsa dediğim gibi 2 maçı eksik City'nin 6 puan önüne geçmiş olacak. City'nin maçlarını bekleyeceğiz. Şimdi Samsunspor gelmeye çalışıyor. Çok net bir offside. Hani ama hakem bayrağını kaldırdı. Mücadele devam ediyor. Yani hakem Günay zaten engelledi pozisyonu ama yine de yan hakemin bayrağına da uymadı orta hakem. Yani oyunu devam ettirdi. Şimdi Samsunspor gelmeye çalışıyor. Sağ tarafta etkili olabilirler. Bakalım. Evet, bir topuk pası tam olması gereken yerde Lemina ve pozisyonu da uzaklaştırmayı başardı. Hemen bir Kadıköy'e dönelim. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Fenerbahçe 0, Başakşehir 0. Tempolu bir mücadele. Sadece orada da gol yok. Şimdi Talisca ile gelebilir Fenerbahçe ama öncesinde Opoku dokundu. Topu da kornere gönderdi. Biz şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Sonra devam edeceğiz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
5: Kale Kilit.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper çekiliş ve süper ödüller şimdi son düzlükte. Bir kişiye tam 300 bin TL son düzlük puan. 5 kişiye iPhone 17, 5 kişiye Samsung Galaxy S25 ve çok daha fazlası. Hemen son düzlüğe gel. Tüm oyunlarda geçerli toplamda her 100 TL'lik oyuna bir çekiliş hakkını kaçırma.
6: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Galatasaray deplasmanda Samsunspor karşısında 1-0 önde. Fenerbahçe Başakşehir maçı 0-0 devam ediyor ve Trabzonspor Göztepe maçı da 0-0 devam ediyor ama Göztepe'nin kaçırdığı net pozisyonlar var. Şu ana kadar 6 şut attılar. 13 dakika itibariyle 2 de net fırsatı var Göztepe'nin. Trabzonspor'un Fatih Hoca'nın acil bir önlem alması gerekiyor. Eğer böyle olursa Trabzonspor gol yer. Ben öyle görüyorum. Ya da öyle değerlendiriyorum şu ana kadar. Göztepe daha etkili gözüküyor. İlk 15 dakika itibariyle ki dediğim gibi yani bu takımların şöyle baktığımız zaman neredeyse hepsinin hedefi var. Samsunspor'u biraz daha belki bunun dışında tutuyorum. Var ama imkansıza yakın. Ama Başakşehir ve Göztepe'nin net bir şekilde 5.lik hedefi olduğunu söyleyelim. Şimdi Galatasaray ön alanda baskı yaptı ve tehlikeli gelmeye çalışıyor. Ceza sahasında bir orta, son anda savunma. Ve sarı kırmızı takım şu ana kadar daha etkili oynuyor. Özellikle rakibin ikinci bölgesinde kapılan toplarda hızlı ataklar gerçekleştiriyorlar. Samsunspor şimdi gelmeye çalışıyor. Bu arada bu hakem kim bilmiyorum ama bir bakalım. Ama iyi bir hakem. Gayet otoriter. Reşat Coşkun Ses. Evet, Reşat Onur Coşkun Ses. Çok görmediğim bir hakem. Daha çok TFF1'de gördüğümüz hakemlerden birisi ama bu sezon özellikle TFF1'de 10 mücadeleye çıktı ve şu ana kadar da iyi maç yönettiğini söyleyebiliriz. Pozisyonlara çok yakın. Gayet boylu postu, otoriter. Gördüğünde çalmaya çalışıyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Yeni bir yüz. Umarım tüketmeyiz bir an önce. Evet, şimdi tekrar Samsunspor sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kadıköy'de 0-0'lık beraberlik, yine Trabzon'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Başka liglere de bakıyorum. Gol olan maçlar oldukça sizlere iletiyor olacağım. Evet, mesajlarınızı 0538-052-14-87'den gönderebilirsiniz. Tabi maçlar böyle biterse Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etmiş olacak sevgili dinleyiciler. Evet, bu arada Başakşehir çok net bir fırsattan yararlanamadı. Bertu'ydu herhalde, yanlış görmediysem. Bayağı net bir pozisyon, yerde kaldı. Acaba penaltı mı bekliyor? Bertu hala yerde. Ayağını tutuyor. Sağlık ekibine kenardan gelin diyor. Bayağı bir şu anda acı çekiyor Bertu. Değil mi? Onu gördüm. Offside yok gibi gözüküyor. Sol taraftan kaleciyle karşı karşıya. Ne olmuş olabilir? Ha, Kazımcan sanırım. Yani bir çarpışma var gördüğüm kadarıyla. Başka da bir şey yok pozisyonda. Yani bir basma yok, vurma yok. Sanırım diz dize çarpışmışlar. Pozisyonun özeti bu. Evet, maçlar böyle biterse Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Sevgili dinleyiciler, 26. şampiyonluğuna ulaşmış olacak sarı kırmızılı takım. Şu anda canlı puan durumunda 77 puanla lider. Fenerbahçe 68 ve Trabzonspor'da 66 puanda gözüküyor. Başakşehir 52, Göztepe 52 ve Samsunspor'da 45 puanda şu andaki canlı puan durumu bu şekilde. Evet, şimdi Samsunspor beraberlik golü için geliyor. Sol tarafta büyük bir boşluk var. Orayı şimdi gördüler Thomas Son ama öncesinde Muadil Maji. Yine offside'da ya da Kolubeli, ikisinden birisi. Bu arada sürekli offside'da düşüyor Muadil Maji benim gördüğüm. Bir kere düşmedi. Onda da çok net bir fırsatı değerlendirememişti. Hatırlarsanız golden önceki pozisyondan bahsediyorum. Kadıköy'de 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Tempolu bir mücadele dediğim gibi ama şu ana kadar eksik olan belki sadece gol. İki takımın da özellikle orta sahaları çok hızlı geçtiğini söyleyelim. Ama şu ana kadar gol sesi çıkmadı bu mücadelede de. Trabzon'da yine şu ana kadar Göztepe'nin daha etkili olduğunu söylemiştik. Daha arzulu istekti. Göztepe'yi görüyorum. Henüz Trabzonspor'un yakaladığı bir fırsat yok. Attığı bir şut yok. İsabetli şutu yok. Korneri yok. Haliyle büyük şansı da yok. Gol beklentisi de haliyle yok. Yani sıfır. Bütün istatistikler şu ana kadar sıfır. Trabzonspor'un. Diğer tarafta Göztepe'de 0.68 gol beklentisiyle oynuyor. Dediğim gibi iki önemli fırsatı kaçırdı İzmir'in sarı kırmızı takımı. Galatasaray etkili geldi. Osimhen kafa vuruşuyla gol atmaya çalıştı ama diğer tarafta Fenerbahçe evet şöyle bakıyorum. Talisca ile golü buldu ama offside bayrağı da kalktı. Offside var mı? Sanki vücudunun üst tarafı önde gibi gözüküyor. İzlenecek ama offside bayrağı da kalkacak. Galatasaray penaltı bekliyor. Benim gördüğüm kadarıyla Osimhen kafa vuruşu yapmak isterken Barış'ın ortasında bir müdahale var. Bu müdahale penaltıyı gerektirebilir. Birazdan Osimhen yüzünü tuttu. hala yerde kalkmadı.

Osimhen pozisyon sonrasında yüzüne bir darbe aldığını söylüyor. Bu arada Fenerbahçe'nin de golü şu anda inceleniyor. Bakalım vardan bir kontrol gelecek. Sonrasında hakem bekleyin diyor. Gelmeyin yanıma diyor. Güzel. Orada da yeni bir hakem var. Biraz geç olmadı mı ya bu yeni hakemler? Evet, ofsayt bayrağını. Gol geçersiz, onu söyleyelim. Burada da Oğuzhan Aksu. Yani yeni demeyelim. Oğuzhan Hoca zaman zaman görev yapıyor. Ama o da TFF ile birlikte bir de yine daha çok mücadeleye çıktı diye hatırlıyorum. Evet, Osimhen'in tedavisi devam ediyor sağ içinde sevgili dinleyiciler. Barış'ın ortasında Osimhen uçarak kafa vurmak istedi. Savunmanın müdahalesi vardı. Osimhen'in kafasına doğru ayağını uzatıyor oyuncu ama tabii hani ayakla müdahale edebileceğiniz bir durum. Evet, Osimhen şimdi kenara gidiyor. Burada bir VAR incelemesi olacak mı bilmiyorum. Varsa da birazdan anlarız. Galatasaray'da önemli bir pozisyondu. İkinci gole yaklaştı sarı kırmızı takım. Herhalde burada bir penaltı kararı çıkmayacak gibi gözüküyor. Osimhen baya bir yerde kalmıştı bu müdahalenin sonunda. Evet, mücadele devam ediyor. Herhangi bir şey olmadığına hükmetti VAR hekimi. VAR'dan bir uyarı gelmedi ve mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Osimhen de Samsunspor teknik direktörüyle görüştü, tokalaştı. Orada herhalde iyi misin diye sordular. Evet, Trabzonspor'un şutu geldi. Şu ana kadar çok etkili değildi ama şimdi şut atmayı başardı. Bu arada Samsunspor etkili geldi. Bir vuruş ofsayt yoksa topağlarda. Muandil Majib dakikalar 21'i gösterirken bir anda sağ tarafa pas verecek gibi oldu ama Abdülkerim'i biraz sağa yönlendirdi. Önü boşaldı. Günay da niye çıktı bilmiyorum ama bir anda Günay'ın solundan top ağlara gönderdi. Pozisyona bir bakalım. Ofsayt olabilir. En azından öyle bir ben şüphelendim. Birazdan anlarız. Günay da diyor ki uzun oynayın. Niye kısa oynuyorsunuz diyor. Bu pozisyonda bir daha bakalım. Evet. Pozisyon. Ay yok. Muandil Majid ofsayt değil. Gördüğüm kadarıyla öndeki diğer oyuncu ofsaytmış. Yani burada pası verseydi diğer oyuncu ofsaytta kaldığı için, ofsayt olduğu için gol geçersiz sayılacaktı ama kendisi ofsaytta değilmiş. Muandil Majid. Evet, bir Kadıköy deneyi Fenerbahçe etkili geldi. Ceza sahasında bir orta, bir vuruş gelir mi? Gelmedi. Şimdi sağ tarafta etkili bir atak olabilir. İçeriye bir orta gelir mi? Gelmedi hala. Ve Başakşehir çıkmaya çalışıyor. Onlar da çıkamadı. Evet, gol geçerli. Samsun'da zaten bir ofsayt yoktu. Haliyle gol de geçerli olduğu mücadelede bir birlik beraberlik var. Bu arada Fenerbahçe Talisca'yla inanılmaz bir gol kaçırdı. Boş kaleye Talisca topu kafayla avuta vurdu. Gerçekten inanılmaz bir pozisyon. Burada savunmadan ya da kaleciden sekti. Bir daha bakalım. Yani gol bekleyenler üzülmüş olabilir. Hakikaten çok net pozisyonmuş ya. Bir daha bakalım. Yok, hayır, Talisca vuruyor ya. Talisca bayağı kafayı vuruyor. Ve topu da avuta göndermiş. Dakikalar 25'i gösteriyor. Samsunspor 1, Galatasaray 1, Fenerbahçe 0, Başakşehir 0, Trabzonspor 0, Göztepe 0 sevgili dinleyiciler. Sadece Samsun'da 2 gol izledik. Diğer maçlar 0-0 devam ediyor. Ne bileyim, ben gollü bekliyordum ya. Bugün Süper Lig'i daha gollü bekliyordum ama hayal kırıklığı yaşadım kendi adıma. Şimdi Fenerbahçe etkili çıkabilir. Kante'li, hemen oraya bir bakalım. Sağ taraftan Musaba ceza sahasına girecek. Girdi, vuruşunu yaptı. Savunmadan sekti. Sonrasında kaleci. Evet, Samsun'da Barış yerde kaldı. Belini tutuyor. Barış Alper Yılmaz ve serbest vuruş kullanacak şimdi Galatasaray. Trabzon'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Evet, Trabzonspor biraz daha oyunda dengeyi kurmaya başladı. Az önce ilk köşe vuruşunu da kullandı. Ve gol beklentisinde biraz daha yukarı taşımaya başardı bordo mavili takım. 3 şutu var, biri isabetli. Henüz büyük şans yakalamasa da yine dediğim gibi oyunda biraz daha etkili olmaya başladı.

Bakalım ilk yarıda bir gol izleyebilecek miyiz bu mücadelede? Burada tabii hani Başakşehir-Fenerbahçe maçında eğer gol olsa oraya da mutlaka bunun yansıması olacaktır. Belki Göztepe daha fazla risk alabilir ya da eğer belki Başakşehir öne geçerse Trabzonspor daha riskli oynayabilir. Şimdi Barış ceza sahasına bir orta Van Drong gelen uzaklaştırmaya çalıştı. Atak devam edecek mi? Hayır. Kolibali topu Taca gönderdi. Dakikalar 26. Samsunspor 1. Galatasaray 1 skoru devam ediyor. Kadıköy'de Fenerbahçe 1. Başakşehir özür diliyorum. Fenerbahçe 0 ve Başakşehir 0 ve Trabzon'da Trabzonspor 0, Göztepe 0. Arsenal 3. golü buldu. Bu arada Fenerbahçe çok etkili geldi. Ceza sahasında Talisca kaçırdı. Atak devam ediyor. Bir vuruş savunma son anda. Savunma ve kaleci son anda mutlak bir golü önlemiş oldular ama Fenerbahçe baskısı devam ediyor. Sol taraftan şimdi ceza sahasına girdiler. Bir orta, bir vuruş kaleci, ikinci müdahale ve top ağlarda. İkinci müdahale ve top ağlarda Fenerbahçe Talisca'yla 1-0 öne geçti. Dakikalar 27'yi gösterirken bayağı bir zorladılar. Üst üste ataklar ve Talisca boşta kalan topu ağlara göndermeyi başardı sevgili dinleyiciler. Mücadelede Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Dakikalar 28'i gösterirken Osimhen yerde kaldı. Bir faul bekliyor. Hakeme de itiraz ediyor. Herhangi bir şey yok diyor. Evet, itirazlı sonrasında acaba bir kart gerekir mi diye hakem şöyle bir baktı. Osterwolde'nin ortasında Musaba vurdu. Kaleciden döndü. Sonrasında Talisca boşta kalan topa vurdu ve savunmaya çarpan top dağlara gitti sevgili dinleyiciler. Evet, şöyle bir bakıyorum. Az önce Samsunspor'un golünü izliyoruz. Offside yoktu. Abdülkerim'in omuzu öndeymiş. Mandil Maji gerideydi yani. Zaten gördük biz. Ama sağ tarafa gitseydi Kolibali net bir şekilde offside'dı. Gol olmayan tek mücadele sevgili dinleyiciler. Trabzonspor Göztepe mücadelesi bekliyoruz. Bu arada Fenerbahçe'nin golü inceleniyor. Şimdi Oğuzhan Aksu bekleyin diyor. Henüz santrayı yaptırmadı. Biz de bekliyoruz. Bakalım hangi pozisyonu inceliyorlar. Herhalde bize de gösterirler diye tahmin ediyorum. Seme de orada, Fred orada, Çağlar orada. Çağlar da Fred'e dedi ki sen git. Ben buradayım zaten. Bir daha bakalım. Burada acaba başka bir şey mi var? Öncesinde mi bir şey var? Anlayamadım ama. Burada bir şey yok. Vuruş anında bir şey mi var? Yok. Gerçekten anlamadım. Offside mi verecek? Evet, gol geçerli evet. Fenerbahçe 1-0 önde Talisca'nın golüyle dediğim gibi ne incelediler gerçekten anlamadım. Bence gayet nizami bir gol. Evet, Samsunspor şimdi etkili geliyor. Thomasson ceza sahasına bir orta gelir mi? Yaptı ortayı Günay. Thomasson biraz geç kaldı. Daha önce atsaydı Kolibali çok daha boştu ama sonrasında bu arada Başakşehir geldi dışarıda ve Galatasaray şimdi ikinci gol için yükleniyor. Lemina yerde kaldı. Hakemin kararı faul ve sarı kart. Kolibali sarı kart gördü pozisyonda sevgili dinleyiciler. Dakikalar 28'i gösterirken önümüzdeki maçta cezalı duruma düştü. Trabzon'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Trabzonspor dediğim gibi biraz en azından pozisyon açısından oyunu biraz dengeler gibi oldu şu ana kadar. Henüz çok net pozisyonu yok. Ama en azından şut attı şu ana kadar. 3 şutu var, biri isabetli. Gol beklentisi 0.15. Göztepe ilk 10 dakikadan sonra etkisi biraz daha azaldı. Bilmiyorum, biraz daha geride kabul etmeye başladılar. Daha çok geçiş deniyorlar. Zaten Göztepe'nin oyunun en büyük özelliği bu. Daha fazla geçiş deneyen bir takım. Az önce Arsenal'in 3. golü attığını söylemiştim. İlk kere de 3-0 önde kapattı. Evet, bir Samsun'a gidelim. Samsun'da şimdi Leroy Sané ile
serbest vuruş kullanacak Galatasaray kaleye uzak bir nokta. 4 kişilik baraj kurdurdu Okan Koçuk. Evet, Kolubeli sarı kart gördü az önce. Leroy Sané'nin serbest vuruş öncesinde de hani durması gereken yer konusunda hakem de şu anda tartışma yaşıyor. Bu arada Göztepe etkili geliyor. Göztepe'nin golü geldi sevgili dinleyiciler. Göztepe 1-0 öne geçti. Trabzonspor deplasmanında. Ben demiştim demek istemiyorum ama hatırlarsanız ben bunu söylemiştim. Fatih Hoca'nın bir şeyler yapması gerekiyor diye. Bilmiyorum golde bir offside var mı? Birazdan bakarız ama Göztepe deplasmanında 1-0 öne geçti. Trabzonspor karşısında. Evet, yani şöyle baktığımız zaman tabii ki iki takım için de önemli bir mücadele. Trabzonspor ligde ikinci olma yarışı veriyor. Göztepe 5. olmak istiyor ki Başakşehir'in de Fenerbahçe'yle oynaması belki büyük bir fırsat onlar adına. Ama Trabzonspor'un da hedefi var. Haliyle kazanırsa Göztepe burada Başakşehir'le puan farkını açmış olacak 5.lik yolunda. Hemen bir dakika skor aktaralım. 31. dakika oynanıyor. Samsun'da 1-1'lik beraberlik devam ediyor. Şimdi savunmanın arkasından bir top Okan çıktı ve uzaklaştırmayı başardı. Önemli bir fırsat olabilirdi ama mesafe çok dar. Yani burada kim hata yaparsa bir anda golü yiyebilir. Evet, Torreira Kolubadi'yi düşürdü. Burada bir kontratak yapmak istedi Samsunspor ama Torreira tam da olması gereken yerde. Bu arada savunmada çok ciddi bir yerleşim hatası yaptı Galatasaray ama Samsunsporlu oyuncular biraz da oyun sisteminin bir oyun ezberinden dolayı o ara pasını atamadılar ki atsalardı 3 oyuncu bir anda bomboş gideceklerdi. Şimdi savunmanın arkasına atılan bir top. Muaddin Maci yerde kaldı. Hakemin kararı devam. Birazdan bakarız. Ama Muaddin Maci pozisyonda Şala ile mücadelesinde hakemin kararı devam. Sevgili dinleyiciler. Evet, biraz ortalık karıştı. Samsun'da bir ikili mücadele sonunda. Muaddin Maci hala yerde. Davinson Sanchez ve bir Samsunsporlu oyuncu arasında ikili mücadele sonrasında. Bu arada offside yok. Muaddin Maci topu önüne alsa, yani bir çevre kontrolü yapsa bir anda ikinci golü bulabilir. Sonrasında Şalay'ın müdahalesi sonrasında yerde kalmış. Pozisyon faul bu arada. Hakem kaçırmış pozisyonu. Net bir faul. Burada faul verilmeliydi bana sorarsanız. Ve sonrasında Davinson Sanchez ve Samsunspor 7 kulübesi arasında bir tartışma. Sebebini anlayamadım. Evet, Göztepe dakikalar 32'yi gösterirken Juan'la 1-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Deplasmanda öne geçmeyi başardı. Evet, hakem Galatasaray mücadelesinde bir sarı karta başvuracak öyle tahmin ediyorum. Samsunspor 7 kulübesinden bir sarı kart. İzmir'den Mustafa Bey yazmış. Bir Beşiktaşlı olarak bence bugün şampiyon belli olacak öyle hissediyorum. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın olacak diye düşünüyorum. İyi akşamlar, sevgiler İzmir'e de selamlar sevgili Mustafa Bey. Yani öyle gibi gözüküyor. Bugün Galatasaray şampiyonluğunu ilan edebilir. Zaten bu skorla da, değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Bakarız yine ama sanki bu skorla da yine şampiyon oluyor sarı kırmızı takım. Evet, şöyle bir, özür diliyorum, bu skorla olmuyor şampiyon, onu söyleyelim. Fenerbahçe 70, Galatasaray 75'te kalmış olacak. Bu arada Kadıköy'den gol haberi geliyor. Başakşehir 1-1'lik beraberliği sağladı dakikalar 36'yı gösterirken. Sol taraftan gelişen atakta ceza sahasında bir vuruş. Offside var mı bakacağım şimdi. Savunmanın arkasına bir pas yok. Kazımcan müthiş bir koşu yaptı. Sonrasında ceza sahasına girdi ve orta yapmak istedi. Sonrasında savunmaya çarpan top Mert'i de yanılttı ve top dağlara gitti sevgili dinleyiciler. Kadıköy'de 1-1'lik beraberlik var. Dakikalar Harit, özür diliyorum, düzeltiyorum. Amin Harit gol atmayı başardı ve mücadelede 1-1'lik beraberlik var. Ve tekrar Samsun'a dönelim. Bu arada var olmayan tek maç Trabzonspor maçı herhalde. O da olur.
diye tahmin ediyorum. Evet, az önce Galatasaray'ın kullandığı bir köşe vuruşu vardı. Yayıncı kuruluş bayağı bir gösterdi. Acaba bir penaltı mı var diye bekliyorum ben de. İkinci kez tekrar, hatta üçüncü kez tekrar kornere gitti üst üste. Üçüncü köşe vuruşu olacak. Barış şimdi köşe vuruşunu kullanmaya gitti Sané ile birlikte. Niye oraya gitti Sané'nin yanına? Çok emin değilim ama. Şimdi Sané tekrar kullandı. Ceza sahasında bir orta. Okan son anda kale içinden çevirdi. Direkt kaleye giden top. Okan son anda yumruklamayı başardı ve mutlak bir gole izin vermedi. Kornerden gol atıyordu Sané neredeyse. Gerçekten müthiş bir korner. İrfan Can kahveci atmıştı hatırlarsanız. Kasımpaşa forması altında. Sanırım 2 hafta önceydi. Kendi sahasında 1-0 kazandığı mücadelede köşe vuruşundan direkt kaleye gol atmıştı İrfan Can kahveci. Dakikalar 35'i gösteriyor ve Kadıköy'de bir birlik beraberlik devam ediyor. Samsun'da bir birlik beraberlik devam ediyor. Trabzon'da Göztepe'nin deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şu ana kadarki skorlar bu şekilde. İspanya'da Alaves Athletic Bilbao mücadelesinde bir birlik beraberlik var. Dakikalar 49'u gösteriyor. İkinci yarı başladı. İtalya'da büyük hayal kırıklığı. Como Napoli maçı 0-0 devam ediyor. Gol sesi çıkmadı şu ana kadar. Yani Como'nun herhalde golsüz bitirdiği bir maç olacak ama Napoli'den kaynaklanıyordur bu. Kesinlikle Como'ya suç bulmam bu pozisyon, yani bu maçta. Çünkü Como zaten gol atıp gol yiyen bir takım ama şu ana kadar gol sesi çıkmadı maalesef. Şöyle bakıyorum. Metz Monaco mücadelesi 0-0'lık beraberlik var. Fransa'da Lig 1'de gol sesi çıkmadı yine bu mücadelede. Almanya'da Bundesliga'da Bayer Leverkusen Leipzig mücadelesinde Leverkusen ilk yarı 2-0 önde kapattı. Bu mücadelenin ilk yarısında VAR bekliyordum ama 1.5 gol üstü de bekliyordum. Nitekim böyle olmuş. Hollanda'da ilk yarı Groningen Excelsior maçı 1-1 sona erdi. Portekiz'de Benfica 2-0 önde Famalicao deplasmanında. Bakalım Porto hata yapacak mı? Bundan sonraki maçlarda zor gibi gözüküyor ama bakacağız. Belçika Konferans Ligi playoff turunda Charleroi Genk mücadelesinde Charleroi'nun 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. İspanya 2'de Castellón Cordoba maçında 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Biz de kendi maçlarımıza tekrar bir dönelim. İsviçre'de de bir dakika skor aktaralım. Zürih Winterthur deplasmanında 2-1 önde ve Luzern Lozan karşısında 2-1 önde deplasmanda dakikalar 82'yi gösterirken. Başka da okumadığım maç var mı? CSKA Moskova Zenit mücadelesi 1-3 olmuş. Yani Zenit deplasmanda 3-1 önde. Çek Cumhuriyeti'nde Slavia Prag Sloven Liberec karşısında deplasmanda 2-1 önde. Finlandiya'da Oulu Kups Kupio karşısında 2-0 önde. Norveç'te Brann Fredrikstad karşısında yine 2-0 mücadeleyi önde götürüyor. Evet, başka da mücadele yok gözüküyor. Neredeyse hepsini sizler için değerlendirdim. Sevgili dinleyiciler, eksik olan bir şey var mı? Sanırım yok. Dakikalar 39'u gösteriyor ve mücadelede Samsun'da bir birlik beraberlik devam ediyor. Kadıköy'de bir birlik beraberlik devam ediyor. Trabzon'da da Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, az önce Leroy Sané'nin kullandığı köşe vuruşu Okan Koçuk son anda kaleye yönelen topu yumruklamayı başarıyor ve mutlak bir gole izin vermedi Okan Koçuk bu pozisyonda. Leroy Sané direkt kornerden kaleye vurdu ve son anda uzaklaştırmayı başardı, yumruklamayı başardı. Evet, bak, Eczacıbaşı'nın bir mücadelesi vardı. Sev Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi. Final, bakalım finale çıkabilecek mi Eczacıbaşı? Şu anda Skandiki karşısında. Evet, ilk sette yanlış görmüyorsam 14-8 geride götürüyor Eczacıbaşı Dynamit. Umarım iki Türk takımı final oynar bir İtalya'ya gitmez bu kupa. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Henüz daha ilk

0: hisset, her şey olabilir diyelim. Peki, Samsun'da mücadele durdu. Bekliyoruz maçın başlamasını. Bir sakatlık var. İstanbul'da Kadıköy'de Fenerbahçe köşe vuruşu kullanıyor. Bir penaltı beklentisi var tahminimce. Ve VAR incelemesi var. Bence penaltı olabilir ama bir bakacağız. Hayır. Karar. Devam köşe vuruşu ve sonrasında da kaleci Muhammed Başarılı. Evet, Trabzonspor 10 kişi kaldı sevgili dinleyiciler. Mücadelede 42. dakikada 10 kişi kaldı. Bordo mavili takım 1-0 gerideydi. Önemli bir mücadele Trabzonspor için. Hani puan alması gereken bir maç. Yenmesi, kazanması gereken bir maç ve şu ana kadar hani maçta üstünlüğü tam anlamıyla almış diyebilir misiniz? Bence hayır. Sadece dengeyi bir süre kurmuştu ama sonrasında yine Göztepe'nin daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kaçırdığı net fırsatlar var ve şu ana kadar da 0.99'luk gol beklentisi var. Göztepe çok daha iyi oynuyor. Mustafa Eskihillaç da 40. dakikada 2 sarı kart üst üste görerekten kırmızı kart gördü ve takımını da 10 kişi bıraktı sevgili dinleyiciler. İlginç. Yani böyle bir mücadelede bence ilginç. Daha dikkatli oynamasında fayda var diye düşünüyorum ama nihayetinde böyle bir kırmızı kart. Bundan sonraki dakikalarda Trabzonspor mücadeleyi 10 kişi sürdürecek. Bunun bilgisini de sizlere aktaralım. Bence önemli bana sorarsanız. Önemli. Trabzonspor'un puan alması gereken bir mücadele. Hakemin burada Ozan Ergün'ün kararı. Bu Onana da geldi sordu. Hani bu pozisyon böyle mi diye. Hakem Ozan Ergün de üzgünüm dedi bu pozisyonda. Evet. Şimdi Göztepe tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak sevgili dinleyiciler. Bakalım ikinci golü bulabilecek mi sarı kırmızı takım? Trabzonspor kalan süreyi, kalan dakikaları 10 kişi sürdürmek zorunda. Samsun'da 1-1'lik beraberlik, Kadıköy'de 1-1'lik beraberlik devam ediyor. Dakikalarda 43'ü gösteriyor ve 2 maçta 1-1'lik skor. Trabzon'da da sadece bir gol var ama Trabzonspor'da mücadeleyi 10 kişi sürdürüyor. Onu da söyleyelim sevgili dinleyiciler. Evet, 43 dakika geride kaldı ve mücadelede 1-1'lik beraberlik devam ediyor. Samsun'da sevgili dinleyiciler, Kadıköy'de 1-1'lik beraberlik var. Trabzon'da da Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bir Samsun'a bir bakalım. Galatasaray karşısına şimdi Samsunspor etkili gelmeye çalışıyor. Yerde kaldı Kolibali. Yunus Akgün sinirlendi pozisyona. Hakemin kararına uymadığını söyledi. Bir omuz omuza mücadele olduğunu ifade etti ama hakemin kararı faul. Ve şimdi Samsunspor sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Etkili bir atak olabilir. Galatasaray savunması eksik, yakalandı. İçeriye bir orta. Kolibali'den önce son anda bir müdahale. Ama Samsunspor atağa devam ediyor. Şimdi merkezde bir boşluk var. Kaleye vurmadılar. Şimdi Kolibali kaleciyle karşı karşıya. Bir vuruş dışarıda. Çok net bir pozisyon. Maçın en net pozisyonu olabilir. Kolibali sağ taraftan bir anda Hose'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bomboş ama topu Günay'ın sağından avuta attı sevgili dinleyiciler. Samsunspor'un kaçırdığı ikinci büyük fırsat maçın başından itibaren. Gerçekten çok net bir fırsat ama bu pozisyonu değerlendiremedi. Az önce de Yunus Akgün Kolibali mücadelesinde Yunus Akgün'ün yüzünü tuttuğunu söyleyelim. Hakemin de kararı devam ve şimdi Galatasaray savunmasında yine bir hata. Faul bekledi Hose. Devam ettirdi hakem. Bakalım şimdi nasıl bir karar var. Daha doğrusu herhangi bir şey yok ve devam ediyor. Muadil Majji geriye döndü. Samsunspor'da Van Drong gelene kadar döndüler. O da muhtemelen Okan'a dönecektir. Öyle tahmin ediyorum. Hayır. Dönmedi. Şimdi Galatasaray'da bir baskı var. Van Drong gelen o baskıyı bir türlü pasta çıkamadılar ve Okan Koçu'ya kadar döndüler. Okan'ın pası da Galatasaraylı oyunculardı ama sonrasında uzaklaştırmayı başardı. Şimdi Muadil Maci ile gelmeye çalışıyor. Samsunspor ceza sahasına girdi. Bir pas gelir mi? Geldi ama öncesinde ofsayt bayrağı kalktı mı? Evet, ofsayt. Ben çünkü ofsayt gördüm. Hani pozisyonun içinde Muadil Maci varsa ofsayt olma ihtimali yüksek gözüküyor. Yani bu ayarlamaları çok iyi yapamayan bir oyuncu Muadil Maci. Evet, dakikalar 45 artı 2'yi gösteriyor. Samsun'da 1-1'lik beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kadıköy'de 1-1'lik beraberlik devam ediyor. Trabzon'da Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor ve Trabzonspor 10 kişi sürdürecek mücadeleyi. Mustafa eski hellaç üst üste gördüğü 2 sarı kartla beraber oyundan atıldı. Ozan Ergün tarafından ve ikinci yarıyı ve ilk yarının işte şu dakikalarını 10 kişi oynamak zorunda Trabzonspor. Artık işi daha da zor şu dakikadan sonra. Zaten fiziksel gücü çok yüksek bir takım. Göztepe bir de 10 kişi sürdürmek çok da kolay değil. Yanlış hatırlamıyorsam bu iki takım arasındaki ilk maçta da benzer bir durum vardı. Doğru mu hatırlıyorum? Yine Trabzonspor 10 kişi kalmıştı. Yanlış mı hatırlıyorum? Bakalım. Ne bileyim, ben öyle hatırlıyorum. Deplasman'da Trabzonspor kazanmıştı ama mücadeleyi, evet, ilk maçta da yine 10 kişi tamamlamıştı. Trabzonspor 2-1 kazandı. Mücadele sonunda İzmir'de de 10 kişi tamamlamıştı mücadeleyi. Evet, Samsun'a tekrar bir dönelim. 45 artı 3 oynanacak. Mücadelede 1-1'lik beraberlik devam ediyor. Kadıköy'de 1-1'lik beraberlik devam ediyor. Trabzon'da ilk kere sona erdi ve Göztepe'nin ilk kere sonunda 1-0'lık üstünlüğü var. Trabzonspor Mustafa Eskerliç'in ikinci sarı karttan atılmasıyla beraber mücadeleyi 10 kişi sürdürecek. Bu arada Samsun'daki hakemi beğendim, yani şu ana kadar oyuncuların kendilerini aldatma çabasına olumlu bir karşılık vermedi. İki takımdan da bu arada, yanlış anlaşılmasın. Şimdi bu arada Samsunspor etkili geldi. Bir orta korner. Samsunspor çok etkili geldi sağ taraftan. Ve Abdülkerim ayak koydu. Şimdi köşe vuruşu kullanacak Samsunspor. Evet. Trabzonspor zor, işi zor bence. Göztepe karşısında bilmiyorum. Ve Samsunspor köşe vuruşu kullanacak. 45 artı 3. dakika. Kadıköy'de 1-1'lik beraberlik ilk yarı sona erdi sevgili dinleyiciler. Samsun'da da şimdi Samsunspor köşe vuruşu kullandı. İçeriye bir orta. İlk yarının son pozisyonu olabilir bu. Van Drongelen gelen kafayı vuramadı. Sonrasında Galatasaray hızlı çıkabilir mi? Çıktı. 3'e 1 yakaladı. 3'e 2 yakaladı sarı kırmızı takım. Şimdi Osimhen'den sol tarafa bir pas. Leroy Sané. İçeride bir arkadaşı var ama Samsunspor savunması geldi ve pozisyonda bozmaya başladı. Şimdi kontratağa çıkacak. Şimdi Kolibali'den bir koşu var. Atmadı oraya Holse. Şimdi sağ tarafa attı ama çok kötü. Tercih kim yaptı gerçekten? İnanılmaz kötü bir tercih. Kolibali koşu gösterirken pas atmadı. Tam pozisyon kayboldu. Pas attı. Sonrasında da Kolibali gidemedi tabii ki. Evet, Samsun'da da ilk yarı sona erdi sevgili dinleyiciler ve 1-1'lik beraberlik var. İlk yarı sonunda keyifli bir maç Samsun'da izliyoruz. İlk yarı sonunda ben en azından beğendim ilk yarı sonunda. Kadıköy'de ilk yarı 1-1 sona erdi. Yine Trabzon'da da sadece bir gol var. O da Göztepe'den. Trabzonspor'da 10 kişi mücadeleyi sürdürecek. Şimdi birazdan bu maçları biraz daha detaylı anlatacağız sevgili dinleyiciler. Hemen Arsenal'in de 3-0 önde olduğunu söyleyelim. Fulham karşısında 58. dakika. Como Napoli 0-0 bitmek üzere. 90. dakika. Alaves Bilbao maçı 1-1 İspanya'da. Metz Monaco büyük hayal kırıklığı 0-0. İlk kere sona erdi. Leverkusen 2-0 önde Leipzig karşısında. Hollanda'da Groningen Excelsior karşısında 2-1 önde. Famalicao Benfica karşısında 2-0 geride diyelim. Reklam arasına gidelim. Saat başında tekrar yine maçların ikinci yarısıyla beraber karşınızda olacağız.
1: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda

0: veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
3: Reklam. Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
11: Sandro'da kola, Boltvin. Şimdi atacak. Bait Boltvin.
12: Oldu! Oldu!
10: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
11: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
10: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
12: Radyo Spor.
13: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
14: Evet.
13: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
10: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: haberleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyospor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
2: Merhabalar abi.
1: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Devam ediyoruz. Sevgili Sertan'ın kuponu yatmış. İlk yeri atarsa, çok ciddi yerse ciddi bir ikramiye kazanıyormuş ama olmamış. Üzüldüm. Başka bir dinleyicimiz Sertan Eroğlu, Yılmaz Bey demiş ki Trabzonspor yatırdı kuponumu. Gerçekten güzel bir kuponmuş. İlk kere bütün maçlara karşılıklı gol ver oynamış. Yani ne diyeyim ya, gerçekten inanılır gibi değil. Arsenal maçı 4.5 gol üstü olur demiş. 3-0'da tıkandı kaldı mücadele. Bakalım olacak mı 2 gol daha. Sevgili Mustafa Bey İzmir'den yazmış. Ona da sevgilerimizi iletelim. Kuponumu yorumlar mısın abi demiş. Tabii ki hemen yorumlayalım kuponumuzu. Bakalım. Ne bekliyorsunuz? Başakşehir Fenerbahçe 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var. Samsunspor Galatasaray karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü. Trabzonspor Göztepe karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü. Osasuna Barcelona deplasman 1.5 gol üstü ve 2. Bugün 22'de oynanacak bu mücadele. Yani evet, şimdi Trabzonspor'un bir gol atıp sonra da yemesini atmasını bekleyeceksiniz. Diğer maçlarda birer gol. Güzel bir kuponmuş Burak Bey. Umarım başarılı olur. Arsenal Fulham karşısında 3-0 önde. Dakikalar 73'ü gösteriyor. İspanya'da gol yağmuru devam ediyor. 76. dakika. Deportivo Alaves 2, Bilbao 2 skoru var. Metz Monaco karşısında 1-0 öne geçti. Leverkusen Leipzig karşısında şov yapıyor. Şov derken yani çok da şov sayılmaz. 3-0'a getirdi mücadeleyi. Puanla beraber 58 puana çıkmış olacak Leverkusen. Hoffenheim yakalamış oluyor değil mi? Evet doğru. Hoffenheim ve Stuttgart'ı yakalamış olacak. Bugün Hoffenheim uzatma dakikalarında Stuttgart'tan gol yemese aslında büyük bir avantaj elde etmiş olacaktı ama gol yedikleri için bakalım. Leverkusen kazanıp, evet kazanırsa 4. basamağa çıkacak Bayer Leverkusen. Hollanda'da Groningen 2, Excelsior 1 ve günün maçında Ajax 0, PSV 1 dakikalar 5'i gösteriyor. Portekiz'de Famalicão 0, Benfica 2 skoru devam ediyor. Belçika'da Konferans Ligi playoff grubunda Charleroi 2, Genk 0, 90. dakika. İspanya 2. ligde Castellón 0, Cordoba 2. Şöyle bakıyorum. Yunanistan'da küme düşme turunda Asteras Tripolis 4, Atromitos 0. Slavia Prag, Çek Cumhuriyeti şampiyonluk turunda Sloven Liberec karşısında deplasmanda 2-1 önde 90. dakika oynanıyor. Burada da sevgili dinleyiciler. Evet, maçların ikinci yarı birazdan başlayacak. Biz de size yine önemli anlarını aktarıyor olacağız tüm takımlarımıza. Başarılar, bütün maçlar aynı saatte oynanıyor. İlk yarı skorlarını sizler için bir aktaralım. Samsunspor 1, Galatasaray 1, Fenerbahçe 1, Başakşehir 1, Trabzonspor 0, Göztepe 1 skoru var sevgili dinleyiciler. Bu puan durumlarına göre Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etmiş olacak sarı kırmızılı takım eğer maçlar böyle biterse. Evet, ikinci yarı Samsun'da.

Başlamak üzere yine Kadıköy'de başlamak üzere dediğim gibi tüm takımlarımıza başarılar. Umarım güzel bir maç izleriz. Evet, bu arada Fenerbahçe Başakşehir maçının ikinci yarısı da başladı. Daha henüz 45. dakika içinde Başakşehir'den Opoku sarı kart gördü. Fred'le ikili mücadelesinde Fred kaleci Muhammed'e baskıya giderken Opoku'nun yaptığı faul sonrasında Opoku sarı kart gördü. Çok amatörce bir faul bu arada. Fred de burada faul almayı başarmış. Yusuf Bey bir kupon yollamış. Bakalım Valencia Atletico Madrid maç sonucu 2, Alaves Bilbao maçı var. Osasuna Barcelona maç sonucu 0 demiş. Keşke bu riskli maçı da koymasaydınız buraya. Peki, bir dinleyicimiz kupon yollamış. Şimdilik iyi gidiyor. Kolay gelsin demiş bakalım. Evet, Samsun'da ikinci yarı başladı. Şimdi Galatasaray etkili geliyor. O Simen vurdu, kaleciden döndü. Sonrasında Barış Atağ devam ettiriyor. Leroy Sané kontrol edemedi. Ve Samsunspor savunması başarılı. Şimdi Başakşehir bu arada etkili geliyor Fenerbahçe karşısında. Bir vuruş dışarıda. Amin Harit ikinci golü kaçırdı. Özür diliyorum, düzeltiyorum. Yusuf Sarı. Başakşehir'in öne geçme şansını değerlendiremedi bu pozisyonda. Dakikalar 46'yı gösteriyor. Hatta 47 olduğu maçlarda ve Samsun'da 1-1'lik beraberlik, İstanbul'da 1-1'lik beraberlik, Trabzon'da da 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü var. İkinci yarıda Trabzonspor'da olay Muçi'nin yerine oyuna dahil olduğu sevgili dinleyiciler. Şimdilik iyi gidiyor demiş dinleyicimiz. Tayfun Bey bakalım kuponla. Samsunspor Galatasaray öncesine bakalım. Fenerbahçe Başakşehir 3,5 gol üstü. Samsunspor Galatasaray karşılıklı gol var. Göztepe Trabzon Göztepe mücadelesi deplasman 1,5 gol üstü. Osasuna Barcelona ilk yarı 1,5 gol üstü. Biraz riskli ama hadi bakalım, bol şanslar. Evet, dinleyicimiz soru sormuş. Bakalım. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş bu sezon el birliğiyle Galatasaray'ı şampiyon yapmıştır diyor sevgili Sertan Eroğlu. Yani bu sene tabii herkesin elinde büyük fırsatlar geçti ama bu fırsatları değerlendiremedi. Galatasaray'da hani bu kadar verdiği fırsata rağmen yine de rakiplerinin elinin tersiyle bu şampiyonluk yarışında kendisini zorlamaması nedeniyle şu anda liderliğini sürdürüyor. Bu arada Okan'dan bir hata ama Samsunspor savunması uzaklaştırdı. Kornerden gelen topu yumrukladı ama kısa düştü. Sonrasında da kaleci Güney'e kadar döndü Yunus Akgün. Dakikalar 47'yi gösteriyor. Samsun'da 1-1'lik beraberlik, Kadıköy'de 1-1'lik beraberlik, Trabzon'da Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, biz de maçları dikkatli bir şekilde izlemeye çalışıyoruz. Yine Avrupa'da oynanan maçları da takip etmeye çalışıyoruz. Almanya'dan gol haberi var. Leipzig 3-1'e getirdi skoru. Bayer Leverkusen karşısında. Hollanda'da yine bir gol haberi var. Excelsior 2-2'ye getirdi. 68. dakika oynanırken beraberliği sağlamayı başardı. Arsenal'in 3-0'lık üstünlüğü de devam ediyor. Bu bilgiyi de iletelim. Tekrar Süper Lig'e dönelim. Maçlarda skorları aktardım. İkinci yarılar bakalım gol veya goller izleyebilecek miyiz sevgili dinleyiciler? Maçlarda şöyle bir bakıyorum. Evet, Atletik Bilbao'nun 3. golü geldi. Eğer maç böyle biterse birden 2 olacak bu maçta. Onu da söyleyelim. Opoku'nun ilk yarı sarı kartı vardı. 46'lık sarı kartı Opoku'nun yerine giren Bağ yedi. Öyle mi? Tamam, o zaman Bağ düzeltelim. Ben sanki Opoku sandım ama ikinci yarıda oyuncu değişikliği en azından benim önüme düşmemişti. Olabilir. Bağ olabilir. Ha, doğru, özür dilerim. 45'te Opoku
sarı kart görmüştü. Doğru, 46'da da bağ görmüş.

Biraz boyları postları benziyor. Bir de ikisi de zayıf oyuncu. Ama tabii Kincir henüz o değişiklikler yansımadığı için burada biz de görmedik. Evet, Samsunspor gelmeye çalışıyor. Şimdi az önce Galatasaray'ın gerçekleştirdiği bir atak vardı. Etkili olamadılar ve Samsunspor şimdi çok oyuncuyla hücum ediyor. Galatasaray, şöyle bakıyorum, 8 oyuncuyla şu anda kendi yarı sahasında Samsunspor'u karşılamaya çalışıyor. Bakalım etkili bir atak gerçekleştirebilecek mi? Alanları iyi kapattığı için de geri dönmek zorunda kaldı Samsunsporlu oyuncular. Dakika 50'yi gösterirken şimdi sol tarafta bir boşluk. Orayı görebilecekler mi? Bir türlü sola dönemediler. Thomasson neredeyse 2 dakikadır elini kaldırıyor. Ama tabii az önceki o müsait pozisyonu kayboldu. Oyunun yönü değişince çünkü ısrarla oradan oynamaya devam ediyor. Neredeyse 2 dakikadır pas yapıyor Samsunspor takımı. Kendi yarı sahası, kaleci Okan'a kadar geldi bu paslaşma. Galatasaray'ın birinci bölgesinden kendi birinci bölgelerine kadar pasta gelmeyi başardılar. Aslında hücum ederken oyunun yönünü hızlı değiştiremedikleri için ya da belki daha uygun oyuncuları, boşta oyuncuları göremedikleri için, bulamadıkları için kendi yarı sahasına kaleci Okan'a kadar dönmek zorunda kaldılar. Ve şimdi de tehlikeli bir yerden Galatasaray'ın serbest vuruşu var. Kadıköy'e dönelim. Musa ile gelmeye çalışıyor. Fenerbahçe'ye etkili olamadı. Başakşehir şimdi gidecek ama onlar da geriye döndüler. Şimdi merkezde bir boşluk var. Orayı görürler mi? Gördüler. Trabzon'da Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sağ taraftan gelmeye çalışıyor şimdi Göztepe takımı ama onlar da etkili olamadılar. Evet, tekrar bir Samsun'a dönelim. Bir birlik beraberlik devam ediyor. 51. dakika, Barış Alper Yılmaz serbest vuruşu kullanacak. Ceza sahası kalabalık. İçeriye bir orta. Bir kafa Okan. Abdülkerim vurdu kafayı ama Okan Kocuk pozisyonda başarılı. Oyunu da şöyle bir hızlı başlatmak istedi ama yapamadı. Şimdi Galatasaray'ın ön bölgede baskısı var. Samsunspor'u rahat çıkartmamaya çalışıyor sarı kırmızı takım. Şimdi Muadil Maci'den bir pas ama son anda Jakobs araya girdi ve pozisyonu da uzaklaştırmayı başardı. İstanbul'da şimdi Kadıköy'de Başakşehir Halit de gelmeye çalışıyor. Halit ceza sahasına girdi ama Kante etkili. Evet, gerçekten 3 mücadeleyi aynı anda takip etmek zor oluyor diyelim çünkü mutlaka pozisyonlar oluyor. Peki. Dakikalar 53'ü gösteriyor. 3 mücadelede de dakika skoru aktarayım. İstanbul'da bir birlik beraberlik var. Samsun'da bir birlik beraberlik var. Bu arada Galatasaray ikinci gol için yükleniyor. Şimdi Leroy Sané içeride ceza sahasında bir türlü orta şansı bulamadı. Şimdi kaleyi vuracak ama Samsunspor savunması kalabalık. Sonrasında bir vuruş savunmadan döndü ve Samsunspor şimdi etkili çıkabilir. Yerde kalan bir Samsunsporlu oyuncu var. Hakemin kararı devam. Peki şöyle bir rejimize bakalım. Bir reklam aramız var. Kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz.

0: 300-314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
1: Reklam.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz.

0: kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, ikinci yarılarda henüz gol sesi çıkmadı. 3 mücadelede de henüz gol izlemeyi izleyemedik. Yani onu söyleyelim. İstanbul'da 1-1'lik beraberlik. Samsun'da 1-1'lik beraberlik. Ve Trabzon'da da Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Galatasaray 4'e 3 yakaladı. Sol tarafta büyük bir boşluk. Osimhen offside gibi gördüm yanalarda ama. Evet, hakemin bayrağı kalkmadı pozisyonda, ilginç. Bana offside gibi geldi. Osimhen bir daha bakalım, yanlış mı gördüm acaba? Barış offside değildi kesin. Ay yok, özür dilerim. Yani varsa da böyle milimetrik bir offside. Yalnız çok net pozisyon. Osimhen'le ikinci golü kaçırdı Galatasaray. Dakikalar 55'i gösterirken Samsun'da da her yer ışıl ışıl. 55 plaka tabii ki. Evet, burada Trabzonspor mücadelesi bende şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı diyebilirim. Mücadele 1-0 devam ediyor. Bu arada Galatasaray'ın baskısı var. Yerde kalan bir oyuncu var ve hakemin de kararı faul. Dakikalar 56. Galatasaray, Samsunspor 1, Galatasaray 1. Yine 56. dakika. Bu arada Fenerbahçe etkili geliyor. Talisca bir vuruş, offside var mı bilmiyorum ama sanki yok gibi. Talisca ile Fenerbahçe Kadıköy'de 2-1 öne geçti sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi offside var mı bakarız. Samsunspor etkili geldi. Şimdi kaleciyle karşı karşıya bir vuruş ve top ağlarda. Samsunspor'un ikinci golü sevgili dinleyiciler. Kolibali. Galatasaray savunmasında büyük bir hata ve Kolibali 3-1 pozisyondu. Kötü pasa rağmen yine de topu kalecinin solundan ağlara gönderdi ve mücadeleyi 2-1'e getiren golü attı. Samsun'da Samsunspor 2, Galatasaray 1 oldu dakikalar 56'yı gösterirken. Evet, sadece gol olmayan maç Trabzonspor mücadelesi. Orada da sadece bir gol var. İlk yarıda gelen Göztepe golü. Orada offside var mı? Şimdi Samsunspor hata, offside yok. İçeriye bir orta mı? Hala yok. O hiçbir şey yok. Çok temiz bir gol görüntü itibariyle. Evet, Kolibali Günay'ın bakışları arasında topu ağlara gönderdi. Günay da hiç kımıldayamadı pozisyonda. Çünkü hem önünde bir arkadaşı vardı hem de Kolibali uzak köşeye vurmuş. Uzak köşeye plaseyle topu ağlara göndermiş ve Samsunspor 2-1 öne geçti sevgili dinleyiciler. Yanlış görmediysem Kolibali olması lazım ama yanlış da görmüş olabilirim. Şerif de olabilir. Ha, özür diliyorum. Evet, Ndiaye Şerif pozisyonda topu ağlara göndermiş. Kolibali'nin de saçı uzun. Onun da saçı uzun. Şerif'in boyu biraz daha uzun ama tabii hani stat'tan anlatmayınca tabii bir anda saçları da arkadan bağlı. Dediğim gibi iki oyuncunun da boyu, saçları birbirine çok benziyor. Ama Ndiaye Şerif topu ağlara göndermiş dakikalar 58'i gösterirken. Trabzonspor maçından 2 gol bekliyoruz. Eğer olursa 4-19 canlı yayında verdiğim, maç önünde verdiğim kuponda gelmiş oluyor sevgili dinleyiciler. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Dakikalar 58'i gösteriyor ve Samsunspor 2, Galatasaray 1, Fenerbahçe 2, Başakşehir 1 skoru var. Başakşehir'in golden sonra bir reaksiyonu var. Henüz sonuç alamadı sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, dakikalar 58'i gösteriyor. Diğer maçlara da bir bakalım isterseniz. Arsenal'in 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. İspanya'da Bilbao Alaves karşısında 4-2'ye getirdi sevgili dinleyiciler. Hani bu sene 4 gol atmış mı bilmiyorum Bilbao ama bugün ardı aldı yaptılar. Çok ilginç. Fransa'da bu arada Galatasaray etkili geldi. Osimhen'in vuruşu savunmada döndü, atak devam ediyor. Şimdi Leroy Sané bir baskı kurdu. Leroy Sané hemen ceza sahasının önünde yerde kaldı. Atak devam ediyor Yunus Akgün'den. Şimdi içeriye bir orta. Van Drong gelen uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen top, bir vuruş, penaltı bekliyor sarı kırmızı takım. Şimdi Leroy Sané bir vuruş direkten döndü. Sonrasında Şalay ve kaleci Okan. Kaleci Okan mutlak bir gole izin vermedi ama öncesinde tabii. Evet. Peki. Şöyle bir bakıyorum. Evet, 60. dakika geride kaldı. Evet, bu arada bir selam söyleyeyim ve bir doğum günü kutlayayım. Sevgili Emre Türk. Biliyorsunuz zaman zaman da buraya da geliyor. Kıymetli dostum. Başaran iddianın da halkla ilişkiler yöneticisi. Eşi Ayça Türk'ün bugün doğum günü. Ayça Hanım'ın doğum gününü tebrik ediyoruz ailece. Umarım mutluluğunuz daim olur. Nice yıllara Ayça Hanım. Diyelim. Mutlu yıllar Ayça Türk'e, sevgili Emre Türk'e, çocuklarına yine sevgilerimizi iletelim. Cihangir'e de sözüm var, en kısa sürede kendisini Radyo Spor'a bekliyoruz. Sevgili Cihangir Türk'e, Teoman Aydaş'la beraber artık bir şekilde radyoda kendilerini göreceğiz. En azından buralarda görürüz diye tahmin ediyorum. Yine Özüm Türk'e de buradan sevgilerimi iletiyorum. Evet, devam edelim. 61. dakika oynanıyor. Dediğim gibi kısır geçen tek mücadele Trabzonspor 10 kişi sürdürüyor. Orada Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sevgili dinleyiciler. Ve ilk yarıda gelmişti gol. Bakalım ikinci yarıda neler olacak ama şu ana kadar henüz gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Trabzonspor daha etkili gibi gözüküyor ama henüz net pozisyonlar bulamadı bordo mavili takım. Dakikalar 61'i gösteriyor. Tekrar bir Samsun'a bakalım. Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Tabii bu puana göre, yani şu bu skorlara göre Galatasaray bugün şampiyonluğunu ilan edemiyor. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe'nin de önde olduğunu söyleyelim. Ve 74 puan Galatasaray, 70 puanda kalıyor Fenerbahçe. Eğer maçlar böyle biterse Trabzonspor'da 65 puanda 3. sırada kalıyor. Onların da ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne gitme hayali, hani bu bugün de puan kaybederlerse ki öyle gözüküyor. Herhalde matematiksel olarak devam etse de artık çok zor. Fark 5'e çıkmış oluyor. Bu arada Samsunspor çok büyük bir tehlike yakaladı. Muadil Maci Günay'ın topu elle dokunduğuna işaret etti ve kırmızı kart gördü Günay, sevgili dinleyiciler. Dakikalar 63'ü gösterirken Galatasaray savunmasından çok büyük bir hata. Günay bir anda Muadil Maci topu Günay'ın üzerinden aşırmak istedi. Ceza sahasının dışında Günay elle bir yerde mecburen dokunmak zorunda kaldı ve hakemin de kararı direkt kırmızı kart. Günay uzaklaştırmak istedi. Sonrasında Osimhen tekrar Günay'a dönmek istedi. Muadil Maci araya girdi. Günay'ın üzerinden aşırıp topu boş kaleye ağlara göndermek istedi ama Günay eliyle dokunmak durumunda kaldı bu pozisyonda. Ve bu pozisyon sonrasında da hakemin kırmızı kart gösterdiğini söyleyelim. Galatasaray 2-1 geride götürdüğü mücadelede 10 kişi kaldı hakemde. Vardan dinledim ve dışarı davet etti Günay'ı. El ele müdahale ettiğini söyledi. Günay da şanssız günler yaşıyor. Kupa maçında yediği goller sonrasında duygusal bir reaksiyon göstermişti ve bugün de burada tabii hani Günay'a da çok bir şey söyleyemiyorum. Çünkü Osimhen'in burada hatalı pası hani bir yerde Günay'ın bu kırmızı kart görmesine neden oldu. Çünkü Osimhen hemen yanında Jakobs vardı. Jakobs'a göndermek yerine neredeyse orta sahadan kalecisine dönmeyi tercih etti. Günay da bu topu hareketlenene kadar Muadil Maci araya girdi ve Boş kaleyi alıp gidecekti yani. Kale boştu çünkü. Sonrasında Günay'ın eliyle müdahale ettiğini söyleyelim. Evet, şimdi

bekliyoruz. Güney dışarı davet etti ya da anladığım kadarıyla Günay'a dışarı çık dedi. Galatasaray'da şimdi bir oyuncu değişikliği olacak. Osimhen de çok üzgün bu pozisyonda. Kırmızı karta sebebiyet veren o pası Osimhen attı. Bu arada Jakobs yanında bomboştu. Yani bayağı boştu. Hani Jakobs atsa zaten böyle bir pozisyon olmayacaktı ama Jakobs atmak yerine kaleciye dönünce bir anda Muadil Maci araya girdi ve Günay'ın da kırmızı kart görmesine neden oldu. Evet, Günay burada hani bir yerde mecbur kaldı, eliyle dokunarak mecbur kaldı diyelim. Peki. Evet, Van Drong gelen bu pozisyonda teselli etti. Bu arada Osimhen de kenara bakıyor. Galatasaray'da şimdi kaleci değişikliği olacak. Daha doğrusu Sané oyundan alındı. O da güldü pozisyonda. Bu değişikliğe bir anlam veremedi benim gördüğüm kadarıyla. Baya bir tebessüm ederek dışarı çıktı şimdi. Çıkıyor daha doğrusu. Galatasaray'da oyuncu değişikliği olacak. Güney'in kırmızı kart görmesinden sonra Leroy Sané kırmızı kart gördü ve direkt soyunma odasına gitti. Yani vücut dili. Bu arada Sané niye oyundan alındı ben gerçekten anlayamadım. Yani şu anda Batuhan oyuna dahil oldu. Yani Sané miydi oyundan alınacak oyuncu? Bana sanki değil gibi. Sané iyi oynuyordu çünkü. Ben öyle düşünüyorum. Hatta maçın herhalde en iyilerinden birisiydi Leroy Sané ama Okan Hoca'nın tercihi bu şekilde oldu. Saygı duymak lazım. Evet, şimdi Samsunspor serbest vuruş kullanacak. Kaleye uzak bir nokta. Dakikalar 66'yı gösteriyor. Mücadelede 2-1 üstünlüğü devam ediyor Samsunspor'un ve Galatasaray'ın da 10 kişi kaldığını söyleyelim. Günay 64. dakikada ceza sahası dışında topu elle. Bu arada şimdi bir vuruş dışarıda. Elle müdahale ettiği için kırmızı kartta oyun dışı kaldı. Fenerbahçe 3. gol için yükleniyor. Talisca'nın vuruşunda kaleci başarılı ve köşe vuruşu kullanacak şimdi Fenerbahçe. Oğuz'un sonrasında Musaba'ya gönderdi. Musaba'nın Talisca'ya bıraktığı topa Talisca'nın sert vuruşu var ama kaleci Muhammed başarılı ve köşe vuruşu kullanacak. Fenerbahçe dakikalar 67'yi gösterirken Trabzon'da mücadele devam ediyor. İlk yarıda bu arada Samsunspor 3. gol için gidiyor. İnanılmaz kaçırdı. İnanılmaz kaçırdı sevgili dinleyiciler. Muadil Maci gerçekten çıldırdı. Çünkü bir anda Galatasaray savunmasından çok büyük bir hata. Bomboş, boş kaleye topu ağlara gönderecekti Muadil Maci ama öncesinde bir vuruş ama o vuruş yapan oyuncuya resmen isyan etti Muadil Maci. Çünkü boş kaleye yuvarlayacaktı. Batuhan'ı geçen top sadece kaleye dokunacaktı ama burada pas atmak yerine kaleye vurmayı tercih etti Samsunsporlu oyuncu ve 3. gol fırsatını değerlendiremedi. Samsunspor dakikalar 69'u gösterirken 2-1 önde üstünlüğü devam ediyor. Galatasaray'ın önde baskısı var. Samsunspor sakin kalmaya çalışıyor. Hem önde hem 11-10 oynanıyor mücadele. Şimdi bu arada savunmanın arkasına atılan bir top. Muadil Maci şimdi sağ tarafa bıraktı. Jakobs araya girdi ama öncesinde offside. Evet, bir Trabzon'dan sadece gol sesi gelmiyor. Her yerden, yani burada da var, Kadıköy'de de goller oldu. Aksiyonlar bol bol var ama sadece Trabzon'da gol gelmiyor. Zubkov Trabzon'da 69. dakikada oyuna alındı. Bukari oyundan alınan oyuncu. Fatih Hoca da sezonun sonunu iyi getiremedi. Bunu da söyleyelim yani. Yani evet, yılın teknik direktör adayım benim. Ama sezon sonu şu ana kadar lig sonunu şu ana kadar iyi oynayamadığını söyleyebiliriz. Onur Bey ne demiş? İstanbul'da taksici Onur Bey, Trabzonspor'un son golüne kaldım abi, gelir mi? Vallahi hepimiz Trabzonspor'un golünü bekliyoruz.

atmasını, yemesini bekliyoruz. Benim de 4.19 oranlık bir kuponum var. Ama ne atıyor, ne yiyor Trabzonspor? Olmuyor yani. Çağrı kardeşim kolay gelsin. Böyle devam eder. Hoca, başkan ne diyor? Bize destek verir diye anlamadım ama. Evet, Stuttgart'tan Yaşar Bey yazmış ama biraz devrik olmuş cümleniz, özür diliyorum. Ha evet evet, Trabzonspor'un performansından bahsediyorsunuz. Evet, gerçekten ilginç. Son 4 haftada yani bir puan kaybı daha yaşarsa inanılır gibi değil. Samsunspor bu arada yine etkili geliyor. Muandil Maci ceza sahasına girdi. Şimdi kaleci karşı karşıya bir vuruş Batuhan'dan. Güzel bir kurtarış ve 3. gole izin vermedi Batuhan ama Samsunspor hata devam ediyor. Şimdi tekrar Muandil Maci kaleci karşı karşıya bir vuruş ve top ağlarda. Samsunspor'un 3. golü sevgili dinleyiciler. Samsunspor 3, Galatasaray 1. Dakikalar 71'i gösterirken bir anda az önce mutlak bir gol şansında Batuhan 3. gole izin vermedi ama Van Drongelen gelmişti. Bu arada pozisyonun başlangıcı offside olabilir. O yüzden bu gol iptal olabilir. Bu benim düşüncem. Bakacağız birazdan. Yani o Batuhan'ın kurtardığı pozisyonun devamında gol geldi. Hakem devam ettirdi. O yüzden bana sorarsanız bu gol iptal olacak. Ve İstanbul'da Talişka 3. golü buldu ama önce bir offside mi var? Bilemedim. Orada da sanki bir offside. Hayır. Gol geçerli. Fenerbahçe 3-1 öne geçti. Başakşehir karşısında sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe 3, Başakşehir 1 oldu. Talişka müthiş bir gole imza attı. Var mı bir şey? Bir bakalım. Bir offside vesaire var mı? Hala yok. Evet, hala yok. Talişka kendisinin ve takımının 3. golünü attı. İlginç olan bir bilgi vereceğim. Gerçekten ilginç ama tabii söyleyeceğim bunu. 2 golün asistini haftalardır, aylardır düşünülmeyen Fred yaptı. Onu da bir antiparantez olarak aktarayım size. Yani Fred'in yapması da bir başka bir manidar konu. Hani hiç düşünülmeyen Fred'in yaptığını söyleyelim. 2 asisti de. Bu da önemli bence. Evet, bu pozisyon bence Kolibeli bu arada. Samsunspor'da oyundan alındı. Yerine de Elias Tavşan oyuna dahil oldu. Samsunspor'un golü iptal olacak gibi geliyor bana ama ben öyle düşünüyorum. Bakalım, VAR inceliyor şu anda. Samsunspor 3-1 öne geçti bu golle beraber. Barış Alper git diyor. Şu anda bekliyoruz. Bence VAR'dan iptal kararı gelebilir. Yalnız bu hakemi gerçekten beğendim şu ana kadar. Evet, gol geçerli. Samsun'da gol geçerli ve Samsunspor 3, Galatasaray 1 sevgili dinleyiciler. Galatasaray gerçekten bugün golü bulduktan sonra Samsunspor karşısında çok iyi oynadığını söyleyemeyiz. Hatta iyi oynadığını da söyleyemeyiz bana sorarsanız. Ve Samsunspor daha fazla da atabilirdi bu arada. Az önce de bahsettim mesela, çok net bir fırsat kaçırdılar. 2-0 pozisyonunda topu ağlara gönderemediler. Paslaşmadılar. İlk yarıda yine vardı pozisyonu Galatasaray'ın. Şu anda bu arada Lang ve Singo oyuna dahil olacak. Tabi 10 kişi sürdürdüğünde söyleyelim, sarı kırmızı takımım ciddi şekilde eleştirilecektir tabii ki. Hani bu mağlubiyet ve aslında mağlubiyetten ziyade mücadele eleştirilebilir. 1-0 öne geçtiği mücadelede 3-1 geride sarı kırmızı takım. Dakikalar 73'ü gösterirken sadece Trabzonspor maçında goller gelmiyor. O da herhalde hepimizin şu anda yaşadığı büyük bir hayal kırıklığı diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz ama bence herhalde hepimiz benzer bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yani bu maçta gol veya goller bekliyorduk. Evet, Abdülkerim çıktı. Singo girdi ve Lang oyuna dahil oldu. Az önce Leroy Sané'nin oyundan çıkmasını çok anlam verememekle beraber kendisinde şaşırdığını söylemeliyim. Gerçekten oyundan çıkmasına şaşırdı. Yani özellikle 10 kişi kaldıktan sonra hızlı hücumlar gerçekleştirebilecek oyunculardan birisiydi. Evet, Samsunspor'da da
Bir sarı kart geldi az önceki pozisyon. Yalçın Kayan. Bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Bir bakalım. Yani hocam bu pozisyon sarı kart olamaz ya. Pek bayağı ikili mücadele ama yanlış bir karar. Az önce beğendim dedim. Nazar değdirdim. Dakika gol 1. Hani şu pozisyon sarı kartsa futbolu bırakalım yani. Burada oynamayalım yani. Bu ülkede futbolu oynamayalım. Bu arada Fenerbahçe 4. gol için geliyor. Ters bir vuruş. Korner kullanacak. Talisca 4. golü buluyordu az önce. Eğer pas geçseydi Talisca'ya 4. golü de bulmuş olacaktı. Sarı lacivertte forma altında 3 hat-trick yaptı bugün. Önemli bir performans. Derbide penaltı kaçırdı biliyorsunuz. Çok da eleştirildi. Ama bugün Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin bulduğu 3 golü de evet Okan Koçuk'tan bir hata bu arada. Ama Galatasaray hücumcuları değerlendiremedi ama sonrasında ikinci pozisyonda Okan'a yapılan bir faul var Davinson Sanchez tarafından. Dakikalar 77'yi gösteriyor. Samsunspor 3, Galatasaray 1, Fenerbahçe 3, Başakşehir 1, Trabzonspor 0, Göztepe 1. Sevgili dinleyiciler, bu puanlara göre Galatasaray 74 puanda kalmış olacak ve bu hafta itibariyle en azından şampiyonluğunu ilan edememiş olacak. Diğer tarafta Fenerbahçe 70 puana çıkacak. Göztepe 54 puanla 5. basamağa çıkmış olacak. Ve hani burada da Başakşehir Fenerbahçe mağlubiyetiyle beraber 6. basamağa düşmüş olacak. Burada da böyle bir durum var. Evet, Trabzonspor'da 65 puanla kalmış olacak ve üst üste 4 mücadelede hani eğer maç böyle biterse 8-10 puan kaybetmiş olacak Bordo Mavili takım. Hakikaten inanılmaz. Haftaya da Beşiktaş deplasmanına gidiyor Bordo Mavili takım. Hani şu mücadelede en azından kazanmasını ya da daha iyi bir mücadele bekliyordum. Bakalım bekleyip göreceğiz. Evet, şimdi Samsunspor gelmeye çalışıyor. Offside bayrağı kalktı. Hakemin kararı devam ve şimdi Galatasaray çıkmaya çalışıyor. Evet, Yalçın'ın faali var. Bu arada ikinci sarı karttan gidebilir Yalçın. Kayan az önce sarı kart görmüştü Samsunspor'da. Bir daha bakalım. Hayır, yok, özür dilerim. Holse'nin faali var. Net bir faal yani. Şimdi Holse bir şey yapmadım diyor ama net bir faal var pozisyonda. Hakemin kararı doğru. Sarı kart olabilirdi. Olabilirmiş yani. Evet, 78. dakika. Samsunspor 3, Galatasaray 1. Bu sezon yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın en farklı mağlubiyeti olmuş olacak. Kocaelispor'a 1-0. Sonrasında Konyaspor'u da 2-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor'a karşı yine deplasmanda 2-1'lik özür dilerim bir mağlubiyeti vardı sarı kırmızı takımın. Başka da 3 gol yediği maçı hatırlamıyorum ama yani diğer maçlarda zaten yememişti. Değil mi? 3 gol yediği bir maç bu sezon yoktu. 2 gol yemişti doğru. Samsunspor ilk maçında da 2 gol yemişti. Onu hatırlıyorum. Gençler Birliği'nden yemişti yine hatırlıyorum. Ama 3 gol yediği bir maçı ben hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa lütfen yazsın ama Galatasaray'ın bu sezon en fazla gol yediği mücadele olacak. Eğer maç 3-1 biterse en farklı da mağlubiyeti olmuş olacak. Bu arada savunmanlar kasatılan bir top ama pozisyon offside. Yardımcı hakem kaldırmadı bayrağı ama pozisyon bitiminde kaldıracak gibi gözüküyor. Samsunspor etkili geliyor. Evet, şimdi bayrak kalktı. Net bir offside yani. Muandil Majji offside'de olan oyuncuydu. Daha oyuncunun ayağından çıkar çıkmaz neredeyse 1 metre falan öndeydi. Muandil Majji bugün gerçekten önemli fırsatları değerlendiremedi Galatasaray karşısında. Galatasaray Günay'ın kırmızı kart görmesinden sonra da 10 kişi sürdürüyor mücadeleyi. 64. dakikada yanlış hatırlamıyorsam Günay bariz gol şansını engellemeye yönelik ceza sahası dışında elle topa müdahale ettiği için de kırmızı kart gördü.
Ve o dakikadan sonra da 10 kişi sürdürüyor.

Kırmızı takım. Şimdi Samsunspor tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. 79. dakika oynanıyor. Mücadelede 3-1 üstünlüğü devam ediyor. Samsunspor'un şimdi çok adamla yine geldiler. İçeri orta yapmadılar. Şimdi ceza sahasının evet içeriye bir orta ama son anda bir müdahale. Şerif'ten önce yanlış görmediysem Singo topu kornere gönderdi. Evet, bu arada Şerif iyi bir fırsat yakalamış. Offside. Offside'miş pozisyon ama hakemler görememiş. Evet, köşe vuruşu kullanacak şimdi Samsunspor. Dakikalar 80'i gösteriyor. Samsunspor'un 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Bir Kadıköy'e bakalım. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak. 3-1 önde Fenerbahçe Başakşehir karşısında ve ikinci yarıda daha üstün oynayan takım, onu da söyleyelim. İlk yarıda da rakibine göre daha fazla pozisyon buldu. Bu arada Samsunspor köşe vuruşu kullandı ama çok kötü bir organizasyon. Yalçın'ın ortasında Hovse şut mu attı, orta mı yaptı, ne yaptı çok anlaşılmaz bir durum. Top da Samsunsporlu oyunculara çarpıp avuta çıktı. Evet. 81. dakikalar oynanıyor. Trabzonspor 0, Göztepe 1 skoru devam ediyor. Samsunspor 3, Galatasaray 1 ve Fenerbahçe 3. Başakşehir 1 skoru var. Evet, Kadıköy'de yanlış görmediysem Talisca oyundan alındı ve yerine Sidiki Şerif dahil olacak. 82. dakika oynanırken Fenerbahçe'nin 3-1 önde olduğunu söyleyelim. Talisca hat-trick yaptı bu mücadelede. Fred de Talisca'dan sonra en yüksek rating alan oyuncu çünkü gerçekten önemli bir performans ortaya koydu. Bu arada Samsunspor tekrar etkili geliyor. Ceza sahasına bir orta Batuhan elinden sektirdi ki önemli bir pozisyonda ama sonrasında baskı yapmadı Samsunsporlu oyuncular. İlginçtir. Yapsalar aslında Batuhan'ı daha da sıkıştırabilirlerdi. Muadil Majid de iki arkadaşı kaçarken yani iyi bir koşu yapmışken o doğru pası veremedi. Verseydi dördüncü gol fırsatıydı Samsunspor adına. Şimdi Samsunspor sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Ceza sahası dışına şimdi bomboş solda büyük bir boşluk. Bir vuruş Batuhan. Kale boş ve top ağlarda. Samsunspor Şerif'le dördüncü golü buluyor. Sevgili dinleyiciler, Samsunspor 4, Galatasaray 1 gerçekten. Galatasaray bu sezon hatta 3-4 sezondur belki de yaşadığı en kötü deneyimi bugün yaşıyor. En kötü futbolu da bugün ikinci yarıda oynuyor olabilir diyebilirim. Özür dilerim. Bunun 10 kişi kalmasını da vermiş olduğu belki bir şey olabilir ama şu ana kadar hem savunmada hem ofansta tanınmayacak halde sarı kırmızı takım. Ceza sahasının dışından sert bir plase offside var mı pozisyonda bakacağız şimdi ama Holse'den bir pas offside olabilir. Sanki yok gibi. Şerif daha gerideydi ama belli de olmaz. Belki göz yanılması olmuş olabilir. Evet. Ceza sahası dışından bir plase. Burada kaleci Batuhan başarılı. Sonrasında dönen top Şerif Batuhan'ın altından topu ağlara gönderdi ve farkı da 3'e çıkardı. Samsunspor 4, Galatasaray 1. Dakikalar 84'ü gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, henüz maçın bitmesine de ciddi bir süre var. Evet, Şerif maçta kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı. Galatasaray'da oyuncu değişikliği mi var? Bakalım. Şalay sanırım kenara geldi. Evet. Vallahi gerçekten bilmiyorum. Sevgili Serhat Beyciğim. Bu arada Bursa'ya da selamlar, sevgiler. Ama tabii ciddi bir sıkıntı bu. Bunu söyleyeyim. En azından düşüncem bu şekilde. Hani sene 2026. Biz 3 maçı aynı anda izliyor olmamız gerekiyor. Değil mi? Baktığımız zaman. Yani bunun hiç tartışılacak, konuşulacak bir tarafı yok. Bana sorarsanız olmuyorsa da bu bir eksikliktir. Bu bir hizmette yetersizliktir, eksikliktir diyebiliriz. Kimin yaptığında önemi yok bu arada.
Evet, dakikalar 86.

Penaltıyı gösteriyor. Gol geçerli ve Galatasaray Santra ile tekrar oyunu başlatan Sasha Boya oyuna dahil oldu. Galatasaray 62. dakikadan itibaren 10 kişi sürdürüyor mücadeleyi. Günay'ın kırmızı kart görmesinden sonra, bu arada Osimhen ve Mandrongen'in arasında bir mücadele. Osimhen faul yaptı pozisyonda. Sonrasında bir gerginlik olabilirdi ama hakem hemen araya girdi. Dediğim gibi bugün hakemi beğendim. Az önce verdiği bir faul ve yani o faul standardı biraz kötüydü ama birçok zamanda vermedi faulleri. Devam ettirdi oyunu. İki takıma da şu ana kadar, yani iki takıma da verdiği vermediği fauller var. Standardı yüksek gibi gözüküyor. Umarım bozmaz. Devam eder. Oyuna da müdahaleleri gayet yerinde. Bir tartışma, iki kez tartışma oldu. Hemen oyuncular kadar hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdi ve oyuncuları ayırmaya çalıştı. Dakikalar 86'yı gösteriyor. Şimdi Galatasaray sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Van Drong gelen araya girdi. O da gerçekten iyi bir oyuncu. Bilmiyorum ne düşünürsünüz ama kemik gibi bir savunma oyuncusu. Hani top geçer adam geçmez misali. Rakip kim olursa olsun bugün Osimhen'i nefes aldırmadı diyebiliriz. Trabzonspor beraberlik golü için geliyor. Bakalım bulmayı başarabilecek mi? Bordo mavili takım 1-0 geride Göztepe karşısında. Onlar da kendi sahasında en azından dediğim gibi 3 haftadır puan kaybediyorlar. Önemli puanlar kaybettiler. Zirveden uzaklaştılar. Bakalım devam ettirebilecekler mi? Evet, yine Samsunspor atakta bulunuyor ama muadil Maggi yani o kadar ofsayta dikkat etmiyor ki, yine bomboş. Galatasaray bir ofsayt taktiği yaptı ama o kadar bariz ofsaytta ki, hani neredeyse çevre kontrolü yapmıyor desem yeridir. Batuhan da uzaklaştırmayı başardı ama pozisyonda tabii ofsayt. Evet, olmadı Trabzonspor'un golü. 88. dakika, sanki böyle tehlikeli pozisyonda atamadılar. 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, Yalçın oyundan alındı. Sarı kartı vardı Yalçın Kayan. Yunus Emre oyuna dahil oldu. O da ikinci sarı karttan oyundan atılmaması için artık son dakikalar, son 6-7 dakikayı Emre ile oynayacak teknik direktör. Samsunspor teknik direktörü Fink böyle bir oyuncu değişikliği yaptı. Her Galatasaray gol yediğinde bence offside dediniz ve hep yanıldınız. Ya Onur Bey Allah aşkına ya. Neyse. Okudum mesajınızı. Yani dinleyicimiz olduğunuz için de geçelim bu işleri, neyse. Mücadelede 87. dakika yanılmadım. Sadece ben öyle görüyorum. Sonuçta akan oyunda görüyorum yani. Gözümde bir var şey olmadığı için. Haleli bize gösterdikleri açıya göre öyle gözüküyor ama sonra çizdikleri zaman bakıyorsunuz öyle bir şey yok. O yüzden geçelim. Yanılabiliriz de, bu gayet normal bir şey. Evet, dakikalar 88'e gösteriyor. Samsunspor 4, Galatasaray 1. Dakikalar 88. Fenerbahçe 3, Başakşehir 1. Dakikalar 89, Trabzonspor 0, Göztepe 1 skoru var. Şimdi Samsunspor kullanılan köşe vuruşundan sonra hızlı çıkabilir. Sağ tarafta bir boşluk var. Lang yetişti ve topu da taca gönderdi. Samsunspor'un kontratağına izin vermedi pozisyonda. 88. dakika oynanırken Samsunspor'un 4-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Galatasaray 62. dakikadan itibaren mücadeleyi 10 kişi sürdürüyor. Üzüldün mü Galatasaray 4 gol yiyince demiş dinleyicimiz. Valla ben ilgilenmiyorum burada. Kimin kaç gol yediği, kaç gol attığıyla ilgilenmiyorum. Bunu eminim ki şaka yapıyorsunuzdur. Çünkü siz sürekli beni dinliyorsunuz zaten. Sevgili Erhan Bey. Şaka yaptığınızı düşünüyorum. Sonuna gülücük koymuşsunuz çünkü. Öyle algılıyorum yani. O yüzden çok üzerinde durmuyorum. Evet, Samsunspor bu arada tekrar geliyor. Şimdi ceza sahasına girdiler. Bir vuruş Batuhan. Dönen top. Bir vuruş daha dışarıda. Bomboş Muandil Maci.
bomboş.

pozisyon, penaltı noktasında ama topu avuta attı. Samsun Spor'un kaçırdığı çok net bir fırsat daha. Yani bu kadar sert vuracağına plase bir vuruş yapsa Batuhan da yerden kalkmaya çalışıyordu ve 5. golü bulabilirdi. Samsun Spor dakikalar 89'u gösterirken Muandil Maci oyundan alınıyor. Samsun Spor'da yanlış değişiklik diyor. Bekle diyor. Kimi değiştirdi acaba anlamadım ama teknik direktör birisine bekle dedi tabii ki. Evet, Muandil Maci bugünün Samsun Spor adına aslında bir taraftan etkili, bir o kadar da aslında offside'a düştüğü için, hatta şöyle bir bakıyorum hemen sizlere aktarayım kaç defa offside'a düştüğünü. Bu arada gerçekten Galatasaray riskli oynadı, onu söyleyeyim. Bu riskleri iyi değerlendiremedi. Yine de tabii maçın öne çıkan oyuncular 5 kez offside'a düşmüş ya. 5 kez. Ve bunların çoğusunda Galatasaray savunması önde. Yani riskli bir savunma yapıyorlar. Savunma arkası, savunma işte arası atılan paslarda sürekli offside'de kaldığı için daha fazla pozisyon bulabilirdi. Bak dinleyicimiz demiş ki merhabalar. Sinan Bey demiş ki Fenerbahçe o kadar kötü ki demiş. Galatasaray'ın ondan daha kötü olduğunu kimse göremiyor diye bir mesaj yazmış. Sabah hala aynı noktadayım demiş. Peki sizin fikriniz, tabii ki saygı duyuyorum ama Galatasaray bu sezon, hatta yani bir kupa maçı vardı Beşiktaş'a kaybettiği, hatırlıyorum. Süper Kupa maçında bir 5-0'lık mağlubiyeti vardı. Onun haricinde ligde Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt maçı vardı. Ağır bir mağlubiyetti. Başka var mıydı böyle yüksek skorlu 4-1, 3-0, işte bu civarlarda bir skor var mıydı? Ben hatırlamıyorum ama son Okan Hoca döneminde varsa yazın ama ben hatırlamıyorum. Bugün gerçekten hem kötü oynadı Galatasaray, Samsun Spor'un hakkını teslim etmek lazım. Yani dediğim gibi daha farklı da olabilirdi Samsun Spor, çünkü az önce de mesela yine kaçırdılar. Öncesinde kaçırdıkları pozisyonlar var. Bayağı bir net pozisyonlar yakaladılar. Evet, Trabzonspor yanlış görmediysem beraberlik golü için etkili bir atak gerçekleştiriyor. Artık maçın son dakikaları ve golü bulmayı başardı Trabzonspor. 1-1'e getirdi mücadeleyi. 90+3. dakika oynanırken maçın sonuna +7 eklendi. Bakalım bu maçta bir gol daha olacak mı? Bu arada ben de Süper Lig'deki bütün maçlarda en az 3 gol olur dedim ama eğer bu maç böyle biterse gerçekten üzülmüş olacağım. Evet, Kadıköy'de Fenerbahçe 3-1 kazanmayı başardı Başakşehir karşısında. Bu mücadele sona erdi. Samsun'da 90+4 oynanıyor ve Samsun Spor'un 4-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Şu sıralarda biraz kendi yarı sahasında pas yapıyor Samsun Spor. Çok gitmiyor Galatasaray'ın üstüne. Top Samsun Spor'da, Galatasaray'da bıraktı açıkçası bence maçı. O hani 15-20 dakika önceki maç ya da tempo değil. Sadece Osimhen biraz kendini işte önde pres yapmaya çalışıyor. Ama onun haricinde çok böyle oyuncuların da artık 4-1 skor olduğu için de çok da inancı kalmadı bu maçtan alınabilecek puanlar hakkında. Halil'i oldukça kendi yarı sahasında temposuz pas yapmaya çalışıyor Samsun Spor. Maçın 90+3. dakika zaten bitmek üzere, mücadele her an bitebilir. Evet, kendi yarı sahasında bol bol pas yapıyor. Hakem de birazdan bitirir diye tahmin ediyorum. 90+4. dakika neredeyse 20 pas yaptılar. Bu arada Galatasaray önünde de baskı yapmaya çalışıyor. Mesela şimdi Samsun Spor etkili çıkabilir ki onlardan birisi savunmanın arkasına atılan bir pas ama Jakobs son anda müdahale etti ve topu da uzaklaştırmayı başardı. Evet, hakemin son düdüğü bekleniyor Samsun'da sevgili dinleyiciler ve son düdük geliyor. Samsun Spor 4, Galatasaray 1. Gerçekten bu sezon yaşadığı, hatta Okan Hoca döneminde ligde yaşadığı en ağır

mağlubiyet diyebiliriz. Dediğim gibi ben hatırlamıyorum. Niye bu kadar öne geçtiği mücadelede üst üste yediği gollerden sonra 4-1 mağlup olmayı, daha doğrusu Samsunspor 4-1 kazanmayı başardı. Güçlü rakibi karşısında Trabzon'da da 1-1'lik beraberlik devam ediyor. Trabzonspor maçında bitmesine az bir süre kaldı. Sonrasında bize reklam arasına gideceğiz ve orada da Trabzonspor 10 kişi galibiyet golü için yüklenmeye çalışıyor. Göztepe erken buldu golü ama sonrasında bir türlü ikinci golü bulamadı. Trabzonspor 45. dakikadan itibaren 10 kişi sürdürüyor mücadeleye. Bakalım burada bir kazanan olacak mı? Gerçekten ilginç bir mücadele. Göztepe'de bu kadar fiziksel bir takım biliyorsunuz. 10 kişilik rakibini deplasmanda şu ana kadar ikinci golü bulmayı başaramadı. Bakalım Trabzonspor'da şu anda tüm hatlarıyla rakip yarı sahada. Bu maçın bitiş düdüğüyle beraber biz de reklam arasına gideceğiz. Şimdi Onaçu'ya yükselten bir top ceza sahasında. Trabzonspor etiri geldi. Pina ceza sahasına baktı. Şimdi içeriye bir orta, bir kafa gelir mi? Geldi ama son anda bir müdahale uzaklaştırıldı diyeceğim ama bir faul var. Evet, 90 artı 7. dakikada oynanıyor. Ve mücadelede 1-1'lik beraberlik. Yerde kalan iki oyuncu var muhtemelen. Hatta bir bakayım. Onaçu sinirlendi pozisyonda ama bir şey yapmadım diyor. Sarı kart gördü pozisyonda Onaçu. Paul Onaçu. İkili mücadele olduğunu söylüyor. Heliton yerde kaldı. 90 artı 7. dakika oynanıyor. Bir daha bakalım. Onaçu bir şey yapmadım diyor da burada niye sarı kart gördü Onaçu? Gerçekten anlamadım. Hani acaba hakeme mi? Ozan Ergün'ün hiçbir tahammülü yok gerçekten herhangi bir itiraza. Onaçu diyor ki bir şey yapmadım ben diyor. Ve şiddetli bir itiraz da görmedim. Yani mesela şu pozisyon sarı kartsa o zaman büyük takımların birçoğunda bu kadar itirazlara rağmen oyuncu kalmaması gerekiyor. Ozan Hoca'ya gidip diyor ki ne yaptım ben diyor. Ama sarı kartı göstermiş. Yani çok böyle agresif bir itiraz olduğunu düşünmüyorum ona. Çünkü gayet makul. Kendi yanı açıp hakeme doğru böyle hafiften yürüyor. Ama hakemin buradaki kararı sarı kart. Ozan Hoca. Evet, maçın uzatmanın uzatması oynanacak öyle gibi gözüküyor. Bakalım devamı. Evet, hala Göztepe'li oyuncu yerde. Onaçu da Onana da orada bu arada. Neden? Ne olmuş? Oo. Evet, burada Nivu ve Göztepe'li bir oyuncu arasında bir ikili mücadele. Nivu'nun müdahalesi sonrasında Göztepe'li oyuncu kendini yere bırakmış. Yani bir kırmızı kart, potansiyel kırmızı kart bekliyor. Ortalık biraz karıştı. Diyelim biz maçı bitirelim öyle gidelim dedik reklam arasında ama maç bitmeyecek gibi gözüküyor. 90 artı 7 oldu, 90 artı 9. Evet, Galatasaray şampiyon olabileceği bir mücadelede, şampiyonluğunu ilan edebileceği bir mücadelede deplasmanda 4-1'lik gibi ağır bir mağlubiyet aldı. Gerçekten benim çok şaşırdığım bir mücadele. Eminim Galatasaray taraftarı yazacaktır. Hani hafta içinde çalışmalar, işte taraftara açılan idman biliyorsunuz. Bir şölen havasında Samsun'a gitti Galatasaray. Öne geçmeyi başardı. İyi başladı. Sonrasında dakikalar geçtikçe Samsunspor'un oyundaki etkinliği çok daha arttı ve gerçekten birçok pozisyondan yararlanamadı Samsunspor. Galatasaray'a göre çok daha etkiliydi. Net bir şekilde bunu söyleyelim. Evet, Göztepe'de bir oyuncu daha yerde kaldı. Bir bakalım. Ozan Ergün burayı bırakın diyor. Birazdan maçın istatistiklerini sizlere okuyacağım. Üzerine konuşuruz. Yine maçtan sonraki açıklamaları okuyacağım. Sizler de fikirlerinizi yazın. 0538 052 1487 Galatasaray'ın böyle farklı bir mağlubiyetindeki en büyük etken neydi sizce? Hani kesin şampiyon olduk düşüncesi mi? Ya da biz nasıl olsa kazanırız düşüncesi mi? Ama sarı kırmızı takım bitirebileceği bir öne geçip de hani belki rahat demeyeyim ama kazanabileceği bir mücadelede golden sonra her geçen dakika oyundan biraz daha düştü ve 4-1'lik gibi ağır bir mağlubiyet yaşadı sarı kırmızı takım. Şimdi bu arada Göztepe etkili geliyor.

0: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
1: Sağda da kola Boldwin. Şimdi atacak. Wade Boldwin.
2: Oldu. Oldu.
0: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
1: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş.
0: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar ve Çelikler'le birlikteyiz.
4: Merhabalar, merhabalar abi.
3: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
5: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
5: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün.

0: Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. İddia.com'a üye oluyorsunuz. Daha doğrusu İddia.com'u indiriyorsunuz. Sonrasında üyeliğin son aşamasında 300-314 yazıyorsunuz ve başaran iddiadan iddia oynamaya başlıyorsunuz. Neler bekliyor sizi? Rainman, James Gist, Analiz Bankocu ve Caydaş 1978'in kuponlarını görmeniz için birbirinden önemli fenomenlerin kuponlarını Başaran İddia bünyesinde görebilirsiniz. Üye olduktan sonra Başaran İddia kurumsal WhatsApp hattına mesaj göndermeniz veya Başaran İddia Instagram adresine yazmanız yeterli olacaktır. Sizlere detaylı bilgi vereceklerdir. Sevgili kıymetli dinleyiciler, 0531 618 1631 Başaran İddia kurumsal WhatsApp hattı, tekrarlayayım, 0531 618 1631. Buradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir kupon paylaşım platformu. Arkadaşlar, Okan Hoca büyük hoca değil, bir tane altyapıdan adam çıkardı mı? 10 oldu Fenerbahçe'ye. Ben şampiyonluk istemem, sen ol demesi, bu ne rehavet, sonu bu olur işte demiş. Sevgili Yaşar Bey, bugünkü mağlubiyeti böyle yorumlamış, tepki göstermiş. Yani bugün ben özellikle 1-0 öne geçtikten sonra hiç beğenmedim Galatasaray'ın oyunu. Eminim beğenenler vardır ama ben beğenmedim açıkçası. Bilmiyorum yani, sanki maç bitmiş gibi oynadı Galatasaray. Hani iki takım arasında çok ciddi bir güç farkı var ki eksik yedik de yok. Yani Uğurcan yok. Neredeyse herkes kadroda. Ama Samsun Spor her geçen dakika oyunda daha iyi oynayan takımdı. Bence hak ettiği bir galibiyet aldı. Daha farklı da olabilirdi bu arada. Samsun Spor'un kaçırdığı net fırsatlar vardı. İki net fırsatta kaçırmış Samsun Spor. Onu da söyleyelim. Ki bence daha fazlaydı ama buradaki değerlendirme bu şekilde. İlk yarıda vardı, ikinci yarıda vardı. Bayağı net fırsatlar vardı. Üzerine de 4-1'lik mağlubiyet var. Yani ağır bir mağlubiyet. Bakalım Okan Hoca maçtan sonra neler söyleyecek, ben de merak ediyorum. Bunları sizlere aktarıyorum. Bu arada maçla alakalı düşüncelerinizi 0538 052 1487 hem Galatasaray taraftarı, hem Trabzonspor taraftarı, hem de Fenerbahçe taraftarı maçta kendi maçlarıyla alakalı fikirlerini yazabilir. Saygı çerçevesinde hepsini değerlendireceğim. İyi akşamlar Caner Bey. Antalya Spor Galatasaray Rams Park'ta yener demedi demeyin demiş sevgili Muhammed Emin Bey. Böyle bir mesaj göndermiş. Peki okuyorum mesajları. Ne demiş Erdal Bey? Okuyacağım mesajınızı. Erdal Bey, ikinci kez göndermenize gerek yok. Okuyorum zaten. Galatasaray'ın bugünkü durumu tam bir kötü bulmuş. Burada okumayayım bunu. Yani kötü bir senaryo demiş. Demek ki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor iyi durumda olsalar Galatasaray şampiyon olamazmış. Bence Okan Hoca'nın misyonu bitti. Yönetim eğer Okan Hoca ile devam ederse hata yapacaktır. Yerine Avrupa çapında bir hoca gelirse iyi olur. İyi bir Galatasaray taraftarıyım. Erdal Bey Çorlu'dan yazmış. Peki. Peki sözünü kullanmıyoruz. Doğrudur. Evet, dinleyicimiz az önce Oruç Bey yurt dışından yazıyor. Nereden yazıyorsunuz Oruç Bey? +1 201 kodu neresi, hangi ülkenin yazarsanız, dinliyorsanız sevinirim. Ben ilk kez gördüm. Bakarım şimdi ama siz yazarsanız daha iyi olur, uğraştırmayın beni. Önceki yıllar yapı vesaire katıldım, fakat iyi bir Fenerbahçeli olarak diyorum ki bu sene Fenerbahçe kendiyle şampiyonluğu verdi demiş. Sevgili Sinan Bey böyle bir mesaj yollamış. Yani bugün bu seneki tartışma genelde bu şekilde. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kendilerine gelen fırsatları iyi değerlendiremediği yönünde eleştiriler var, söylemler var, konuşmalar var. Bilmiyorum, katılanlar var, katılmayanlar var. Yani şimdi Galatasaray'ın yanlış hatırlamıyorsam Yanlış hatırlıyorsam düzelteyim hemen. Ama sanki yanlış hatırlamam. 4 mağlubiyet aldığı bir sezonda Fenerbahçe 2 mağlubiyet alıp şampiyon olamıyorsa o zaman bir problem var. Trabzonspor keza yine Fenerbahçe kadar Galatasaray'a kadar mağlubiyet aldığı bir sezonda puan olarak yaklaşamıyorsa biraz da hatayı kendi organizasyonunda aramasında fayda var. Ben böyle bakıyorum kıymetli dinleyiciler. Aynı fikirde olmayabiliriz ama ben böyle düşünüyorum. Tabii ki herkesin fikirleri farklı olabilir. İyi yayınlar abi, senin konuşmanın arkasında müzik mi çalıyor demiş. Öyle bir yayında öyle küçük bir müzik çalıyordu arka fonda. Evet, küçük de olsa bir müziğimiz var arka fonda. Gayet de güzel oluyor değil mi müzik? Evet, Vedat abi zaten onu yapıyor ki. Hani benim tempolu konuşmam için yapıyor o müziği ki ben de gaza geliyorum aslında o müziği duydukça. O yüzden güzel oluyor. Sevgili Cihat Bey, çok da dediğim gibi keyif alıyorum. Abi iyi akşamlar. Senden iyisi yok abi, saygılar demiş. Çok teşekkürler sevgili Murat Bey. Saygılar, çok teşekkürler. Gerçekten beni şımartmayın. Çok teşekkürler, saygılarımı sunuyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Sizin gibi adamı taraflı davranıyor diye eleştiriyorlar, şaka gibi. Keşke herkes sizin gibi olsa. Valla yani şöyle söyleyeyim, taraflı olduğum gün yayın yapmam. Çok net söylüyorum burada. 7 yıldır buradayım. Ve buraya ilk geldiğim zaman kıymetli bir gazeteci abimizle tanışmıştık. O zaman tabii tanımıyordum. İlk geldiğim gün işte konuşmuştuk. İşte daha önceden tanıştığım bir abimiz, yıllarca gençken halı sahalarda böyle karşılaştığımız, beraber futbol oynadığımız bir gazeteci abimizle, küçük bir anımı anlatayım, burada karşılaştım. İşte nasıl gidiyor falan diye sordum. O bir takımı tutuyordu. Kalmadı artık dedi. Kalmadı derken dedim, ne demek bu yani? Abi belli bir zaman sonra artık kesinlikle duygularını ölüyor dedi. Zaman içinde anlarsın bunu dedi. Daha doğrusu artık bu iş tamamen profesyonel bir iş olduğu için hayatında artık işte gönül verdiğin renklerle alakalı konuşsan bile taraflı konuşamıyorsun dedi. Bana böyle garip gelmişti. Sonra yıllar içinde bunu gördüm ki gerçekten böyle oluyor. O yüzden en azından ben hiçbir zaman taraf olmayacağım. Bunun sözünü verebilirim size. Haftaya Beşiktaş'a oynayacağım. 3 haftadır yakıyor Trabzon demiş. Haftaya da kazanır. Haftaya yalnız gerçekten bugün beni de yaktı. Geçen hafta da beni yaktı Trabzonspor. Yani inanamıyorum. Bu arada çok güzel bir oranmış. Dinleyicimiz ne vermiş biliyor musunuz? Fenerbahçe 1, Samsunspor 1, Trabzonspor 1 oynamış. Beni de geçen hafta yaktı Trabzonspor. 2 haftadır yakıyor. Yani çok da bir şey diyemiyorum artık. Yapacak bir şey yok. İddiada oluyor bunlar. İyi akşamlar. Geçen günde söylemiştim. Galatasaray'dan Osimhen'i çıkaralım. Şampiyon olma ihtimali çok düşük. Fenerbahçe kendi kendine şampiyon olamadı bu sene demiş. Ahmet Bey'in böyle bir düşüncesi var. Katılan var mı bu fikre? Bu düşünceye? Mesajlarınızı bekliyorum. Ankara'dan Seren. İyi yayınlar. Samsun maçı Okan Hoca'nın gidişinin habercisi mi sizce demiş. Yani Okan Hoca neden gitsin ki? Yani bu senede şampiyonluğa yakın. Hala 4 puan önde. Bence başarılı. Zaman zaman bu tarz kazalar olabilir. Ama hani bu maçta 1-0'dan sonra takımının reaksiyon, hani önde olduğu bir mücadelede reaksiyonunu ben beğenmedim açıkçası. Sanki maç bitti gibi oynadı sarı kırmızı oyuncular. Oyuncu değişikliklerinden sonra da tamamen üstünlüğü Samsunspor'a verdi. Yani ben hep bunu söylüyorum. Belki 2-3 aydır söylüyorum. Bazen işte taraflı olmakta suçluyorsunuz. Bazen bazılarınız yok, hayır, değil, doğru söylüyorsunuz diyorsunuz. Evet, Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları konuşuyor. Bir kulak verelim.
3: Çok şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan, öz konuşan, işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içerisinde biliyorsunuz hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz değildir. Hiçbir ayrılık da tek taraflı değildir arkadaşlar. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz. Bugün gördüğünüz ligin en formda takımlarından birini. Takımımız çok iyi, çok eksiğimiz olmasına rağmen çok iyi bir futbol oynadılar. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Son kalan iki maçımızı da iyi oynadık. Sezonu kapatacağız. Buraya gelip takımına güvenip destekleyen bütün taraftarlarımıza da başkanımız ve yönetimimiz adına teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz.
4: Erkan Bey, benim bir sorum var.
5: Yolları daha erken ayırmadığınız için pişmanlık duyuyor musunuz? Bugünkü futboldan çok güzel oldunuz.
3: Şimdi bununla ilgili ileride tabii ki açıklamalarımız olacaktır ama tekrar ediyorum. Yani hocamız gitmiş, ayrıldık. Kendisine başarılar diliyoruz. Biz bundan sonra kalan iki maçımıza bakıyoruz arkadaşlar. Sezonu güzel bir şekilde kapatıp vedalaşacağız.
4: Ertan Bey, Tedesco'nun buradan gidişi, Samandıra'dan uğurlanışı, Almanya'da karşılanışı, çok taraftar geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu, ne düşünürüz? Yani kim hata yaptı? Fenerbahçe yönetimi mi, Tedesco mu? Nedir, ne anladınız bu karşılamalardan?
3: Hata demeyelim de demin dediğim gibi hiçbir ayrılık tek taraflı değildir. Taraftarlarımız da hani karşılamaya giden, uğurlayan taraftarlarımız da Fenerbahçe'nin gerçek taraftarları ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar.
6: Ertan Bey, Süper Kupa'dan sonra Fenerbahçe'de performans olarak da, oyun olarak da, sonuç olarak da bir düşüş gözlemlendi ve bunlar da sonuçlara yansıdı. Ben de takımı yakından takip eden bir muhabir olarak teknik direktörle alakalı bazı sorunlar olduğunu duydum. Elbette siz teknik direktörün arkasında olabildiği kadar metanetli konuşmaya çalışıyorsunuz ama Tedesco'da bir performans düşüklüğü var mıydı yok muydu? Biz bunu merak ediyoruz.
3: Şimdi gideni suçlamak bizim tarzımız değil ama hiçbiriniz şunu konuşmuyoruz. Yani buradaki bütün muhabir arkadaşlara, Fenerbahçe'yi takip edenlere de söylüyorum. Özellikle televizyonda yorum yapan arkadaşlara söylüyorum. Fenerbahçe'nin o dönemde yani puan kaybettiği dönemlerde 7 tane as oyuncusu sakattı. Bunu hiç kimse gündeme getirmiyor. Rakibimizin bir oyuncusu sakat olduğu zaman neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Ama Fenerbahçe 7 oyuncusu sakat olmasına rağmen kimse bunun üzerinden gitmiyor da başka nedenler arıyor. Artık giden gitmiş, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bundan sonrasına bakacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
7: İyi akşamlar.

Devam ediyoruz. Sayın Ertan, torun oğullarının açıklamalarını dinledik. Hiçbir ayrılık sebepsiz değildir dedi. İki kez ya da üç kez tekrarladı sorulara istinaden. Şimdi şöyle tabii, ben şunu anlıyorum. O zaman TEDES, yani bu mağlubiyetlerden ya da geçen hafta alınan mağlubiyetten ziyade başka problemler vardı bence. Karşılamaya giden, uğurlamaya giden Fenerbahçelilere de, Fenerbahçe taraftarına da bunlar gerçekleri hani görecektir, görmüştür mealinde bir şey söyledi. Gerçek Fenerbahçe taraftarıdır, gerçekleri görecektirdir ama ne acaba o sebep? Yani oyuncularla iletişim problemi vardı, sonra konuşulacak vesaire, zaman içinde konuşulacak dedi ama hani giden gitmiştir dedi ama bilmiyorum, bakalım. Herhalde sezon bitene yakın ya da işte belki kongrede vesaire konuşulur ama belli ki burada hani kimsenin bilmediği şeyler var. Bu da aslında İrfan 25'e, sevgili Sözcü Gazetesi'ne İrfan 25'in zaman zaman söylediği Samandıra'da problemler var dediği sözleri bana şimdi hatırlattı tekrardan. Demek ki hiçbir ayrılık nedensiz değil dediğine göre önemli şeyler var. Bilmediğimiz zaman içinde anlayacağız bakalım. Kötü giden dönemle alakalı da yine 7 oyuncumuz eksikti dedi. Rakibimizden bir oyuncu eksildiği zaman neler olduğunu gördük. Bizde 7 oyuncu eksikti. Yani bu kötü gidişatı bu eksikliklere sanki bağladı Sayın Ertan Torunoğulları. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Sonuçta o da bir şekilde kendisine sorulan ama tabii başka sorular da sorulabilirdi. Neyse, geçelim. Ankara'dan, evet, o mesajı okumuştum herhalde. Okan Hoca gider mi demiş dinleyicimiz. Bence yok ya, öyle bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Pek mümkün değil bana sorarsanız. Evet, dinleyicimiz bir kupon yollamış. Güzel de bir kupon ama kuponu yatmış. Üzülmemek elde değil gerçekten. Neden elde değil? Paris mücadelesinde Handikap 1 demiş. Lorient mücadelesi 2-2. Kaybettiği maçlara bakar mısınız? Göztepe mücadelesinde maç sonu 2 ve 2,5 gol üstü.

kaybettiği maçlar buradan. Bu arada hakikaten çok büyük bir ikramiye kazanacakmış. Dinleyicimiz hani kazandığı maçlar, oranlar falan bayağı yüksekmiş. Evet, Galatasaray 4-1 mağlup olduğu deplasmanda gerçekten ağır bir mağlubiyet. Tayfun Bey ne demiş? İyi akşamlar. Sadece buna bağlamadı. Orada sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili konuşanlara da bir cevaptı bu demiş. Hayırlı yayınlar dilerim. Yani şöyle, burada ben Sayın Ertan Torunoğulları ile alakalı bir şey söylemek istemiyorum. Sadece yaptığı açıklama ile alakalı bir şey söylemiyorum da, yani belli ki Tedesco'nun gidişiyle alakalı şu anda basına da yansımayan ya da işte sağda solda konuşulan konuşulmayan şeylerden daha farklı şeyler de var. Zaman içinde anlayacağız. Onları tam bilmiyoruz. Ben biraz buraya vurdum. Tarafsızlığınıza ve objektif yorumlarınıza ben de çok inanıyorum. Fakat şimdi size çok sevineceğiniz bir skor vereceğim. Benfica 2-2 bitti. Ama şöyle, bir dakika. Benfica 2-2 bitti de ben de sevindim. Sporting Lisbon, yani beni çıldırttı çünkü. Bir dakika, özür dilerim. Önce oraya gelmeden nereye bakayım biliyor musunuz? Hepimiz nihayetinde müjdeli bir haber bekliyoruz. Nedir o? Eczacıbaşı'nın şu andaki maçını takip ediyorum ve 2-1 önde. Sevgili dinleyiciler, finale yükselme mücadelesinde Vakıfbank'ın rakibi olmak istiyor Eczacıbaşı Dynamite ve Scandicci karşısında 2-1 önde setlerde. 4. sette de 19-22 geride, muhtemelen tiebreak'e gidecek bu set. Hadi bakalım inşallah. Benfica maçına tekrar bir bakalım. Sporting Lisbon biliyorsunuz son 2 haftada ligden düşmesi kesinleşen takımlara karşı çok şükür 4 puan kaybetti ve Benfica'nın sanki böyle Portekiz Futbol Federasyonu, Portekiz hükümeti Benfica'nın, Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini istiyorlar ülkenin marka değeri için. Bilmiyorum ya, bir gariplik var. Ve biliyorsunuz üst üste puanlar kaybetti Sporting Lisbon. Şimdi yakalama şansı Sporting Lisbon için. Değil mi? Evet. Eğer yarın sahasında Victoria Gümareş'i yenerse Sporting Lisbon bildiğim kadarıyla genel avaraj olması lazım. Orada ilk önce, sonrasında ikili avaraja bakılıyor. Çok emin değilim Portekiz Ligi'nde ama eğer öyle olursa, yani Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını istemiyorum. Ya yanlış anlamayın, kendisiyle alakalı bir derdim yok ama hani dedi ya, benim yerim burası, Fenerbahçe'den gittikten sonra çok zoruma gitti. Ben bir Fenerbahçe taraftarı değilim. Olabilirdim de ama değilim. Bir spor severim ama hani Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra, elettikten sonra gidip Benfica'ya benim yerim zaten burası falan demek çok çirkindi. Kendi adıma bir yorumdur bu. Yakışmadı yani Jose Mourinho'ya. Fenerbahçe'de Benfica kadar büyük bir takım. Ve madem bir şey başaracaktın, o zaman burada başarsaydın beyefendi. Sonrasında gidip böyle uzaklardan konuşmak çok da hoş olmamıştı. Biliyorum sistem olduğunu. Yani şey diyorum sevgili Ali Bey, Ankara'dan Cem Ali Bey. Çok daha iyi bir ikramiye kazanabilirdiniz. Eğer o az önce bahsettiğim maçlarınız da gelseydi, gerçekten çok değerli bir ikramiye, güzel bir ikramiye kazanacaktınız. Bu anlamda üzüldüm dedim. Evet. Bak ne demiş dinleyicimiz. Nedim Bey demiş ki, bugün öğlen saatlerinden itibaren yaptıkları iddia programlarında Başakşehir güzellemesi yapan ve bu takımın rakibinin adının Fenerbahçe olduğunu unutan tüm Radyospor yorumcularına da selam olsun. Ya bu bir fikirdir ama katılmayabilirsiniz Nedim Bey. Karşınıza aldığınız takım Fenerbahçe. Yani ben bu konularda çok tedbirliyimdir. Yaklaşık 15-16 yıldır iddia oynuyorum ama büyük takımları kolay kolay karşıma almam. Her ne olursa olsun. Gol yer derim. Bu arada kendi desteklediğim takımın da mesela burada galibiyetini kolay kolay önermem. Gol yiyorsa sürekli ya da gol yeme alışkanlığı varsa gol yer derim. Zor kazanır derim. Yani neyse, iddia ile alakalı bir yorum yapıyorsam kesinlikle duygusallığa yer yok. Zaten duygusal davranıyorsanız kendi tuttuğunuz takıma mümkünse bahis yapmayın. Saçma oluyor çünkü yani. Ama yok ya, ben iddia oynuyorum, ben bu konuda profesyonelim diyorsanız o zaman

başka şeyler olabilir. Arkadaşların yorumları da kendilerini bağlar. Bizim her yorumumuz %100 doğru demiyoruz. Böyle bir iddiamız yok. Burada çok değerli yayıncı arkadaşlar var. Yıllardır hem yayın yapıyorlar hem iddia yayını yapıyorlar. O yüzden hani onların fikirleri ya da düşüncelerini çürütmek için tabii ki söylemiyorum. Ama onların fikirleri kendilerini bağlar. Onların fikirlerini alırsınız. Kendi akıl süzgecinizden geçirdikten sonra da dönüp dersiniz ki abi ben seninle aynı fikirde değilim. Ben Fenerbahçe'nin bugün kaybetmesini beklemiyorum. Bitti gitti, bu kadar basit. Yani illa da işte bu maçta Fenerbahçe yenilir diyenin de peşinde gitmemek lazım. Öyle bir dünya yok. Biz sonuçta bu işin akil kişileri değiliz. Evet, belki sizlerden daha fazla takip ediyoruz. İşimiz bu olduğu için. Ama bu %100 doğru biliyoruz, kesin olacak anlamında değil. Onu da bir söyleyeyim Nedim Bey. Bu arada sanırım yazdığınız bugüne kadarki tek olumlu mesaj. Benim programımda herhalde. Evet, 0538-052-1487 Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor taraftarı yazabilir ya da başka takım taraftarı, fark etmez. Bugün Galatasaray 4-1 mağlup oldu. Şampiyonluğunu ilan edebileceği bir mücadelede farklı bir mağlubiyet aldı. Fenerbahçe 3-1 kazandı ve farkı 4'e indirdi, zirvedeki farkı. 2 hafta var ligin bitmesine. Trabzonspor'da kan kaybı yaşamaya devam ediyor. Osimhen ne demiş? Zorlu rakip olacağını biliyorduk. Burada şampiyonluğun o kadar kolay olmayacağını farkındaydık. Biz de iyi oynamadık. Evimizdeki maçta kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Taraftarımızdan da özür diliyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar. Yanımızdaydılar. Önümüze bakacağız. Valla Osimhen de yani özellikle Güney'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda 2 metre 5 metre yanındaki Jakobs'u göremeyip Güney'in oyundan atılmasına neden oldu. Sonra da büyük bir üzüntü yaşadı. Gördüğüm yüz ifadesi çok düştü yani. Sonra Sané'nin oyundan çıkması belki biraz daha saha içindeki enerjiyi düşürdü. Bence bu arada, benim fikrim, yanlış bir değişiklikti. Sané'nin doğrudan soyunma odasına gittiğini söylemiştim. Yani orada 10 kişi kaldığın bir mücadelede seni öne en hızlı götürecek iki oyuncudan birisi. Birisi Barış, diğeri Sané. Hani Yunus'u çıkarırsın, olur biter. Bu kadar basit. Ya da Osimhen'i çıkarırsın, Barış'ı öne atarsın, Yunus'u sağa atarsın, Sané'yi sola atar. Bir şey yaparsın ama. Ya da Osimhen'i çıkarmazsın. Hani dersin en kötü 2-1. Hani bir şekilde duran toplar falan bir şekilde acaba bir gol bulabilir miyim diye maçın sonuna kadar idare edersin. Ama Okan Hoca Sané'yi çıkardı. Dediğim gibi kendi adıma çok şaşırdığım bir hamleydi. O da zaten gördü böyle bir, hani bazen beğenmediğiniz bir karar olur ve böyle tebessüm edersiniz yani, böyle acı bir tebessüm. Öyle bir tebessüm edip sonrasında soyunma odasına gittim. Evet, az önce bu ifadeyi kullanırken Sayın Ertan Torunoğulları konuştuğu için oraya gitmek durumunda kaldık. Ben yani bu mağlubiyeti bağlamıyorum bu arada. Bunun haricinde neredeyse 2-3 aydır söylüyorum. Sevgili Ali Cemal de mutlaka beni dinliyordur. O genelde çentik atar çünkü benim yorumlarıma. Mutlaka bir yerde not tutmuştur. Bunu da şaka olarak söylüyorum. Ama genelde yorumlarıma katılmaz. Okan Hoca'nın birkaç aydır çok formsuz olduğunu ben zaten söyledim. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ikinci Juventus maçından başlayarak aslında Okan Hoca'nın formsuz olduğunu ben burada hep belirtmeye çalıştım. Kendi dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Yani konsantrasyonunun bilmiyorum geçmiş yıllardaki kadar yüksek olmadığını anlatmaya çalıştım. Takımlar arasında problem olmayabilir ama takımın istenilen seviyede olmadığını hep anlatmaya çalıştım. Takımın ayarlarıyla zaman zaman fazla oynadığını anlatmaya çalıştım. Ve vücut dilini de beğenmediğimi söyledim. Bu mağlubiyetten bağımsız olarak söylüyorum. Hala aynı fikirdeyim. Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz bir maç çıkardık. Şampiyonluğu getiren maçtı. Bu maçı da iyi hazırlanmıştık. Takılıp kalmayalım bu maça demiş Vitor Osimhen. Bu işler zor. Kenara, kamera karşısına oyuncu olarak çıkmak zor. Geçen hafta güzel bir kutlama yaptık. Bu hafta taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Her oyuncunun kamera karşısına çıkması zor. Olan oldu. Gelecek hafta kritik bir maça çıkacağız. Ufak bir engeldi bu maç. Gelecek haftaya odaklanacağız demiş Victor Osimhen.
Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra tabii biraz da onun hatası nedeniyle oldu. Çok ciddi bir koştu, mücadele etti, bayağı bir uğraştı ama o da tabii takım öne gelemediği için çok etkili olamadı. Bu arada hatırlayın, eminim hatırlayacaksınız. Galatasaray 10 kişi kaldı, birçok maçta böyle bir mücadele vermedi. Yani bu birincisi dünyanın sonu değil, ikincisi ilk kez karşı karşıya kaldığı bir durum değil. Bir Sivasspor deplasmanı hatırlıyorum. Hatırlayan dinleyicilerimiz yazabilir. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra sanırım 2 gol bulmayı başarmıştı. Hatırlayın deplasmanda, ki zor bir deplasmandı Sivasspor deplasmanı ama çok iyi oynamıştı. Yani ben Okan Hoca döneminde böyle bir mücadele hatırlıyorum. O zaman Osimhen de yoktu. Icardi vardı, öyle hatırlıyorum. Yani 10 kişi kaldıktan sonra bu kadar teslimiyetçi bir oyunu belki Galatasaray taraftarı en azından bugün üzmüştür, birçok taraftarı. Yoksa hani hala çok ciddi bir avantajı var. Son 2 haftada, yani önümüzdeki hafta kazandığında zaten şampiyonluğunu ilan ediyor diyelim. Thomasson ne demiş? Bugün kendimize tam olarak inandık. Geçen haftalarda iyi bir form yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyorduk. Gol yedikten sonra fırsatlar yakaladık ve rakibimizi avlamak istedik. Bunu da gerçekleştirdik. Çok mutluyuz demiş. Çok net bir performans gösterdim. Bugün daha defansif oynadım. Üçlü de oynayanlardan birisiyim. Defansta da, ofansta da etkili işler yapmaya çalıştım. Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Bu arada çok gösterişsiz bir futbol oynuyor Thomasson. Onu söyleyelim. Nogi Thomasson. Bugün de yine az pas hatasıyla oynamaya çalıştı ve bir şekilde takımına katkıda bulunmaya çalıştı gördüğüm kadarıyla. Osimhen'in yine bir açıklaması önüme düştü. Rakibimize karşı inanılmaz bir maç çıkardık. Evet, az önce bunu okumuştum. Peki, bir açıklaması daha vardı. Kolay olmayacağını biliyorduk. Zorlu rakip olacağını biliyorduk. Burada şampiyonluğun o kadar kolay olmayacağını farkındaydık. Biz de iyi oynamadık. Evimizdeki maçta kazanıp şampiyon olmak istiyoruz demiş Victor Osimhen. Yine var açıklamalar. Birazdan Fenerbahçe maçıyla alakalı da açıklamaları yine sizlere aktarıyor olacağım. Yine Trabzonspor maçıyla alakalı açıklamaları sizlere aktarıyor olacağım. Samsunspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etmiş bir dinleyicimiz. Peki. Bakıyorum, Thomasson'un başka bir açıklaması var mı? Muandil Majdi'nin açıklaması var. Marius, her şeyden önce takımın başarısı için, başarısı çok önemli. Gösterdiğim performansla takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Takım performansı her zaman en önemlisidir. Birlikte başardığımız için mutluyum. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik demiş. Bu arada kaçırdığı net fırsatlar da vardı. Muandil Majin. Rick Van Drongelen gelen. Bilmiyorum hani büyük takımlarda oynar mı oynamaz mı ama kemik bir stoper. Gerçekten iyi bir stoper. Her maçta rakip kim olursa olsun, rakibin santraforu kim olursa olsun hem sert hem darbeli hem çok yakın oynuyor. Zaman zaman sarı kart da görüyor. Zaman zaman sanırım 3. golü başlatan ve atağı bitiren oyuncuydu. Bir stoperden bahsediyorum. Açıkçası bizim için çok özel bir maçtı. Galatasaray'a karşı oynadık. Kazansalar şampiyon olacaklardı. Bu açıdan büyük bir maçtı. Son haftalarda kendi evimizde büyük takımlara karşı etkileyici performans gösterdik. Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı iyi oynadık. Bu arada Beşiktaş'ı da yendi. Samsunspor'un da söyleyelim. Büyük takımlara karşı ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bugün çok mutluyuz. Kusursuz bir gece bizim adımıza demiş. Rick Van Drongelen gelen dediğim gibi. Evet. İyi bir oyuncu Samsunspor. Samsunspor Başkanı Vekili Veysel Bilen buraya belki de şampiyonluk turu atmak için gelen Galatasaray'ı sürklase ederek yenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu galibiyet tesadüf değil dedi Samsunspor yöneticisi. Evet.

yine 4-1'lik mağlubiyetten sonra yapılan sosyal medyada çok ciddi eleştiriler var. Galatasaray şampiyon olsa da bu tarihe geçen bir mağlubiyet diye söyleyen birçok Galatasaray taraftarı, yazarı, yine Galatasaray'ı takip eden Galatasaray'a yakın gazeteci abilerimiz var. Evet, çok ciddi eleştiriler var bu mağlubiyetle alakalı. Hemen şöyle bakıyorum, yine açıklamalar var. Başka varsa birazdan Okan Hoca'nın açıklamaları da önüme düşecek. Sonrasında yine diğer iki büyük takımımızın teknik direktörleri ve rakiplerinin teknik direktörleriyle yine açıklamalar varsa okuyacağım. Onları da es geçmeyeceğim, onu da bir söyleyeyim. Fink ne demiş? Thorsten Fink, bence 1-1 hızlı bulmak maçın anahtarıydı demiş. Defans arkasında koşularda ilk yarıda sıkıntı yaşadık. Yunus'u takip etmekte zorlandık. İkili mücadelelerde güçlü taraftık demiş. Takım da oyun planını çok iyi uyguladı. Galatasaray güçlü ve zorlu bir takım. İyi oyunculara da sahipler. Biz de bugün birçok şeyi doğru yaptık. Defans arkası koşular, iki forvetimizin güzel servisleri, genel anlamda iyiydik. Forvetlerimiz rakip savunmaya çok zorluk yaşattı. İlk yarı bittikten sonra soyunma odasında oyuncularıma boşlukların nerede olduğunu görüntülerle anlattım. Sıkıntı yaşadığımız yerleri gösterdim. Rakibin sol tarafından Barış'ın etkili girişimleri oldu. Bazı 2'ye 1'lere çözüm bulduk. Galatasaray savunma hattını çok önde tutuyordu. Defans arkası koşulların önemine değindim. Tam olarak bunları gerçekleştirdik ve istediğimizi aldık demiş. Evet, ikinci aslında şöyle bakmak lazım. Yani biz de burada konuşuyoruz ve değerlendiriyoruz. Bu tarz takımlara karşı tabii ki pozisyon bulmak zor, kazanmak zor. Bakınız Barcelona, yani çok kolay pozisyon veriyor gibi gözüküyor ama topu kazanma süreleri, alan daraltmaları haliyle ve biraz daha agresif pres yapmaları nedeniyle hani böyle ayağınızdaki topun değerinde, kıymetinde çok iyi biliyor olmanız lazım. Bugün Samsunspor özellikle 1-2 pas yaptıktan sonra özellikle orta sahada hızlı paslarla forvet oyuncularını kaçırmaya çalıştı. Galatasaray'ın öndeki savunma hattını yarmaya çalıştı. Zaten Abdülkerim'in ağır bir oyuncu olduğunu biliyoruz ki genelde de onun tarafını değerlendirdi. Onun tarafına daha çok uzun toplar atma, savunma arkası toplar atmaya çalıştılar ve bunda da başarılı oldular. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu sadece Samsunspor üzerinde değil. Bu oyunu oynayan her takıma karşı ciddi pozisyonlar bulabilirsiniz. Önemli olan işte o pozisyonlara sizi sokacak bazı oyuncuların takımınızda varlığı. Bugün Samsunspor bunu iyi yaptı diyebiliriz. Savunma arkası koşulları gösteren oyunculara doğru zamanda doğru pasları attılar. Dediğim gibi daha farklı da olabilirdi. Yine goller bulabilirlerdi. Bora Bey ne demiş? Güney ile olmaz. Bora Ayhan Çanakkale'den selamlar sevgiler. Peki Çanakkale'ye selamlar sevgiler. Sevgili Bora Bey, inşallah bir gün gelirim. Bu arada ben 18 Mart Üniversitesi mezunuyum ve çok özledim Çanakkale'yi. Umarım bir ara gelirim. Oradaki mezunlar törenlerine zaman zaman gitmeye çalıştım. Bekarken ama evliyken henüz gidemedik. Umarım bir gün yolum kesişir, tekrar Çanakkale'yi görme şansına sahip olurum. Gerçekten sevdiğim yegane kentlerden birisi. İnsanını, doğasını, havasını, suyunu, neyse artık her şeyini seviyorum Çanakkale'yi. Orada da yıllarım geçti. Az önce evet. Ayhan Bey demiş ki Yüksel Bey az önce kartallar yüksek uçar dedi, anlayamadım pek. O Beşiktaş'a ait bir slogan değil miydi demiş. Bilmiyorum, Yüksel Bey söylediyse doğru söylüyordur. Başkan bir şey söylüyordur, vardır. Çok polemik konusu olmasın en azından benim adıma. Ama tabii o da mutlu olmuştur. Çünkü Galatasaray'a karşı, bu arada ilk maçta da 3-2 miydi skor? Bir tartışılan penaltı pozisyonu vardı hatırlarsanız. Ve Galatasaray kazanmıştı o mücadelede. Üzerine tabii üzerinden ağır bir yük kalkmıştır. Öyle tahmin ediyorum.

0: Başka açıklama var mı? Okan Hoca'nın açıklamalarını bekliyorum. Fatih Hoca'nın önemli açıklamaları var. Yine Fenerbahçe antrenörü diyelim. Zeki Murat Gölen'in açıklamaları var. Onlara da bakacağım. Yavaş yavaş düşüyor. Daha vaktimiz var. Bir saat vaktimiz var. Uzun uzun okuyacağım. Okan Hoca'nın açıklamalarını bekliyorum ama şu ana kadar düşmedi. Peki bir oynanan maçların dakika skorlarını sizlere aktaralım. Sonra da reklam arasına gideceğim. Bu arada evet, Porto berabere kalırsa da şampiyonluğunu ilan etmiş olacak sevgili dinleyiciler. Benfica'nın 2-0'dan puan kaybetmesinden sonra Porto bugün alacağı bir beraberlikle beraber şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Porto takımı o maçta başladı. Alverca karşısında 17. dakika, henüz gol sesi çıkmadı. 0-0'lık beraberlik var ama herhalde buradan şampiyonluğu vermezler diye tahmin ediyorum. Bu sene hak ettiler. Evet, Esport Plus'tan da bu mücadeleyi takip edebilirsiniz. Burada 0-0'lık beraberlik var. Bakıyorum başka maçlar var. Barcelona, Osasuna Barcelona mücadelesinde ilk yarı 0-0 sona erdi. Burada da Barcelona tabii önümüzdeki hafta El Clasico var. Biliyorsunuz önemli bir mücadele. Dünyanın en büyük derbisi. En büyük rekabeti, derbisi demeyelim, rekabeti. Bugün eğer kazanırsa Barcelona 88 puana çıkmış olacak. Ve eğer Real Madrid puan kaybederse, şöyle bakıyorum, 12 puan, 11, 88, evet 11 puan olacak. Önümüzdeki hafta şampiyonluğu ilan edecek. Evet, Schalke maçına da bakıyorum bu arada. Onlar da bugün üst lige çıkabilir gibi gözüküyor. Atalanta Genoa maçı 0-0 devam ediyor. 48. dakika Nice Lens maçı var. Fransa'da 0-0. Ajax kendi sahasında PSV karşısında 2-1 geride. Nekdimecen 0, Telstar 1. Dakika 45. Schalke'mize bir bakalım. 1-0 devam ediyor. Fortuna Düsseldorf karşısında. Burada gol veya goller bekliyorduk Schalke'mizden ama olmadı. Sevindiğim bir nokta, Kenan gol attı. Schalke kazanırsa ne olur? Son iki mücadeleye girmiş olacağız. Şampiyonluğunu ilan eder. O yüzden çok da risk almıyorlar. Evet, şöyle bakıyorum. 10 puana çıkarmış olacak. Son. Ha yok, Hannover'in maçı var. Hannover Paderborn'la mı oynuyor? Hayır. Münster'le oynuyor. Paderborn kazanırsa 61. Ama son iki hafta tabii şampiyonluğunu ilan etmiş oluyor. Bugün kazanırsa Schalke 04 Bundesliga'ya çıkan ilk takım olacak yıllar sonra diyelim. Peki bir araya gidelim. Hemen şöyle rejimizde bir kontrol edelim. Saat başında açıklamalarla karşınızda olacağım.
1: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek. Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
2: Fernando da Cola, Boltvin şimdi atacak.
1: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
2: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
1: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
4: Merhabalar abi.
3: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

sen benim hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Gün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
3: Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
1: Radyo Spor.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz. Evet, Şansev Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali sevgili dinleyiciler. Eczacıbaşı Skandik'i 3-2 inerek Vakıfbank'ın rakibi olduğu yarın 20'de bakalım. Sev Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda voleybolda kim şampiyon olacak hep beraber göreceğiz. Kim olursa olsun şimdiden tebrik ediyorum. Gönlüm ondan bundan yana demeyeyim. İki takımı da kıymetli takımlar, büyük yatırımlar yapıyorlar. Yaptılar. Fenerbahçe de aynı şekildeydi. Onlar elendi ama Vakıfbank ve yani kupanın Türkiye'ye geleceği zaten garantilendi. Bu güzel bir şey. Schalke'nin 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Şampiyonluk yürüyüşü de devam ediyor. Hadi böyle ifade edelim. Bir bakalım Schalke'nin, şanlı Schalke'mizin, yıllarca burada eleştirdik, söylemedik, laf bırakmadık Schalke'ye. Sonunda artık Kenan Karaman ve evet şu Dzeko ile beraber. Yok, o sırada maçı açmaya çalışıyordum. Bugün bakalım turu atacak mı? Az bir süre kaldı şampiyonluk turu atmaya. Schalke 0-4. Yıllarca kendi deliyle uğraştık ama sonunda şampiyon olup üst lige, Bundesliga 1'e dönmeye, başarmaya çok yakın. Tabi çok kıymetli bir takım, öyle bakmak lazım. Yani yıllardır kapalı gişe oynuyor gerçekten. Dortmund'lar da özlemiştir derbi için. Büyük bir mücadele biliyorsunuz Dortmund'la. Schalke arasında büyük bir rekabet var. Özlemişlerdir. Gerçi hep Dortmund kazanıyor ama olsun. Peki hemen şöyle bakıyorum. Okan Hoca'nın açıklamalarına bakacağım ama önce Abdülkerim Bardakçı'ya bir bakalım. Maçları takip ediyorum. Porto maçı da 0-0'dı ama bir daha bakalım. Evet, hala 0-0. Zaten 0-0. Porto'ya 1 puan versen bence sahayı terk edecek. Öyle gözüküyor. Abdülkerim Bardakçı ne demiş? İlk yarı oyun ortadaydı. İkinci yarı başında pozisyonlar yakaladık. Atsak farklı olacaktı. Şanssız bir kartta 10 kişi kaldık. Samsun Spor'u tebrik ederim. Allah'ın izniyle haftaya kendi stadımızda şampiyonluğumuzu kutlayacağız demiş. Biz sadece şampiyonluğa odaklandık. Burada kutlamayı çok istiyorduk. Taraftarımızla birlikte olmadı. Nasip olmadı ama haftaya bak kutlayacağız demiş. Devam ediyorum. Evet, Okan Hoca'nın açıklamaları var. Sağda gördük. Oynamadan kazanılmıyor demiş Okan Buruk. Sayın Okan Buruk. Bakalım neler söylemiş.

son gece çok iyiydi. Golle başladık. Devamında birbiri yakaladıktan sonra rakibimiz biraz daha oyunun içinde kötü olduk. Birbirine kadar iyiydik. Sonra kötüydük. İkinci yarı iyi başladık. 10 dakika iyiydik. Barış ve Osimhen'in değerlendiremedikleri pozisyonlar var. Bu arada Osimhen çok net pozisyondan yararlanamadı. Şimdi hatırladım ben de. Rakibimiz de tüm şansları değerlendirdi. İyi oynadılar. 11'e 10 sonrası farklı bir oyun oldu. Rakip kaleye gitmeye çalıştık 11'e 10, 10 iken ama rakibimizin her geldiği de gol oldu. Olmadı hocam. Daha fazla kaçırdı Samsunspor. Yani en azından benim gördüğüm bu. Her geldiği gol olmadı. İyi değerlendirdiler. Zor tabii 11'e 10 oynamak. Bir de gerideyken oyunumuzun çok altında kaldık. Çok hata yaptık. Bölgesel olarak söyleyemeyeceğim ama takım olarak çok hata yaptık. Evet işte aslında belki doğru değerlendirmeler bunlar. Hani rakibin her geldiği pozisyonun gol olmasından ziyade sizin neden bu açıkları verdiğinizi belki biraz daha konuşmak lazım. Üzerine konuşmak lazım. Bence bu daha doğru bir ifade. Bana göre doğru bir tespit. Bu maçı ve şampiyonluğu alıp dönmek istiyorduk ama başaramadık. 4 puan öndeyiz. Antalya Spor maçını kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Şampiyon olmadık. Daha iyi hazırlanıp oyunumuzda ve kalitemizde şampiyonluğu belli etmemiz gerekiyor. Günay'ın kırmızı kartı talihsizlik. Rakibin ayağı Günay'ın eline geliyor ve Günay'ın eli açılıyor. Günay direkt elini açmıyor. Rakibin ayağı Günay'ın eline gelince açıldı. Talihsiz bir pozisyon. Yani burada kırmızı kart değil diyor herhalde ya da öyle mi? Anlamadım. Torreira arka adalesinde yorgunluk hissetti. Değiştirmek zorunda kaldık. Bir sonraki maça bakacağız. Sezon sonunda ağrılar olabiliyor. İyi de çalışmıştı hafta içi demiş. Okan Hoca'nın açıklamaları bu şekilde ama başka açıklamaları da vardır. Hemen bakacağım mutlaka. Şöyle bakalım. Evet, başka neler var? Hemen varsa okuyacağım ama şu anda bulamadım. Bir kısmını buldum. Evet, başka bulamadım. Mutlaka vardır. Birazdan göreceğim ama şimdilik bunlar. Sadece bunlar. Sayın Yüksel Yıldırım ne demiş? Asla maç satmayız diyoruz. Onlar bize maç satıyorsunuz diyorlar. Galatasaray'ı ezerek yendik. Bütün Türkiye'yi gördü demiş. Hala beni saçma sapan şeylerle suçlamaya oyuncularımın sahada muhteşem bir cevap verdi. Kartallar yüksek uçar. Sineklerle uğraşmıyor. Onlar muhatabımız olamaz. Demiş Sayın Yüksel Yıldırım. Evet. Okan Hoca'nın başka açıklamaları olursa tekrar okuyacağım. Şimdi Fenerbahçe. Evet. Aygün abi Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesinden dolayı bir mesaj yollamış. Yani en azından bugün kazanıp Galatasaray'ın kaybetmesinden sonra daha bir üzgünlerdir demiş Fenerbahçe taraftarları. Fenerbahçe maçına dönelim. Okan Hoca'nın başka açıklamaları olursa yine okuyacağım. Fred ne demiş? Galibiyet için mutluyum. İyi bir maç çıkardık. Kötü günlerin ardından güzel bir galibiyet aldık demiş. Talisca'yı tebrik ediyorum. Hat-trick yaptı. 2 asist yaptığım için ve tekrardan 11'e döndüğüm için mutluyum. Son 2 maç için en iyisini yapacağız demiş. Takımın çoğu tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Kötü sonuçlarda bizim payımız olduğunu biliyoruz. Sıkıntılı, zorlu süreçlerden geçtik ama iyi bir görüntü sergilemek istiyorduk ve bunu başardık. Önümüzde 2 maç var ve hiçbir zaman havlu atmayacağız demiş Fred. Nuri Hoca'nın açıklamaları var. Nuri Şahin 3-1 kaybettiği maçtan sonra açıklamaları şu şekilde. Bu tarz maçları iyi anlamıyla iyi oynaman lazım. Rakibin durumu önemli değil. Büyük bir camia ve kendi evinde oynuyorsun. Yediğimiz goller maçın özeti. Çıkarken toplar kaybettik. Maçın 5. dakikası 5 dakikası iyi oynadık. Hak edilmiş bir mağlubiyet. Göztepe'ye averaj verdik. Yarış sonuna kadar devam edeceğiz demiş. Geriden oyun kurarak değil, rakip arkasına da toplar atmam lazım. Çıkarken top kayıpları her takım için zor anlar.

yaşatır demiş Nuri Şahin, teknik direktör Nuri Şahin. Zeki Murat Gören'in açıklamaları var. Milan Škriniar ve Asensio'nun yedek kulübesinde takıma destek için varlardı. Çok sıkıntı olmadığı sürece oyunu almayacaktık. Milan'ın durumu daha farklı. Asensio 5-10 dakika oynayabilecek seviyelerde ama yine risk var demiş. Şampiyonlar Ligi hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz demiş. Yine Zeki Murat Göle yaptığı açıklamalar bu şekilde. Eminim başka açıklamalar da var. Yavaş yavaş düşecektir de bir dakika, hemen şöyle bir bakalım. Evet, Fatih Hoca'nın açıklamaları da vardı. Oraya da şimdi bakacağım. İyi yayınlar, takip edemedim. Ahmet'in yoksa Esenler mi çıktı? Evet, Ahmet çıktı. Ahmet Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Ahmet Spor'da kendi sahasında Pendik Spor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlara göre Ahmet Spor Kulübü Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu Erzurumspor'dan sonra. Onları da tebrik ediyorum. Süper Lig'e hoş geldin diyelim Ahmet Spor Kulübü'ne. Umarım önümüzdeki sene bu rekabette güzel bir heyecan yaratırlar diyelim. Gündüz kuşağında belli oldu o mücadelede. Onu da söyleyelim. Bu arada Esenler Erokspor'da finale yükseldi. Playoff'ta, onu da söyleyelim. Ve playoff'a kalan, yani siz sorduğunuz için belki bizi ilk kez dinleyen dinleyicilerimiz için de bir ek bilgi olsun. Fazladan bilgi olsun. Çorum Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü, Pendik Spor ve Keçiören Gücü de playoff'a kalan diğer takımlar. Esenler Erokspor 3. olduğu için finale kaldı. Çorum Futbol Kulübü, Bodrum, Pendik Spor ve Keçiören Gücü aralarında oynayacağı maçlardan sonra kazanan takımla Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek. Playoff oynayacak Ahmet, özür dilerim, Esenler Erokspor. Bakalım buradan kim çıkacak, ben de merak ediyorum. Yine TFF 1'de geçen hafta zaten belli olmuştu. Serik Belediyespor, Sakaryaspor, çok üzüldüm Sakaryaspor'un alt lige düşmesine. Hatayspor ve Adana Demirspor alt lige düşen 4 takım oldu sevgili dinleyiciler. Bu da gerçekten üzüntü verici. Bursaspor çıktı. Bu da benim en azından kendi adıma sevindiğim bir noktaydı. Evet, şu anda Samsun'da Okan Hoca'nın stat'tan ayrılışını da canlı olarak izledik. Niye yani, bunun acaba bir açıklama mı yapacak diye baktım ama yok, herhangi bir açıklaması yok ama stat'tan ayrılırken yine TV gösterdi. Acaba özel bir açıklaması falan var mı diye baktım ama yok. Evet, Göztepe Teknik Direktörü Stoylov ne demiş buraya kadar? Buraya biz aslında en iyi futbolumuzu, seviyemizi göstermek için geldik. Özellikle ilk yarıda rakip 11 kişiyken çok iyi şekilde yaptık bu mücadeleyi demiş. Oyunun bu bölümünde en iyi futbolumuzu oynadık. İkinci yarı baskı başladı. Oyunun uzun toplara dönmesi bize sıkıntı yarattı. Trabzon gibi bir takıma karşı deplasmanda goller kaçırırsanız sıkıntı yaşarsınız. Benim de kuponumu yaktınız bu arada hep beraber. Son dakikada gelen gol rakip 10 kişiyken bir üzüntü verici. Takım olarak iyi mücadele ettik. Çalışmaya devam edeceğiz. Hayalimizin peşinden yürümeye sonuna kadar devam edeceğiz. En önemlisi, hayalimizin peşinden yürümeye devam etmemiz. Önümüzde çok önemli bir Gaziantep maçı var. O maçta her şeyimizi vereceğiz. Sonuna kadar mücadele devam edeceğiz. Sonunda da ne olacağını göreceğiz demiş. Tabii Avrupa mücadelesi veriyor. Göztepe 5. olmaya çalışıyor. Onu da söyleyelim. 5. olursa konferans yine kalma şansı var. Bakalım başarabilecek mi? Göztepe bugün Başakşehir'in önüne geçti puan olarak. Hata yapmazlarsa sonuna kadar devam ettirirler diye tahmin ediyorum. Yakışır da Göztepe'ye de yakışır yani bir Avrupa bence. Başakşehir'e de yakışır ama hani Göztepe'ye de, İzmir'e de bir Avrupa takımının, daha doğrusu İzmir'den bir takımın Avrupa'ya gitmesi de çok da güzel olur.
diyelim yani, taraf değilim burada. Sadece hani Göztepe'ye de yakışır diyorum. Bu da kendi düşüncem. Fatih Hoca'nın açıklamaları var. Şampiyon olabilir miydik? Olabilirdik. Evet. Şimdi Mustafa Esker'le verilen ikinci sarı kartı gördünüz mü Allah aşkına? Yok, görmedim. Yani ben kaçırdım. Ama ben Ozan Ergün hocamızı, hani ona şöyle de verdiği sarı kartı anlayamadım mesela. Yani biz şöyle, hocam ben bu pozisyonda faul yapmadım, gayet medeni bir şekilde ona şunun itirazı vardı bence. Burada hedef göstermiyor ama sarı kart gösterdi mesela. Başka maçlarda da görüyoruz aynı hakemi. Ya dediğim gibi, bakın bugün hakem konuşmak istemiyorum hiçbir takımla alakalı, ama yani o yüzden geçeceğim. Arkasını dönüp gidebiliyorlar bazı hakemler. Yani yapmayalım etmeyelim. Mustafa'yı görmedim. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Bakarım ama göreceğim. Bugün gün sonunda mutlaka izlerim ama genel olarak Ozan Hoca'nın yönetimini çok beğenmiyorum. Sarı kart standardını, itiraz standardını da çok beğenmiyorum. Yani mesela aynı hakemin başka maçlarda çok ciddi itirazlarda hiçbir reaksiyon göstermediğini de biliyorum. Çizgiyi ya da düdüğü çalıp hemen işaretleme yaptığını ve sonrasında da o bölgeden uzaklaştığını biliyorum yani. Ama ona şunun sarı kartı ben anlayamadım mesela. Gerçekten anlayamadım. Yani çok şiddetli bir itiraz yoktu yani. Yani ona göstereceksen o zaman ligde büyük takımlarda oyuncu kalmaması lazım. Sadece Trabzon'da ona şöyle verilmemeli yani. Başka takımlarda da var benzer itirazlar ve yine Ozan Hoca'nın da yönettiği maçlar var bu takımlarımızdan. Hedef göstermiyorum. Yani standardı lütfen herkese eşit uyguladım anlamında söylüyorum. Fatih Hoca ne demiş? Bence hala yılın teknik direktörü adayım ama son haftalarda artık takım mı hata yapıyor? Artık o mu? Bir hedef kalmadı gibi takım görüyor bilmiyorum ama çok büyük hatalar yaptı Trabzonspor. Son 4 haftada 3 beraberlik, bu da 6 puan eder. 1 mağlubiyet, 9 puan kaybı yaşadı. İnanılır gibi değil. Futbol çok enteresan ama şunu söyleyeyim, taraftarımıza 3 puan hediye etmeyi çok istiyorduk. İkinci yarı mücadele, istek, arzu, son dakikadaki golle 1 puan, işin dolu tarafı da bir 10 kişi bunu başardılar. Bu anlamda güzel. Değerli üçüncülüğümüzü garantilemiş olduk. Bunu çok daha önce garantilemeliydik. Bu çocuklar bu işi yaptı. Yani mesela bence buna gerek yoktu yani, zaten üçüncüydünüz. Yani Beşiktaş'ın gelip oradan sizi geçmesi bence zor. Beşiktaş'ın da böyle bir hedefi yok yani, üçüncü olun kupayı almaya çalışıyor gördüğüm. Orada da zaten aylar önce bir kupa hedefi konuldu. Ligden koptu zaten takım. Sevgili Sertan da yazmıştı. Bir Beşiktaş taraftarı çünkü. O yüzden hani burada hedef üçüncülüğü garantilemek miydi, bu maç üzerinde söylemiyorum. Bu son 4 haftada kaybedilen puanlara göre kaçan ikincilik mi çok değerli kısmını, bence hani kaçan balığın mı daha büyük olduğunu bence daha fazla konuşuyor olmak lazım. Bu arada Schalke 4'e 2 yakaladı. Herhalde atarlar diye tahmin ediyorum. Atamadılar. Evet, maçı tamamen kapatma şansları vardı. Bitiriyorlardı. Zaten şampiyon olacaklar gibi az bir süre kaldı. Meşaleler yakıldı. Şanlı Schalke'miz Bundesliga'ya gelmek üzere. Ceko'yu da tebrik ediyorum şimdiden. Kenan kaçırdı az önce. Kaptan Kenan Karaman hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atabilirdi ama kaçırdı. Bu arada kale arkasında meşaleler yanmaya başladı. 90. dakika oynanıyor. Bence düdükle beraber stat ana baba günü olacak. Öyle tahmin ediyorum. Yani statta yer kalmayabilir. O yüzden Fortuna Düsseldorf'lu oyuncuların hemen soyunma odasına gitmesi lazım. Hani arada onları da alıp böyle sevinebilirler. Bir şey olmasın. Nedir o? Karambole uğramasınlar. Bu arada Schalke yine geliyor. Yani bir gol atsalar stat yıkılacak, öyle tahmin ediyorum. Düsseldorf'un da tabii onlar için de aslında bu sezon tabii daha önce yani iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyebilirim ama
sonunu getiremediler.

daha iyisi olabilirdi Düsseldorf adına. Ama yapamadılar. Ligde kalma mücadelesi veriyor Fortuna Düsseldorf. Yani onlar için bir puan çok değerli idi. Değerli hala. Tabii bu Schalke'yi ilgilendirmiyor. O yüzden onlar da varlarını yoktan ortaya koyuyorlar ki bir puan alalım. 90 artı 6 mı ne işaret edildi? İlginç. Hemen şöyle bir bakalım. Porto maçı. Porto 1-0 öne geçmiş. Basel Thun karşısında 1-0 mağlubiyetten 3-1 galibiyete geçti. Gerçekten önemli bir galibiyet. İlk yarı 1-1 bitmişti. İkinci yarı 2 gol daha atmayı başardı Basel. Ve şampiyonluk grubunda ilk galibiyetini almış oldu. Basel bakalım kim şampiyon olacak? Sezonu sürklase eden Thun 2 maçta yanlış hatırlamıyorsam 0 puanla başlamış olacak. 2 maçta 2 mağlubiyet. Yazık olacak onlara. Hemen şöyle bir bakıyorum. Eibar Malaga karşısında 2-1 önde. İspanya 2'de. Belçika'da şampiyonluk grubunda Sint-Truiden 0. Union Saint 0. Union Saint 10 kişi ama dilerim ki ve isterim ki bu mücadeleyi kazansınlar. Çünkü şampiyonluk grubunda şu ana kadar oynadıkları maçlarda aldıkları puanlarla hala liderler ama çok da iyi gittiklerini söyleyemeyiz. Gent de berabere kalmışlardı biliyorsunuz. Ondan önce Kulüp Brugge'ü yenmişlerdi. Geçen hafta Anderlecht'i deplasmanda yenmişlerdi ki ben de burada yayında söylemiştim. Bir galibiyet bekliyorum. Bugün de bir galibiyet bekliyorum. Bu senede bir Union Saint şampiyonluğu görelim bence. Kulüp Brugge'ü istemiyoruz. Şampiyon olarak görmek istemiyoruz. Evet, Schalke maçındaki hakemin derdi ne bilmiyorum ama yani Schalke'nin şampiyonluğunu geciktiriyor verdiği kararlarla. Eskişehir'den Burak, Galatasaraylı olarak Samsunspor'u tebrik ediyorum. Caner abi haftaya şampiyon olma ihtimali olacak mı bilmiyorum. Yani bence zor ya, haftaya Galatasaray kazanır Antalyaspor karşısında kazanmaya. Kendi sahasında tabii yakın. Güçlü bir oyunu var taraftarı önünde. Antalyaspor'un ligde kalma mücadelesi verdiğini söyleyelim ama nihayetinde bilmiyorum yani bu baskıyı kim kaldırabilir, haftayı göreceğiz. Ama haftaya bence şampiyonluğunu ilan edebilir. Kesin konuşmayalım ama etme ihtimali var. Yüksek yani. Öyle gözüküyor. MLS'de Kansas 1, Seattle Sounders 1, 83. dakika oynanıyor. Gözüm Schalke'nin şampiyonluk mücadelesinde acaba bir gol daha atıp maçı tamamen kapatabilirler mi kapıyı? Uğraşıyorlar ama şu ana kadar başaramadılar. Hala başaramadılar. Yine saçma sapan bir şut. Atmasalar belki biraz daha garanti bir oyuncuyu tercih etselerdi. İkinci golü bulabilirlerdi ve maçı bitirebilirlerdi. Evet, Schalke maçına devam edeceğiz. Fatih Hoca'nın açıklamalarıyla devam edeyim. İlk kere aslında futbol enteresan diyorum ya. Önce onları düzenli oynamaya ittik. Bu bizim lehimize gibi düşünmüştüm. Aleyhimize oldu. Gayet iyi oynadılar ilk yarı. Ciddi hatalardan pozisyon ve gol verdik. 10 kişi kaldıktan sonra yapacağımız stoper yok falan filan. Bir süre eksik. Bu sefer kaostan üretmemiz gerektiğini, ona göre bir formasyon ve çok riskliydi. Duran toplar, fauller, kornerler, gol de öyle geldi. Bir puan almış olduk. Yani iş aslında tersine döndü. Biraz ikinci topa oynadık devamlı. Başka şansımız yoktu demiş Fatih Tekke. Geçen hafta da böyleydi. İlk yarı kötü, ikinci yarı daha iyi. Oyuncuların bazen fiziksel durumları da ligin sonu çok etki etmeniz mümkün değil. Ligin başındaki koşullar itibariyle buraya kadar geldik. Her şeye rağmen çok iyi iş çıkardık. Beşiktaş maçı var ama ligden ziyade kupa yarı finali ve inşallah geçersek finaline hazırlanmamız lazım. Hasar olduğumuz durumlar var. Hem Mustafa hem Pina cezalı. İki bek yok, stoper yok

demiş Sayın Fatih Tekke. Evet, gözüm Şanlışerken'in maçında Fortuna Düsseldorf bulamadı golü. Evet, uzaklardan bir şut ama yandan avuta gitti. Gol olabilecek gibi gitti bir anda. Acaba gol mü oldu diye eminim Şarkeli taraftarların yüreği de ağzına gelmiştir ama farklı bir şekilde gitmiş. Her maçı kazanmak için oynayacağız. İkincilik hedefi devam ediyor ama öncelik kupa finali demiş. Kupa yarı finali tabii. Finali değil. Sezon boyunca eksiklikler yaşadık. Konuştuk, söyledik. Bazen orta sahada yaşadık. Bu sene özelinde söylemem gereken ön hattan özellikle bazı mevkilerden istediğimizin altında performans aldık. Koşullar ve gerçekçi durumlar var. Kolay değil. Bu seneyi daha iyi yerlerde bitirebilirdik. Bu taraftarımıza tekrar bir umut verdi. Bu çok önemli. Kızgınlıkla eleştiriyorlar. Önemli değil. Kastım şu olabilir miydi? Kastım şu olabilir miydik? Olabilirdik. Şampiyonluktan bahsediyor. Öyle gözüküyor. Görüyorsunuz yaşadığımız şeyler. Hakem yönetimlerinden bahsediyorum. Bu sene çok iyi iş çıkardık. Şimdi Beşiktaş maçına kadar dinleneceğiz. Ama birinci hedef yarı finale geçmeli. Evet, Schalke Bundesliga'ya çıkan ilk takım oldu sevgili dinleyiciler. Tebrik ediyoruz şanlı Schalke'yi Bundesliga'ya çıktıkları için. Kesinlikle heyecan katacaklardır. 60 bin kişilik taraftarıyla Bundesliga'ya müthiş bir heyecan katacaklardır. Evet, bu arada Schalke teknik direktörü de gördüğüm kadarıyla tanıdık geliyor ama Kenan'ı tebrik ediyorum. Ceko'yu tebrik ediyorum. Tabi başta Kenan Karaman'ı tebrik ediyorum. Biliyorsunuz kendisi Schalke'nin kaptanı. Bu arada bilmiyorum yapabilir miyiz bilmiyorum ama bir sürprizim olur mu? Belki önümüzdeki hafta bir dinleriz. Kendisiyle alakalı bir tasarrufumuz olur mu? Dediğim gibi. Evet, o da gözyaşlarına engel olamadığı Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kenan Karaman. Schalke 04'te şampiyonluk yaşadı ve Bundesliga 1'e yükseldi. Gerçekten büyük bir sevinç yaşıyor. Büyük bir, yani kolay değil Almanya'da bir takımın kaptanı olmak. Orada o saygıyı görmek. Bizden birisi, öyle bakmak lazım. Çok da sevdiğim mütevazi bir insan Kenan Karaman. Hani buraya gelip gitmesinden ziyade gerçekten çok iyi bir insan. Onu da tebrik ediyorum. Dediğim gibi bir sürprize imza atabilir miyiz? Bir haftayı bekleyelim. Bakalım yapabilirsek şansımızı deneriz. Şimdilik söylemeyeceğim ama eğer olursa güzel olur. Şimdilik sır vermiyor ama ne olduğunu. Lens Nice karşısında 1-0 önde Fransa'da, ona bir bakalım. Telstar Neckmejean deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Burada Schalke'de Karius muydu Beşiktaş'ın eski kalecisi? Oydu değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet, Telstar'da bu galibiyetle beraber ligde kalma umutlarını son iki maça taşımış olacak. Düşme potasının 2 puan üstüne çıkmış oluyor. Eğer maçı kazanırsa önemli bir galibiyet olacak onlar için. İspanya 2'de Eibar Malaga mücadelesi var. Burası da bayağı cadı kazanı. İspanya 2, kim çıkacak, kim kalacak gerçekten belli değil. Saçma sapan bir şampiyonluk mücadelesi izliyoruz. Bunu özür dileyerek söylüyorum. Yani mecazi anlamda söylüyorum. Neden? Çünkü garip bir lig biliyorsunuz. Orada 22 takım var ve 40 hafta oynanıyor. Şu anda Santander 69, Deportivo 68, Almeria 67, Castellón 64, Eibar 64, Las Palmas 63. Yani herkes çıkabilir. 3 maç var, 9 puan var. 6 takım şampiyonluk için mücadele veriyor. Ama tabii Almeria, Deportivo ve Racing Santander'in çıkma şansı daha yüksek gözüküyor. Eibar bugün kazansaydı 66 puana çıkmış olacaktı. O da aslında hani bir maç uzağa gelmiş olacaktı. Lige direkt çıkmak için ama belli de olmaz. Şu anda 2-2 oldu skor. Malaga karşısında yakalandılar. Dakikalarda
kaç olmuş? 66. Porto şampiyonluk mücadelesinde, yani berabere kalsa bile şampiyon olacağı mücadelede 1-0 önde Alverca karşısında artık şampiyon diyebiliriz Porto'ya. Yani şu dakikadan sonra olmasa da bu benim nazarımdır. Öyle söyleyeyim. Öyle değerlendirebiliriz. Kem gözlü falan diyebilirsiniz artık bana. Eğer Porto bu dakikadan sonra yenilirse ve bu hafta şampiyonluğunu ilan edemezse benden kaynaklanıyordur diyebiliriz. Son iki haftaya taşımamış olmalı. Farioli hocamı da şimdiden tebrik ediyorum. Biliyorsunuz ülkede oynattığı oyunu çok beğenilmedi. Ajax'a gitti. Tesadüf denildi. Ya kim ki o falan? Ne başardı ki oralara gidiyor falan? İyi bir menajeri var. Ne futbol bilgisi var? Ne oynatıyor ki dediler. Geçen sene Ajax'ı son haftalarda şampiyonluğu verdi. Biliyorsunuz çok acı bir deneyimdi onun için. Gerçekten bu arada Ajax taraftarı için de öyle belki. Son 4-5 haftada maç kazanamayarak Ajax'a PSV'ye şampiyonluğu vermişti. Ya bu sezon Porto'da, Portekiz liginde Sporting Lisbon'un, Benfica'nın, yani güçlü takımların olduğu bir ligde, kendisi de güçlü ama kusursuza yakın bir performans göstererek, bunu özellikle söylüyorum, kusursuza yakın bir performans göstererek Avrupa Ligi'nin en az gol yiyen şampiyon takımı olma yolunda ilerleyerek şampiyon olacaklar gibi gözüküyor. Beraberlikte de şampiyon olacaklar. Hani bir kere daha buradan şunu herhalde anlayabiliyoruz. Futbol ülkede değerlendirenlerin de bir değerlendirilmesi gerekiyor. Hani Farioli'ye hoca değil falan diyenlerin de bir şapkasını önüne koyup düşünüyor olması lazım. Her kim dediyse ki eminim birçok yerde dinlemişsinizdir, duymuşsunuzdur. Birçok futbol yorumcusu oynattığı oyunu çok beğenmiyordu. Kendisinin oynattığı oyunun günümüz futbol literatürüne ters gelebileceğini konuşuyordu vesaire. En azından oynatmaya çalıştığı takımları da tabii göz ardı etmemek lazım. Sonuçta çok büyük takımlar çalıştırmadı ülkemizde en azından. Evet, Porto ve şampiyonluğunu dediğim gibi tebrik ediyorum. Buradan kaybetmezler. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani 15 gol yediler şu ana kadar Avrupa liglerinde. Majör liglerde en az gol yiyen takım. Buna Bayern Münih'i de dahil ederek söylüyorum. Yani Bayern Münih, Paris'i, işte City'si, Arsenal'i, Barcelona'sı gibi takımları da dahil ederek söylüyorum. O yüzden bu şampiyonluktan dolayı kendilerini, Farioli'yi yürekten kutluyorum. Umarım da daha iyi takımlarda, daha elit takımlarda kendisinin oyununu, kendisini yine görürüz. Futbola şu ana kadar bence değer katan teknik direktörlerden bir tanesi. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bunu söylemek lazım. Yani Ajax'ta gidip son haftalara kadar şampiyonluğu kovalaması, kaybetmesi büyük bir trajedidir. Ama o trajediden bir şampiyon takım yaratmak başka bir ülkede de bir futbol bilgisinin ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Bu meydan okumaya ne kadar aslında hazır olan bir teknik direktör olduğunu gösterir. Az önce bahsettiğim gibi, yani yıllardır oraları daha iyi oynayan Sporting Lisbon ve Benfica gibi takımları geride bırakıp Portekiz liginde şampiyon olmaya artık böyle sadece 45 dakika var. İki gol yiyip ya da daha fazla gol yiyip yenilmedikleri sürece kendi sahasında Farioli hocam şampiyon olmuştur diyebiliriz. Dediğim gibi bir kez daha ülkemizde teknik direktörleri olumlu ya da olumsuz değerlendirenleri siz de bir gözden geçirin ki ben çok iyi hatırlıyorum. Gittiği güne kadar futbolunu en çok övenlerden birisi bendim. Hala da aynı noktadayım. Farioli iyi bir teknik direktör. Evet, bu arada Porto 2021-22 sezonundan sonra, yani 3 yıllık aradan sonra şampiyon olmaya çok yakın sevgili dinleyiciler. Onu da söyleyelim. Bu arada ciddi bir Sporting Lisbon hegemonyası vardı. 2020'den itibaren sadece bir şampiyonluk. Porto bir şampiyonlukta Benfica almıştı. Son 5 sezonun değil mi? 3'ünde Sporting Lisbon şampiyon olmuştu.

azından burayı da kırmış oldular bu şampiyonlukta beraber. Canı gönülden tebrik ediyorum Faryoğlu hocamı. Deniz de tabii orada, onu da söyleyelim. Deniz Gül, milli oyuncumuz. Zaman zaman forma giyiyor. Bugün de yine ilk 11'de forma giyiyor Deniz Gül. Hani santraforumuz yok diyenler var ya, onlara da bu mesajı da özellikle söylemek istiyorum. Hani bizim bir santraforumuz var. Hani Portekiz Ligi'ni geçen burada eleştirdim diye eleştirdiniz ya beni. Portekiz Ligi'ni niye bu kadar eleştiriyorsun? İşte sizin eleştirmediğiniz o Portekiz Ligi'nin şu anda şampiyon olan takımının santraforunda oynuyor. Santrafor bölgesinde Deniz Gül diye bir oyuncumuz var. Hani Montella Hoca'yı eleştirirken bazen diyoruz ya, bir santraforumuz var hocam, oynat bir görelim. Porto'nun bu sene Farioli'nin 42 maç güvendiği ve kadroya aldığı, değil mi? Oynattığı diyelim ve bu maçlarda 7 gol 2 asist yapan Deniz Gül'ü biz milli takımda göremiyoruz. Hani eleştirirken de, en azından bizi eleştirirken bazen biraz daha makul davranmaya çalışın. Gördüğünüz gibi bir santraforumuz var. Boy posu da maşallah yani, böyle o biçim. 1.90 boyunda iki ayağını da kullanan bir oyuncu ve henüz 21 yaşında. Daha değerli bir hale gelmesini istiyorsanız milli takımda da performans vermesini sağlamanız sizin göreviniz sayın milli takımlar teknik direktörümüz veya yardımcı antrenörlerimiz, önemli değil. Ama bakınız, Vedat Muriç Fenerbahçe'ye geldikten sonra özellikle kendi milli takımda gösterdiği performanstan dolayı yurt dışına transfer yapmıştı. Hatırlayın bakınız. O yüzden Avrupa'da oynayan özellikle genç oyuncularımızda biraz daha fazla şans vermek lazım. Hani santraforsuz oyun deyip de bu oyuncuları da değersiz görmeyelim. Şöyle bakıyorum, başka var mı? Evet, mümkün mertebe bugünkü 3 maçla alakalı yapılan açıklamaları sizlere aktarmaya çalıştım. Sayın Zeki Murat Gülen'in birkaç açıklaması önüme düştü. Onlara tekrar bir bakalım. Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek isim olmalı. Yerli yabancı ayrımı yapamayız. Son yıllara baktığımızda şimdiye kadar daha çok yerli hocalarla şampiyon olundu demiş. Sayın Murat Göle'ye sorulan bir soruya verdiği. Şampiyon olamamanın ucu çok açık. Birçok nedeni var. Ben mi oluyorum Fenerbahçe'nin şampiyon olamam? Yani ben mi sebep oluyorum şampiyon olamamasının önündeki sebep ben miyim diye böyle bir söylemde bulunmuş. Peki bakalım. Başka var mı bir açıklaması? Evet, gördüğüm kadarıyla herkesin tüm teknik direktörler, oyuncular tüm açıklamaları sizlere aktarmaya çalıştım. Şanlı şalkemizi tebrik ediyoruz tekrardan. Bir canlı skorları söyleyeyim, sonra da huzurlarınızdan ayrılıyorum. Barcelona deplasmanda Osasuna karşısında 1-0 önde, biliyorsunuz Yamal sezonu kapattı. Lewandowski Bey 60 golü dakikalar 81'i gösterirken Rashford'un asisti sonrasında 1-0 öne geçirmiş. Çok zor bir deplasman tabii Osasuna maçı. Yani çok böyle demeyin ya, Osasuna kim falan, hani öyle bakmayın. Osasuna zorlu bir deplasman. Şu anda da ligde Avrupa'ya katılma mücadelesi veriyor. Celta Vigo, Hetafe, Bilbao, Sociedad'la beraber Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor. Buradan çıkarılacak bir galibiyet haftaya kendi sahasında bu yarınki Madrid'in maçının sonucuna göre de tur atmasına sebep olabilir. Yani bugün bu hafta da şampiyonluğunu ilan edebilir. Eğer yani şampiyon olursa muhtemelen El Clasico'da alkışlayacaktır Real Madrid Barcelona'yı. Atalanta Genoa maçı hayal kırıklığıydı, zaten söylemiştim. 0-0 devam ediyor. 90. dakikada Fransa Lig 1'de Nice Lens karşısında 1-0 geride. Lens Paris'e bir adım daha yaklaşacak ama ligin boyu çok kısaldı. Hollanda'da Telstar deplasmanda Nijmegen karşısında 1-0 önde. Portekiz'de Porto 1-0 önde ikinci yarı başladı. Alverca karşısında artık 45 dakika sonra şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın. Belçika'da Sint-Truiden Union Saint karşısında 1-0 öne geçmişti. Union Saint

0: geçmişi sürdürüyor ama an itibariyle Union Saint beraberliği sağladı. Keşke burada bir 2 puan kaybetmeseydi. Umarım da kaybetmez uzatma dakikalarında. İspanya 2'de Eibar Malaga karşı Malaga mücadelesi 2-2 devam ediyor. 76. dakika oynanırken Brezilya Serie A'da da Botafogo Remo mücadelesi 1-1 devam ediyor. Sevgili dinleyiciler. Evet, biz bitiriyoruz artık. Yarın saat 12'de tekrar sabah karşınızda olacağım. Mesaj yollayan dinleyen herkese teşekkür ederim. Herkes ailesiyle beraber mutlu akşamlar. Hoşçakalın.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi.